0: Sahi mi? Cezalandırmayacak mısın beni?
1: Ben hiçbir şey yapmayacağım. O yapacak.
0: O mu? O kim?

0: Anne. Anne.
1: Sıra sende.

0: Abla. Bak bizi kurtaracaksa aşk kurtaracak. Anladın mı? Sevgi kurtaracak. O annem değil. Değil, o korku sadece. Seversen tekrar kalbimi kırarlar diye korkuyorsun abla.
1: Dinleme onu. O nereden bilecek? Hayatında hiç sevilmiş mi ki? Pis südüklü. İnanma. İnanma sakın ha. Ahlaksız o. Seni de kendine benzetmeye çalışıyor. İnanma sakın.
0: Abla onu dinleme. Dinleme, bana bak. Bir kere de kazanmasın ya. Bir kere de kaybetsin. Hapsediyor seni bu evde abla. Seni bu evde hapsediyor. Aç kapıyı. Çık dışarı. Çık şu hapishaneden, çık.

0: Gülben! Gülben!
1: Abla!
0: Gel buraya gel.
1: Ne oldu?
0: Ne getirdin koydun yine bunları odama? Sen akıllanmayacak mısın? Niye getirdin koydun bunları buraya?
1: Ne abla bunlar? Ne ki ben bunları görmedim.
0: Bana bak bana yalan söyleme. Niye yapıyorsun ya sen bunu ha? Senin amacın ne?
1: Abla vallahi billahi ben bir şey yapmadım. İlk defa görüyorum hayatımda. Neden bahsediyorsun?
0: Sen koymadın mı bunları?
1: Yok vallahi ben koymadım.
0: Gürcü getirdi bıraktı bunları. Naci'nin günlükleri bunlar.
1: Hangi koymuştur belki? Bilmiyorum ki vallahi benim haberim yok. Nereye abla?
2: Günaydın.
0: Han nerede?
2: Geliyor şimdi ne oldu?
0: O mu koydu bunları?
2: Ha? Ya bilmiyorum hiçbir fikrim yok haberim yok.
0: Kim koydu? Sen mi koydun? Ha seni mi kullandı yoksa söyle.
2: Kimden bahsediyorsunuz anlamıyorum.
1: Abla yok o koymuş olamaz.
0: Kim koydu o zaman? Neriman. Neriman nerede? Neriman nerede? O mu koydu bunu?
1: Abla belki sen koydun hatırlamıyorsun.
0: Ben koymadım ben bunları attım yukarı. Yukarı attım ben bunları. Yukarı attım koymadım ben hatırlıyorum biliyorum.
1: Abla.
0: Delirtmeye çalışıyorsunuz beni. Delirmeyeceğim delirtmeye çalışıyorsunuz.
1: Annem oyun oynuyor benimle annem oyun oynuyor.
3: Allah. Bak. Nasıl da korkuttun onu. O da anladı senin nasıl bir üşütük olduğunu. Bak, iyi bak. Gidecek herkese anlatacak. Tımarhaneye kapatacaklar seni.
0: Kapatamayacaklar, kapatamayacaklar. Kapatamayacaklar. Kapatamayacaklar beni.
1: Abla, korkma ne olur sakin ol.
2: Gülben ne oluyor?
0: Hülkiye bak, gönder şunu bak mısın bana.
1: Tamam.
0: Bakma.
1: Tamam.
0: Bakma. Bakma bana bak mısın, bak mısın. Delirtemeyecekler beni. Delirtemeyecekler beni. Delirtemeyecekler beni.

0: Sakın okuma. Bak bu son oyun ha. Seni kandırmak istiyor. Sakın okuma.
1: Sen yaptın. Sen koydun bunları odama. Beni denemek istedin. Sen koydun. Denedin beni. Sen yaptın.
0: İyice delirdin sen Safiye. Delirttiler seni.
1: Delirmedim. Delirmedim. Delirmedim. Okumayacağım. Kalmayacağım sana. Aklın başımda benim. Okumayacağım. Okumayacağım. Kalmayacağım sana.
2: Seni düşünmeden bir gün bile geçirmedi. İnanmıyorsan al bak günlükleri. 20 yılı burada. Her sayfasında sen varsın.

seni düşünmeden bir gün bile geçirmedi. İnanmıyorsan al bak günlükleri. 20 yılı burada. Her sayfasında sen varsın.

Bugün seneler sonra ilk kez İstanbul'a geldim Safiye. Pencerene bakan köşede bekledim. Yüzünü bir kez olsun görmek için. Güneş açtı sonra. Sen o perdeyi hiç açmadın.

Bugün Kulu Park'ta yürüdüm tek başıma. Buraya seninle gelseydik neler olurdu? Hayatım nasıl olurdu? Onu düşündüm. Bir hayatım var mı benim, onu düşündüm. Bugün yine ben seni düşündüm.

Babama bir söz verdim ben Safi. Bu dünyadan göçüp gitmeden o cesareti bulacağım. Kapına geleceğim. Ve bizden çaldıkları ne varsa hepsini sana geri getireceğim. Artık beklemek yok. Sana geleceğim Safiye. Çünkü keşke değil. İyi kiler gerek bize.

0: Safiye, gidemezsin, dur.
1: Bugün bana öleceğimi söylediler Safiye. Artık bekleyecek zaman yok. Gücümü toplayıp sana geleceğim.

0: Okumadım de. Lütfen okumadım de Safiye. Okumam.
1: Naci. Bugün dışarı çıkalım mı?

Naci, ne oluyor? İyi misin? Naci, iyi misin?

0: Aa, mutluluktan mı öyle koştu gitti? Çünkü ben yüzünü gördüm, asık değildi yüzü hiç. Kimseye söylenmiyordu, birine kızgın değildi. Değil mi? Kızmıyordu. Bu ne demek biliyor musun?
1: Ne demek?
0: Ona gitti demek. Hayır, bu defterlerde ne yazıyorsa artık. Ablamın hoşuna gitmiş olacak ki öyle pırır ucuda. Ay hadi Allah'ım inşallah. Allah'ım ne olur güldür şu kızın yüzünü ya. Bir sevdiğine kavuşsun artık. Yok yok. Yani mutlu olacaksa Allah'ım. Mutlu olmayacaksa olmasın çünkü biliyor musun? Böyle şeyler bilirsin. Ne yapayım? Ben gidip ineyim bakayım mı acaba? Tamam tamam. Utandırmayayım şimdi. Yazık. Ayıp bu çekinir. Yok ben dayanamayacağım. 2 dakika kapıdan. Bak aşağı inmeyeyim şu kapıdan. Ha? 2 dakika.

0: keşke değil, iyi kiler gerek bize. Bugün bana öleceğimi söylediler Safiye. Artık bekleyecek zaman yok. Gücümü toplayıp sana geleceğim.
1: Çok bekledim Safiye. Hadi. Artık çıkalım dışarı.

0: Çıkacağım. Ama elini tutmayayım. Olur mu?
1: Olur. Canı sağ olsun.

0: Telefon geldi de kusura bakma. Nerede bizimkiler?
1: Sen kimden bahsediyorsun?
0: Sen iyi misin? Ablamlardan bahsediyorum.
1: Han. Onlar aşağı indiler herhalde.
0: Aşağıya mı? Neden?

0: Hadi Safi. Bir adım.
1: Yapacağım. Yapabilirim, tamam.
0: Yapabilirsin. Gel bana.

0: Bana gel.
1: Yapamayacağım.
0: Yaparsın Safiye. Gel hadi bana. Bana gel. Bir adım. Bir adım Safiye. Gel. Buradayım. Gel bana.

0: Yaparız. Yapalım.
1: Yapacağım.
0: Hiçbir şey onun anlattığı gibi değil. Dışarısı çok güzel. Sokaklar, gökyüzü, deniz çok güzel. Artık bu kapıdan çıkmamız lazım. Keşke ile değil, iyi ki ile gitmek için.
2: Keşke ile değil, iyi ki ile gitmek için Safiye.

Biliyordum Safiye. Başaracağını biliyordum. Hadi. Şimdi doya doya gökyüzünü içine çek. Doya doya gökyüzünü çek içine.

0: İyi mi ablan?
1: Hiç olmadığı kadar hem de.
0: Mutlu yani. Üzgün değil.
1: İlk defa İnci. Yıllar sonra ilk defa sokağa adımını attı. O adamla da olsa yaptı bunu. Kaç kez denedim, kaç kez yalvardım onu hatırlamıyorum. Ama o adam ikna etti onu sonunda. İnandırdı kötü bir şey olmadığını. İlk defa ablamın yüzünde hiç korku yoktu. Hiç endişe görmedim yüzünde. Senin aklın başka yerde herhalde.
0: Yo, ben mutlu olsun isterim. Üzülmesin. Umarım hiç üzülmez.
1: Neden böyle bir şey söyledin ki şimdi?
0: Ay sen bana bakma ya. Ben boş boş konuşuyorum. Ablan çok kocaman bir şey yapmış. Çok güzel bir şey olmuş bu.

0: Naci, çıktım dışarı. Çıktım, dışarıdayım. Senin sayende. Biz Şubat ayında değil miyiz? Hiç üşümüyorum ben, normal mi?
1: Kışlar artık daha sıcak oluyor Sefa.
0: Ha. İyi. İyi, kuşlar üşümez.

0: Hünay yoktu, bu yeni yapılmış. Bu da sarıydı. Allah Allah. Ne kadar çok değişmiş, burası hiç böyle değildi. Hep çocuklar oynardı, top oynardı çocuklar bu sokakta. Hiç kimse yok.
1: Dışarıda oynamıyorlar artık, doğru.
0: Olsun. Yine de çok güzel.
1: Sen de çok güzelsin Safiye.

0: Neyse ablacığım, ne yapıyorsun ya? Ben mi söyledim sana?
1: Ahmet abi, bir su söyledik. Kaç saat oldu ya? Göndersene
2: tamam,
1: şu suyu.
2: Tamam, getiriyorum.
1: Bak her seferinde böyle yapıyorsun abi. Hiç ama.
3: Kurtarcı geldi. Bakın abi.
4: Ne yaptım ben?
5: Bak bir şeyler oluyor, kriz geçirecek.
4: İzin ver halletsinler birlikte.
5: Olmaz İnci, o adam tanımıyor ablamı.
4: İzin ver birine güvenmeyi öğrensin. Senden başka.

0: Geçmesine izin ver, geçsin. Tamam, sen bana bak. Bana bak.
1: Yapamam. Yapamam, duramayacağım.
0: Yaptın bile Safiye, başardın. Başardın, bak inan bana, kötü hiçbir şey
1: duramayacağım.
0: Yok.
1: Duramayacağım.
0: Kötü hiçbir şey
1: yok. Bence içeri girmem lazım, duramayacağım.
0: Tamam, tamam, sorun yok, girelim.
1: Yapamıyorum. Girelim. İçeri. Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam, içeri. Tamam.
0: Kötü hiçbir şey yok.
1: Tamam.
0: Başardın tamam. Safiye.
1: Tamam.
0: Tamam. Geçti, bak işte içerideyiz. Tamam mı? Yolunda her şey. Safiye, Safiye, her şey yolunda. Tamam mı Safiye? Sen bugün kocaman bir adım attın, farkındasın değil mi?
1: Yapamadım, beceremedim. Beceremedim.
0: Safiye.
1: Yapamadım diyorum, beceremedim ben.
0: Safiye.
1: Beceriksiz, korkak Safiye. Beceremedim, aptal Safiye. Ah Safiye, ah. Ne bekliyordun zaten kendinden?
0: Safiye.
1: Aptal Safiye, beceriksiz Safiye, uğursuz Safiye, beceremedim işte.
0: Yeter. Kimse benim Safiye'mle böyle konuşamaz. Sen bile. Anladın mı?
1: Yapamadım ama.
0: Sen istediğin her şeyi ama her şeyi yapacak güçtesin Safiye. Kimsenin seni aksine inandırmasına izin verme. Kimsenin.

0: Hadi gel şimdi şurada. Sakince oturalım. Hadi.
1: Naci, yapamam, oturamam ben.
0: Neden?
1: Pistir. Orası şimdi leş gibidir.

0: Peki ne oldu da ablam dışarıya çıkmak istedi? Naci mi geldi buraya?
1: Defterler yüzünden.
0: Anlamadım baba. Hangi defterler?
1: Onlar işte.

0: Kimin ki bu defterler?
1: Hiç unutamadığını yazmış. Siz anlamazsınız, burun kıvırırsınız. Ama ben bilirim hiç unutmamak ne demek.
0: Kimin bu defterler? Ablamın mı?
2: Hayır, Naci'nin. Kurcalamasak iyi olur.
0: Anlamıyorum. Naci mi vermiş ablam okusun diye?
1: Ben verdim. Onun okumaya niyeti yoktu. Hep annesini dinledi Safiye, hep. Harcadı gitti hayatını. Ama bu sefer dayanamadım. Ben koydum odasına.
0: Baba sen nereden... Sen... Haberin var mıydı o adamdan?
1: Ben her şeyin farkındayım oğlum. O şiirler, müzikler... Hepsi Safiye içindi.
0: Ve sen... Çabaladın onun için.
1: Hep annesini dinledi. Harcadı hayatını. Ama bu sefer dayanamadım.
2: Baban ne kadar tatlı. Kıyamamış ablama.
0: Ben de çok şaşkın.
2: Niye?
0: Normalde kıyar çünkü.
2: Naci, al o montu oradan, pislenmesin.
3: Pislensin, ne olur ki?
2: Mikrop olur sonra, hasta eder seni, Allah korusun.
3: İnsanın mikrop değil, mutsuzluk hasta eder Safiye. O günlükleri sana Güdru mu getirdi?
2: Yani ısrar etti, yoksa ben istemedim. Yani sonuçta başkasının günlüğü okunur mu hiç? Ayıptır.
3: Okudun ama değil mi? Öğrendin. O yüzden elimi tuttun. O yüzden dışarı çıkmak istedin, yoksa denemezdin. Bana üzüldüğün için dışarı çıkmak istedin değil mi?
2: Ne üzüleceğim be? Sana mı üzüleceğim? Beter ol.
3: Sen o kadar mı benden nefret ediyorsun Safiye?
2: Hayır canım. Yani senden nefret etmiyorum tabii ki.
3: Neden öyle söyledin o zaman?
2: Yani 20 yılın her günü beni düşünmüşsün diye kusura bakma vallahi, sana acıyamayacağım. Ben senden çok daha zorunu yaşadım. Üstelik öyle senin gibi bir yere de yazamadım. Yazsam annem hepsini okurdu. Sonra da benim başımda paralardı, ben biliyorum.
3: Okumamışsın.
2: Okumadım tabii canım, nasıl okuyayım? Şöyle bir göz gezdirdim, o kadar yani. Sonuçta adım falan geçiyordu, o dikkatimi çekti. Sana ne oldu az önce? Sen bir şey oldun, düşüyordun. Şekerin falan mı düştü senin, ne oldu? Başın mı döndü? Aç mısın sen?
3: Öyle oldu herhalde, bilmem.
2: Ha, hayır ben şey tuttum... Elini tuttum da düşüyorsun diye düşeceğini sandım, o yüzden...

0: Yani insanlık namına ondan şey yaptım. Yanlış anlaşılmasın, şey olmasın yani. Günlüğüne de sırf adımı gördüm diye baktım. Yoksa öyle şey değil yani, ayıp yapmadım. Yani bana yazdığın için sırf beni anlatmışsın. Her gününü anlatmışsın, o yüzden baktım.
1: Ayrılık ne biliyor musun? İnsanın içini dökmekten vazgeçmesi ayrılık. Öyle demiş ya Şükrü Erbaş. Ben senden hiç ayrılamadım Safiye. Hep seninle dertleştim. Sana anlattım. Yalnızca.
0: Ne güzel. Sen anlatabilmişsin. Ben onu da yapamadım.
1: Hala zamanımız var. Sen de bana anlatırsın bundan sonra.
0: Ay o ne demek öyle Naci, sanki yaşlıymışız gibi. Sayılı yılımız mı kaldı Allah korusun?
1: Vazgeçmeyeceksin değil mi? Denemeye devam edeceğiz. Her gün yeniden. Ta ki o en sevdiğin yere gidene kadar.
0: Neresi ki orası?
1: Ben unutmadım. Sen de hatırla.
2: İyi günler. Safiye Hanım. İyisinizdir umarım.
0: İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz.
2: Belli, belli.
0: Tövbe estağfurullah.
2: Peki o zaman kızıma ve damadıma selamlar.
0: Şuna bak. Kızı yüzüne bakmıyor, nefret ediyor. Hala utanmadan selam söylüyor bir de. Allah'ım ya Rabbim, bunların ailesinde de bir tane doğru dürüst biri yok be, aklı başında bir tane. Hepsi bir fitne fücur, hepsi. Hepsi. Ha şey, hay. İnci de geldi, yerleşti yani o evimizin ortasına. Ondan sebep öyle dedim.
1: Zamanla onu da başaracağız. Ben inanıyorum.
0: Neyi?
1: Naifliğini yeniden getirmeye.
0: Naci, ben değişmedim. Dünya değişti. Ben ayak uydurmaya çalışıyorum sadece.
1: Dünya onu nasıl düşlersen öyledir. Siyahsa siyah, beyazsa beyaz.
0: Benim için zifiri. O zaman.
1: Değiştireceğiz Safiye. Dünyanı birlikte değiştireceğiz. Yarın yine geleceğim.

0: Bir de benim o günlükleri almam lazım.
1: Ha, şey. Biraz daha bende kalsalar olur mu? Vallahi okumam. Yemin ederim okumam. Hiç açmam bile. Sadece öyle dursunlar. Bana çok iyi geldiler.

0: Allah kahretmesin, Naci de böyle gördü beni. Ay Allah'ım ya, rezil oldum. Parmaksız da beni böyle gördü. Allah kahretmesin, birine demese bari.
1: Bu sonuncuydu Memduh Bey. Vallahi müşterinin elinden zor kaptı.
2: Sağ ol benim, aslansın.
1: Eyvallah. Eyvahlar olsun. Safiye Hanım, kötü bir şey mi oldu? Acil bir durum mu var?
3: Yok yok Bayram, yok. Otomatik bozulmuş. Ben de apar topar böyle aşağı inmek zorunda kaldım. Kapıyı açmak için.
1: Ha iyi bari. Ben de korktum sizi böyle görünce. Ben siparişleri halledeyim, gelir bakarım diyafona.
3: Lüzum yok, han halleder.
1: Han Bey halledemezse Gülben Hanım'da cep telefonum var. Beni arayabilir, ben hemen gelirim.
3: Allah Allah. Halleder dedik daha, niye tutturuyorsun? Hayret bir şey. Sana da çalış deriz, çalışmazsın. Çalışma deriz, tutturursun. Anlamadım.
1: Siz bilirsiniz Safiye Hanım.
2: Çocuk iyi niyetiyle yardım etmeye çalışıyor. Bozmasan olmuyor değil mi?
3: Ah ah ah. İyi niyet elçisine bak. Ben en azından yalan söylemiyorum.
2: Ne demekmiş o? Kime yalan söylemişim ben?
3: Hani senin kantoron kapuska sevmiyordu?
2: Sevmiyor.
3: Ha sevmiyor. Maşallah löp löp yedi, kıtlıktan çıkmış gibi. İki tabak yedi, iki. Ayıp.
2: İnci kapuska mı yedi?
3: Evet. Baka kaldık hepimiz. O nasıl iştah arkadaş? Anacığım doymuyor. Yiyor da yiyor. Boş tabağı uzatmış bana, daha yok mu diyor. İnanamadım, iki tabak ya.
2: Sana sevmiyor dediğim halde gidip kıza kapuska mı yaptın?
3: Allah Allah. Ne yapacağım? Herkese özel menü mü çıkaracağım yani? Hayret bir şey. Sarayda büyüdü sanki.
1: Hayret. Gülben Hanım da pek sevmez. Bir keresinde pırasanın yerine lahana almıştım. Bana çok kısmıştı. Ne yapacağım ben buna, kapuska mı yapacağım demişti.
3: Daha devam edeceğim mi anılarını anlatmaya Bayram? Ona göre tabure getireceğim de yoruldum.
2: Tamam Bayram, tamam hadi bak işine. Kolay gelsin. Allah sabır versin.
3: Aa. Bak bak bak, görüyor musun nasıl aramıza fitne sokuyor? Sakın gelmesen bu fosilin gazına ha. He de geç.
1: Gelmem Safiye Hanım.
3: Çok ekmek alıyor mu bunlar? Günde 4 tane yiyorlar mı?
1: Yok.
3: Anacığım kantoronu doyuramıyorum. Doymuyor kız. O nasıl iştah öyle? Utandık vallahi billahi. Hayır dedim, herhalde ailece böyle bunlar. Gluten ailesi. Bunun parmaksız da şiş. Böyle bir ödemli ödemli. Buraları boğum boğum duruyor böyle bir. Aman bana ne be, konuşturup duruyorsun beni bu halde. Hadi bak işine.
4: Ben işi bak buradaydım, tamam mı? Dışarı çıkmadım ha. Sakın görmediniz. Keser vallahi.
1: İyice gözetleyebildin mi?
4: Geliyor yani, tam gözetleyemedim ama bir şeyler. Ha sakın salona girdiğini söyleme. Vallahi 3 gün temizlik yapar ha.
3: Tabii.
1: Bu arada o günlükleri babam koymuş odasına.
4: Babam mı?
1: Geliyor.
3: Ne oluyor be? Ne bakıyorsunuz pişmiş kelle gibi?

0: Hoş geldin abla, seni bekliyorduk biz de.
1: Neden? Beni mi gözetliyordunuz yoksa? Bana bak, öyle bir şey yaptıysanız yemin ederim.
0: Ya abla, yapmadık öyle bir şey. Niye öyle bir şey yapalım canım biz? Aa, sen şimdi buradan fırır diye fırladın ya. Merak ettik biz yani ne oluyor diye. Güzel güzel. İyisin iyi. Hı? Çok iyi görünüyorsun yani abla, bayağı. Evet evet ya, çok iyi görünüyorsun değil mi?
1: Hayır, bayramın yanına gittim. Ekmek koymamış kapıya sabah.
0: Hmm.
1: Dedim yani yaydın iyice. Uyardım hani güzelce.
0: Ha, iyi kendine getirdin. Çok iyi düşünmüşsün abla. Bravo.
2: Bir üstünü değiştir istersen. Üşüme böyle.
1: Yok, tutuyor. Üstümdeki kalın. Boyu uzun zaten. Dikkat de çekmiyor. Sıradan bir şey. Sen ne bakıyorsun? Trene bakar gibi. Ne var?
3: Yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Han, sen işe geç kalacaksın.
2: Doğru söylüyorsun. Hadi çıkalım.
3: Yok, ben gelmeyeceğim.
2: Neden? Kahvaltı yapacaktık.
1: Ne kahvaltısı canım? Evde yiyeyim. Pis pis dışarıda.

0: kahvaltı mı yapılır Han?
1: Yok, ben birkaç bir işim de var zaten. Onları da halledeceğim.
2: Peki o zaman çıkıyorum.
1: Evet.
2: Abla, bu arada senin adına çok sevindim. Gurur duyuyoruz seninle.
0: Allah Allah. Sen niye benimle gurur duyuyormuşsun? Ben hiçbir şey anlamadım yani.
2: Seni götürmek istediğim o kadar çok yer var ki. Bugün bir kez daha umutlandım. Umarım vazgeçmezsin. Çıktım ben.
3: Hadi hayırlı işler. Git git.
4: Az bir şey camdan gördük abla. Şu kadar bir şey. Çünkü zaten ne göreceğiz? Yani bir şey yok.
0: Ne oldu da ne göreceksin zaten Gülben? Delirtme beni.
4: Tek bir şey soracağım ben şimdi. Siz barıştınız mı? Net bir şeymiş hem de, bu netleşti mi?
0: Git artık. Delirtme beni ya. Cinlerimi tepeme çıkartma. Ay, yalnız olsak neyse, konuşma diyorum. Sus.
4: Ha, sen şey diyorsun. Ama da şey.
3: Sevgili misiniz yani şimdi şey mi?
0: Git. Ama. Tövbeyiz. Estağfurullah ya Rabbi. Beni delirtme.
4: Tamam, sus.
0: Tabii evde terbiye de kalmadı. Senin de terbiyen bozuldu. Düzen de kalmadı. Her şey bir gitti. Sen hayırdır? İstifa falan mı ettin? Ha? Nasıl olsa kocam zengin dedin.
1: Daha birbirimizi tanımıyoruz tabii. Bunu gördüm bugün.
0: Neyi gördün?
1: Hiçbir şey. Yok, işten falan ayrılmadım. Gideceğim işe.
0: İyi. İsabet olur. Yoksa bütün gün aynı evde dip dibi artık. Yani çekilir dert değil. Çekil sen de şuradan, banyoya gideyim.
4: Git.
3: Gitsin.
4: Ya sen onun kusuruna bakma. Şimdi o böyle utanıyor ya. Utanınca da hırçınlaşır. Genelde böyle olur yani. Normal. İyisin, iyi. Hı? Hadi iyisin. Oh.
1: Niye? Ben.
4: İşte şimdi mutlu ya. Sarmaz sizi, rahat bırakır sizi bir oh. Kız vallahi ayağına uğurlu geldi be, incik. Ne oldu? İnci. İyi, çok iyi vallahi İnci. İnciciğim. Hadi gideyim. Çok iyi oldu İnci. Görüşürüz. Hı? Oh. Bay bay İnci. Hadi. İnciciğim.
5: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Şimdi hayal gücünüzü kullanmalısınız, tamam mı? Dış görünüşe göre yargılamayın. Burası eskiden Westinghouse elektronik tesisiydi. Tesis 56 dönümlük alanda yer alıyor. Sadece bu kat 1800 metrekare. Çok rahatlıkla endüstriyel bir alana dönüştürülebilir. 8 katlı otoparkı bile var.
1: Bana Ohio'dan bahsedin beyler.
0: Çoğu astronot ve başkan buradan çıkar.
1: Gerçekten mi?
2: Sanırım şimdiye kadar 25 astronot ve 8 başkan çıktı.
3: Bayan Zenk, lütfen sözüme kulak verin. Babanızın buna onay vereceğini sanmıyorum.
1: Hayır, hayır. Burayı çok sevdim Bao. Her iki binayı da çok sevdim. Görünüşe göre bu köhne yeri biraz dokunuşlu adam edebiliriz. Kaç insan burada çalıştı demiştiniz?
4: Araba ve çelik fabrikaları, elektronik tesisler.
5: Hong Kong.
4: Bu insanlar her şeyini kaybetmiş. Çalışmak için can atıyorlar. Bu gözlerinden okunuyor. Güzel bir hamle olacağı kanısındayım.
6: Bir saniye daya.
4: Baba, lütfen bana güven.
6: Daya bir saniye, bir saniye.
7: Kraliyet ailesi gemi gövdesine inşa ettiğimiz yerden haberdar. Çölde yer altına bir tane daha inşa edebilir miyiz diye merak ediyorlar.
6: 12 milyar. Yarısını önden alırız.
7: Tamamdır efendim.
0: Ohio'ya ilk gelişim mi?
3: Evet.
0: Hiç barbekü yaptın mı?
3: Çin'de.
8: Tattım. Çin dışında tesis açmak bizim yararımıza sonuçlanmayabilir.
1: Ama işlerimizi Amerika'ya taşımak markamızı dünya çapında kalkındırır. İyi bir hamle olur. Herkes kazanır. Bunu yapmak istiyorum. Tamam mı? Biz 25 astronot ve 8 başkan mı diyorduk?
0: Şimdiye dek.
1: Çin'i Mansfield'a getiriyoruz.
0: Harika be. Evet. Teşekkür ederiz.

0: Teşekkürler. Zenk İnovasyon Şirketi'nin yatırım için Mansfield'ı seçmesine çok sevindik. Anlaşmayı sağlamak için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız.
1: Teşekkür ederim Sayın Başkan. Her şeyden memnun kaldık. Kesinlikle irtibata geçeceğiz.
0: Harika. Telefonunuzu bekliyorum. İyi yolculuklar.
1: Teşekkür ederim.
2: Bu taraftan Bayan Zenk. Korumanız hep tetikte. Gözlerini sizden hiç ayırmıyor.
1: Bunu biliyorum. İşin de çok iyidir. Ama Şen'in yerini doldurmak çok zor.
2: Babanız Şen'den nefret ederdi.
1: Şen'in tek hatası bana aşık olmaktı.

Ugh!

0: Los Angeles, California.
1: Bir resepsiyonist var. Cazibenle etkisiz hale getirirsen güvenliği tamamen atlatabilirsin.
2: Aslında Abigail, aynı eve taşınma konusunda söylediklerini düşünüyordum da. Ufak bir detay haricinde güzel bir fikir. Zannedersem sorunumu soruldu.
1: Ne? Hadi oradan, ben horlamam.
2: Sen değilsen kim horluyor bilmiyorum artık. Ama belki tıpa falan sokabilirim, bilmiyorum. Sesini biraz daha bastırır.
1: Tamam Ray, odaklanmamız gerek. O diski almalıyız ve adlarımızın eski ortağının gizli hapishane faaliyetiyle ilişkili olmadığından emin olmalıyız. Ben rahatça uyuduğumda mutlu kalkarım, sana da yatakta kahvaltı hazırlarım.
2: Tamam Abigail, anlaştık.
1: Seni seviyorum Ray.
2: Ben de seni.

0: Bay Chow lütfen.
1: Görüşme sebebinizi sorabilir miyim acaba?
0: Hayır.
1: Hayır mı?
0: Sürpriz yapacağım.
1: Maalesef sürprizleri pek sevmez. Adınız?
0: Bir dost.
1: Bay Dost sizi görmeye geldi. Evet, Bay Dost. Çinli. Çantası ve şemsiyesi var. Hayır efendim. Hava yağmurlu değil. Hemen geliyor Bay Dost.
0: Teşekkür ederim.

0: Elindekini istiyorum.
1: Ben de istiyorum.
0: Diski bana ver.
1: Beni vurmayacaksın. Ray Breslin.
0: Adın ne senin?
1: Shen Low.
0: Diskte ne olduğuna bakacağız. Tatmin olursan alabilirsin. Yürü.

0: Mansfield, Ohio.
1: Bu adamların profesyonel olduğu aşikar. Bu konuda hemfikiriz sanıyorum. Programınızı biliyorlardı, nerede olacağınızı biliyorlardı. Kadının ne zaman ayrılacağını biliyorlardı. Açık konuşacağım. Elimizde hiçbir şey yok. Bu özel görev sana verilmişti. Ondan tamamen sen sorumluydun.
2: Bakın söylediğim gibi şehre geldik.
3: Evet. Hepsini dinledik bunların. Şehre geldiniz, gayrimenkullere bakıyordunuz.
2: Size doğruyu söylüyorum.
1: Farklı bir şeyler var mıydı? Yani gözüne çarpan herhangi bir şey.
3: Bu olanlarda zerre mantık yok. Tamam, kafanı toparla. En başından itibaren düşün. Gördüğün ilk şey neydi? Hatırladığın ilk şey neydi?
1: Bize ne anlatabilirsin? Yani bize anlatabileceğin yaşanmış bir şeyler
3: oldu. Şehre geldiniz.
1: Söylediklerinin hiçbiri mantıklı gelmiyor.
3: Bu olanlarda zerre mantık yok.
1: Kadından sen sorun.
3: Tekrar en baştan başlayalım. Bana kızın nasıl kaçırıldığını açıklayalım. İşlerinden sağ durma. Tek kişi sensin. Onlara sorabilirsin.

0: Söyle çabuk. Onu kim kaçırdı?
1: Bilmiyorum.
0: Ama bilmek zorundasın.
1: Gerçekten bilmiyorum.
0: Kızımı hayatın pahasına koruyacaktın. İşini doğru yapsan şu anda hayatta olmazdın zaten.
1: Bakın elimden bilmiyorum.
2: Hey Aarol, çıkarın onu buradan.
3: Kızım nerede?
2: Bu kadar yeter.
3: Kızım nerede?
2: Götürün onu buradan.
3: Bunun hesabını
2: götürün.
3: Ödeyeceksin. Hadi çekin ellerinizi üzerimden. Dokunmayın bana. Çekin elinizi.
0: Yerine otur. İşimiz henüz bitmedi.

0: Diz temiz çıkarsa yoluna gidebilirsin.
1: Teşekkür mü etmem gerek?
0: Shenlo'yu takdim edeyim.
2: Merhaba. Tanıştığıma memnun Merhaba. Oldum. Her şey hazır. Harsh ve Abigail beklemedi.
0: Tamam.
2: Ray, bir saniyen var mı?
0: Ne söyleyeceğini biliyorum.
2: Olur da bana fırsat vermek istersen masa başı işlerini bırakmaya hazırım.
0: Düşüneceğim.

0: Temiz mi?
1: Temiz. Sizi onunla ilişkilendiren bir şey yok.
0: Evet.
2: Zengi mi kastediyorsun?
3: Tam olarak ne arıyorsun?
2: Zeng'le iş yaptığınızı biliyorum.
0: Öyle mi?
2: Eskiden ortağındı. Şirketini Zeng finanse ediyordu.
3: Bizim o işle hiç ilgimiz yoktu.
2: Lester'ın vardı.
0: Peki sen nereden biliyorsun?
2: Zeng adına çalışıyordum. Onun güvenlik şefiydim.
0: Bir konuyu açıklığa kavuşturalım. İşleri Lester idare ederdi. Ben değil.
4: Belki standart ücretinin iki katını teklif ettiklerini söyleyerek sohbete müdahale etmenin zamanı gelmiştir. Bu 5 milyon eder.
0: Bundan memnun musun?
4: Evet, hem de çok memnunum. Finansal açıdan bakılınca da memnun kaldım.
3: Niye Zeng'in peşine şimdi düşüyorsun?
2: Tüm bu gizli hapishanelerin ardındaki tüm teknoloji Zeng'e ait. Ama siz bunu zaten biliyorsunuz, değil mi?
0: Neyi kastediyorsun?
2: Kastettiğim şu. Verilere bakın. Binlerce kişiyi hapsederek ve işkence ederek Zeng'in teknolojisi ona milyarlar kazandırdı. Zeng parayı inovasyon şirketiyle

0: aklıyor.
1: Ben onu alt edeceğim. Şahsi bir mesele.
2: Zenk'le uğraşmak istiyorsan sana bol şans. Arkamızdan neler döndüğünü hiç bilmiyordum. O defter kapandı. Geçmişte kaldı. Bu kadar.
3: Biz bu işleri bıraktık.
1: Tamam. Peki Lester Clark şu an nerede?
4: Uzun zamandır görmüyorum.
1: Ama duyduğuma göre uzun bir yolculuğa çıkmış. Ve hiç geri dönmemiş.
3: İyi uykular aşağılık herif.
5: Lanet olsun! Olamaz, olamaz, olamaz! Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi! Lanet olsun! Ray!
6: Affedersin Ray. Bir adam geldi. Interpol'den tanıdığı biri aracılığıyla bize ulaşmış. Görmen gereken bir şey olduğunu söylüyor.
4: Tamam, içeri gelsin. Yardımcı olabilir miyim?
7: Benim adım Bao Yang. Ray Breslin'i arıyorum.
4: Ben oluyorum.
7: Bu sizin için.

0: Ne ekersen onu biçersin. Ray Bresson, sen bunu izlerken ben Daya Zeng'i kaçırmış olacağım. Ve senin peşine düşeceğim.
1: Daya.
2: Bu o mu?
3: Evet.
1: Bu kim?
3: Küçük Lester Clark, eski ortağımın oğlu.
1: Sen kimsin?
4: Zeng İnovasyon Şirketi'nde güvenlik şefiydim. Daya Zeng kaçırıldı.
1: Onu aramak yerine burada ne işin var o zaman?
4: Benim hatam değildi.
1: Senin hatan değilse kimin hatası?
3: Hey. Hadi. Odaklanın.
1: Neresi burası?
2: Hanş, yaklaştırır mısın? Duvara. İşte bu resim. Daniel Aslanların ininde. Tutsakların koruyucu aziz.
5: Doğru.
1: Bu bir hapishane şapeli.
5: Doğu Ortodoks mu?
2: Evet.
1: Ama yazılar Rusça.
3: Muhtemelen Doğu Blue. Jules, Trent'e haber ver.
2: Tamamdır. Tallinn, Estonya.

0: Anlaştığımız paranın hepsi burada. Bir sorun yok değil mi? Tamamsa gidelim.
1: Gidebilirsiniz.
0: Teşekkür ederim. Hadi gidelim.
1: Ne haber Rey?
2: Merhaba dostum. Videoyu aldın mı?
1: Evet. Evet aldım. Neler oluyor?
3: Eski ortağımın oğlu çığırından çıktı.
2: Evet orası belli.
3: Sence bu yer nerededir?
2: Bir yerden tanıdık geliyor ama.
3: Ne kadar tanıdık?
2: Bu yerlerden pek kalmadı.
3: Tamam sence neresi peki?
1: Şeytanın durağı. Kötü bir yer Rey. Belarus'un 320 kilometre kadar dışında.
3: Tamam Bay Sıska.
2: Bana yardım eder misin?
1: Beleş mi?
2: Takılıyorum.
1: Ulaşım sorununu hallederim.
2: Tamam yarın
3: orada oluruz. Sana borçlandım.
1: Bilmediğim bir şey söyle.
3: Dahil olmak istediğin emin misin?
4: Tabii ki. Tüm eğlenceyi size mi bırakayım? Haş burada. Ben gidip çantaları hazırlayayım. Aletleri alayım. Bir saate gelirim.
3: Tamamdır.
5: Ben de geliyorum.
3: Şahsi demiştim. Ama ne kadar şahsi?
5: Daya ve ben birbirimize çok yakındık. Gitmek zorundayım.
3: Gidelim madem gizemli adam. Sana gelince de bir şeyleri kırma.
6: Şeytanın durağı. Dervan İskeletonya.

0: Babam fidemizi ödeyebilir.
1: Sessiz ol.

0: Buradan asla çıkamayacağız.
1: Aranızda konuşmayın.
2: Ne istiyorsun? Lütfen. Lütfen bunu yapmayın, tamam mı? Bir şeyler ayarlayabiliriz. Lütfen.
1: Biz hayvan değiliz. Kurallarımız var. Çiğneyeceksek kural koymanın ne anlamı kalır?
0: Hepimizi öldürecek.
2: Dur.
1: Bu senin arkadaşın mı?
0: Ben bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım.
2: Lütfen ona zarar vermeyin, tamam mı? Bir daha olmayacak. Söz veriyorum.
1: Onu ben incitmedim. Sen incittin.
2: Anne.
0: Hayır.
2: Hayır.
1: Devam edin.
3: Hadi.
4: Tamam, hadi gidelim.
5: Zeng İnovasyon Şirketi'nde güvenlik şefiydin demek.
6: Evet.
5: Ayrıca Interpol'deydin. Öyle mi?
6: Evet.
5: Peki bu olanlara nasıl göz yumdun?
6: Elimden gelse onu korumak için canımı feda ederdim.
5: Bunu söylemek için biraz geç kaldın. Glock 34 kalibre. 9 milimetre. Uzun sürgü. Çok güzel. Peki dayayı kaçırdıklarında bu güzel tabancan hangi cehennemdeydi? Onu koruyamadın.

0: Merhaba.
1: Geldim. Üzgünüm, biraz uzun sürdü.
0: Merak etme. Burada yapacak bir sürü işim vardı zaten.
1: Tamam. Uçak bekliyor. Uzun bir uçuş olacak. Kahvaltı yatakta yaparız.
0: Gayet makul Ebi. Ebi. Ebi. Ebi. Ebi! Ebi! Ebi! Kahretsin! Lanet olsun! Ebi!
2: Neden hala aramadı?
3: Bu işler farklı şekilde ilerleyebilir.
2: O da ne demek?
4: Başka düşmanınız olmadığına emin misiniz? Çin'in bir numaralı teknoloji şirketine sahibim. Çin'de 1.3 milyar insan var ve herkes benim telefonumu kullanıyor. Evet, düşmanlarım var. Cleveland ve Chicago'dan destek istemeniz falan gerekmez mi?
2: Kızınıza zarar vermek isteyebilecek başka bir tanıdığınız yok mu?
5: Bırak iki kez çalsın.
4: Alo.
6: Zeng.
4: Kimsiniz?
6: Öğreneceksin.
4: Ne istiyorsunuz?
2: Şifreli.
6: Babama yardım edebilirdin.
4: Hastalıklı teknolojini tüm gizli hapishanelere yerleştirdi. Sense ellerini hiç kirletmedin. Şimdi bu iş bittiğinde paranı alacağım.
6: Teknolojini alacağım ve seni bitireceğim.
4: Önceden 500 milyon dolar istiyordum. Artık 700 milyon dolar
6: istiyorum ve bu meblağ yükselmeye devam ediyor.
4: İzle.

Operasyon parasının suyu buradan geliyor. Ülkeler ve şirketler gelmiş geçmiş en kötü suçluları elden çıkarmak için ödeme yapıyor. Bana kalsa öldürürdü ama çekler gelmeye devam ediyor. Katiller, seri tecavüzcüler, teröristler, hackerlar, kaçakçılar, yeryüzünün tüm pislikleri. Dünya pisliklerle dolu. Baban gibi. Ama bunu sen de biliyorsun.

0: 1896 yılında tasarlanmış bir elektrikli sandalye. Meşe odunundan. Tipik Amerikan işi. O sandalyede üçü kadın olmak üzere 315 insan can verdi. Eskiden mahkumun kafasına bir çuval geçirirlermiş ama önce pamuk tıkayıp gözlerini bantlarlarmış ki gözleri içeriden yandığında dışarı fırlamasın. Kim olduğumu biliyor musun? Şirketinizi babam kurdu. Ray Bresson'a el koydu. Onu ekarte etti.
1: Bu doğru değil.
2: Kes sesini.
1: Olan bitenlerle benim ilgim yok.
0: Evet. Evet ama sen de oradaydın. Senin de parmağın var.

0: Mazir, Belarus.
1: Tut bakalım.
2: Sen olmasan yapamazdım dostum.
1: Evi'ye üzüldüm. Her şeyi yoluna sokacağız.
2: Evet. Bu Şenlo.
3: İzninizle.
2: Ağzı var diyor. Jules'u tanıyorsun.
1: Merhaba Jules.
2: Bao Yang.
1: Güvenlik mi?
3: Hı hı.
1: Koruduğum birini kaybetmiştim.
3: Gerçekten mi?
1: Hayır. Asla.
3: Hiç komik değil.
1: Bence komik.
3: Bay Zeng.
4: Loşan. Durumumdan haberdar mısın?
3: Dayanın kaçırıldığını biliyorum.
4: Onu kurtarabilirim. Şen. Şen.
3: Kızını sağ salim istiyorsan söyleyeceklerimi yap.
5: Loşan.
4: Kızım için en iyisini istedim.
3: Tam da bu yüzden kaçırıldı.
5: Ne yapacağımı söyle.
4: Kaçıranların telefonlarına çıkma.
3: Kızını geri istiyor musun?
4: Elbette.
3: O zaman söylediklerimi yap.
5: Ya bu onu daha çok kızdırırsa? Bütün isteklerine boyun eğmek
4: gerekmez mi?
3: Konuşmayı ne kadar geciktirirsen o kadar uzun süre hayatta kalır.
4: Şen.
2: Dürüst ol, bu yer ne kadar kötü.
1: Çok kötü. Bu yer labirent gibi. Hiç görmediğim bir cehennem gibi.
2: Bizi buraya kadar getirdin. Bu senin savaşın değil. Geri çekilmek istiyorsan anlar.
1: Arkandayım dostum. Senin için buradayım. Bitirelim şu işi.

0: Evet.
1: Özür dilerim.
0: Senin suçun değil. Moralini yüksek tut.
1: Bok.
0: Efendim?
1: Buradan birlikte çıkacağız. Evet, birlikte. Birlikte çıkacağız.

0: Sonunda gerçek bir kadın mahkum gördük.
1: Canını yakmayacağız. Fazla değerlisin.
0: Çok nazik olacağız.
1: Ne bakıyorsun çekik göz?
2: Geri çekil Sani. Kilidi aç.

0: Hadi. Hadi. Rehinelerin içinde babanın şirketinde en yüksek güvenlik erişimine sahip olan kim? Hepinizin daha iyi olduğunu biliyorum. En iyileri ve gelecek vaat edenleri sizsiniz. Ama önemli konularda güvendiği kişi kimdi?
1: Bilmiyorum.
0: Kahrolası ticaret sırlarına kimin erişimi var? Gel bakalım. Bu adam mı? Ha? Bak, bak, bak. Hayır mı? Bu adama ne dersin? İyi bak ona. Bak ona. İyi bak. Erişimi var mı? Söyle yoksa adamın kafasına sıkarım.
2: Benim var. Dur. Benim var.
3: Hayır. Hayır yapma. Bilgiyi alır almaz bizi öldürecek.
0: İşini bitirin.
1: Dur.
0: Kızı kilitleyin.

0: Wu Zeng'in gizli planlarına erişmemi sağlayacaksın. Geliştirdiği gizli prototiplere.
1: Neden bahsettiğini hiç bilmiyorum.
0: Evet, biliyorsun.
1: Hayır.
0: Hayır mı? Peki, bunu farklı şekilde deneyelim. Şimdi bana Çince öğretmeni istiyorum. Şunu nasıl söyleyeceğimi öğreteceksin. Dökül yoksa suratının ortasına sıkarım. Ama Çince.
1: Ne?
0: Bana Çince de, dökül yoksa suratının ortasına sıkarım demeyi öğret.
1: Sana böyle bir şey asla söyleyemem. 5 yıllık bir proje planı var. Yeni bir teknoloji entegrasyonu. Telefonlar, bilgisayarlar ve sürücüsüz araçlar.
0: Hepsini istiyorum. Kara borsada satabileceğim her şeyi. Şimdi. Neye ihtiyacım var, bilgisayara mı?
1: Ben...
2: Yapamam deme. Son sözlerin olur. Ben bilgisayar getireyim.

0: Harç, ne durumdayız?
1: Drone bağlantısını sağlıyorum.
2: Sence rehineleri nerede tutuyorlar?
3: Adam kesinlikle bir hapishane şapelinden aradı. Doğu blok, batı blok, idare.
2: Buranın büyüklüğü ne kadar?
4: 18 dönümden daha fazla.
2: Onlar ne tür bir mermi kovanı?
4: Ejderha nefesi. Ne olduğunu biliyor musun?
2: Evet. Sanırım burayı havaya uçurmaya niyetlisin.
4: Şanslıysak.
5: Dinleyin çocuklar.
1: Drone bağlantısını sağlıyorum.
0: Teşekkür ederiz Haş. Tamam. İki hücre bloğu mevcut. Termal drone'un gösterdiğine göre... 40. Batı blokta 40 kişi var.
3: 40 ne? Esir mi?
0: Evet öyle. Eşit mesafede ayrılmışlar.
3: Şuna bak. Gizli hapishaneyi yönetiyor. Tamam. Başka ne var? Nöbetçi var mı?
0: Nöbetçi kulesi 3 kişi var gibi duruyor.
3: Zayıf noktaları. Giriş noktası neresi? Hadi Jules.
0: Çatıda 2 nokta var. Biri kapalı. Diğerinden giriş olabilir.
2: Oraya çıkabilirim.
3: Ona şüphem yok.
6: Neyi bekliyoruz?
3: Körü körüne içeri giremeyiz.
6: Boşuna bekliyoruz. Daya benim sorumluluğumda.
3: Benim de içeride önemsediğim biri var.

0: Kavgaya spor arabayla geleni de hiç görmemiştim.
1: Hey, nereye gidiyorsun?
0: Beni tanıyorsun. Ben yalnız çalışırım. Gecikmiş olabilirim. Ama iyi bir izlenim bırakırım.
1: Bol şans.

0: Les. Les. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Plana sadık kalmalısın. Bak, intikam istediğini biliyorum. Ama o parayı almalıyız.
1: Babamı tanırdın.
0: Bana iyi davranırdı.
1: Evet.
0: Ama o artık gitti. Parayı alalım ve hayatımızı yaşayalım. İşini bitir gitsin.
1: Hey.
0: Tamam.
1: Hey.
0: Tamam, tamam, tamam, tamam. Ya da dikkatini dağıtıyorsa...
1: Hı-hı.
0: Ben derim ki öldürelim ve işimiz bitsin.
1: Bana bir iyilik yap Frankie. Sözümden çıkma, tamam mı?
0: Les. Ölmesi gerek.
1: Dediğimi yap.

0: Tamam.
1: Les'in babasıyla aranda ne var? Onun ortağıydın ve seni sattı. Neden?
0: $5 milyon.
1: Dayan'ın babası da bu işin içinde mi? Ortada bir sürü baba var da.
2: Hey Ray, şuna bak.
0: Ne bulduk?
2: Görünüşe göre tuvalette bir zayıf nokta olabilir.
0: Tuvalet. Kanalizasyon sistemi. Jules, hadi.
2: Hemen bakıyorum. Kanalizasyon tünel sistemi. Tünel buldum.
0: Tünel demek.

Vaktin var. Babanın günahlarının oğula geçmesi şart değil.

0: Şeytanın durağı.
1: Durum ne?
0: Beklemedeyiz.
2: Menzilde biri var mı?
0: Şimdilik yok.
2: Olamaz.
0: Durum bu.
1: Nöbetçi kuryelerine baktın mı?
0: Evet. Yaşam belirtisi yok.
2: Bir terslik var. Büyük bir terslik.
1: Tetikte olun çocuklar.
0: Sen de.
1: Dikkat edin.
2: Neler oluyor? Geldiğimizi biliyor. Geldiğimizi biliyoruz.

0: Nian efsanesini bilir misin?
1: Tuzak. Dayayı yem olarak kullanıyor.
2: Onunla senin aranda ne var? Birlikte miydiniz?
1: Beklemede kalalım. Ortak bir operasyon. Harekete geçmiyoruz. Lanet olsun.
3: Bir için efsanesi.
0: Evet, dinlemek istiyorum. Anlat bana.
3: Eski çağlarda Nian adında bir canavar varmış. Her baharda Nian dışarı çıkar ve köylülerle hayvanları yermiş. Sonra bir gün bambu yakarak canavarı korkuttuklarını fark etmişler.
0: Çatırdama sesi çıkarmışlar, değil mi?
3: Evet.
0: O sesi yeniden oluşturmak için fişekleri icat etmişler. Seni burada bırakıp içerideki canavarlarla savaşacağım. Bom, bom, bom.
1: Hey! Bunu bir daha yapma. Daya için işbirliği yapacağız.
2: Peki neden bekliyoruz?
1: Brezlin'den haber bekliyoruz.
2: Brezlin'e çalışmıyorum. Bekle.
4: Gösteri zamanı çocuklar. Gidiyoruz. Üzerinize düşeni biliyorsunuz. Fırlayın.
5: Hiçbir hata istemiyorum. Anladın mı beni?
6: Tamam. Anlaşıldı.

0: Hey. İzle şunu. Hazır ve nazır.
1: Şuna bir son ver. Brezlin'i beklememiz gerek. Yoksa...

paketleyin bunu. Gidelim.

0: Tamam.
1: Teşekkür ederim Sayın Koruma. Tam da beklediğim hareketi yaptın. Beni Ray Breslin'e götürdün. Kadınını yakalamama yardım ettin.

Şimdi siz ikiniz hem vaktinizi heba ettiniz hem de hayatınızı. Ah! Bakın burada kim varmış?

Beyler, iki seçeneğiniz var. Ya... Durun.

0: Neden ona dik dik bakıyorsun?
1: Bakmadım.
0: Evet baktın.
1: Hayır.
0: Gözünün içine baktın. Birbirinizi tanıyorsunuz değil mi? Burada bir şeyler dönüyor, hissedebiliyorum. Bir şeyler hissediyorum. Bana neden öyle bakıyorsun? Bir de kendinizi benim yerime koyun. Babam geminin dibinde kavrularak öldü. Babamı sandalyeye otursanız, neyi yanlış yaptığını izah etseniz ve sonra kafasına sıksanız size daha çok saygı duyardım.
1: Çok üzgünüm.
0: Duydun mu Ray? Sesim net geliyor mu?
2: Evet.
0: Buradaki eğlenceyi kaçırıyorsun Ray. Dinlemede kal dostum, tüm bunlar senin için. Biri gitti Ray. Bunun nereye varacağını biliyorsun. Tünellere girmiş. Preston'ın sevgilisini bana bırak.
2: Abi!
0: Dur burada, dur, dur. Pekala.
3: Hey Ray, bir şey seyretmeni istiyorum. Telefonuna bir bak.

0: Yere düş.
1: Çekil şuradan. Hadi gel buraya. Kalk, kalk. Yürü.
2: Gir içeri.

0: Bayım, telefonunuza cevap vermenizi tavsiye ederim.
1: Şen olmaz dedi.
2: İşler böyle yürümez.
0: Telefona cevap verin.

baban telefonunu açmıyor. Breslin.

0: kokuyu alıyor musunuz? Hala mı çalıştırın?
1: Kapatın çenenizi! Uzak dur! Parmak! Hey! Çakalınızı!
2: Bakan atmayın!
1: Lanet olsun! Çenenizi kapatın! Tek çenen! Kapatın çenenizi!
3: Ellerini kaldır, yere yat. Hemen dediğini yap.
4: Eğilin.

0: Gidin! Gidin!
1: Daha çabuk ol, daha çabuk.

0: Galiba bu onun işi.
1: Breslin'in işi mi?
0: Ne? Breslin yakında.
2: Esirlerin icabına bakın. O lanet bilgisayar kurduğunu da getirin. Breslin'in icabına ben bakarım.

Hadi!

0: Onu neden öldürdün?
1: Seninle olduğu için öldü. İntikamımı aldım. Değdi mi buna?
0: Baban senden nefret ederdi.
1: Bana masal anlatma Ray.
0: Hey, seni öldüreceğim.
1: Öyle mi dersin? Çığlık bile atmadı. Oluk oluk kan aktı.

0: Bunu baban için mi yaptın? Seviyor muydun babanı? Seviyor muydun? Hadi. Vur bana. Baban için vur bana. Hadi. Beni istedin. Karşındayım hadi. Sen buna yumruk mu diyorsun? Seni ödlek seni. Seni öldüreceğim. Sana kendi babamdan bahsedeyim. Sana yere batıracağım babamdan bahsedeyim. Kalk ayağa. Kalk. Kalk. Kalk. Çok doğru. Sana babamdan bahsedeyim. Gerçekten mi? Yeryüzündeki en zalim aşağılıklı babam. Ne dedi biliyor musun? Biliyor musun? Ne dedi? Dedi ki, affetmeyi öğrenmelisin evlat. Bu kadar kötü olmamalısın. Ben de geç kaldım dedim. Beni bu hale sen getirdin. Beni bu hale sen getirdin. İşte, işte böyle. Sesini çıkarma. Şşt, şşt, şşt, şşt. Sesini çıkarma. Sesini çıkarma.
1: Bekle, şşt. Bekle.
0: İşte, işte böyle. Böyle bir his.

Hayır. Şin'i hatırladın mı? Beni eve o götürecek.

0: Abigail'in dönüş işlemlerini ben halledeceğim.
1: Evet. Minnettarım.
2: Evet. Yapman gereken bir şey var.
1: Neymiş?
2: Kendini affetmelisin. Senin hatan değil.
1: O kadar kolay olmayacak. Hapishanelerde işim bitti.
2: Başka hapishane işi yok.
1: Yok.
2: Kulağıma müzik gibi geliyor. Bir fikrim var mı?
1: Açık hava kulağa iyi geliyor.
2: Hem sağlığına da iyi gelir. Bunu konuşalım.
1: Aklında bir şey var mı?
2: Güney Amerika'ya ne dersin?
1: Biraz uzakta gibi.
2: Hemen reddetmeden önce unutma ki bana borçlusun. Orada bir tanıdığım var. Biraz üçkağıtçı.
1: Biraz mı? Tanıdığımız herkes üçkağıtçı.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Ya güçlüyüm. Büyüğüm. Büyüğüm. Lanet olsun.

0: Olamaz.
1: Hey, nereye gidiyorsun?
0: ...17 Haziran 1995...

0: Birazdan izleyeceğiniz olaylar 1994 Ekim'i ile 1995 Haziran'ı arasında Miami, Florida'da olmuştur. Ne yazık ki bu gerçek bir hikayedir.
1: 6 ay önce.
2: Hepimiz hayata eşit başlarız. Küçük kan ve kas parçalarıyla bu müthiş potansiyel taşıyan bir tertiptir. Çoğu kişi bu potansiyelini asla geliştirmez. Ben çoğu kişiden biri olmadığımı çocukken anlamıştım.
3: Çok güzel, çok güzel. Evet. Hadi koca adam, çalıştır onu oğlum, hadi. Göreyim sizi.
2: Teşekkür ederim. Çünkü çaba göstermeye hazırsanız her şeyi yapabilirsiniz. Amerika'yı büyük kılan da budur. Amerika ilk başta sadece bir avuç cılız koloniden oluşuyordu. Şimdi ise gezegenin en güçlü ülkesi. Bu muhteşem bir şey.
4: Bu kadarcık mı?
5: Daha çok çalış.
6: Lanet olsun.
2: Adrian steroid alıyor.
4: Aynen Diel.
2: Çoğu kişi daha iyi görünmek istediğini söyler. Ama kimileri bunu başarmak için her şeyi yapmaya yanaşmaz. Örnek aldığım tüm kahramanlar kendi kendilerini yetiştirmiş. Rocky, Yaralı Yüz, Baba filmindeki herkes sıfırdan başlayıp mükemmel bir hayata kavuşmuşlar. Kendinizi kanıtlamanın yolu kendinizi geliştirmekten geçer. Amerikan rüyası budur. Yeteneklerini boşa harcayan insanlara hiç acıma. Bu mide bulandırır. Hatta daha da kötüdür. Ülkeni sevmemektir. Hayatımın en güzel günü.
7: Arnold Schwarzenegger gibiyim değil mi?
8: Yeni müşteri.
9: Fitness'a pek ilgi duymazdım. Önemli olduğunu biliyorum ama ağırlıkların nesini sevmem biliyor musun?
2: Nesini?
9: Çok ağırlar. Haksız mıyım?
2: Bunu kaldırabilir misin? Kısacası işim insanları seçmek. Müşterilerin kendilerini daha fazla zorlamaları için biraz yardım etmek ve güven vermek.
9: Bence hız teknesi satıcılarına göreydi ama yine de aldık. Bir servete mal oldu. Ona gençlik aşkı adını verdim. Ama bindiğimde bazı günler narkotikten kaçan uyuşturucu kaçakçısı olduğumu hayal ederim. Ya da uyuşturucu kaçakçısını kovalayan polis olduğumu. Tam bir aygır olacağım.
2: Hiç egzersiz yapıyor musun?
9: Dışında mı? Özel koşuya olan 3 milyonluk bir evim var ama sadece o ev kadınları kullanıyor.
2: Genelde masa başında mısın?
9: Havaalanının oradaki Şlonskis deliği biliyor musun? O benim.
2: Cidden? Orayı severim.
9: Hiç şaka yapmam Yudo.
2: Lugo.
9: Evet. Sandviçlerimiz güzeldir Lugi. Hiç fırında kızarmış peynirli bifteğimizi denedin mi? İştahsızların bile iştahını açar.
2: Başka ne yaparsın?
9: Borsayla emlak işleriyle uğraşırım. Yarıştırdığım birkaç tazım var. Ama nedense en çok sandviçlerimle gurur duyarım. Kendi kendimi yetiştirdim Deniz. Ve söylemeye utanmıyorum, kendime çok para kazandırdım.
2: Belki birazını salataya harcamalısın.
9: Salatayı kim icat etmiş biliyor musun? Yoksul insanlar.
2: Her şey kendimi daha çok zorlamam gerektiğinde başladı. Daha iyi sonuçlar almalıydım ve beni seven müşterilerden sıkılmıştım. Yoksa bir 40 yıl daha işe eşofmanla gitmem gerekecekti.
10: Hepsi bu işte. Beni telefonda terk etti.
2: Adam kalpsizmiş.
10: Dün ilişki

0: İyi sorguluyorsun.
1: Kendine yüksek hedefler koyar ve hepsini başarırsın. Ama kendini değiştirmenin en zor yanı başkalarının seni nasıl gördüğünü değiştirmektir. Özel spor antrenörlüğü adı üstünde özeldir ama yalan söylemeyeceğim. Bir müşteri aynı şekilde hissetmezse canım yanar.
0: Sırada ne var?
1: Yani istersen senin için eğlenceli olacaksa belki ikimiz içmeye, yemek yemeye ya da kahve su içmeye gidebiliriz. Ne dersin?
0: Sırada hangi egzersiz var demek istedim.
1: Gerçekten çok canım yanar. Biliyorum, şaka yapıyordum, lütfen.
2: Daniel,
0: seni kastettim.
2: Bakıyorum da yeni müşterilerim var.
1: Ben hep ne derim John? Müşteri kazanmanın sırrı yeni müşteridir. Kasın olmadan bir kas merkezi yapamazsın.
2: Burayı uluslararası ünlü bir merkeze dönüştürmek istiyorum. Yatarak ne kaldırıyorsun?
1: 180 kilo.
2: Ayakta?
1: 225 civarı.
2: Seni niye işe alayım?
1: Birçok yaşlı üyeniz var efendim. Buraya yeni kan pompalamak istiyorum. Havuzun zemini çok kaygan ve şu duş başlığı takmış kadın oracıkta ölecek gibi duruyor efendim. Ve Gold sizi ezecek. Üyelerinizi 3 ayda 3 katına çıkarmazsam işi bırakırım.
2: 3 ayda 3 katına mı? Bu büyük bir hedef.
1: Birçok biyografi okudum. Büyük adamların ortak paydası daima imkansızı hedeflemeleridir. Tek sorun var. Yakınlarda yasalarla başım belaya girdi. Florida'ya Tanrı'nın bekleme salonu derler. Yarı ölü ihtiyarlar sahilde bronzlaştığı için. Bana sorarsanız bu biraz alçakça. Yaşlı insanları severim. Çok cömerttirler.
3: Yatırımı 3 ayda 3 katına çıkaracağınızı garanti mi ediyorsunuz?
1: Yoksa şirkete ismimi verir miydim? Ortağımla da bir görüşeyim. Güvenilir mi? Onaylandınız.
3: Vay canına.
1: İnsanlara para kazandırmaktan çok keyif alırım. Size çok fazla para kazandıracağım. Ne güzel saçlarınız var. Şu gözlere bakın. Vay canına. Ben Daniel Lugo. Suçumu kabul ediyorum. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyordum ve çok çalışmanın yerini hiçbir şey tutmaz. Ve ben çok çalışkan biriyim. Bu bir daha asla olmayacak. Üstün zekamı haklı bir amaç uğruna yanlış işlerde kullandım ve bu yanlış bir şeydi. İzin verirseniz hatalarımdan ders çıkarabilirim ve başkalarına yardım edebilirim. Amerikan rüyasına giden kestirme bir yolun olmadığını anlatırım. Burası Amerika. Cesurların ülkesi ve ikinci şansların ana vatanı. Tek istediğim bu. Bana ikinci bir şans verip bugün serbest bırakmanız.
4: Suçlu.
1: Suçlu olduğumu biliyorum. İfademin başında öyle söyledim zaten ama ikinci şansım ne olacak?
5: Suçlu.
2: Önemsizmiş. Aramıza hoş geldin.
1: Teşekkürler. Pişman olmayacaksınız. Ben işe girdikten 3 ay sonra Sun Spor Salonu'nun üye sayısı 3 katına çıktı.
2: Seni Kobe Bifteği gibi yapacağım. Bir tane daha. Tamamen kaldı.
1: Her üyeye kayıtta bedava ağda yaptım. Bir bakıma iğrençti. Salonu popüler bir yer yaptım. İnsanların ikinci adresi oldum. Noel'e kadar kıdemli fitness koordinatörü oldum. İkramiyeler dahil. Çünkü bu işler böyledir. Verirsin ve karşılığını alırsın. Faturalar korkunç.
6: Bana mıknatısa dönüyorum. Amerikan rüyasını yaşıyorum. Not alın çünkü size rüyayı yaşamanın sırlarını vereceğim. Hayatınız korkunç mu? Berbat bir durumda mısınız? Evde aynaya bakıp neden ben diye soruyor musunuz? Jüpiter Bala Salonu'nda Johnny Wu'nun Altın Rüya Seminerine katılın.
1: İtiraf etmeliyim. Çok başarılı olmak muhteşem bir duyguydu.
3: Bu koku da ne?
1: Ne kokusu?
3: Cubalı striptizci gibi kokuyorsun.
1: Yeğenim Noel de hediye etti. Adı Vanilla Fela.
3: Ben burada terlerken rahatsız ediyor. Burada iyi para kazanıyor musun sen?
1: Fena değil.
3: Ama vergiler bir şey bırakmıyor değil mi?
1: Victor'ın hakkı vardı. Pisliğin tekiydi ama haklıydı. Michael Corleone havlu katlayarak baba olmamıştı. Tuvaletin arkasında bir silah saklayıp ne istediğini bilerek baba olmuştu. Size tuhaf gelebilir ama sadece güneş batana kadar çimlerini biçebileceğim koca bir bahçe istiyorum.
7: O güzellik %20 indirimde.
1: Hak edersem dünya verir, öyle değil mi? Bu sözü hiç duymadın mı?
7: Hayır.
1: Bu yüzden Sears'ta çalışıyorsun kardeş.
7: Sakin ol ahbap, yoksa dayak yiyeceksin.
3: O nedir? Bir böcek mi? Bir böcek var. Okuma biliyor musun? Puta, tamam mı? R ile T arasında. Siz göçmen işçiler iğrençsiniz.
1: Küçükken iki sokak ötemizde zengin bir çocuk oturuyordu. Aşağıda her Noel'de yeni bisiklet alınırdı.
3: Harika görünüyor.
1: Ailesi onu Fransa, Paris gibi yerlere tatile götürürdü. Fransa'yı görmek muhteşem olurdu diye düşünürdüm ama bu konuda bir şey yapmazsam öyle bir şey olmayacağını biliyordum.
8: Hadi şimdi hadi! Lanet olsun!
7: Ne oluyor böyle sana? Bütün gün kafan başka yerdeydi.

0: Hiç olduğun yerde sıkıldın mı Adrian?
1: Hayır, burayı seviyorum. Ağırlıklar yeni,
0: hayatta
1: insanlar...
0: Hayatta diyorum dostum. Hayatta olduğun yerde. Şu halimize baksana. Süpermen gibiyiz.
2: Hadi ama!
0: Daha iyisini hak etmiyor muyuz? Ben öyle düşünüyorum.
3: Hey! Hey sen!
1: Ben de öyle.
0: O zaman öyle davran dostum, hadi.
1: O yüzden steroidler bu çikolata yığınını etkilediğinde durdurulamaz olacağım. Artık taco yapmayacağım. Kimsenin taco tabağını temizlemeyeceğim. Bifteğimi onların tacosuna koyacağım. Herkes bundan biraz yiyecek.
0: Ben de ondan bahsediyorum.
4: Ben de sizin gibiydim. Çok çalışıyorsunuz. Söyleneni yapıyorsunuz. Peki hayat size ne veriyor? Utanç sandviçinin yanında bir parça pislik. Daha iyisine layıksınız. Amerika'daki herkes ya bir yapandır ya da yapmayandır. Yapan ya da yapmayan. Ve bugün bir şey öğrenmenizi sağlayabilsem, bir şeyi kafanıza kazıyabilsem, o da şu olurdu. Asla yapmayan olmayın. Mutlaka yapan olun. Bir eşim, iki güzel kızım vardı. Gerçekten mükemmel bir eşti. Şükürler olsun ki onu terk ettim. Şimdi seçim yapabileceğim 7 fıstığım var. Benim gibi aman tembel sen. Biri nasıl bunu yapacak
0: bu
4: da senin
0: almıyor.
4: Gibi olacak bu. Çok basit. Tanrı neden 10 parmak vermiş bilmiyorum çünkü daima 3'üne ihtiyacımız olacak. Bir hedef seç, bir plan yap ve kaldır o. Sen hangisisin çapkın?
0: Ben mi?
4: Hayır, yerine başka biri oturmuş. Hadi sen hangisisin?
0: Yapanlardan mıyım?
4: Bu bir soru mu?
0: Ben yapanlardan.
4: Sevgililer gününde değiliz. Avlayıp derisini üzüp kafasını duvarına asacakmışın gibi söyle.
0: Ben yapanlardan.
4: Ne?
0: Ben yapanlardan.
4: Evet.
0: Ben yapanlardan.
4: Hadi yapalım.
0: Beni seçti ve bana özel eğitim seansı verdi.
4: Al bakalım.
0: Onu gururlandıracağım. Keşke kameram olsa.
4: Tekneye bindir gitmeliyiz.
0: 3 parmaklı planı olan bir yapanım. 1. parmak paralı bir adam. 2. parmak sahip olduğu her şeyi vermesini sağlar. 3. parmak Amerika'yı daha iyi bir yer yap. Adamı 5 parasız bırak ve kimin o hale getirdiğini anlamasın.
1: Ciddi misin?
0: Evet.
1: Çünkü bu resmen çete işi. Bunu neden yapmak istiyorsun? O kız seni aşar kardeşim.
0: Vay canına. Edwin muhteşem birisin. Geldiğinde yağ oranın %28'de 6 olsun dedim, ben de verdim. 2 dersen onu da veririm. Bunu hak ediyorsun dostum. Fiziksel mükemmellik abidesi olmak ister misin? Bir heykel olmak? Olmalısın. Değişiklik istemedin mi? İstediğin sadece bel çantanı değiştirmek mi? Kiranı en son ne zaman gününde ödeyebildin? En son ne zaman o tombul kızlardan birini yemeğe çıkarıp tatlı sipariş verirken terlemedin? Tombulları seviyorsun. Onlar da yemeği seviyor, sorun değil. Önemli bir şey. Meteliksiz olma saçmalığı bitmeli dostum. O vücuda biraz para lazım. Edwin bu fikre bayılmıştı.
1: Hey, şu adam iş istiyor, görüşür müsün?
0: Ama bu büyüklükte bir plan için bir ajan daha bağlamamız gerekiyor. Nerede yattın dostum?
5: Kuzeyde.
0: Kolay cezaevidir. Beyaz yakalılar. Çok şey öğrendim, hep iş adamları.
1: Hey, sen kaç gram protein yiyorsun?
0: Şu anda iş durumun nasıl?
5: Hiç iyi değil. Sabıkan olunca zor oluyor.
0: Bilirim.
5: Mike değiller patates bile kızartamazsın deyince insan kötü oluyor.
0: Hepimiz hata yaparız. Yine de pastada herkes kadar hakkımız var.
1: Amino asitleri antrenmandan sonra mı alırsın önce mi? Meyveli içecekli falan mı yoksa soya sütüyle mi alırsın?
0: Ne? Boş ver onu. İçeri niye girdin?
5: Alışkanlık niye tavşanlıkla kafiyeli? Çünkü bütün hayatın bir tavşan deliğinde kaybolur.

Senin için gelen sirenlerin sesini daha iyi duyabilmek için uzun hassas kulaklar geliştirirsin. Ben şanslıydım ki kurtarıldım. Misyonum Tanrı'nın tüm yaratıklarını kurtarmaktı.

0: Tanrı'nın oğlu nasıl hayır diyeceğini biliyordu. Onu örnek aldığımı söyleyebilirsiniz. Neden mi Miami? Çünkü sıcaktı, plajları vardı. Ve Florida'da benim için tutuklama emri yoktu. Attica cezaevinin papazı, Peder Renden'in de uyuşturucu yolundan geçtiği için bana yardım edeceğini söyledi.
1: Hafta içi 9'da, hafta sonu 10'da kapatırız. O yollardan ben de geçtim. Konuşmak istersen kapım hep açıktır. Konuşmayı severim. Sıcakkanlı biriyimdir. İstediğin zaman gel. Ne zaman istersen. Adım sadece Randy.
2: Tam buraya.
0: Daniel kendimi geliştirmemde çok teşvik edici. Ve bir arkadaşa ihtiyacım vardı. Annem öldüğünden beri arkadaşım olmamış.
2: İçelim mi?
0: Ben kullanmıyorum.
2: Bu iyi bir şey. Lafın gelişiydi. Bir şeyler içip takılırız.
0: Tamam.
2: Işte. Hadi. Oyuncuyu Londra'dan bulmamız gerekmeyecek.
3: Şu yaptığınız filmi tekrar anlatır mısınız?
2: Hayır, film değil bebeğim. Müzik klibi ama bütçe büyük. Setler, arabalar, Eyfel Kulesi. Harika olacak. Söylenen şarkı yanı. Çok heyecanlı.
0: Enrique bizim baş vokalistimiz. Ve çok güzel bir kadına aşık.
2: Yani sana.
3: Bana mı?
2: Başrol sensin. Evet, tabii ki.
0: Ve bu güzel kadını seni Londra'ya kadar takip ediyor.
3: Benim gibi bir kadının değerinin ancak Amerika'da anlaşılacağını biliyordum. Ne de olsa orası fırsatlar ülkesiydi.
4: ABD. Güle güle.
3: Özel bir kadını izlemiştim. Julia Roberts'ın tek yaptığı Richard Gere'ı göstermekle birden kendini Beverly Hills'e alışverişte buldu. Benim onunkinden daha güzeldi. Sonra Daniel'la tanıştım. Onda iş bitirici bir ruh vardı.
2: İyi akşamlar tatlım.
3: Hoşça kal.
2: Korku ne biliyor musun?
0: Gerçek görünen sahte kanıt mı?
2: O bir Johnny Wu sözü.
5: Gerçek görünen sahte kanıt.
2: Johnny Wu'yu tanır mısın?
0: Bir kere ben Asyalı hiç kimseyi tanımıyorum. O bir IA sözü. İsimsiz alkolikler 1935'te kuruldu. Akron, Ohio'da ve buna bulaşmayacağım tek başınasın.
2: Bunu yapacağız.
0: Yapmayacağız.
2: Sen de bizimle yapacaksın.
0: Yapmayacağız.
2: Eğlenceli olacak.
6: Daniel Lugo için her şeyi yapardım. En iyi arkadaşımdı. Kimse bana onun kadar iyi davranmamıştı. Kocaman bir kalbi vardı ve benim için en iyisini düşündüğünü biliyordum. Ama ortaya attığı saçmalık, planladığı ahmakça şey başka bir şeydi.
7: Bay Dorbol, şu anda steroid kullanıyor musunuz?
6: Hayır efendim.
7: Sahi mi? En son ne zaman iğne yaptınız?
6: Pazartesi.
7: Dün yani. Tamam. O zaman buraya kullanıyor yazacağım.
6: Hepsini attım. Beni onlar bozdu galiba.
7: Sorun değil. Muhtemelen sadece mağlup. Burada sık sık tedavi ederiz. Kız arkadaşın ne kadar şanslı olduğunu biliyor mu?
6: Öyle biri olsa bilirdi belki ama öyle biri yok. O yüzden bilmiyorum.
7: Oh, ikimizi su kayağında hayal ettim.
0: İyi olmak için çabalıyordum. Ama Miami'de insanı baştan çıkartacak çok şey vardı.
1: Biraz ara vermelisin.
0: Teşekkür ederim peder.
1: Miami sıcağı hiçbir şeye benzemez. Terin kaslarında nasıl da parlıyor. Biliyor musun? İsa demiş ki, bana gelin ey yorgun olanlar. Sizi rahatlamış kılacağım. Ben de seni rahatlatabilirim Paul. Çok kaslısın.
0: Neden bana sürekli kaslı olduğumu söyleyip duruyordun?
2: Merhaba dostum.
0: Geldiğin için sağ ol. Söylediklerini iyice düşündüm. Kilisede işler pek iyi gitmiyor. Birden delirdim. Onu neredeyse öldürüyorum.
2: Kafana takma Paul.
0: Bu işi yaparsak kimseye bir şey olmayacak değil mi?
2: Fiziksel olarak. Hayır dostum, bu sadece adam kaçırma, o kadar. Kapkaççılık gibi çok basit. Onu kapacağız, kaçıracağız, birkaç imza atacak, proteinli içeceğini vereceğiz ve kapıyı göstereceğiz.

0: Ne olduğunu bile anlamayacak. Bir anlaşma yaptığını sanacak.
1: Tamam.
0: Tamam. Değil mi? Çok film izledim Paul. Ne yaptığımı biliyorum.
2: Johnson ateşli silahlar ve savunma.
3: Burası muhteşem dostum.
0: Edwin, onu bırakır mısın?
4: Üzgünüm beyler. Sadece polisler için.
0: Tampa teşkilatından, sorun yok.
4: O halde rozetleri görmem gerekir.
5: İsa kurtarır.
6: Pekala, biz işten emekli olduk ve şimdi de Striper adında bir rock grubunun güvenliğini sağlıyoruz. Duydun mu bilmiyorum.
4: Evet, evet. Bir daha hiçbir zalim halkımı ezemeyecek. Çünkü artık gözüm üzerinde.
6: İşte bu İncil'den.
0: Bir de Hristiyan rakına kötü derler.
4: Kim diyor?
6: Evet, kim?
0: Kimse, yani pislikler öyle söyler.
4: Evet. Aslında ben Striper'ın dağıldığını sanıyordum.
6: Aslında Kudüs'te bir yeniden birleşme turnesine çıkacaklar.
4: Oh.
6: Fazladan güvenlik istediler. Bu kadar ileri gitmek istemezdik. Ama bildiğin gibi dünya artık eskisi gibi değil kardeşim.
4: Çok doğru. Hı-hı. Evet. Şimdi size ne verebilirim?
7: Adamımızı şok edip etkisiz hale getirmek ve hapsetmek için mallar arıyoruz.
4: Bak, cidden buna bayılacaksın, tamam mı? Daha önce yaptım. Hadi vur bana. Hadi vur. Hadi vur bana. Hadi. Hadi vur bana. Hadi vur. Hadi vur. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır.
0: O anda doğru ekibi topladığımı biliyordum. Dol ve Dorbo. Eskilerin acımasız oyuncularından. Şimdi test aşaması. Böyle bir yerde insan kaçırmanın en iyi yolu sudan olurdu ama teknemiz yok. O yüzden karadan yapacağız. Çalılığa girip 5 saniyede mavi noktaya ulaşacağız. Orada giriş noktasını net göreceğiz.
6: Deni tam bir dahiydi.
0: Evde hemen yakalamaya çalışacağız. Ön kapıdan çıkarıp çalılıktan geçireceğiz ve minibüse sokacağız. Delta gücü böyle bir görevi 53 saniyede tamamlardı. Biz atletik üstünlüğümüzde 40 saniyede yapmalıyız. Tamam. Tek sorun evde hizmetçisi olması. Oradaysa çıkarken bayıltacağız.
7: Deni'nin çoğunu uydurduğunu biliyordum. Ama önemli değildi. Çok zengin olacaktık.

0: Lanet olsun. Adam şabat yapıyor. Lanet olsun. Gidin gidin gidin. Görev iptal, görev iptal.
1: Yakalanacağız. Yakalanacağız. Aman tanrım.
0: Görev iptal.
1: Ben hapse dönmek istemiyorum.
0: Çıkışları tutacağız. Siz arkadan atlayacaksınız. Onu yakalayacağız.
1: Bu şeylerin nasıl çözdüğünü cidden bilin.
0: Tamam mı?
2: Sen ciddi misin?
0: Evet.
2: Niye o ninja oluyor?
1: Kartal yola çıktı. Büyük bir kömür torbası taşıyor. Beyaz şortlu. Bize doğru geliyor.
0: Hedefi yakalamaya hazır olun. Hadi hadi hadi.
1: Geliyor. Hadi,
0: hadi. Çabuk. İnin yakalayın onu.
3: Neler oluyor? Seni aptal.
0: Yakaladınız mı?
3: Pislik.
2: Nerede?
3: Manyak herifler.
2: Nereye kaydı? Az önce buradaydı.
4: Nereye gitti? Onu gördün mü?
0: Nerede bu adam? Şaka yapıyorsunuz herhalde.
4: İşte orada.
0: Lanet olsun. Yanlış gelmişiz.
4: Çünkü ikisi de aynı.
0: Sana plakaya bakmanı söylemiştim değil mi?
2: Bu çok masum bir hataydı.
5: Evet, aynı araba sandık. Arada fark yok ki.
0: Söylemiştim. M98-305 Miami. Bu çok mu zor?
2: Bu masum bir hata.
0: Boş versene.
2: Canın cehenneme.
0: Onun iktidarsızlığı neyse de senin beceriksizliğin fazla oldu artık. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Kartal yuvasına atandın. Yarın ödülümüzü alacağız.
3: Lanet olsun. Hijyen diye saçma bir şey çıkarmışlar. Şu halinize bakın, yemek taşıyorsunuz. Nedir onlar öyle, uçuk mu? Seni evde beslemiyorlar mı?
6: Besliyorlar.
3: Sırf değişiklik olsun diye sandviçlerde azıcık pastırma kalabilir mi? Sizi gidi kabarcıkla baloncuk.
0: Hmm.

0: Siz de kimsiniz?
1: Pislik herif.
0: Lanet olsun.
1: Bu şok aletleri harika.
2: Evini arayacaksın. O mamasiteye diyeceksin ki çocuğun altı ve hemen Kolombiya'ya dönsün ve kimseye söylemesin. Özellikle de La Policia'ya. Çünkü söylersen senin başın büyük belaya girer.
0: Tamam. Bana Bayan Kerşov'u ver.
3: O tenis dersinde üzgünüm.
0: Orada değilmiş, evde yokmuş.
1: Onu bulmasını söyle adi herif.
4: Onu bayılttın dostum. Bunu niye yaptın ki?
1: Lanet kaldır olsun. O şeyi. Tamam, tamam. Kılavuzunu okumalıyım ve nasıl kapandı?
4: Artık ihtiyacımız yok.
1: Sen de dur. Ver.
5: Kartal Yosa'ya hedefle geliyoruz. Sıçan kafeste tamam. Vatansever.
0: Neler oluyor?
4: Dışarı. Geçir kafasını. Rapido.
1: Kapat çeneni.
6: Büyük babam 1943'te Almanya'dan kaçmış.
0: Hayır.
6: Bogota'da doğmuşum. New York'ta büyüdüm. Pizza Hut'ta haftanın 6 akşamı çalışarak üniversiteyi bitirdim. Kendimi paraladım. Ama sonunda 3. dünyanın milyar dolarlık bir boru hattının denetçisi oldum. Uygar ülkelerde ismi bile koyulmamış şartlara katlandım. Tuhaf. Güney Amerika'yı çok fazla adam kaçırıldığı için terk etmiştim. İroni buna deniyor işte. Ama biraz tokatlamakla beni çözeceklerini sanıyorlarsa... Victor Pepe Kerşav'ı hiç tanımıyorlar demektir. Biri burada neler olduğunu anlatabilir mi?
4: Sessiz olmalıyız Victor. Fare gibi.
2: Hayatım boyunca senin gibileri çok gördüm. Bu ülkeye Amerika'ya gelirsiniz ve o da açar. Bu arada kırmızı beyaz mavinin yerli çocukları... ...perişanlıktan sizin kırıntılarınıza tıkınır.
6: Beş paran yok çünkü üniversiteye gitmedin man kafa. O yüzden hayatının kalanını göğüs kaslarını takıntılı olarak geçirmeyi garantiledin sen.
4: Bunu neden söyledin? Bunu neden söyledin? Seni adi herif göğüs kasları dedin.
2: Lanet olsun bana hemen söyle.
7: Ne oluyor?
2: Ne mi oluyor? Bu aşağılık herif benim kim olduğumu bildiğini sanıyor.
0: Hayır bilmiyorum bilmiyorum.
2: Bana neden öyle söylediğini açıkla. Bana söyleyeceksin tabii ki. Bana hemen şimdi söyleyeceksin.
0: Hayır ben bilmiyorum.
7: Yapma dostum.
2: Boş versene. Söyle bana.
0: Hayır.
2: Farkında mısın bilmiyorum Victor. Ama bir süre hiçbir yere gittiğin yok. Bana söyleyeceksin. Kaldırın onu ayağa. Kaldırın.
6: Kokundan deni. Leş gibi kokan vanilyalı iğrenç kokundan. Bunu söyler söylemez kendi mezarımı kazdığımı anlamıştım. Lanet olası yarı Kolombiyalı yarı Yahudi sinirimden. Beni öldürme. Sana iş becerisi kazandırmaz deni.
4: Sadece her şeyini istemiyorum. Senin de hiçbir şeyinin olmamasını istiyorum.
7: Şimdi ne yapacağız?
4: Ne yapacağız da ne demek? Yapıyoruz ya. Her şey yolunda. Cesaretini toplamaya bak. Birkaç arama yapacağız. Duydun mu Vic?
7: Bunun kolay olması gerekiyordu.
6: Kerşov'un ofisini aradınız. Şu anda telefonunuza cevap veremem. Çünkü beni rehin aldı bu aşağılık.

0: çağır şu an. Şu anda telefonunuza cevap veremem. Lütfen biraz istersen mesaj ver. Ve Tanrı aşkına yardım edin. Adi hatırlıyorum Denizli.
1: Tamam. Bir daha olmayacak. Anlıyorum.
0: Lütfen mesajınızı bırakın ve atanan bir temsilci size geri dönecektir.
1: Beyler benim. İyi dinleyin. Aha Melman, Gut Yontir. Ben iyiyim. İyiyim, sadece bacağımı çarptım. Artık bir sekretere ihtiyacım yok. Tamam mı, kovuldun. Tamam, kendine dikkat et.
2: Burada işimiz bitti. Vatansever 2 ilk nöbet senin.
3: İlk nöbet mi?
2: Aha.
3: Başında mı duracağım?
2: Evet.
3: Yalnız mı olacağız?
2: Dönüşümlü olarak. Benim işe gitmem gerek. Hayatımızı sürdürmeliyiz.
3: Ne yapmamı istiyorsun?
2: Gözünü ondan ayırma.
3: Adam ağlıyor.
2: Boş ver. Susar şimdi. Her şey rayına oturuyordu.
4: Hristiyan kamçılık.
1: Kimse var mı? İçecek bir şey verin. Kimse yok mu? İçecek verin bana. Kimse yok mu?
3: Burada içki bulundurmuyoruz. Ve ben de içmiyorum zaten.
1: Ciddi misin? Ben de.
3: Öyle mi? Harika. Şükürler olsun.
1: İsimsiz alkoliklerden ödülümü bile aldım. Gurur duyduğum bir anda.
3: Gurur duymalısın. Al bakalım. Hapisteyken neredeyse bir yıl temizdim.
1: Öyle mi?
3: Evet, çıkmadan bir hafta önce azıcık pruno takıldım, o kadar.
1: Ne?
3: Pruno, hapishane şarabı. Abdu'da en iyi prunoyu ben yapardım.
1: Biliyor musun? Belki de burada olmamın gerçek nedeni bir günü daha içkisiz atlatmanı sağlamaktır.
3: Bu çok güçlü.
1: Gerçekten öyle. Biliyorum. Gerçekten öyle.
3: Üzgünüm. Bütün bu olanlar için. Yani ben...
1: Hayır, sorun değil. Olur böyle şeyler. Unut gitsin. Ama belki de hatırlatıcı olarak gönderildim. O şeylere inanıyor musun? Daha yüksek bir güce falan.
3: Aslında yaşıyorum.
1: Şu taco supremelerden bir tane daha alabilir miyim?
3: Al bakalım Mehmet. Değişelim.
1: Evet. Müthiş. Soğukken daha da iyi.
3: Çok açsın galiba.
1: Diğer ikisinden çok daha iyisin sen.
3: İyi adamlardır. Tanıman lazım ama iltifatın için sağ ol.
1: Hayır, onları savunuyor olman bile onlardan daha iyi olduğunu gösteriyor. Sadece söylüyorum ben işte.
3: Sen Yahudisin değil mi?
1: Evet, öyleyim. Yarı Yahudi. Bununla ilgili bir sorunun var mı?
3: Sana yardım edebilirim.
1: Bu harika olur. Bu harika olur. Yani nasıl olacak?
3: Victor, İsa Mesih'i kurtarıcın olarak kabul ediyor musun? Victor.
1: Ediyorum. Bu iyi geldi. Bunu nasıl yaptın?
3: Bir yeteneğim var. Tanrı vergisi işte.
1: Neyisin?
2: Yoğun bir gündür. Uyandır o.
1: Olamaz.
2: İşiyor. Kağıt havlu getir. Lanet olsun. Poliçede çiş olursa kendini bırakamadığını düşünüp onaylamazlar. Lanet olsun.
1: Kendini bırakamadığın değilsiniz salak. Kendini tutamadığını. Gerçekten dahi bir suçluymuşsun Lugo.
2: Manipüye kelepçelenmiş her şeyi elinden alınan kişi ben değilim. Bu imzanı gerektirecek.
1: Öyle mi? Mümkün değil.
3: Beni göremediğini biliyorum Victor ama yüzümde şüphe bakışı var.
1: Şüphelenecek ne var ki? Sana el de

0: demek istiyorum. İbranice'de anlamı Tanrı'nın sevdiği kişi. Sorun olur mu dostum?
1: Bundan onur duyarım Victor. Pepe ikinci arkadaşım.
2: Nöbeti devralıyorum kardeşim. Evine git, kiliseye git, ne yaparsan yap.
3: Şimdi işkence sırası bende.
4: Doyle Kershaw da fazladan nöbet tutuyordu ve evet dikkatimi çekiyordu. Sorun evde misin? Ne yapıyorsun sen?
5: Gerçekte kim olduğunu görmeye çalışıyorum.
6: Yeni işçi.
5: Büyük bir klip yönetmeni karanlıkta görmek için buna ihtiyaç duyulmaz.
4: Eşyalarımı karıştırmanı istemiyorum, tamam mı? Bunlar oyuncak değil.
5: Scooby-Doo koltuklu basit bir Fiero'ya binen büyük yönetmen.
4: Şimdi oturup dikkatle dinlemeni istiyorum. Tüm gün neredeydin biliyor musun? Renkli Virginia'daki merkezimizde. Sana doğruyu söylememiştim ve bu bana acı veriyor. Ama işimi anlaman gerek. Ben CIA'den. Sana söylediğim sırrı saklamak için ölen birçok cesur adam var.
5: CIA mi? Yani polis CIA gibi mi?
4: O gözlük devletin malı. Bir bakıma ben de öyleyim.
5: CIA'den Daniel. Bıçak.
4: Hayır, hayır. En iyisi hepsindin. Ben çok şey gördüm, tamam mı? Çok şey yaptım. Hong Kong'da bir hafta bir ağaçta yaşamam gerekti. Yemeksiz, tuvaletsiz, hiçbir şey olmadan.
5: Aa, benim zavallı bebeğim. Çok üzüldüm.
4: Sana yaklaşmamın gerçek nedeni de buydu.
5: Öyle mi?
4: Evet. Ajan olmayı becerebilir misin?
5: Aman tanrım tabii. Her şeyi yaparım.
4: Ortağın var ya, koca Paul.
5: Evet, o garip adam.
4: Onunla yakın çalışman gerekecek.
5: Burası benim ikinci vatanım. Buraya canımı veririm.
1: Pekala, sıradaki. Sana Una Bomber haberi okuyabilirim. Korkutucu.
7: Lanet olsun. Beni bunu neden yapmaya zorladın Victor? Benim sorumluluklarım var. Sana ne dedim ben? Tanrı bana bir sürü yetenek verdi dedim, değil mi? İşte onlardan biri de insanları yumrukla bayıltmaktır.
1: Pepe, iyi misin? Pepe. Ben Eldad.
5: Merhaba James Bond.
6: Ayartma operasyonu.
5: Neden üzgünsün?
1: Bugün birini incitmem gerekti.
5: Vay canına.
1: İstemezdim çünkü onu severim. Ama beni zorladı.
5: Ya dinle. Sizin işinizde insanlar incinebilir.
1: Evet.
5: Danny artık senin olduğunu söyledi. Birlikte çalışacağız, birlikte oynayacağız. Kral ve ülke için.
1: Birlikte oynamak iyi olur. Çok iyi. Ama hala neden bahsettiğini anlamadım.
5: Aa, sorun değil, kim olduğunu biliyorum.
1: Doğrudur, çünkü tanıştık.
4: 3 hafta geçmişti ve Victor boyun eğmiyordu. Yarıştasın var değil mi?
8: Hey, Bay Kershaw, Leziz Ruben'i sana mı sattı?
2: Evet. Leziz Ruben artık tamamen benim.
4: Yeni bir şey deneyelim. Hmm. Bu favorilerimizden biri olacak. İmzalamaya hazır mısın?
9: Hayır.
4: Adam inatçıydı.
2: Hadi. Merhaba bebeğim.
10: O köpeği nereden buldun?
2: Burada seninle tanışmak isteyen biri var.
10: Tanrım, bayıldım ona.
9: Logo, canımı alabilirsin ama hiçbir şeyimi alamazsın.
4: Tek istediğim biraz çaba göstermen. Salonda bu kadar çalışmazdı. Ama ben çalışırdım. Benim işim insanları zorlamak. Şimdi imzalamaya hazır mısın?
9: Canın cehenneme.
4: Bunu tekrar döndür.
9: Senden nefret ediyorum.
4: Sağ ol dostum.
11: Hı-hı. Güzel. Güzel.
4: Bir sorun mu var?
11: Hayır, sorun olmamalı. Sadece tüm bu transfer belgelerine bir noterin tanıklık etmesi gerekiyor.
4: Bunu yapamaz mısınız?
11: Zevkle yaparız. Sadece sizle Bay Kershaw'un belgeleri noterimizin huzurunda imzalamanız gerek.
4: Ama Bay Kershaw Avrupa'da filleri kurtarıyor. Yani yapabilirsiniz, sorun yok.
11: Burada biz ona sorun diyoruz.
12: Olamaz.
13: Çöpe atın. Diğer rüyalarımın yanına.
4: Yarışma yok mu John?
13: Sponsoru kaybettik, iflas etmişler.
4: Amino Tropical Blast'ın ürünleri ruhsatsız demiştim. Bir saniye ofiste görüşebilir miyiz? Hala notersin değil mi?
13: Evet, teknik olarak niye sordun?
4: Bazı malları devralacaktım, bir arkadaşımla anlaşma yaptım da.
13: Yarın getir o zaman.
4: Dinle, arkadaşım buraya gelemez, tamam mı? Bu benzersiz bir durum, dünyaya olumlu bir katkıda bulunmaya gittim.
13: Hayır, noterin tek işlevi budur. Belgenin imzalanmasına şahitlik etmeliyim. Yoksa sokaktan biri gelip sahte imzayla her şeyini alabilir. Mühür basmalıyım.
4: Ödünç alabilir miyim?

0: Hayır, mührümü ödünç alamazsın. Kutsaldır.
1: Bu noterler ne oluyor dostum?
0: Biz kanun adamlarıyız. Şunu hatırlar mısın Şeyli? Burada çalışırdı. Siyah. Tam bir...
1: John, baksana.
0: Evet.
1: Dinle, ben yarışmana sponsor bulabilirim. Schlossky'si duymuş muydun?
0: İmza biraz kaçmış ama sorun değil.

0: İkinci parmak, paralı birinin. O tamam. İkinci parmak, sahip olduğun her şeyi sana vermesini sağ. 3 milyon dolarlık ev, 500 bin dolar nakit. Bu da tamam. Üçüncü parmak, Amerika'yı daha iyi bir yer.
1: Şiddet yok demiş. Hani şiddet olmayacaktı?
0: Biliyorum. Ve söylediğimde samimiydim. Yemin ederim. Tamam mı? Ama bu adam kim olduğumu biliyor. Beni teşhis edebilir. O zaman seni de bulurlar.
1: Ben adam öldüremem.
0: Hakkın var. Ama yapman gerekseydi uyum sağlardın. İçinde o gücü bulurdun.
1: Ne demek bulurdun? Ya içimde o güç bulunmuyorsa?
0: O zaman yol paranı alıp ekipten çıkarsın.
1: Aa, bu ağır oldu. Ben ekipte kalmak istiyorum.
0: Ekipte olmanı istiyorum, tamam mı? Ve Tanrı zengin olmanı istiyor. Ama bu adam bizi içeri tıktırabilir. Bizi gördü koca adam, seni gördü. Hapse dönmek ister misin? Sana bunu yapmasına izin vermeyeceğim. Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Geri dönmeyeceksin. Dinle, bu iş bitince kampa gideceğiz, tamam mı?
1: Tamam.
0: Bu arada onu gevşet, tamam mı? Sarhoş et.
1: Bak, onu yapamam işte.
0: Neden?
1: Pepe içki içmiyor.
0: Bana bir iyilik yap. Sınıf arkadaşımmış gibi Pepe deme şuna.
2: Riverside, cenaze evi.
3: Yalnız mıyız?
1: Evet.
4: Baba, bana yardım eder misin? Kaçmama yardım et. Paraya ihtiyacım var. Bende de çok para var. Hepsini alabilirsin.
1: Hayır.
4: Hepsini.
1: Bak Victor.
4: Ölmek istemiyorum Eldad. Şimdi olmaz. Oğlum.
1: Victor. Bak, hepsi yakında bitecek. Seni bu akşam uçağa bindireceğiz. Havaalanından bir tanıdığımız seni bu akşam ülke dışına çıkaracak ama bunu yapmanın tek yolu aşırı sarhoş olman dostum. Yüzünü hatırlamayacaksın ve mecbursun.
4: Ölürsem içkiye ihtiyacın olacak yarım akıllı. Ve cennete gittiğimde Tanrı'ya ne yaptığını söyleyeceğim.
1: Bana bak, Tanrı'ya hiçbir şey söylemeyeceksin. Sana iyilik yapıyorum. Seni özel jete bindirip ülkeden dışarı kaçıracağım diyorum.

0: Burası havaalanına benzemiyor.
1: Değil zaten.
0: Değil mi? Nerede benim? Nerede
1: gelmedik jetim? Bu jetin değil, bu jetin
2: onu
1: değil.
2: Onu şu Beko'ya çarpacağıma 1000 dolara bahse var
1: hadi
2: mı?
1: Hadi yap, 1000 dolar.
2: Bu iş bitecek.
1: İç biraz, iç biraz.
0: Zaten içtim hadi. Ya.
1: Hadi.
0: Lanet olsun.
2: Sakin ol.

0: Sana söylemiştim.
1: İyi ki hava yastığı varmış.
0: Gidip emniyet kemerini mi taktın?
2: Evet. Yasa böyle. Kemeri takmazsan hava yastığı yüzünü dağıtır. Öyle diyorlar. Kemerini tak. Yasa böyle.
0: Kanı alkol olmuş. Kimse kemer takmasını beklemez dostum.
3: Aynı fikirdeyim. Bu çok aptalca. İyi bir adama acı çektiriyorsun.
0: Bu iş mükemmel gidiyor.
3: Mükemmel.
0: Benzin bidonunu getir.
2: Ondan yana mı oldun?
0: Buz adam gibiydim, tamam mı? Tam isabet. Tek seferde.
2: Ahmaklar. Benzin bidonunu alıyorum. Şimdi gelirim.
3: Hey Pepe, ben Eldad. İyi misin?
0: Bunu şimdi yapma lütfen.

0: arabayı çalıştır ve ezip geç.
1: Hayır, onu ezemem. Biz bunu...
0: Arkadaşım Pepe yanıyor. Zaten ölecek. Acı çekmesini mi istersin, yoksa acılarına son vermek mi? Bunu yapabilirsin. Arabayı çalıştır, vitese tak ve onu ezip geç.
2: Bilmiyorum diğer. Bu ağır kaçar dostum.
0: Şu arabayı çalıştır ve bas gaza.

0: Gidelim, gidelim, çabuk ol. Hadi.
1: Aa.
2: Lanet olsun.
3: Ne?
2: Bol, ezip geç şunu.
1: Ezip geçeyim mi?
2: Evet, sadece

0: Geri geri üstüne git. Çabuk hallet, yara bandını çıkarır gibi yap hadi. Pepe'ye acı çektirme.
1: Hayır!
0: Yapabileceğini biliyordum bu. Adamı öldürdüm.
2: Hayır, biz öldürdük.
0: Hayır, sen öldürdün. Ben seçeneklerini sundum.
2: Niye benim yaptığımı söylüyorsun? Biz yaptık.
0: Sen sürüyordun. Bu iyi bir şey, söylesene.
3: İyi bir şey yaptın.

0: Hayır, orası cennet değildi. Saçma sapan bir şekilde Hristiyanlığa geçtiğime göre ilahi bir yere gitmemiştim. Bu öyle bir hikaye değil. Ama bu maymunların tamamen amatör olduklarını nasıl mı biliyorum? Çünkü hala hayattaydım. Beni dövebilir, soyabilir, elbise gibi asabilirsiniz, saçlarımı yakabilirsiniz. Ama gerçekte beni öldürecekken havaalanına götürdüğünüzü söylemeyin. Ve beni öldürecekseniz, bunu yapsanız iyi edersiniz.
1: Merhaba tatlım. Bir ara seni neredeyse kaybediyorduk. Tamam, yüzünün durumunu açıklayayım.
0: Ninjalar bana şok verdi.
2: Alnındaki tekerlek izi mi?
0: 15. kez söylüyorum, evet. Bunu onlar yaptı. Arabayla yüzümden geçtiler.
3: Bayım, aslen Kolombiyalısınız.
0: Ne olmuş? Ama burada ezildim. Amerika'da, Kolombiya'da değil.
3: Davranınızı sevdiğimi söyleyemem bayım.
0: Kapa çeneni, mız mız şey.
4: Pislik herif.
0: Geberteceğim bunu.
5: Hemşire.
0: Beni dinleyin. Ailemi, işimi ve burnumun yarısını kaybettim. Neredeyse dilimi ısırıp koparacaktım. Banka hesaplarım boşaltıldı. Tavrımdan hoşlanmaman umurumda olur mu sence ha?
2: Seni yine de tutuklayabiliriz. Kanındaki alkol sınırın 4 katı çıktı.
0: Bu işteki ilk günün mü? Söyle bana. Bu kızını işe getirme günü mü yani ha? Duymadın mı? Bana zorla içki içirdiler.
3: Kötü ninja kılıklı ağırlık kaldıranlar. O adamlar mı?
0: Kulaklarındaki o tüyleri bu da bence. Daniel Lugo. Yaz bunu.
3: Duyduğuma göre Bay Vic, Pepe Kershaw Kolombiya'da çok uyuşturucu satıyor.
0: Tanrım, buna inanamıyorum.
3: Ben de biraz zorlanıyorum. Bir grup vücut geliştirmeci beni bağlayıp dövüp işkence etti diyorsunuz. Bu bir fantezisi mi?
0: Ne?
3: Bir adet çok büyük, yanlış arabanızın arkasından çıkan beyzbol topu büyüklüğünde boncukları. Hiç normal değil.
2: Kimsenin kaybolduğunuzu ihbar etmemesine de inanmak zor. Hatta bir kişinin bile.
3: Bu bir uyarı olabilir Ahbap.
0: Hepsi bu mu yani? Buraya dönün.
2: Tek kelimesine bile inanmadım. Hı?
6: 3000 protein kalorisi yüklendi. Güçlü ve sert görünüyordu. Müthiş olacaktı. Kershaw'un ölüm ilanını görememiştik. Onu hastanede canlı bulduk. Yani hala bitmemiş bir işimiz vardı.
7: Tutamıyorum. Tutamıyorum.
0: Şunu susturur musun?
7: Olamaz. Üzgünüm.
0: Tanrım.
8: Uzun polislik kariyerim bana insan hayatının genelde doğrusal olduğunu öğretmişti. Ta ki öyle olmayana kadar. Herkesin hayatında öyle bir gün gelir ki A1'den B'ye atlar ve hiç beklenmedik W'ya sıçrar. Benim yaptığım en iyi hareket sesiyle evlenmekti.

0: Hayatım, sağır mısın? Telefon belki 19 kez çaldı. 20 kez.
1: Üzgünüm bebeğim, duymamışım. Emekli olduktan sonra babamın sahip olduğu dedektiflik bürosunu yeniden açtım. Ama birkaç yıl sonra Sisi ondan da emekli olmam için yalvardı. Ona göre uzun uyuşuk günlerimi golf oynayıp balık tutarak geçireceğim dinlendirici emeklilik yıllarını hak etmiştim. Ama golften daha çok nefret ettiğim tek şey balık tutmaktır. Dubois Araştırma Şirketi.
2: İkinci Ed Dubois mı?
1: Aslında üçüncü Ed.
2: Ben ikinci Ed'i istiyorum.
1: O öldü. Ben de emekliyim. Baktın sarı sayfalar çok eski olmalı dostum.
2: Bu lanet hastanede her şey eski. Hanım, bu hastaneden kovulmasın şart bunun.
3: Aman tanrım, aman tanrım.
2: Sana demedim,
3: olamaz.
2: Yardımına ihtiyacım var. Çaresiz bir adamım.
1: Adın ne demiştin?
4: Ekip birkaç sızma prosedürü için keşif yaptı. Edwin salonda dikkat dağıtıcı bir yumruklaşma bile önerdi. Bunu yapmamaya karar verdik.
1: Polisin sana söylediklerinin benim analizimden farklı olduğunu söyleyemem. Yalan söylüyor olabileceğin ihtimalini değerlendirmem gerek.
4: Tek sorun vardı. O da bütün hastanede kullanılan tarih öncesinden kalma çizgi sistemi. Yoğun bakımı bulmak bile bir saatimizi aldı.
2: Lütfen inanın bana. Aynen anlattığım gibi oldu.
1: Üzgünüm Bay Kershaw ama işi kabul edemem.
2: Ben ölü biriyim.
1: Hastane halka açık bir yer ve herkes odanıza girebilir. Yerinde olsam ve iri yarı adamlar beni tekrar öldürmeye çalışıyor olsa hayatta kalmak için oradan hemen çıkıp giderdim.
3: Doktor bunu
4: sonunda
3: istemişti.
4: Geçmiş performansımızı da düşünerek sadece bir sonuca varabildik. Doğaçlama yaptığımızda çok daha iyiyiz.
5: Yardımcı olabilir miyim?
4: Ben Doktor Lowenstein. Bay Kershaw'un özel bakım doktoru.
5: Bize bahsetmemişti.
4: Evet, ben Miami General'danım. Victor nerede?
5: İtiraz etsem de hemen çıkıp gitti. Sanırım polisin ziyaretinden korktu.
4: Polis mi? Ne istiyorlardı?
5: Kaza soruşturması. Bay Kershaw'un anlattığı hikayeye inanmadılar. Kendisine işkence edildiğini iddia etti. Vücut geliştiriciler tarafından.
4: Vücut geliştiriciler.
5: Evet. Bu bir alkol sayıklaması vakası. Bizim için çok sıra dışı değil.
4: Onu bu konuda uyarmıştım.
5: Neden ameliyat elbisesiyle duruyorsunuz siz?
4: Her şeye hazır olmak isterim.
6: Mükemmel infaz.
4: Baylar.
7: Ay canım.
5: Ya polise giderse?
4: Gitti zaten. Ne oldu peki? Hiçbir şey. Çünkü bildiğimiz şeyi onlar da anladı. Victor Kershaw yarı suçlu bir pislik. Başına kötü bir şey gelmesini hak etmişti.
5: Evet.
7: Ölmesi gerektiğini sanıyordum.
4: Ne olmuş?

0: Çok mutlu görünüyorlar. Oynaşıp duruyorlar.
1: Çok güzel, esnek deri.
0: Pislik.
2: Neye baktığınızı biliyorum. Şimdi buna bakın.
3: Benim evim yok, Şerif.
2: Neden bahsediyor bu adam? Maddi imkanlarınız.
3: Dağıtarım.
4: Pekâşo, ben et dubuğa.
1: Olamaz.
3: Yalan söylediğimi sandın.
4: Bazen kararımı vermek biraz zaman alır. Güzel yermiş.
3: Yerimi nasıl öğrendin?
4: Hastanedeki taksiciden.

0: Konuşmasın diye 20'lik vermiştim.
1: Ben de 40 verdim.
0: Bu zımbırtı yeni en iyi arkadaşım.
1: Dosyana bakacağım Victor ama doğruyu söylemiyorsan başın şimdikinden bile daha çok belaya girecek.
0: Bana niye yardım ediyorsun?
1: Sana yatıkları Amerika'ya yakışmaz.
0: Gerçek sebebi ne?
1: Balık tutmak iyidir. Kötü adamları tutmak daha iyidir. Neden hikayeni tekrar anlatmıyorsun? Hı? En başından.
0: Şu mavi olanlardan bir tane daha.
1: Yeterince aldım.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
2: Taşındığını görmedik.
3: Eşyalarımın çoğu yolda, geliyor.
2: Yerşovlara ne oldu?
3: Ayrıntıları bilmiyorum ama çok sıkışmış olmalılar çünkü evi bedavaya verdiler. Bankadaki adam Havana'da tanıştığı bir kızla şu tatillerinden birine kaçtığını düşünüyor.
2: Tanrım, insanları tanıdığını sanırsın.
3: Evet.
2: Gerçi Victor çok bahsederdi. Brad McAllister.
3: Tom. Long.
2: Anladım.
3: Evet.
2: Basket potan çok profesyonel görünüyor.
3: Evet.
2: Şimdiden burayı geliştirmeye başlamışsın.
3: Benim işim bu. Karının bir grup çocuğu bıraktığını gördüm. İstediklerinde oynayabilirler. Antrenörlüğüm de vardır.
2: Bu harika olur.
3: Dirseklerini kullan küçük pısırık. Annene söylersin. Lanet olsun. Seni ezik. Yerde ne yapıyorsun sen?
4: Acıyor.
3: Acıması gerek zaten. O acı hayatını kurtaracak. Hücrelerin acıyı öğrenir ve o zaman güçlenirler. Acısız kazanç olmaz. Hanım evladı olma. Erkek olacak mısın? İyi edersin çünkü ablan bile senden güçlü. Ver elini. Gözlerini döndürme bana. Annenle sokakta kesişiyoruz. Bir haftaya üvey baban olacağım. Yeni evimi, yeni mahallemi ve Şamataca ekibimi seviyorum. Onlara karşı dürüstüm ve onlar da bana karşı dürüstüm. 140 kiloluk yakın tutuş. Bu göğüs kaslarınızı geliştirir. Aramızda yok değil mi? Güzel, kızlardan hoşlanıyorsanız Lou amcanızı dinleyin. Hiçbir kız kaslara dayanamaz. Teknemle kız peşine düşmek mi istersiniz? Güzel.
5: Vay canına.
3: Merhaba çocuklar. Beğendiniz mi?
5: Harika.
3: Evet.
5: Bu arada evi bayıldım.
3: O güzel Rus kadını beğendiniz mi? Benimdi. Ona verdim. Hiç önemi yok. Kız peşine düşeceksek benim yöntemimle yapacağız, tamam mı? Aranızda oynaşmak yok. Hadi bakalım. Dağılın. Ailenize mahalle nöbetini hatırlatın. Sen ve sen koşarak gidin. Tamam koca adam.
2: Pekala çocuklar. Hadi yarıştıralım.
5: Hadi yapalım.
2: Para kazanacağız.
3: Ben turboluyu alacağım.
1: Ve şu Edwin Doorball nakit mi ödedi?
6: Evet. $100,000.
1: Nakit mi?
6: Nakit.
1: Buna şaşırmadınız mı?
6: Hayır. Sporcu ya da rapçi olabileceğini düşündüm. Sonuçta siyah.
1: Evet. Bay Kershaw'un veda etmemesi size tuhaf gelmedi mi?
7: Pisliğin tekiydi. Şişmanlığımla dalga geçerdi. Bana atıştırmayı kesersen dünyada açlık son bulur demişti.
1: Evet, öyle kabalık yapabiliyor. Yeni adama ne diyorsunuz?
7: Muhteşem. Bana yapanlardansın diyor.
3: Mahalle nöbeti başlamak üzere. Herkes beni dinleyebilir mi?
8: Bir tane ister misin? Bunlar çok hoş. Küçük yenilebilir gibi. Keşke kulübünde de olsa. Atıştırmak için harika.
9: Çok lezzetli.
8: Çok da kolay hazırlanıyor. Dolaptan mikrodalgaya, orada nasa. Sen.
3: Pekala. Önünüze bakın komşular. Eski Cutler koyu evlerinde güvende olduğunuza inanmak istiyoruz. Kendimi hiç bu kadar güvende hissetmemiştim. Beni hoş karşıladığınız için teşekkürler. Tamam mı? Bu çok ama çok ciddi bir durum. Dışarıda kötüler var. Bizim gibi iyilerin gardını indirmesini bekliyorum.
5: Kötüler her yerde var.
3: Ben bilirim. Hükümetle çalışıyorum.
5: Ben de hapse girdim. Berbat bir yer.
3: Mahalle nöbetinin bu ilk toplantısında Peter, Dick ve ben güvenliğimizi sağlamanın birkaç yolunu göstereceğiz. Arkadaşım Dick...
5: Evet.
3: Benimle çalışır ve şimdi hazırlık çantalarını dağıtacak.
5: Evet, doğru.
3: Yani hazırlık çantalarını dağıtacaksın. Teşekkürler.
5: Hemen. Evet, evet.
3: Amerikan rüyasının bu köşesinde güvenlik uyanık olmayı gerektirir. İlk iş. Potansiyel saldırganı tanımak.
5: Bunun için üzgünüm. Evet, işte burada.
3: Peter.
2: Güvenlik çantası. Her aile bir çanta alacak. Her çantada biber gazı ve şok cihazı var. Bayanlar, bunlar işe yarıyor. Tek düğmeyle elektrik verebilirsiniz.
3: Pekala. Güzel sorunamız kurban olacak. Kim tecavüzcü olmak ister?
2: Tabii olur. Ben.
9: Beni seçin.
3: Sadece bir kişi. Bu toplu tecavüz değil. Tamam, sen otur. Brad'i alalım.
2: Evet. Kaptım. Şunu biraz tutar
3: mısın? En sevdiğim komşum.
2: Beni seçti diyorum. Merhaba, ben Brad.
5: Ona dokunursan seni mahvederim.
2: Tanıştığımıza sevindim.
3: Dick. Bu sadece

0: Simülasyon, tamam mı? Sakin ol.
1: Bu durumda ben öyle yapardım. Yani onu mahvederim.
0: Diğer tarafa dön. Teşekkür ederim. Bak şimdi.
2: Kalçasını ellemem gerekiyordu. Ben tecavüzcüydüm. Ölümü yaptım sadece.
0: Ne yaptığını sanıyorsun?
1: Ne?
0: Ne mi? Berbat görünüyorsun.
1: Harika göründüğümü hissediyorum.
0: Kritik bir zamandayız Paul. Bunu elimize yüzümüze bulaştıramayız.
1: Evet, katılıyorum. Bu kumbaya saçmalığına gerek yok.
0: İyi de aralarına karıştım, tamam mı? Bu topluluğun etkili bir üyesiyim. Saygı duy ve ona göre davran.
1: Bazen tamamen dibe vurduğunuzda 20. katta olabilirsiniz. Benim iki seçeneğim vardı. Hızla aşağı inmek ya da tırmanmaya devam ettiğinin bir yolunu bulmak.
3: Burası ne kadar kasvetli.
4: Evet.
3: Bu da öyle. İmzanın oraya nasıl atıldığı önemli değil. Hepsi noter huzurunda yapılmış. Her açıdan yasal ve bağlayıcı.
4: Tuhaf şey. İnsanın gözleri bağlanınca, elektrik verilince, oyuncaklarla dövülüp elbise gibi asılınca neredeyse her şey imza alıyor işte.
3: Sen spor salonu çetesi sahip olduğun her şeyi başarıyla devralmış. Ve tadını çıkarıyorlar.
4: Yani bir şey yapamaz mıyım? Çünkü öyleyse sana para mara veremem.
3: Zaten paran yok ki.
4: Şimdi ne olacak?
3: Şimdi işe gideceğim.
0: İki aya kendini tanımazsın bile, güven bana.
3: Güveniyorum.
0: Gördüğünüz gibi yepyeni Cybex aletlerimiz var. Hepsi son model.
3: Harika.
0: Bilek hareketleriyle başla. Vücut geliştirme için mükemmeldir. Seni kaslı yapacağım.
3: Kaslı olmak hoşuma gider.
0: Ne iş yapıyorsun Ed?
3: Çim ve bahçe malzemeleri. Banklar, kuş havuzları, öyle şeyler işte.
0: Öyle mi?
3: Evet.
0: Benim de büyük bir bahçem var.
3: Öyle mi? Nerede?
0: Eski katlar koyun.
3: Vay. Antrenörler o kadar kazanıyor mu?
0: Sonuçta sen hak edersin ve dünyada...
3: Dünyada verir. Evet, bunu duymuştum.
0: Johnny Vaughn'un lafı da.
3: Evet. Televizyon reklamı.
0: O adamı severim. Hadi göğüs presine geçelim. Bahçe malzemeleri al. Çim biçme aracı aldım. Snapper 342 bilir misin?
3: Evet, çok güzeldir. Sıfır dönüşlü model değil mi?
0: Evet.
3: En iyi gövdelerden birine sahip. Florida'nın kumlu toprağına iyi dayanır.
0: En sevdiğim müşterim olabilirsin. Hadi güçleniyorsun. Gidip göğüs kaslarını çalıştıralım. Bu salonu nasıl seçtin?
3: Bir arkadaşım tavsiye etti. Onu çok iyi çalıştırmışsın.
0: Bunu duyduğuma sevindim. Kim o?
3: Victor Kershaw.
0: Vic nasıl?
3: Pek bilemiyorum. Telefonla da ulaşamıyorum.
0: Belki de tatildedir.
3: Kim?
0: Kershaw.
3: Evet, eminim öyledir.
1: Bunları daha önce de yaşamıştım ve yaptığımla gurur duymuyorum.
5: Çok sevgili Adrian'ıma. Sen benim güneşimsin, ayımsın. Bel Air prensimsin. O diziye bayılırım.
6: Babam
5: bana demişti ki asla bir siyahla evlenme. Neden bilmiyorum, onları güvenilmez bulurdu. Ama şimdi öldü. Irkçılıktan. Hayır, çimento kamyonunda.
1: Merhaba. Saç kesimi sırası bu mu? Sadece biraz kısalttıracağım. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun.
7: Adam burada. Hadi buraya gelin, içeride. Hadi adama.
1: Evet, bu plan işe yarar.
7: Arkayı tutun, dur!
8: Beni dünyanın en mutlu erkeği yaptı.
1: Bu plan sadece alıştırmak.

0: Bir planım daha var. Frank Krieger. Kulüpteki telefonlarından pistim. Ama banka kadar kolay olmayacaktı. Ama gördüm ki...
1: Suda!
2: Gördüm onu!
1: Ateş!

0: Ah, tanrım, başka param yok. Pislik herif.
1: Lugo. Ah, hey Lugo.
2: Hayatım, size tekrar teşekkür ederim.
0: Deni.
3: Çeneni kapar mısın? Ağır ol Paul. Kötü bir şey mi yaptın?
0: Belki birazcık.
3: Yemişil olmuşsun.
0: Fena batırdım. Oturmam gerek. Frank Vega. Milyonları var. Ve alabiliriz. Neden mi? Çünkü biz yapanlarız.
3: Sana ikinci bir şans verdim ama gidip uyuşturucuya başladım.
0: Hayır. Sadece o değil. Tamam, biraz o da var.
3: Meteliksiz kaldım ve şimdi sorununu bir kralına saldırarak çözmemi istiyorsun?
4: Hey, ne oluyor burada? Kafan niye şişti?
0: Evet. Bir hata yaptım.
3: Bütün parayı harcamış ve bir iş daha istiyor.
4: Öyle mi?
3: Neden öyle söyledin?
4: Tüm paramı eve yatırdım ve benim ameliyat olmam gerekiyor.
3: Ameliyat mı?
4: Yeni evli ve çalışmayan bir adamım, tamam mı?
3: Din, onun parmağını bacak arana yapıştır, herkes kazansın.
5: Yem almayı unutmadın değil mi?
6: Solucan almam ben.
5: Çok komiksin.
6: Sırtın mı?
5: Olamaz.
6: Spor salonuna gittin diye değil mi?
5: Hayır, sadece uzanıp vakayı düşünmek istiyorum.
6: Miami polisi adamın hikayesini niye aldırmamış?
5: Çünkü anlattığı hikaye oldukça inanılmaz ve onun dışında sevilmesi zor biri.
7: Messi?
8: Seni beni hatırladın mı?
7: Hayır, hatırlamalı mıyım?
8: Bütün hayatımı aşağılık bir hal tercihe devretmeme tanıklık ettiğine göre öyle olmalı.
2: John.
7: Bay Kershaw.
6: Hey.
8: Beni hatırlıyorsun demek. Çünkü tuhaf, ben seni hatırlamıyorum. Demek John. Ki bir yalancısın.
7: Defolup gidin. Şehir dışında olduğunuzu düşünüyordum.
8: Şehirden hiç ayrılmadım. Çünkü şehirden ayrılacak param yoktu. Çünkü siz paramı çaldınız. Şimdi bana paramı geri verin. Geri verin.
7: Hadi. O köpek havuza işerse kovulursun.
4: Hey, Victor Kershaw az önce ofisimi aradı.
3: Ne söyledi? Aklını mı kaçırdın pislik? Ne söyledi John?
8: Sahip oldu, her şeyi geri istiyor.
3: Bana verdiğini unutmuş mu?
8: Her şeyini istiyor.
9: Bu telefon 43 dolara mal olacak.
2: Güzel, devam edelim. Bir ses alayım. Bu. İşte böyle.
8: Annenle konuştun mu?
7: Victor, nasıl gidiyor?
8: Kendimi iğrenç hissediyorum John.
10: Sözlerine dikkat et abi.
7: Sen kapa çeneni.
8: Ne?
7: Hayır, sen değil. Çok üzgünüm. Başkasına dedim.
2: İğrenç bir ruh halin.
7: Kendimi çok kötü hissediyorum, tamam mı? Ve bu olayı düzeltmek istiyorum. Adresin nedir?
8: Kalemin var mı? Tamam. Canın cehenneme bulvarı 143. Geberin köşesindeyim.
7: Dinle, bana yerini söylersen imzalayacağın formları getireceğim. Hepsi yasal olacak. Durumu düzelteceğim. Bu aşağılıklar senin gibi beni de dolandırdı. Çok öfkeliyim.
11: Şimdi neredesin?
8: Senin evindeyim John. Nerede olduğumu söylemeyeceğim. Sonra arayıp buluşmayı ayarlarım.
7: Çok kötü gitti. Şimdi ne yapacağız?
3: Yıldız 69 yap.
7: Yani onunla...
3: Yıldız tuşuna 6'ya ve 9'a bas.
12: Seven Seas Motel'i.
7: Bunu nasıl becerdin?

0: Ne yapıyorsunuz soytarılar?
1: Bu da kim? He, yakala şu lağana kafayı.
0: No!
2: Pekala dinle küçük adam, sana kafa atıp bayıltacağım, tamam mı?
3: Orada değilse nerededir bilmiyorum. Konuştuğu tek kişi odasının parasını veren
4: hangi
3: adam?
4: Hangi adam?
3: Üzgünüm, bu gizli bilgi. Delikten bakmak yok.
2: Yakınlarda evlendim ve balayı için bir yer arıyordum. Bana etrafı gösterebilir misiniz?
3: Balayını neden burada geçireceksin ki?
2: Çünkü burada çok güzel anılarım oldu. İlk kez birinin kafasını burada kırmıştım. Çok güzeldi, biliyor musun? O sopa alüminyumdu. Ama şimdi tahtaya geçiş yaptım. Her neyse. Kalkıp hemen buraya gelmezsen kafanı tek vuruşla duvara yapıştırabilirim mesela.
3: Evet, tabii. Havuzu göstereyim.
4: Lanet olsun. Bu adam müşterim.
1: Vücudunu benimki gibi yapacağım demiştim.
5: İnanılmaz.
1: Aşağılık düzenbaz.
5: Evine gitmek için sabırsızlanıyorum. Tuvaletinin içine edeceğim.
6: Polis şefini adamlarının büyük bir noktayı atladığını anlatmak biraz incelik ister. Hikayesi doğru. Siz gözden kaçırmışsınız.
7: Evet, kolay kanıyorsun Ed. Bulduklarına bir bakacağım ama bence yeterli olmaz.
1: Elimde bagaj dolusu kanıt var George. İnan bana yetecek.
8: Geri takım ilerle.
9: Eller yukarı. Eller yukarı.
7: Kolombiyalı artı işkence her zaman beladır Ed. Dördüncü kanal beni uyuşturucu satıcılarının haklarını savunan bir Juan amca gibi göstermek için saat başı haber yapar.
1: Uyuşturucu satıcısı mı? Adam tombul sandviç satıyormuş.
7: Pablo Escobar da çiçekçiydi, yapma. Ed, bu işleri bilirsin. Florida Keys'in güneyi beladır.
1: Bu adamlar hala orada ve yine acıkacaklar. Peşlerine düşmelisin.
4: Bir antrenörle müşterisi arasındaki güven kutsaldır. Rahipler ve avukatlar da olduğu gibi ona ihanet etmek, fitness ve Amerika ile ilgili inandığın her şeye ihanet etmektir. Burada beyaz bir kadın güzel vişneli turta yapıyor.
5: Vişneli turtaya bayılırım.
4: Polisler.
5: Ne? Polisler niye geldi şimdi?
4: Biri bahçemde bir siyah var demiş. Sence niye gelmiş olabilir?
5: Şimdi ne olacak?
4: Ön kapıdan çıkabilir ya da suya atlayabiliriz.
5: Ben yüzme bilmiyorum.
1: Teşekkürler çocuklar. Çok teşekkür ederim.
4: Tamam. Şimdi.
1: Görev iptal. Görev iptal. Hadi.
10: Sırtın nasıl?
1: Sırtım iyi ama... Araba çalışmadı.
10: Ondan kurtulman lazım, yaşlı arabası. Bu arada Bay Kershaw aradı. Dedi ki, beni böyle mi koruyorsun seni aşağılık herif? Lanet olası gangsterler beni öldürmeye geldi. Hangi cehennemdesin? Sonra da adres bıraktı.
11: Victor, asla kötü adamları arama. Özellikle de seni öldürmeye çalışanları.
12: Şimdi bu saçmalıklarla kafamı ütüleyeceksin.
11: Seni eve götürüyorum. Temizlenirsin. Ekmeği uzatır mısın?
10: Tabii.
12: Minicik ağaçlarınız var.
10: Hobim gibi bir şey.
12: Lanet olsun.
11: Sana yardım edeyim.
12: Hayır. Kendim yaparım.
11: Yardım edeyim işte.
12: Ben.
10: Evet.
11: İşte oldu.
10: Herkes onuru için savaşmalıdır.
12: Benim teknem var.
13: Bir teknem var.
10: Elbette var.
14: Yapmayanlardan olma, yapanlardan ol. Cesur ol ve Woo gibi ol.
4: John Woo'dan çok sıkılmıştım. Son birkaç ayda bir noterin ne yaptığı dışında bir şey öğrendiysem, o da ayrıntılara dikkat etmezsen sonradan gelip suçunu ısırabilecekleri, daha da kötüsü dedektif tutabilecekleri. Bu Beaver Cleaver saçmalığından sıkıldım. Bu güzel evlendi. Ama geri dönmeyeceğim. Üç parmak planına bir parmak daha eklemek gerek. Ne olmuş? Paul benim. Edren'i almanı istiyormuş. Kralına saldıracağız. Benim.
15: Merhaba.
4: Nasılsınız?
15: İyiyim, sen nasılsın?
4: Mükemmel.
15: Kapıyı kapatın lütfen.

0: güzel.
1: Hadi şu sunuma geçin. Hadi oğlum.
2: Sıradaki. Son nüfus sayımına göre sadece Hindistan'da 1 milyar insan var. 1 milyar insan 2 milyar kulak demek ve şimdiye kadar AT&T hepsini kapmıştı. Akış çizelgemize bakın. Bu adamı gördünüz mü? Bir Vovu Kızılderilisi. Hedefimiz onlar değil. Kırmızı noktaları istiyoruz.
1: Yalnız bu kızlar Japon.
2: O ikinci aşama. Bu olay kıtalar arası olacak, tamam mı? Çok büyük bir organizasyon.
3: Üzgünüm patron. Düğün fotoğrafları
2: beni
3: çok...
2: Beni öldürüyorsun.
3: İşte burada.
2: Hint telekomünikasyon pazarının %'si. Sahip olacağımızı garanti ediyoruz. Zemin kat giriştesiniz. Bum. Yukarı fırlıyoruz. Sıradaki.
4: Frankie!
1: Chopin dur.
3: Lanet olsun.
1: Gel arkadaşlarımla tanış. Onlara göster. Bakın beğendiniz mi? Ha?
2: Etkileyici var mısın?
1: Hindistan'da telefonda bu işteki en pis ağızlı kadın. Pekala şimdi. Asgari yatırım nedir?
5: $500,000.
1: O limuzin şoförü değil mi?
5: Ve ortak tabii.
2: Tam iseli ortak.
1: Şeyde tanışmadık mı?
5: Tanıştın.
1: Tanrı'dan bahseden
5: evet,
1: adam.
5: Evet öyleyim.
1: Ne kadar yatırıyoruz?
2: Kim insanlar bunu yeniden denemezdi. Hazır kardayken bırakalım derlerdi. Ama onlar pısırıklar. Frank Griba gibiler bırakmaz mesela. Sineye çekerler. Hatalarından ders alırlar ve iki kat risk alıp yaparlar. Planımız sağlamdı. Yeteneklerimiz gelişmişti. Sadece başarılı olacak bir konuma gelmemiz gerekiyordu. Ve o konum Adrian'ın eviydi.
4: Çok tatlı görünüyorsunuz.
1: Evet.
4: Karın şimdi nerede?
1: Bu gece acilde çifte mesai yapacak.
5: Hmm. Hoş görünüyorsunuz.
1: Sağ ol dostum. O iri bir kız sana göre değil. Hey dinleyin. Burada ne eksik? Hmm. Müzik yok değil mi?
4: Aa.
2: Ne dersin diğer odaya geçip iş konuşalım.
1: Evet hadi gidelim. Bu parti başlasın artık.
4: Hey. En güzel şarkı budur.
1: Onlara nasıl salladığını göster bebeğim.
4: Tamam sana geliyorum.
1: Hadi peki. Bebeğim göster bana. Rakamlarınızı muhasebecime gösterdim ve görünüşe bakılırsa hava açık, deniz sakin.
2: Muhteşem, sözleşmeler burada.
1: Bu çok iğrenç.
2: Frank, seni anladığımı sanmıyorum.
1: Doğrudan kurulla buluşmak istiyorum. Gücenme Daniel ama senin becerilerin bana pek de güven vermiyor.
2: Tamam, benim yeteneklerim tam olarak neymiş Frank? Lütfen söyle bana.
1: Nazik olmaya çalışıyordum, dinle. Daniel. İyi birine benziyorsun tamam mı? Seninle takılabilirim. Kadın peşine falan düşebiliriz ama açıkçası benim paramı kontrol etmene güvenemiyorum işte.
2: Arkadaşımın evine gelmişsin ve bana güvenmiyor musun yani?
1: Aslında haklısın. Belki de bunları konuşmanın yeri değil.
2: Üstlerimle mi konuşmayı tercih edersin?
1: Dinle Daniel. İş dünyasını birazcık biliyorsun ama sandığın kadar değil. Söylediğim bazı şeyler çok komik. Çok çalıştığını düşünmüyorum. Tekisinde demiyorum ama bu karmaşık bir yatırım tamam mı? Profesyonellerle yapılır. Siz düpedüz amatörsünüz.
2: Senin pislik. Kimse bana amatör diyemez.
1: Kim olduğumu biliyor musun sen? 60. Hadi 61.
4: Frank.
1: 62. 63. Hadi zorla kendini.
4: Frank
1: 64.
4: Nerede?
1: Şuna baksana. Şuna bak.
4: Frank.
1: Hadi zorla. 65. 66. Evet,
2: kimse bana amatör diyemez. Kimse bana amatör
1: diyemez. Beni öldürebilirdin. Beni neredeyse öldürecektin sersem. Seni acı yürüp.
2: Kimse bana amatör diyemez. Hiç kimse. Çünkü çok çalışıyorum. Gerçekten çok çalışıyorum. Çok çalışıyorum. Hayır. Kalk orada. Hadi. Kalk. Hadi. Kalk.
5: 80'e gidiyorum.
1: 5 tane daha çek dostum. Evet. Bu yeni ev rekoru. Hadi zorla devam et. Evet. İşte bu da ev rekorunu kırdın dostum.
5: Evet.
4: Ne yaptın sen?
2: Bir kaza oldu.
4: Tanrım lanet olsun.
2: Yere düştü. Bu zımbırtı da yere düşünce üstüne düştü.
4: Sen aşağı.
2: Hayır yapma. Şu delik kadını.
1: Ne oldu burada böyle?
2: Bir kazaydı.
1: Onunla konuşman gerekiyordu. Hayır. Tut onu. Tut.
2: Konuşuyordum zaten. Çok sinirlendim.
4: Hayır.
2: Adam bana amatör dedi.
1: Sen de gidip ağırlıkla mı vurdun?
2: Belgeleri imzalayacağım dedi. Sonra imzalamadı. Kurulla görüşeceğim dedi. Ben de olmaz. Kurulu göremezsin dedim. Bana neden amatör dedin diye sordum. Sinirlenip bir şey daha dedi. Ben de sinirlendim ve yere düştü. Düştü ya da ben ittim. Bilemiyorum.
1: Onu sen öldürdün.
2: Ona ne yaptınız?
1: At sakinleştiricisi verdim. Lanet olsun. Neyse düzelir.

0: 33-19-22. Kasının şifresi bu değil mi?
1: Hastede, Hesim.
0: Yugoslav dilim.
1: Hesim.
0: Dilimizi konuşman Hesim. Gerek bebeğim.
1: A7'm.
0: Hayır. 33-19-22. Tamam. Bu artık bir batan gemi görevi. Gidelim.
2: O ne anlama geliyor?
0: Arabasını ve kasasındaki şeyleri alacağım.
2: Allah'ım. İşte bu çok kötü.
0: Dinle hey. Sesini çıkar mısın? Telefonun yanında dur ve ben dönünceye kadar buzda tut.
2: Buzda ne demek?
0: Küvette buz küplerinin içinde tut. Hey, Robin ne zaman dönecek?
2: Mesaisi öğlende bitecek.
0: Tamam, güzel. Sakinleşmeye çalış. Ağırlık kaldırmam gerek.
2: Evet, biraz öyle yap. İşte böyle. Evet. Evet, güzel. Evet. Dinledeni, birini öldürdüğünü düşünmek nasıldır bilirim. Yani canın yanar. Tanrı ve şeytan kafandadır. Çok iyi, devam et. Tanrı ile şeytan kafanda döner durur. Ben şanslıydım çünkü adam yaşamıştı. Kendini berbat hissediyor olmalısın.
0: Haklısın Paul. Umarım dedikleri gibi Tanrı bağışlayıcıdır değil mi?
2: Evet, öyledir.
0: Edrin, halıyı da halletmen gerek.
2: Ama Deni...
0: Köpek yaptı dersin. Diğer her şey Robin kapıyı açmadan gitmiş.
2: Köpeği ona. Öldürmüş gibi görünüyor.
0: Kırmayı da aç, kokmaya başladı. Gidelim Paul, hadi.
2: Sık dişini dostum.
0: Hemen döneriz.
2: Acele edin dostum.
0: Döneceğiz.
2: Benim köpeğim nerede kardeşim? Evet, görüyorum. Duygularını anlıyorum. Şeytan kafanın içinde
0: saçmalık
2: şu an...
0: Saçmalıklarına ihtiyacım yok. Tamam mı? Lütfen.
2: Ben önemsediğim için söylüyorum. Çünkü arkadaşın...
0: Vay canına.
2: Kutsal Musa.
0: Sen bir daha iyisin. Başardın. İsa'yı ben de seviyorum, biliyorsun değil mi? Bu şeyin büyüklüğüne bak. Hazine sandığı gibi bir şey. Çek şunu. Hadi. Hadi. 19 ve 20. Lanet olsun. Hadi. Bütün gece uğraşamam. 19. 22. Senin yüzünden böyle oldum.
2: Bu benim
0: senin
2: suçum
0: yüzünden.
2: Değil. Şifre neydi?
0: 32-19-22.
2: Diyel, neredesin dostum?
0: Şu Yugoslav'ı telefona ver. Doğru şifreyi almalıyım.
2: Hayır, buraya dönmelisin dostum. Robin birkaç saate gelecek. Öğlende çıkıyorum.
0: Ama bana yanlış şifre vermişler.
3: Frank.
2: Hayır, o... Lanet olsun.
0: Alo?
2: Sen yanlış not etmişsin. Kaçmaya mı çalıştın? Ha? Biraz daha. Şimdi kalksana ya. Hadi karım eve gelin. Oturma odasında görür seni.
0: İçmeyi bırak. Şimdi şifreyi yazacaksın.
2: Hazırım ben.
0: Şifre neymiş? Telefonun duyabileceği bir yere koy.
2: Hiçbir şey duyamaz dostum.
0: Sorun nedir?
2: Kadın öldü kardeşim.
0: Ne? Hayır.
2: Ruhu, bedenini... terk etti.
0: Bana bunun doğru olmadığını söyle.
2: Ona sakinleştirici vermemi söyledim. Ben de verdim. İki kez verdim ve sanırım fazla geldi. Çünkü şimdi nefes bile almıyor ve dans edip eğleniyorduk. Ama şimdi öldü. Ve sen burada değilsin dostum.
0: Hayır. Hayır. Hayır.
2: Şifreyi aldın mı?
0: Bu gerçek olamaz. Buna inanamıyorum. Johnny, önemli olan kargaşada komediyi görmektir der, değil mi? Değil mi? Hadi gidelim.
2: Şifreyi alamadın mı?
0: Gidelim, yapacak işlerimiz var.
2: Şifreyi söyle, ben hazırım.
0: Hadi, şifre yok. Şunu giy. Evet. Hey, köpeği ister misin? Yok, şay sapkansa 1250 dolar eder. Cesetler için bir şey bulmalıyız.
2: Merhaba küçük dostum. Aç mısın?
0: Mora bayılırım.
2: Ölü birinin arabasını almak akıllıca değil. Hiç akıllıca değil. Hayır, olamaz. Robin beni öldürecek.

0: Köpeğimi kaybettim.
1: Ha, yavaşla biraz. Onu deviriyorsun.
0: Fazla hızlı sürmüyorum. Hız sınırına uyuyorum.
2: Alımda 48 delik açtım.
1: Burası iğrenç kokuyor.
2: Ben bambaşka dertlerle uğraşıyorum. Benim dertlerimi hayal bile edemezsiniz siz.
0: Beni geriyorsunuz. İleride polisler var. Hadi konsantre ol.
1: Susacağım galiba.
0: Koca bir pislik için fazla mızmısın.
2: Karıma ne diyeceğim ben?
0: Yalan söylersin.
1: Evet, kusacağım.
0: Kon, iğrenç birisin.
3: Ruben, buraya gel. Bu sen misin? Ne yapıyorsun? Ne oldu sana?
0: Ol, işimiz var ve sen saklanıyorsun. Sana aşağıda ihtiyacım var. Profilimizi emniyete alman gerek. Edwin'le ben Home Depot'a gidip gerekenleri alacağız. Hadi.
1: Hayır. Ben o iki cesetle burada kalmam. Yoksa kafayı yerim.
0: Ne demek kalmam? Bu senin fikrindi. Kurtulmak istiyorsan sorumluluk almalısın. Yapmazsan pişman olursun.
1: Zaten şimdiden pişmanım.
3: Bana polisi bağlayın.
1: Ölümden sonra yaşam var. İşte bundan eminim. Ama ölülerin artık eşyalarına ihtiyaç duymadığına da eminim. Ve benim ihtiyacım var.
0: Tamam, temizlik malzemeleri.
2: Burada.
4: Bay ve Bayan Griga, nasılsınız? Chopin?
0: Onları temizleyip doğrayıp kovalara koyacağız. İşte burada. Küllü suyla çözeceğiz. Kanıt kalmayacak.
5: Tamam.
4: Adrian?
6: Ben Miami-Dade polisinden memur Wilson. Hayvan barınağında adresimize kayıtlı bir taza bulunmuş ama köpeğin çalınmış olabileceğini zannediyoruz. Lütfen bizimle mümkün olan ilk fırsatta temasa geçin. 305...
1: Tanrı takımı. Harikayım. Doyle harika.
7: Yan etkileri.
8: Endişeye, saldırganlığa, felce, intihara, eğilimli düşüncelere buna.
1: Şimdi berbat hissediyorum. Tanrım bağışla beni, bağışla. Lütfen günahlarımı bağışla.
0: Biz döndük. Hadi cesetleri çıkarmazsak onu hapishanede bütün gün yapabilirsin.
1: Bir süper setin ortasındayım.
2: Hey! Alyansı sen mi aldın?
1: Hayır, almadım. Hayır.
2: Gerizekalı keş.

0: Silikonlarını saklasak mı?
1: Kağıt ağırlığı mı yapacaksın?
0: Tıbbi aletlerin yeniden satılması büyük bir iş. Tıp alanından biriyle evliyim, bunu biliyorum.
1: Parmak izlerimizi hemen çıkarmalısın.
0: Onların parmak izleri ne olacak?
1: Ne olmuş ki?
0: Onların parmaklarındaki parmak izlerini ne yapacağız diyorum.
1: Bir şeyler düşünürüm, tamam mı?
2: Bunu gerçekten yapacak mısın? Deniz, sen çok iğrençsin.
1: Lanet olsun.
0: Nesi var onun?
1: Ben nereden bileyim?
0: Fişi takılı mı?
1: Evet, fişi takılı.
0: Düğmeye bas o zaman. Ver şunu bana dostum, ben yaparım. Çok zamanımız varmış gibi. Gördün mü? Babacık elektrikli aletlerden iyi anlar.
1: Kes. Hadi. Kes.
0: Başladın mı?
1: Ne oldu?
0: Lanet ne olsun, oldu? Durdu. Hayır, olamaz.
1: Ne?
0: Saçlarına takıldı.
1: Ver şunu bana. Anlaşıldı. Çin malıymış. Saçma sapan bir Çin malı. Sana Çin'in kalitesiz elektroniklerinden değil de benzinlisini al demiştim, lanet olası.
0: Benzin alacak zamanımız yok diye sendin.
1: Kolunu tut.
0: Ne yapıyorsun?
1: Eski yöntemle yapacağım.
0: Tanrım.
2: Parmak izlerini kızartmak mı? Sen delirdin mi?
1: Hayır, delirmedim Paul. Ama bu mağlup tavırlarından sıkıldım, tamam mı? Şimdi kızar şu elleri. Hemen.
0: Daha pozitif bakmalısın Paul. Sadece pozitif çaba göster.
3: Nasılsın?
4: Merhaba Ed. Bu insanlarla bahsettiğim vücutçular arasında bağlantı var. Kaybolmuşlar.
3: Bu insanlar sadece kayıp değil George. Muhtemelen öldüler.
4: Büyük bir teşkilat Ed. Her şeyi doğru yapamayız.
3: Her şeyi istemedin ki George. Bir tek şeyi istedim. Bu adamların yine acıkacağını sana söylemiştim.
5: Sorun nedir acaba?
1: Çin malı, saçmalı.
0: İki saniye çalıştı ve bozuldu.
5: $20 daha verirsen...

0: isterseniz yedek parça ve değişim garantisi olur. Müşterilerimizin tüm elektrikli ürün alışverişlerini de tavsiye ederim.
1: Bu soygunu duymak istemiyoruz.
0: Bayım, bıçaklarda tüy var gibi görünüyor.
1: Bu çalışmayan testerede tüy görmüyorum.
2: Ne 39. birim.
3: Köpek alacak diye pislik herif altına yapmıştı.
2: Şüpheliler.
3: Ne demiştiniz? Tarifi tekrarlayın.
2: 30'larında beyaz erkek.
3: Tamam, bekleyin, yoldayız. Bırakın onları, gidiyorum.
0: Ya ya kör ama o tüy. Hadi başka bir tane alın.
1: Hikayetlerini annene sakla.
4: Bu hala gerçek bir hikaye.
5: Yani çocuk ne yapıyor bu?
6: Dikkat et, sıcaktır, elini yakma. Bak, tırnakları düşürdün şimdi.
5: 3 yaşında çocuk gibisin. İçeride yap.
6: Ama iğrenç bir kokuyor.
5: Sokağa çıkmışsın.
6: Ben kızacağını düşünmedim ki. Sonra içerisi çok pis duman oldu, değil mi?
5: Ol. Nerede bu adam? Üzgünüm, yapamıyorum. Belki Tanrı bizi bağışlar.
7: Bu adamda sorumluluğun zerresi yok.
4: Çöp dökmek yasak.
8: Pekala baylar, dinleyin. Bunlar arayacağınız yerler. Bunlar da hedefleriniz. Bu pislik herifleri aynı anda yakalayacağız. Hatamızı telafi etmemiz gerekiyor.
3: Al bakalım.
8: Doğrusu olan güzel.
5: Gayet iyi. Ama ağırlık kaldırmalıyım.
1: Bataklığa atmalısın dostum.

0: Lanet olsun.
1: Çekil yoldan.
2: Bu adamları görüyor musunuz ha? Taştan oyulmuşlar.
3: Adrian, tatlım, seni görmek isteyen birileri var.
2: Hayır! Yere yat!

0: Sakın kımıldama.
1: Ellerini göreyim.
2: Darılmak yok.
0: Ellerini arkaya uzat.
3: Daniel arayın. Daniel arayın.
1: Lanet olsun. Hey polis dur.
4: Memur beyi takip edin.
5: Merhaba dostum. Nasılsın? Vay canına. Bunu hiç beklemiyordum. İyi birine benziyordu. İnsanları tanıdığını sanırsın.
2: Teknem gitmiş.
5: Evet, tekneni çok severdi. 5-6 kere açıldık. Gün batımı gecesi harikaydı. Mahallenin çocuklarını aldık.
1: Hey dostum, bu kadar yeter.
6: Lugo'nun fotoğrafını dağıttık. Sahil güvenlik Lugo'nun teknesinin tarifini verdi.
7: Benim teknemi.
6: Sizin tekneniz. Aramaya başlayın. Diğer ikisine göre Lugo Griga'yı hiç para almadan öldürmüş. Yani yakında parası bitecektir.
7: Benim param. Benim param.
1: Victor yapma.
6: Adam haklı Ed. Bizim hatamızdı. Aslında Bay Kershaw bu adamın tek para kaynağı sizsiniz.
1: Tüm yumurtalarını senin sepetine koymuş Victor.
6: O sepet 24 saat gözetim altında. Lugo yakında paraya muhtaç olacak. O zaman da yakalayacağız.

0: Bilmediğiniz bir sepet daha olduğunu söylersin. Offshore hesap.
1: Nerede?
0: Bahamalarda. Nerede olacak?
1: Peki nereye gittiğini sanıyorsun? 20 dakikamıza mal oldun. Neyin var senin?
0: Ben mi suçlu oldum? Gizli bir yerdi. Senin gizli yerin yok mu yani?
1: Çok zor bir mağdursun Victor.
0: Para yönetimine giriş bu.
1: Hemen bir helikopter bulun.
2: Adam Victor Kershaw. Hesabımı kapatmak istiyorum.
3: Peki banka kasanıza ne yapmak istersiniz?
2: Acelem var ama hazır gelmişken açabilirim, değil mi?

0: bunlar bebek patikleri mi? Ne salak bir herif. Lanet olsun. Para yok mu?
1: Bankan müdürü nerede? Amerika Birleşik Devletleri'nin mahkeme emriyle hesabını donduracağımız Victor.
2: Lugo!
3: Kapıyı açın!
2: Lugo!
3: Kapıyı açın!
4: Kapıyı açın!
1: Kapıyı açın! Kapıyı açın! Kapıyı açın! Lugo!

0: miydi bunlar?
1: Hepsiz be!
2: Aşağılık herif. Bazen Tanrı siparişinizi berbat eder ve sonra aynı berbat sandviç yemeniz gerekir.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: O anların dondurması Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasoy'a gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen fırlanta ve alyans kataloğu. Şimdi iddialı fiyatlarla Atasoy mağazalarına geldin.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz.

0: vakümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
7: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
8: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
7: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
10: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
11: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
12: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
13: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
2: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Damla, bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
10: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano. Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: ise 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: yağında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termo Cool'la serinliğini koru.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Şu haline bak. Perişan haldesin. Bir arabaya yenilmek onursuz bir şey, öyle değil mi? Pislik.
4: Sen iyi misin?
3: İyi oluyor ama.
5: Seni kaslı biri yapabilirdim. Sorunun ne biliyor musun? Bacak kasların çok cılız. Hiç bacak kısın yok ki. Ben de öyleydim. Bu kötü çocukları geliştirmek için çok uğraştım. Hepsi benim için.
4: Evet, senin küçük partin.
5: Vay canım.
4: Neden yaptığını bilmek isteyecekler.
5: Çünkü ben yapanım.

0: Date ilçesi tarihinin en uzun ve en tuhaf duruşması oldu.
1: Merkezi istihbarat örgütü demek. Striptizciydin ve casustun. Ya da kendi deyiminle saha ajanıydın.
2: Lugo ile çok. Ama sonra beni ajan Doyle devretti. Özledim seni tatlım ama film yıldızı olmak için CIA olayını bırakacağım.
0: Gerçek kurgudan daha tuhaftır derler. Ve gerçeği öfkeli bir eş kadar iyi anlatan yoktur.
3: Ve onu dün gece resmen boşurdum. O yüzden bugün aleyhinde tanıklık edebilirim. Ben 19 aydır çalışıyorum. Bana kalırsa çok minik olduğu gerçeğini telafi etmek için ağırlık kaldırmaya başlamışım. Kavisli, bumerang gibi 25 derece eğik. Aslında utanılacak bir şey değil ama vefasız yalancı pisliğin biri olup görüşme odasında avukat yardımcısını... İşte bu biraz utanç verici. Gerçi tıp alanında olduğumda yargılamamayı tercih ederim. Ama şu kadın bir... Evet sen lanet olası...
1: Başka sorun yok.
0: Savcılık eksiksiz bir iş yapmıştı. Açıkçası telafi edilecek çok şey vardı.
4: Bundan yırtacağız. Hiç kanıtları yok.
0: İlk başta kanıtlar genelde ikinci derecedendi. Cinayetlerin somut kanıtı bulunamamıştı. Sonunda varilleri ve cesetleri buldular ama parmak izleri yoktu. Sonra Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk kez...
1: 2 adet 750 mililitre göğüs silikonu.
0: Kimlik teşhisi için üreticinin benzersiz seri numaraları kullanıldı. Paul Doyle itiraf etme kavramını benimsemiş görünüyordu.
5: Kershaw'u kaçırdılar, öldürmeye çalıştılar.
6: Sadece hapse geri dönmek istiyorum.
5: Ben oradaydım. Ha. Doğramak için testere kullandılar. Kimseye bir şey olmayacak demişti. Pepe'ye zarar verdiler, hem de çok feci. Arkadaşıma zarar verdiler. Manipülatörlerin kralı, vay canına. Bu iyi geldi.
4: Tek kanıtları bir kokainmanın tanıklığı.
0: Ama sonunda adaletin tek yapması gereken doğru zamanda doğru adamı dinlemekti. İşbirliğine karşılık Bay Doyle'a sadece 15 yıl ceza verildi. Bu haklı olarak minnettar kaldığı bir cezaydı.
7: Date ceza. I once was lost, but
0: now I'm found. Daniel Lugo ve Elrin Dorbol çifte cinayetten, şantajla para almaktan, gasp teşebbüsünden, hırsızlıktan, cinayete teşebbüsten, silahlı soygundan, para aklamadan ve sahtekarlıktan ceza aldılar. Aslında suçlu bulunmadıkları tek şey en çok suçlu oldukları şeydi. Gerizekalı pislikler olmak. Jürinin ikisini de idam cezasına çarptırması sadece 14 dakika sürdü.

0: Çok yazık oluyor. İnsanlar ölüyor. Hı? Biliyorsun.
1: Bazıları iyi bir şey gözlerinin önünde olsa bile anlamıyor.
0: Hayatta en önemli şeyler gerçekten de basit olanlardır. Daniel sadece herkes gibi olmak istiyordu. Amerikan rüyasını arzulayan herkes gibi.
2: Hayattan tek istediğim başka herkesin sahip olduğu şeydi. Daha fazlası değil ama alışık olduğum daha az da değil. Sonuçta bunu gerçekten denedim. Ve bir süreliğine her zaman hayal ettiğim gibi oldu. Sizlerden biriydim ve kendimi iyi hissettim. İnsanlar sonunda beni benim kendimi gördüğüm gibi gördü. Bundan daha fazlasını isteyemezsin. Gerçi ben istemiş olabilirim. Öyle bir noktaya geldi ki artık kimseyle eşit olmak istemiyordum. Daha iyi olmak istiyordum. İşte sakatlığa giden yol budur. Yine de bu vazgeçmenizi gerektirmez. Dinlenir, iyileşirsiniz ve o ağırlığın başına dönersiniz. Hayat bana bir şans daha verecek. O zaman çok iyi kullanacağım. Çünkü benim adım Daniel Lugo ve ben fitness'a inanırım.
3: Daniel Lugo idam cezasına çarptırıldı. Artı bir gardiyana zorluk çıkardığı için...

0: 30 güne. Adrian Dorval idam cezasına çarptırıldı. Paul Doyle 15 yıl hapis cezası aldı. Şu anda özgür ve özür dilemeye çalışıyor. John Mays 15 yıl hapis cezası aldı. Hapiste öldü. Victor Kershaw, kazazedenin korunması için karakterin ismi değiştirildi. Sorina Luminita, kazazedenin korunması için karakterin ismi değiştirildi. Şu anda film yıldızı değil.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Efendim günaydın. Sabah kahveniz başladı Beyaz TV ekranlarına. Hoş geldiniz. Harika bir yayın hazırladık sizlere. Şimdi çok şık bir hanımefendi davet etmek istiyorum. Sabah kahvem Selenge ile geliyor. Selenge. Aa, bu da şık. Sen bugün çok şıksın. Bu çizgiler yeşil mi siyah mı?
1: Siyah.
0: Çok güzel. Bugün Gözde gelecek. Moda tasarımcısı. Evet. Gözde'ye senin kıyafetlerini bir göstereceğim. Bak görüyor musun? Hepsi Selenge'yi böyle falan görüyorsunuz ya. Aslında kız şık bir kız. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şu reklamı bana yapmadın. Efendim biz başladık. Buyurun sabahkahvesi.tv'yi takip edin. Çok güzel içeriklerimiz var. Orada o içerikler sizler için. İzleyin, yorumlar yapın. Biz de sizleri öpücüklere boğalım. Hadi gelin. Şu sabah kahvemin, şu başladığı rengin, skalada olmayışının, Gözde'sinin.
2: Canımsın ya.
0: Gözde. Vallahi. Ne yaptın? Bu rengini bize açıklama.
2: Vallahi seni o kadar çok seviyorum ki ya, seni görmeden duramıyorum.
0: Ay en sevdiğim laf. Ay bayıldım bu lafa. Hayır, bu kadar güzel rengi bize müjdeleyen bir şey var. Belli ki yaz geliyor artık.
2: Artık.
0: Gelsin. Geçen kesinlikle. Çok koyu giymiştin, lacivertti ama onu da çok
2: aynen.
0: Sevmiştim ben.
2: Beğenmiş miydin onu da?
0: Çok sevmiştim.
2: Artık içimiz açılsın dedin ya.
0: Şeyli şeyliydi.
2: Payetliydi.
0: İncili miydi? Payetliydi. Şimdi efendim moda tasarımcısı Gözde iş bilir. Kendisine bu yılı soracağız, yazı soracağız. Mesela bu yaz en moda renkler ne olacak? Hangi renkleri dolabımıza ekleyelim?
2: Kesinlikle bu yaz cıvıl cıvıl.
0: Ya.
2: Kesinlikle. Fuşyalar, limon sarıları, turuncular, yeşiller.
0: Ay turunculara da bayılırım.
2: Fosforlu renkler.
0: Bu neon mu?
2: Bu neon bir renk. Hmm. Aslında şey yeşil falan diyorlar ama değil yani. Değil. Bu neon bir renk. Evet neon bir renk.
0: Mesela karanlıkta seni görmeme şansları olmuyor.
2: Kesinlikle olmaz.
0: Tam eski sevgiliye dön bir bak ne kaybettin kombini.
2: Harikasın gerçekten.
0: Yoksa
2: öyle.
0: Yoksa yarana mı dokundun?
2: Yok ya yok.
0: İstemeden öyle. İstemeden bir şeylere mi dokundun?
2: Yok ya yok. Aa. Öyle bir şey yok.
0: Kim o bize yara yapacak be?
2: Vallahi öyle. Kim bak, yara yapabilir?
0: Oy her şeyi açıkladı. Daha dikkat çeken renkler, daha içi açacak renkler.
2: Kesinlikle öyle.
0: Abi mesela portakallar, değil mi şöyle laleler.
2: Ya ben çok seviyorum ya kadınlarda cıvıl cıvıl. Böyle tabii ki siyahın, beyazın, nut renklerin yeri çok ayrı.
0: Evet, evet.
2: Çok asil renkler ama kesinlikle yani cıvıl cıvıl renkler de insanın içini açmıyor mu değil mi Bircan yani?
0: Ben seni görünce ay dedim bana bir renk geliyor. Bayıldım. Herkese de yakışmıyor. Riskli. Kiloyu belli eder.
2: Kesinlikle öyle.
0: Değil mi?
2: Kesinlikle öyle. Yani biraz canlı renkler tabii ki kilo konusunda falan daha sıkıntılı oluyor. Hı hı. Ama bence yakışan herkes de giysin.
0: Peki bir şey soracağım. Böyle herkese yakışacak garanti bir yaz rengin var mı? Garanti.
2: Kesinlikle beyaz.
0: Ha, evet doğru söylüyorsun.
2: Beyaz bence yakışmayan. Evet. Ama genelde ben mesela şey sarışınlarda falan da beyazı çok seviyorum. Ben esmerlere zaten inanılmaz yakışıyor.
0: Doğru.
2: Sana çok yakışıyor.
0: Gerçekten mi?
2: Vallahi çok yakışıyor.
0: Ben de çok siyahçıyım ya.
2: Beyaz.
0: Siyah giyeyim. 2-0 öndeyim.
2: Sen her zaman 2-0 öndesin.
0: Allah Allah be. Vallahi hem içimizi hem gözümüzü her şeyimizi açtım be vallahi.
2: Gerçekten öyle ama sana her şey çok yakışıyor ya. Çok seviliyorsun. Çok benim ailem inanılmaz derecede çok seviyor.
0: Söylesene gerçekten. Kızdan selam söyleyeyim anneme.
2: Aynen buradan anneme yengem falan.
0: Yenge? İnanır.
2: Evet.
0: Bütün yengeler beni çok sever.
2: Aynen öyle. Özellikle aynen. Selamını iletmemi
0: İsmini
2: istedi.
0: Söyle.
2: Neriman.
0: Neriman yengeciğim. Annen de söyle.
2: Fatma.
0: Fatma anneciğim öpüyorum ellerinizden.

0: Yengecim seni de çok öpüyorum. Yenge ortalığı karıştırmayın yenge. Bak şey yapmayın ortalığı hemen. Yenge ortalığı karıştırır.
1: Yok ya benim yengem öyle değil ya.
0: Siz neresiniz?
1: Kapadokya.
0: Doğru ya Kapadokya.
1: Evet.
0: Bana bu sefer ne getirdin? İnci boncuk. Kime?
1: Sen ne istiyorsan yaparım ya.
0: Çok
1: sen
0: güzel.
1: İste.
0: Senin kıyafetleri giydim biliyorsun ben. Çok
1: vallahi.
0: Güzel. Aa. Hemen sen gittin daha Kapadokya'ya varmadan giydim. Tabii ki de giydim yani. Şimdi herkese yakışan garanti bir renk beyaz dedin. Yengeleri
1: kesinlikle.
0: Öptük, anneyi öptük. Peki açık tenli, buğday ve esmer. Bunlara farklı farklı renk öner.
1: Ben açık tenlilerde kesinlikle koyu rengi çok seviyorum. Yani yeşili, saks mavisi inanılmaz derecede çok
0: ay,
1: yakışıyor.
0: Sarışına çok yakışıyor.
1: Kesinlikle öyle. Esmer'e de beyazı çok yakıştırıyorum ya. Bronz teni inanılmaz güzel duruyor. Limon sarısı.
0: Güzel.
1: Evet limon sarısı çok yakışıyor. Siyah zaten herkes yani siyah da aslında garanti bir renktir ya.
0: Doğru
1: yakışmayan
0: ya.
1: insan olmaz
0: Doğru ama
1: yani.
0: çok yaz rengi değil.
1: Aynen çok yaz rengi değil.
0: Buğday da zor bir renk.
1: Buğday tenlilerde
0: sanki
1: de aslında
0: sen de
1: evet.
0: esmer misin? Buğday gibisin sen.
1: Buğday tenliyim. Ben
0: Evet.
1: kendimde falan da genelde beyaz, zümrüt yeşili yani daha açık tonları yakıştırıyorum. Çok koyu
0: Şu
1: tonlar
0: pembenin
1: değil.
0: yakıştığı bir şey var mı? Pembe de zor bir renk biliyor musun?
1: Pembe zor bir renk ama bronz tenlilerde pudra rengi ben yakıştırıyorum biliyor musun? Açık.
0: Pudra.
1: Evet. Ama
0: Güzel.
1: sarışınlarda falan birazcık da silik duruyor ya.
0: Olmuyor. Silik
1: Olmuyor.
0: duruyor.
1: Evet.
0: Peki bu yaz desen mi trend yoksa daha sade düz modeller?
1: Sade düz.
0: Öyle mi?
1: Kesinlikle aslında şöyle sade düzün hiçbir zaman modası geçmiyor Bircan.
0: Doğru.
1: Çünkü niye dersen hani bu sene genelde yine yani ben kendim de puantiye falan çalışıyorum. Geometrik desenler çalışıyorum.
0: Yapıyorsun ha.
1: Yapıyorum. İsteyenlere de yapıyorum. Ama genelde düz desenler her zaman garanti oluyor. Nereye gidersen git. Ya bir şey siyah veya beyaz düz bir elbise giydiğin zaman her yere gidebiliyorsun. Ama geometrik desenli bir elbise giydiğin zaman belki akşam bir daveti olmuyor. Spor kaçıyor.
0: Doğru.
1: Puantiyelerde falan genellikle. O yüzden daha düz kıyafetleri daha çok seviyorum ben.
0: Aslı Reji de değil mi? Gözde bana iki tane kıyafet getirmiştin değil mi?
1: Evet.
0: Gözde biz onu giydik sen gittikten hemen sonra. Aslı ile şoktayız. Yani sana Kapadokya'ya şeye gelmişim. Prova'ya defalarca gelmişim. Ve o beden o kadar olur. Cuk oturdu.
1: Canımsın ya,
0: O beli
1: canımsın.
0: yani kapatırken zorlanmadık tam oturdu. Şoka girdik biz. Aslı giydirdi beni de sağ olsun o gün. O kadar şoka girmiştik ki yani gerçekten hem gözün de maşallah yani ölçtü benim belimeli. Vallahi bak.
1: Ya
0: İşini
1: maşallahım var.
0: bilen kişiden de yani çalışmak çok kolay.
1: Değil mi? Boşuna iş bilir demiyorlar.
0: Kadının soyadı iş bilir ayol. Ben ne konuşuyorum burada boşu boşuna.
1: Canımsın ya.
0: Peki günlük hayatta şık görünmek isteyen ama of uğraşamıyorum diyenler için.
1: Kesinlikle tek parça kombin.
0: Hah mis oh be.
1: Kesinlikle yani etek gömlek, etek bluz, pantolon işte üstüne bir şey uydurayım falan derdi biraz sıkıntılı oluyor. Tek parça tulum olabilir.
0: Tulum olabilir. Kalem bir
1: Evet,
0: elbise
1: kalem bir
0: olabilir.
1: elbise olabilir. Kesinlikle inanılmaz derecede rahatlık. Direkt giysinler çıksınlar yani. Çok kolay. Ben tek parça şıklığımı çok seviyorum.
0: Ay ben de ya böyle. Sütlü kahve.
1: Kesinlikle.
0: Şöyle güzel.
1: Senin
0: Sütlü.
1: renklerin ya
0: Tam
1: kahve.
0: renklerim ya. Çok seviyorum kahveyi.
1: Kahveyi ben de çok severim.
0: Sen bir tane böyle kahve bir şey yaptın ya.
1: Evet.
0: Ben onunla bir konuk da oldum. Giy bitiremedim onu dur. Peki. Çok ucuz parçalarla şık ve pahalı görünebilir miyiz?
1: Kesinlikle aksesuar.
0: Ha.
1: Kesinlikle aksesuar.
0: Ne?
1: Bir kemer olabilir, bir şey kolye olabilir, küpe olabilir. Yani aksesuarlarla şekillendirerek daha da onu zengin hale getirebiliriz.
0: Aksesuar
1: Evet,
0: şıklaştırıyor değil mi
1: kesinlikle. Düz bir
0: parçayı?
1: elbise olabilir. Çok ucuz almış olabilirsiniz ama kemer takarsınız onun havasını değiştirir.
0: Doğru.
1: Bir fular atarsınız onun havasını
0: Bir de
1: değiştirir.
0: fularlar çıktı doğru
1: İnanılmaz
0: söylüyorsun.
1: derecede gerçekten fularlar çok
0: Bu
1: moda.
0: fularlar acayip zengin gösteriyor bir de.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi ben inanılmaz seviyorum ceketlerde, gömleklerde, tişörtlerde. Fular şıklığı inanılmaz güzel oluyor.
0: Peki, gardıropta mutlaka olması gereken 3 yaz parçası.
1: Kesinlikle beyaz gömlek.
0: Ha, ne ipek mi mesela?
1: Keten.
0: Keten. Aa doğru, güzel.
1: Keten
0: Evet.
1: yazın bence en rahat
0: Çok
1: kullanılabilecek
0: doğru.
1: gömlek beyaz
0: Ay
1: ketendir.
0: cinlerle.
1: Cinlerle. Kesinlikle. Beyaz bir keten şort. Yazın çok rahat
0: Şort.
1: olur. Evet, çok da güzel kullanım olur. Mesela beyaz gömleklerle vesaire de
0: Giderim bu.
1: kullanılabilir. Ben bir gardırobunda mutlaka insanın bir pantolon, yani kot pantolon, yani mutlaka olması gerekiyor. Kendi vücuduna yakışan, yüksek bel olabilir veya
0: Kısa
1: işte
0: paça olabilir,
1: kısa
0: uzun
1: paça
0: paça
1: olabilir
0: olabilir.
1: ama kendi vücut tipine göre, neyi kendine yakıştırıyorsa ona göre çok da güzel olur.
0: Ayakkabılarda bu yaz ne ön plana çıkacak?
1: Kesinlikle babetler her zamanki gibi, yani hem rahat
0: Ya
1: günlük.
0: erkekler de babeti hiç sevmiyor ya. Biz rahatız ya, bizim rahatımız onlara batıyor.
1: İşte erkekler

0: genelde daha şık görün.
1: Daha şık istiyorlar. Ama
0: Evet.
1: Bobet de çok rahat bir şey ya.
0: İnanılmaz rahat. Bir de yazın ister istemez insan daha rahat olmak istiyor.
1: Ama
0: Sıcaktan
1: şık
0: havalarda.
1: babetler de var.
0: Çok güzel babetler de
1: Değil mi?
0: var. Veya
1: Taşlı
0: evet
1: şöyle
0: taşlı
1: güzel.
0: çok güzel babetler var.
1: Ben de çok sandaletçiyim.
0: Sandaletin havası zaten başka
1: Evet.
0: ya.
1: Değil
0: Gerçekten
1: mi?
0: öyle. Sandaletin havası her zaman başka.
1: Ay şu Bodrum sandaletleri var ya böyle karman çorman. Bayılıyorum onlara ben.
0: Ben şeyi de çok seviyorum ya, yazlık çizmeleri falan. İnanılmaz güzel
1: Evet,
0: duruyor.
1: onlar da güzel.
0: Evet bu
1: Yazlık
0: sene
1: kovboy
0: tekrardan,
1: çizimi.
0: evet kovboy çizmeler tekrardan moda.
1: Değil
0: Onlar
1: mi?
0: da evet, ben çok seviyorum mesela sana falan. İnanılmaz güzel bir fiziğim var
1: Olur
0: zaten.
1: benim mi? O kadar inanılmaz ki gerçekten.
0: İnanılmaz gerçekten.
1: İnanamazsınız yani fiziğimin güzel. Açlıktan ölüyorum. Güzel bir gram almayacağım diye. Peki. Evet yazlık çizmelerde güzel olabilir. Peki. Oversize modası devam ediyor mu? Ya herkese yakışmıyor çünkü.
0: Ya oversize şöyle çok geniş kalıplı bayanlarda yakışmıyor ama
1: Ha.
0: çünkü daha olduğundan geniş gösteriyor. Ben bir kadının vücuduna tam olarak bir kıyafetin oturması taraftarıyım. Bel oyuntusu belli olacak, belin inceliği ortaya çıkacak. Ya çünkü eğer daha geniş kalıplarda kıyafetler giydiği zaman olduğundan daha geniş gösteriyor. Ama minyon kadınlarda falan oversize çok hoşuma gidiyor. Beğeniyorum da yani.
1: Ya
0: Evet çok
1: bir
0: da güzel duruyor.
1: yakıştıramadım kendime ya.
0: Ya aslında günlük çok spor duruyor, çok şık duruyor. Güzel kombinleyebilirsen. Mesela
1: Tabii.
0: bu sene inanılmaz derecede. Mesela yazın falan da öyle. Şalvarlar falan inanılmaz moda.
1: Ya şalvar giy, minik bir kropla.
0: Evet, minik bir kropla. Hatta şalvarı falan ben öyle ki bu sene çok çalıştım. Altına mesela şalvar yapıp saten bir şalvarın bile üstüne büstiyerle falan kombin yaptım.
1: Güzel
0: Çok
1: olabilir.
0: şık oldu. Altına mesela açık bir ayakkabıyla falan çok güzel
1: Topuklu
0: duruyor.
1: ayakkabıyla gece
0: Çok,
1: olur.
0: evet.
1: Sporla gündüz olur.
0: Aynen öyle.
1: Süper. Peki kilolu ya da zayıf fark etmez. Herkesin fit görünmesi için küçük bir tüyo.
0: Kesinlikle işte az önce söylediğim gibi Bircan, bel oyuntusu çok önemli. Bel oyuntusunu ortaya çıkaracak kıyafetler giymesi çok önemli. Onun haricinde kesinlikle hani vücut tipine göre giyinmesi. Yani aslında kilolu zayıf diye değil ama kilolu mesela baseni vardır. Baseni kamufle edici şeyler giyebilirler. Örneğin benim mesela bu yaptığım kemer şey.
1: O bir kemer mi?
0: Evet kemer.
1: Allah
0: Elbisenin üstüne
1: aşkına.
0: takılı.
1: Şaka
0: Evet
1: yapıyorsun. Ben
0: evet.
1: onu elbisenin bir parçası
0: Aynen
1: sandım.
0: kemer.
1: Aa çok güzel ya.
0: Ya mesela bununla bile basenin varsa kamufle edebilirsin yani. Bunlar küçük detaylar.
1: Biz ayağa kalkmak ister misin?
0: Tabii ki.
1: Bir gösterebilir miyiz kıymetli yönetmenim? Şimdi o kemeri bir şöyle dönmen lazım şuraya. Heh.
0: Evet.
1: Bu bir kemer.
0: Evet bu kemer.
1: Aa.
0: Arkadan iki şekilde
1: Evet.
0: bağlamalı.
1: Ya arkada gösterebiliriz aslında biliyor musun nasıl bağlandığını? Hiçbir sıkıntı yok. Güzel görünüyor. Şöyle.
0: Tamamen üzeri şey inci ve taş işlemeli. Ben kendime bu şekilde yaptım kıyafeti.
1: Ay çok güzel
0: Evet.
1: ya.
0: Ya bunu her şey aslında
1: Bir
0: Bircan biliyor
1: dakika.
0: musun?
1: Kemerin şuradan mı başlıyor senin?
0: Şuradan
1: Şu.
0: evet. Buradan.
1: Bu beyaz bir tişörtle
0: Her
1: bu.
0: şeyle altına mesela kot pantolon giydin. Üzerine beyaz bir tişört. İstediğin mesela ben bu sene bunun inanılmaz derecede mesela derisini yaptım.
1: Deri de
0: Kotunu
1: olur.
0: yaptım. Siyah deri de
1: Mumbuk
0: çok güzel.
1: olur.
0: Hemen gönderiyorum sana.
1: Ya aşkım benim en sevdiğim arkadaşım ya Kapadokya'da yaşıyor ama.
0: Canımsın
1: Çok
0: hemen yani.
1: tatlısın. Çok güzel olmuş. Aşırı da yakışmış. Gerçekten de o baseni sihirli bir şekilde kaybetmişsin.
0: Kesinlikle.
1: Değil
0: Yani o
1: mi?
0: basen görüntüsünü mesela hemen kaybediyor. Biraz daha
1: Aferin
0: kamufle ediyor.
1: valla.
0: En
1: Güzel.
0: azından hani vücudumuzu bilip ona göre giyinirsek.
1: İnsanlara da kendimizi rahat rahat rahatsız
0: Evet.
1: etmemiş oluruz.
0: Kesinlikle.
1: Peki gelinlik de yapıyorsun sen.
0: Evet gelinlik
1: Gelinlik
0: yapıyorum.
1: modası var mı?
0: Ya aslında şöyle bana geldikleri zaman Bircan her gelinin bir hayalinde gelinlik oluyor.
1: Tabii.
0: Ben mesela nasıl bu yaz daha düz, daha sade modeller, işte moda desem de o gelinin hayalinde bir prenses
1: Evet
0: gelinlik
1: ya.
0: vardır. O
1: Tabii.
0: zaman ben ona prenses gelinlik yapıyorum.
1: Onun hayalini
0: Onun hayali
1: kırmıyorsun.
0: neyse kesinlikle odur. Ama bu sene genelde beyaz gelinlikler değil ama krem, şampanya renginde
1: Öyle
0: gelinlikler
1: mi?
0: çok. Evet, hiçbir şekilde beyaz skala da yok yani. Daha koyu renkler var.
1: Daha beyazdan
0: Evet,
1: kirli.
0: beyazdan evet kirli
1: Aha.
0: gibi. Ama şöyle gelinlerin tercihi nereye yöndeyse ona göre gelinlik yapıyorum. Ama şimdi bu sene
1: Genelde ne yapıyorlar? Prenses mi sade mi?
0: genelde prenses modeli çok
1: Ama herkes prenses
0: seviyorlar.
1: olmak istiyor o gün ya. Doğru,
0: Evet, çünkü bir
1: haklılar.
0: de ben şöyle hak veriyorum. O prenses modeli başka hiçbir yerde giyemezsin. Başka,
1: Doğru.
0: çünkü balığı giyebilirsin,
1: Doğru.
0: normal düz giyebilirsin ama prenses modeli gidip de bir arkadaşının düğününe giyemezsin
1: Çok
0: yani.
1: haklısın.
0: O yüzden kesinlikle prenses model gelinlerin tek tercihi oluyor.
1: Peki sosyal medyada gördüğümüz trendleri giymeli miyiz yoksa uygun olmayanları artık ne yapalım ya?
0: Ya ben şey sosyal medyaya şöyle düşünüyorum. Hani her uygun olmayan şeyleri giymemiz doğru değil. Mesela atıyorum ben şimdi bunu gösterdim ama yani kendi zevkine uymuyordur. Ondan sonra kendi hoşuna gitmiyordur. Sadece atıyorum bu
1: Vücuduna
0: sene
1: uymuyordur.
0: vücudun uymuyordur. Bu
1: Bravo.
0: sene moda diye giyilmez. Mesela bu kemeri çok midesi olan veya atıyorum beli kalın olan, çok kalın olan bir insan giyemez.
1: Ama ince bele de çok
0: İnce
1: güzel.
0: beliğe de çok yakışır.
1: Çok zor. Peki moda ya böyle stil mi önemli yoksa
2: marka mı?

0: Moda
1: Stil.
0: deyince.
1: Bir kadının stili önemli. Markası yani şöyle hangi markadan aldığın, hangi markayı giyindiğin hiçbir önemi yok.
0: Taşımak yani.
1: Taşımak çok önemlidir. O yüzden stil sahibi kadın her zaman bir adım öndedir.
0: Modayı takip etmek zorunda mıyız?
1: Asla değiliz. Dediğim gibi stil sahibi bir kadının zaten modayı takip etmesine gerek yok. Kendi modasını zaten o kendi yaratır.
0: Peki son sorum olsun. Bu da modasını, kendi tarzını bulamayan, bulmak isteyenlere tavsiyelerin olsun. İzleyiciyle seni baş başa bırakıyorum.
1: Kesinlikle öncelikle vücudunu tanısınlar. Hangi yani kilolu bayan baseni varsa ona göre ne giyinmesi gerektiğini veya bir bayanın göğüs kısmı daha fazlaysa ona göre ne giyinmesi gerektiğini bilsin. Vücutlarını sevsinler. Kesinlikle kendileriyle barışık olsunlar, özgüvenli olsunlar. Kendilerine yakışacak renkleri bilsinler. Ona göre bence en doğru seçim yapacaklardır.
0: Şöyle de bir durum var. Mesela vücudunun bir yerinde kusur var. Atıyorum işte ona göre, onu tırnak içinde söylüyorum. Göğüsleri çok büyük. Göğüsleri büyük olan için bile uygun.
1: Kesinlikle mesela ben göğüsleri büyük hanımlar için elbise yapacağım zaman göğüs kulp koyuyorum mesela.
0: Bir de
1: O göğüs kısmını bir tık daha daraltıyor.
0: ya da ne bileyim omzu darsa daha halter.
1: Evet halter
0: Değil
1: kesinlikle
0: mi?
1: öyle çok doğru. Yani kesinlikle vücudunu tanımakla alakalı, vücudunu sevmekle alakalı. Kendilerini sevecekler, kendilerine ne yakıştığını bilecekler. Bence her kadın çok güzel ya. Zaten
0: Evet ya, çok
1: bir
0: doğru.
1: de kendi doğru giyinmeyi bildikten sonra her şekilde
0: Olur o iş.
1: olur iş. Aynen öyle.
0: Eğer olmazsa da Gözde'yi bulun.
1: Kesinlikle bulsunlar.
0: Gözde'nin orada yani her özel gününüz, günlük hayatınız ne isterseniz var. Vallahi ne güzel.
1: Canımsın.
0: Kapadokya'dakiler çok şanslı. Gitme. Nereye gidiyorsun? Dur daha. Biz daha çok programa yeni başladık. Seni Kapadokya'ya uğurluyoruz şimdi buradan. Biz programa devam ediyoruz. Vallahi Gözde gidiyor. Biz devam ediyoruz seninle. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Gönülcüğüm gelmiş. Kendisi yazar Gönül Demir. Hoş geldin Gönül.
2: Hoş bulduk
0: Nasılsın?
2: çiçeğim. Çok iyiyim, seni
0: Yine
2: gördüm daha iyi
0: makyajsızsın.
2: oldum. Ya aslında bu sefer sıfır değilim, yalanı sevmem.
0: Biraz baz attın.
2: Fondöten, evet. Sürdürdüm onu da, sürmeyi bilmiyorum, kuaföre gittim.
0: Ya çok tatlı ya. Sürdürmüş bak fondöten de sürmeyi bilmiyor ya. Aynı ben. Hayatımda makyaj yapmadım. Şunu demek isterdim. Gönül biz tabii seni tanıyoruz ama. Bir seni tanıyalım öncelikle. Kimdir Gönül Demir?
2: Gönül Demir yazmayı seven, yazdıkça çoğalan, çoğaldıkça kendine gelen bir insan evladı.
0: Yazdıkça çoğalan.
2: Evet.
0: Çoğalmak da hoşuna gidiyor. Bazen de insan kendine çok fazla gelir. Ama sen çoğaldıkça sakinleşiyorsun galiba.
2: Yok, inzivaya çekildiğim dönemler var
0: İnzivaya
2: tabii. Kendimden kaçtığım, aynaya bakmadığım dönemlerim oluyor evde. Seviyorum o dönemleri de.
0: çekiliyorsun. Ya çok tatlı. Peki, affedemediğin bir şey var mı?
2: Affedemediğim bir şey. Tabii ki var. Ben düşerken elini uzatmak yerine kenara çekilip izleyen insanlar. Ve onların beni dönüştürdüğü kötü tarafım.
0: Biliyor musun daha kötüsü var.
2: Ne gibi?
0: Düşerken elini uzatmış gibi yapanlar.
2: Evet.
0: Bence daha kötü.
2: Riyakarlık.
0: Daha karaktersiz.
2: Evet. Yani
0: Bence biraz
2: söylenecek çok
0: şanslısın.
2: söz var da söyleyemedim. Ceza gelmesin size diye.
0: Çok teşekkür ederim. Düşerken elini uzatmayıp kenarda bekleyenleri affedemedim diyor. Peki en çok neye kırıldınız?
2: İnsanların içimdeki kötü insanı ortaya çıkarma çabalarına kırgınım. Ama ben savaştım, insan kaldım.
0: Vay, yine yazdın bak. Gönül sürekli yazıyorsun bak
2: Hayır,
0: yine.
2: yazmıyorum. Gerçekten kalbime soruyorum sorduğun soruları. Yalan söyleyen insan durumuna düşmeyi sevmem çünkü konu ne olursa olsun. Kimsenin bana yalan söylemesini istemem, ben de yalan söylemeyi sevmem. Zerre miktarı kalbimden çıkmıyorsa da bir lafı konuşmam.
0: Çok güzel. Burcun neydi bir daha söyle.
2: Akrebim. Herkesin korktuğu.
0: Beni kötü İçimdeki kötü insanı çıkarmaya çalışma çabalarına kızdım dedin.
2: Evet.
0: Vay be. Ya şunu vallahi bunu yazacağım ya.
2: Yaz.
0: Ama
2: Sana
0: senden
2: hediye
0: alıntı.
2: ediyorum.
0: Vallahi hediye et bana.
2: Senin olsun o cümle.
0: Çünkü gerçekten bunun için çabalayan kötü insanlar var.
2: Hoşlanıyorlar,
0: Ben
2: evet,
0: sana
2: garip bir
0: iyiyim.
2: şekilde.
0: Beni uğraşma işte ya. Bırak beni bir sal ya.
2: Bir
0: Sana
2: de
0: kötü olmak istemiyorum.
2: şöyle karakterler var. Kötülükleri yapıyorlar, yapıyorlar, bam teline basıyorlar, basıyorlar. Sonra sen tek bir şey söylüyorsun, senin yüzünden oldu
0: Çok haklısın.
2: diyorlar.
0: Gönül bunu story'de paylaşacağım.
2: Paylaş.
0: Ve senden aldığımı da bana hediye ettiğini
2: Yok,
0: söyleyeceğim.
2: altına bir cam balı yaz. Sana hediye
0: O
2: ediyorum.
0: artık şu an evrensel oldu bu.
2: Atı biliyorum.

0: Herkes senin olduğunu biliyor ama bana tercüman oldun duygularıma
1: Aa, çok
0: gerçekten.
1: sevindim. Yani kendini anlatmayı bilmiyor insanlarımız. Şöyle bir hayat meşgalesi içine koşturuyoruz hepimiz. Para kazanmamız lazım, yaşamamız lazım. Sorumlu olduğumuz insanları iyi yaşatmamız lazım. Başkaları için kendimizi harcarken kendimizi yaşayacak vaktimiz kalmıyor.
0: Biraz şu tarafa da dön de güzel yüzünü de görsünler. Ha? Peki aşk mı mantık mı?
1: Aşk
0: Bu
1: insanı
0: kadar düşündüğüne göre mantık.
1: şöyle, aşk insanı duygusallaştırıyor, mantık katılaştırıyor. İkisinin dengesini bulmak lazım.
0: Yok canım, öyle bir
1: Evet.
0: şey mi varmış?
1: Evet.
0: Neredeymiş o?
1: Sürekli mantıkla gidersen mantık evliliği yaptık diyorlar. Sadece para üzerine aşk yok.
0: İkisinin arasında bir şey mi?
1: İkisinin arasında dengeyi bulmak
0: Nasıl
1: lazım.
0: bulacağız, öyle bir şey mi varmış ya?
1: Yani var mı bilmiyorum,
0: Zor
1: işte arayıp
0: bence.
1: bulmamız gerekiyor.
0: Çok zor. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Ben sana aşk mı mantık mı diye sorduğumda sen hiç düşünmeden eğer aşkı seçseydin aşk derdin. Sen mantıkçısın. Beni hiç kandırma.
1: Ben aşık olduğum zaman çok aptal biri oluyorum. O yüzden mantığımı
0: Estağfurullah.
1: ayakta tutmaya çabalıyorum.
0: Duygu olarak aşk böyle çok ayakları da yere basan bir şey değil zaten. Mantığın çok başka bir yerinde gibi. Yani hiç aynı mahalleye bile uğramazlar gibi geliyor bana. Ama bana sorsan hep mantık ya. Mantıktan kastımız da böyle para, mantık evliliği para değil. Yani ay yok ya. Nereden mantık? Ben aşk. Değil mi?
1: Sevmek mi güzel, sevilmek mi desem mesela?
0: Ben sevgi hırsızıyım, onu sorma. Ben sevsinler kedi gibi olurum.
1: Senin burcun yengeç falan mı?
0: Yükselenim yengeç, bravo. Ay burcum da öyle. Güneşim oğlakta.
1: O yengecin etkisi işte.
0: Evet işte o sevsinler beni sabaha kadar böyle okşasınlar. Ben kedi. Ama konu şu. Sevmeyeceğim biriyle olabilirim. Asıl mevzu bu. Mantık bence o demek ya.
1: Evet,
0: Kötü
1: bence
0: be.
1: olmaz.
0: Ay yok yok tamam. Bu soruyu geri alıyorum ben. Nereden bu soruyu sordunuz ya? Tabii ki aşk. Peki güçlü kadın yorulur mu? Bugün de bunu sormam benim.
1: Benim bakış açıma göre güçlü kadın dediğimiz şey zaten yorgun kadındır ama yorulduğunu fark edememiş kadındır. Hep devam etmek zorundadır.
0: Yorumun lüksü mü yok acaba?
1: Tabii. Ya da kendini o lüksü tanımıyor.
0: Merhaba, tanıştırayım. Yorgun kadın.
1: Çünkü devam etmek zorunda. Sen kendini güçlü kadın olarak tanımlıyor musun?
0: Ya ben güçlü kadın olmaktan da yoruldum ama. Öf. Hep ben mi güçlü olacağım canım? Bir can çok güçlü atlatır. Niye be, ben Terminatör müyüm canım? Ben de insanım. Benim de duygularım var. Böyle canım bir şey
1: Sen
0: yanıyor.
1: şey, gelmiş bahar ayları, gevşemiş gönül yayları modunda. Çok mutlu, aşk dolu.
0: Sanılıyor falan ama tabii işim çok, altyapısı çok daha farklı. Evet, çok güzel bir şey söyledin. Yorulmamak ve durmamak zorundayım
1: Yorulduğunu,
0: ben de.
1: yani ben yoruldum deseydim devam edemezdim. Ben iyiyim, devam edebilirim dedim. Ama güçlü kadın olmanın zor bir yanı var. Herkes sanıyor ki çok iyisin. Kimse sana nasılsın diye sormuyor.
0: Ne zamandan beri yazıyorsun?
1: Liseden beri.
0: Liseden beri yazıyorsun ama ne, sen konuşmayı mı sevmiyordun?
1: Yo, ben çok iyi konuşurum.
0: Seni yazmaya iten şey neydi, o kırılma noktası? Nasıl yazabildiğini anladın?
1: Acılarımı şöyle, akrep olmanın verdiği bir şey sanırım bu. Burç sorduğun için akrepliğe bağlıyorum. Akrepler en çok kendilerini insanlara göstermekten korkarlar. Yani
0: Saklarlar mı?
1: derinlerini görsün istemez kimse. Çünkü insanların onu kullanabileceğini düşünürler. Ve ben işte birkaç kişiyle derdimi paylaşmayı denedim. Gerçekten bana karşı kullanıldı. Ben de bunları hikayelerle yazmayı öğrendim.
0: Güçlü kılan kırılma noktası bu muydu?
1: Tabii.
0: Yani aslında akrep olmanın verdiği temkin.
1: Temkinli.
0: İnsanlara karşı
1: Aynen.
0: temkinli olmak. Peki bugünkü gönül nasıl oluştu?
1: Bugünkü gönül. Çok güzel sorular soruyorsun Bircancığım.
0: Duygusal sorular değil mi?
1: Evet.
0: Bütün hepsini düşündürüyor. Valla ben de şu an bana bunu sorsalar ağlarım, biliyor musun? Düşünmek bile istemiyorum.
1: Hiç sarılınmamış bir çocuğum ben. Birinin sarılmasının hasretini anlatırken bugünkü
0: Buldum
1: gönül oldu.
0: kendini.
1: Yani bir anne düşün, seni hiç öpmemiş, hiç kızım dememiş.
0: Öz anne.
1: Yani evet, Böyle bir sevgisiz bir çocukluk döneminden sonra insan ister istemez kendine sarılmayı öğreniyor.
0: Ya kim bilir neler. Nedenini sorabildin mi? Yıllar sonra bile söylüyorum.
1: Yok, görüşmüyoruz.
0: Görüşmüyoruz. Ne zamandır?
1: 15 yıl falan olmuştur herhalde. Ya ben hatırlamıyorum yaşadığını, yaşamadığını. Yolda görsem tanımam.
0: Sildin.
1: Yani öldü diye haber gelse ben hani ben onu zaten öldü sanıyorum derim.
0: Of. Çok acımasız. Bir hayat.
1: Ama buraya getirene kadar işte insanın kendisini, duygularını.
0: Hayat acımasız, onu diyorum. Seni böyle yapan.
1: Yani ama ben duygusuz değilim yani insanım.
0: Onu görüyorum. Zaten çok duygulu olduğun için
1: Nefret
0: bence.
1: falan da etmiyorum kesinlikle. Ben o duygumu törpüledim. Çünkü nefret etmek veya kin gütmek bunları insanlık, bunlar insanı insanlıktan çıkartıyor. Ben o duyguları törpüleyebilmek için, yoluma devam edebilmek için yazmaya başladım. Ve çok güzel devam ettiğime inanıyorum. Gurur şeytandandır ama ben bu savaşımla gurur duyuyorum.
0: Peki kendinize mi yazıyorsunuz?
1: Kendimi yazıyorum ama kendimi yazarken hayatıma değen insanlara ekliyorum.
0: Güzel. Peki neden sizi okuyor sizce insanlar?
1: Süslü cümleler kurmuyorum ben. Acı makyajı sevmez. Ben de makyajı sevmiyorum insan olarak.
0: Evet, biliyorum.
1: Her şey olduğu gibi olmalı. Yani insan da olduğu gibi insan olmalı. İki yüzlü olmamalı. Acı da iki yüzlü olmamalı. Ya acı da ama geçer, kanıyor ama falan değil.
0: Değil.
1: Acıyorsa acıyordur yani. Onu net söylemek lazım. Acımıyorsa acımıyordur. Mutluysam ben çok mutluyumdur. Ben şu an çok mutluyum.
0: Ya çok sevindim buna. Bu hayat gönüle en çok neyi öğretti? Yani içinizde en çok hangi duyguyla savaştınız?
1: Sevgisiz yaşayabilmek.
0: Yaşayabilmek çok zormuş ama atlattık diyorsun.
1: Geçti. Ben şeyi öğrendim ya, herkes en çok kendisini severmiş bu hayatta. Ben kendimi sevmeyi bilmiyordum. İşte sarhoş bir babanın kızıydım ben. Çocuklarını sevmeyen bir annenin. Kardeşlerime hayatımı adadım uzun yıllar boyunca falan. Ben kendimi sevmeyi öğrenmemiştim.
0: Bir şey merak ettim. O kadar sevgisiz bir ortamda kardeşlerine nasıl sevgi verdi? Sevgiyi biliyor muydun ki sen?
1: Ben biliyordum.
0: Ama nereden? Öğretilmedi sana sevgi. En öğretecek ana dilinden bile öğrenemedin ya.
1: Babaannem vardı benim. Beni
0: Ya.
1: çok seven.
0: Ya.
1: Rahmetli oldu. Ben
0: Allah rahmet
1: sevgiyi
0: eylesin.
1: babaannemden öğrendim. Ama yani o Edirne'de yaşıyordu. Biz İstanbul'daydık. Belli bir süre sonra İstanbul'a geldim. Ben
0: Kardeşlerine
1: babaannemden...
0: sevgi verince bir tık, yani anne, ya ben annenin evladını sevgisini gösterememesini anlayamıyorum.
1: Allah kalbine hidayet versin onun. Başka hiçbir şey demiyorum ben. Onun hesabı benimle değil. Ahirette Allah'la.
0: Aynen öyle, biliyor musun?
1: Ben ne kin gidiyorum, ne nefret ediyorum, ne
0: Kardeşlerin
1: beddua ediyorum. Yani
0: görüşüyorlar mı?
1: onlar görüşüyorlar. Ben hiçbiriyle görüşmüyorum. Anlatılmayacak büyük derin konular bunlar.
0: Ama sorun var. Hiç kimseye anlatamadığın bir acın var mı?
1: Hiç kimseye anlatamadığım bir acım. Ben gerçekten birçok acım var ama şu an aklıma gelen kardeşler konuşulduğu için kız kardeşlerimle mesela hiç birbirimize sarılmadık. Bu benim büyük bir acım. Bu bana 10 tane kitap yazdırır.
0: Çok haklısın. Yazdırır gerçekten. Sarılma duygusu çok kıymetli bir duygu. Ve sevgiyi de frekans olarak da tam geçiren şey sarılma yani. Annene, babana, çocuğuna, sevgiline sarılarak ifade edersin duygunu. Öperek, sarılarak,
1: Evet.
0: koklayarak. Bu duygudan seni mahrum bırakmalarına çok üzüldüm.
1: Ama ben sonra iyi arkadaşlarla, kankalarla bu duygularımı telafi etmeyi
0: Telafi et.
1: öğrendim
0: Çok
1: tabii.
0: sevindim.
1: Yani kardeş deyince illa aynı anneden doğmak
0: Bravo.
1: gerekmediğini öğreten arkadaşlarım girdi hayatıma. Ben bunları kimse bana acısın diye anlatmıyorum. Burası Türkiye Cumhuriyeti, herkes bir şekilde yaşıyor benzer şeyleri. Bunu öğrendim ben yıllar içerisinde. Ama bunlar yaşanırken de hayat devam ediyor. Yerine yenileri koyulabiliyor. Bu güzel bir duygu.
0: Peki güçlü görünmenin en ağır bedeli ne peki?
1: Güçlü görünmenin en ağır bedeli. Herkes seni "Aa, bu güçlü" diye düşünüyor ve sana "Zorda mısın? Yardıma ihtiyacın var mı? İyi misin?" diye sormuyorlar.
0: Nasıl olsa
1: O iyidir.
0: gönül iyidir. Gönül güçlüdür.
1: Gönül ağlamaz.
0: Gönül ağlamaz. Halbuki gönül ağlar.

0: Halbuki gönül hep ağlıyordur belki de. Yok canım, öyle bir şey yok. Ama
1: Peki.
0: gerçekten zor bir kısmı bu. Yani biri sana hiçbir zaman nasılsın diye sormak için aramıyor. Ya ben şöyle zordayım, bana bu konuda yardım eder misin demek için
1: Misyonu böyle
0: arıyorlar.
1: oldu. Ya özel hayatınızda hiç konuşmadık. Ne durumda?
0: Kimse yok.
1: Yine sarılamadık.
0: Yani şu bilmiyorum ki.
1: Zor ama ya.
0: Belki de ben güvenemiyorumdur. Ama idealimde bir erkek var da.
1: Yazsana onu güzel şöyle.
0: Ama o kişinin haberi yok ki bundan.
1: Bu yaşayan biri yani. Var
0: Tabii
1: böyle
0: tabii
1: biri.
0: yaşıyor.
1: Platonik aşkın mı?
0: Tabii tabii var.
1: Tanıdık mı?
0: Ünlü biri hatta.
1: Ne? Ben bulurum.
0: Hiçbir yerde söylemedim. Bulamazsın.
1: Bulurum derken biraz anlatırsam bulurum.
0: Ha.
1: Evli
0: Böyle...
1: değil mi inşallah?
0: Yok, değil.
1: Ha tamam.
0: Hayatında hiç evlenmemiş
1: O
0: biri.
1: da mı evlenmemiş? Beyazıt Öztürk. Teşekkürler, buldum.
0: Hayır, hayır. Beyazıt'ı tanıyorum da yani hiç benim tipim değil. Çok şaşıracağım bir tip yani benim
1: Hayatında
0: platonik
1: hiç
0: aşk.
1: evlenmemiş. Yayın bitince söylersin.
0: Devlet
1: Belki.
0: memuru ama ünlü.
1: Ünlü bir devlet memuru. Beni heyecanlandırdın. Sevmek mi zor, sevilmek mi?
0: Mevlana'ya sormuşlar sevmek mi sevilmek mi diye. Demiş ki sevildiğinden hiçbir zaman emin olamazsın. En güzel duygu sevmektir.
1: Yanına geliyorum sarılmak için tabii ki. Sana sarılacağım tabii ki.
0: Canım. Yeni bir kız kardeş. Hoş geldin.
1: Sarılmak çok güzel bir duygu. Biz gönülle sarılarak aranızdan ayrılıyoruz. Sabah kahvemiz devam ediyor. Hoşçakalın. Efendim, sabah kahveniz devam ediyor. Kıymetli bir konuğum var. İlker Küçüker. Kendisi seviyor ama bir de kendisini dinlemek isteriz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Kimdir İlker Küçüker?
2: Efendim İlker Küçüker, Türk-Amerikan Ticaret Odası Ekonomi ve Finansman Komisyonu Başkanıyız. Chelsea Financial Solutions olarak da Türkiye'de ve Avrupa'da, Amerika'da Türk ithalat ve ihracatçıların ithalat ve ihracatlarına finansman enstrümanları üretiyoruz. Yurt dışından çözüm üretiyoruz.
1: Yurt dışı ile işimiz var, dış ticaretle. Peki dış ticaret finansmanı dediğimiz şey tam olarak nedir? Neden ihtiyaç duyarız?
2: Dış ticaret finansmanı efendim Türk ihracatçılarımızın zamanında daha uygun maliyetlerle ham madde tedarik etme anlamında yurt dışına ham madde tedarik ederken ürünün ithalat finansmanının yapılması, Türkiye'ye gelip Türk teknolojisi ve know-how'u üretildikten sonra da yurt dışına yapmış olacak ihracatın finansmanı ile ilgili daha erken ve hızlı bir çözüm üretmek anlamında yurt dışı kaynaklardan uygun maliyetli finansman çözüm üretiliyor.
1: Peki ithalat ya da ihracat yapan, her ikisini aynı anda yapan bir firma için en büyük finansal sorun ne oluyor?
2: Zamanında kaynağa ulaşmak Türk firmalar için şu anda sıkıntı olabiliyor. İthalat ve ihracatçılarımızın gününde tabii her şirketler bir sermaye üzerinde çalıştığı için
1: Bir de 24 saat bile çok kıymetli.
2: kesinlikle yani yüklemeler ve
1: Tabii.
2: ihracatlarla ilgili zamanda para gelmediği zaman örnek olarak firmamız ithalat finansmanını zamanında yapamamış oluyor. Şirketlerimizin sermayesi de her şirket kendi sermayesi ona göre yeterli olmadığı için kredi ihtiyaç duyuyor. Bu kredinin alternatifi olarak bir alternatif finansman üretilmiş oluyor efendim.
1: Fatura kesildi ama para gelmedi. Bununla karşılaşıyor musunuz?
2: Evet, karşılaşıyor.
1: Burada işletmeler ne yapacak?
2: Şimdi şöyle yurt dışına ihracat yapılıyor. Burada ihracat konuştuğumuz için ihracat yapılıyor. Açık cari çalışıldığı için yurt dışından yurt dışındaki firma ne zaman parayı gönderirse Türk üreticimiz o zaman paraya sahip
1: Evet.
2: oluyor. Bu sefer Türkiye'deki ham madde, üretim, işçilik, bütün masraflar için bir nakitte ihtiyacı olduğu için firmalar nakitini yönetemiyor. Bunun için de bizim düşündüğümüz ve tavsiye ettiğimiz, çünkü uluslararası anlamda tüm dünyada yıllardır geçer olan ihracat sigortaları var.
1: İhracat sigortası.
2: Evet, ithalat ve ihracat sigortaları yapılıyor.
1: Garanti alıyor yani durumu.
2: Kesinlikle. Yani yurt dışındaki bankalar veya fonlar, para kaynakları sigorta şirketlerine Türkiye'nin dışındaki alıcıları sorarak bir istihbar ve artırma ve çalışma yapıyorlar. Türk firmaları bunun bilgileri verildiği zaman yurt dışındaki bankanın veya fonun alacak olduğu kaynak bir sigorta kapsamında garanti kapsamını alınıyor.
1: Güzel. Bunun için ekstra bir ödeme mi yapıyor firmalar?
2: Sembolik, sembolik
1: Sembolik
2: sigorta
1: bir ödeme.
2: bedellerini ya. Burada Türkiye'deki bankalar da yapıyor.
1: Tamam.
2: Türk Exim Bank başta olmak üzere birçok bankamız da bunu sigorta edebiliyor. Garanti altına alıyor. Fakat yurt dışının avantajı, yurt dışı burada hem kaynak temini yapıyor hem sigorta ediyor.
1: Bence
2: Daha
1: çok güzel bir
2: uygun
1: şey bu.
2: maliyetlerle, daha uzun vadeli, 120 günden 1 yıla kadar vadelerde hem ithalat hem finansman ihracat finansmanında Türk firmaları finansman ulaşmış oluyor.
1: Güzel. En azından parayı garanti ettik.
2: Kesinlikle.
1: Peki faturanın %80 ya da %85'ini önden ödeme alma gibi bir şey var. O ne demek?
2: Bu şöyle efendim. Türk firma ihracatı yaptığı gün 24 saat ile 48 saat içinde fon kaynağı ve sigorta bunu garanti ettiği için yurt dışındaki alıcı, örnek olarak İngiltere'deki veya Belçika'daki bir firmamız parayı göndermediği zaman 120 gün veya 1 yıl vadeli olduğunu düşünün. 24 saat içinde bu fon sağlayan kaynak Türkiye'deki ihracatçıya parayı aynı gün içinde ödüyor.
1: Güzel.
2: Siz yeter ki bir gözetimden geçmiş ve ihracatı yüklemesini yapmış olun.
1: Peki alacak sigortası nedir? Yani firmayı bir riskten kurtarıyor beni.
2: Kesinlikle. %100 garanti kapsamına giriyor.
1: Ha.
2: Sizin yapmış olduğunuz alacak yurt dışında herhangi bir ihracatınız %100 garanti kapsamına kalıyor. Siz paranızın %80'ini peşin alıyorsunuz. Vade sonunda da geri kalan %20'sini alıyorsunuz. Yurt dışındaki bu 6 aylık, 120 günlük veya 1 yıllık süreçte sizden ürünü alan firma eğer iflas eder veya kapanırsa işte alacak sigortası kapsamında geri kalan paranızı tamamını da alıyorsunuz.
1: Bu mükemmel bir şey.
2: %100 bir garanti kapsamına
1: peki,
2: girmiş oluyor.
1: Peki bu kadar risk var. Yani atıyorum yurt dışına satış yapan bir firma en çok hangi riskleri barındırıyor?
2: İşte alacak cari, açık cari çalışıldığı için.
1: Ama niye?
2: Paranın geri dönmemesi. Yıllara
1: yurt dışı olduğunda niye değişiyor ki mesela?
2: Şöyle yurt dışındaki firmalarla yıllara sahip bir alışkanlıklar var, bir çalışmalar var. Uzun yıllardır çalıştığınız bir firma var. Evet. Açık cari mal gönderiyorsunuz. O firma da onu alıyor, rafına koyuyor, satıyor. Tahsilat yaptığı zaman sonra. Ve vade sonu anlaştığınız 90 gün, 60 gün, 120 gün sonra gibi vade de veriyor. Bu süreçte firmada herhangi bir aksama olabilir veya Türk firmalarına ödemeyi istemiyor. Diyor ki ben sana 100 gün söz verdim ama 150 gün sonra göndereceğim.
1: Vazgeçiyor.
2: Siz 50 gün sonra para ulaşmanız lazım. Bunun için sigorta olduğu zaman kendi ülkesindeki sigorta şirketi bunu sigorta ettiği için kendi ülkesindeki kamu kurumları veya bankalara ben 100 gün sonra, 50 gün sonra, 60 gün ek süre yapacağım diyemiyor.
1: Diyemiyor.
2: O gün o tarihte o parayı ödemek zorunda.
1: Herkes kabul etmeyebilir ama bunu.
2: Kesinlikle.
1: Değil mi? Öyle problemler çıkar.
2: Şöyle bunu kabul etmiyorlar. Dünyanın en büyük tekstil firmalar, Türkiye'den ürün alan birçok firma Türkiye'deki imalatçıya istediği günde para ödemek istediği için bu parayı istediği gün ödüyor. Bu sürede diyor ki tabii. Ben alacak sigortasını, ihracat iskontosunu, bu tür enstrümanları kabul etmiyorum. Ben herhangi bir garanti sorunlu vermem, altına kefalet vermem. Ben seninle hangi gün konuştum? 100 gün, 150 gün, 90 gün sonra istediğim tarihte öderim diyor.
1: Çok zor.
2: O da bizim Türk üreticiyi zora sokuyor.
1: Peki alıcı ödemesini alamazsa bu durumda süreç nasıl ilerler?
2: Bu süreçte uluslararası sigorta şirketleri ve restoran şirketleri devrede olduğu için özellikle zaten kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'den ürünü alan, ithalatı yapan, yurt dışındaki ithalatı yapan firmanın batmış veya kapanmış olması lazım. Kapandığı zaman da %100 garanti kapsamında olduğu için Türk üreticinin paramı tahsil edem gibi bir sıkıntı olmuyor. Sigorta şirketi devreye girdiği için fatura bedelinin tamamı tahsil edilmiş oluyor.
1: Peki küçük ya da işte orta işletmeler için bu durumdan faydalanabilecek bir pozisyon var mı?
2: Kesinlikle. Türkiye'deki tüm üreticilerin ve tüm ihracatçıların rakamların büyüklüğü küçüğüne bakmadan etmek. Hepsi faydalanabilir. Yeter ki yurt dışındaki alıcının sigortayı kabul ediyor olması lazım. Yani oradaki sigorta şirketinde bir rating notun olmuş olması lazım.
1: Peki diyelim uzun vadeli satış yapmak firmalara daha mı faydalı?
2: Kesinlikle efendim. Nasıl? Şöyle ki uzun vadeli satışlar firma için daha faydalı. Örnek veriyorum Amerika'da bir üreticiye siz bir mal satacaksınız. Türkiye'de sermaye rasyoları yeterli olmadığı için bizim Türk üreticiler genelde diyor ki %50 peşin önden avans isterim. Bana bir avans gönder ki ben ham madde alayım, malı üreteyim ve Türkiye'den sana ihracat yapayım diye. Ama uzun yıllık, bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık o firmaya siz örnek olarak mobilya üretim yapıyorsanız, bir termin anlaşması yapıyorsanız standart bir sözleşme yapıyorsunuz. Her ay düzenli olarak yükleme yapıyorsunuz ve sigorta kapsamında her yüklendi de paranızı tahsil ediyorsunuz.
1: Peki, tedarik zinciri finansmanı nedir?
2: Tedarik zincirinin finansmanı ilk başta da anlattığım gibi firma ham madde ihtiyacında örnek yok. Genel mobilyadan gidersek.
1: Bir örnek verelim.
2: Kumaşın alınması.
1: Tamam.
2: İşte dünyanın en iyi kumaşını alacaksınız. Kumaşın alınması, süngerin alınması, ahşabın alınması ve bununla ilgili metal ürünlerin alınmasında ihtiyacınız olan kendi cebinizden para çıkmadan yurt dışındaki kaynaklardan, fonlardan ve bankalardan ürünün tedarikinde sizin adınıza ürün tedariki yapılıyor.

0: Yani siz ürünü siz buluyorsunuz, pazarını yapıyorsunuz, fiyatını, her şeyi belirliyorsunuz. Buradaki emtia ticareti, ihracat finansmanı yapan şirketler veya trade finance house dediğimiz kurumlar araya giriyor. Sizin bulduğunuz ürünü sizin adınıza satın alıp ham madde size getiriyor. Bunun ticaret yapılıyor. Siz alıyorsunuz, kendi dizayn, tasarım ve know-how'ınızı katarak fabrikanızda üretim yapıyorsunuz. Üretim yaptığınızda sonra da yurt dışına örnek olarak bir yıllık bir kontrat yapmıştınız. Her ay düzenli olarak yüklemenizi yapıyorsunuz. Her yükleme yapıldığı günde 24 saat içinde ihracat finansmanından paranızı düzenli olarak alıyorsunuz.
1: Alabiliyorsunuz.
0: Tam bu o da ihracatınızın kapasitesini 5 katı 10 katı artırabiliyor.
1: Daha da güçlendiriyor.
0: Kesinlikle.
1: Peki bu üretici ile alıcı arasında bir güven ilişkisi olması lazım. Kesinlikle. Bunu nasıl sağlarız? Nokta bu da dışı bir şey lazım.
0: Kesinlikle, yani uluslararası sigorta şirketleri, yurt dışı fonların, bankaların işin içine girmiş olması karşılıklı iki firmanın anlaşmasından çok bu sefer uluslararası sigorta, devlet kurumları ve fonları da işin içine kattığı için hem alıcı hem satıcı uluslararası standartlarda bu ticaret yapmak kuralların dahilinin içine giriyor. Ve bu çerçeve içinde olduğu için de tüm ticaret daha profesyonel, daha düzgün oluyor.
1: Peki alacak yönetimi dediğimiz şey neyi kastediyor?
0: Alacak yönetiminde işte bu vadeli alacaklarınızı erken tahsil ettiğinizde daha hızlı alacak aldığı için şirketimizin nakit durumu her zaman daha iyi oluyor.
1: Daha iyi oluyor.
0: Bilançolar güzelleşiyor.
1: Evet.
0: Çeyrek dönemlerdeki yıllık verilerimiz, mali verilerimiz daha iyi oluyor. Çünkü düzenli olarak ihracat yaptığınızda ve paranızı gününde ve vadesini alıyorsunuz. Erken alıyorsunuz.
1: Bu muhteşem bir şey. Yani, bir gün bile çok önemli. Başta söyledik. Peki neden bu kadar nakit akışı önemli?
0: Şirketlerin büyüyebilmesi ve yatırım yapabilmesi için nakit çok önemli.
1: Peki ihracat yapan bir şirketin büyümesinde finansmanın rolü nedir?
0: Her şey yani.
1: Her şey finansman.
0: Her şey finansman geçer. Ham madde almanızdan, fabrikanızı büyütmekten, yatırım yapmaktan, pazarlama satıştan ve zamanda tahsilat yapma, her şey finansmandır. Finansman olmazsa bir işletmenin büyümesinin imkanı yoktur.
1: Bankalar rolü nerede burada?
0: Bankalar işte finansın kaynağı. Türkiye'de krediler, yüzyıllara dayanan bir sermaye yapısı olmadığı için şirketlerimiz kısa vadeli 50 yıllık, 80 yıllık, 100 yıllık, 20 yıllık firmalar olduğu için Türk yatırımcısında sermaye yeterli oranı yeterli olmadığı için burada bankaların, katılım bankaların, normal bankaların, ihracat finansmanı bankalarının her zaman yurt dışı fonlarının çok büyük işe. Tüm dünya bunu yıllardır yapıyor, yüzyıllardır yapıyor. İngiltere, Amerika bu işin merkezi. Türkiye'de bankacılık sistemi herkes finans sektörünü bankacılık olarak algılıyor. Ama Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde diğer enstrümanlar finans sistemin aşağı yukarı %60-%70'ini oluşturuyor.
1: Diğer dediğiniz şeyler?
0: İşte bu özel fonlar, yatırım fonları, yatırım şirketleri, herhangi bir yurt dışında Amerika ve İngiltere'de herhangi bir anonim şirket borç verebilir, borç alabilir.
1: Aa, güzel.
0: Fonlar kurulabilir.
1: Sadece banka gibi düşünmeyelim.
0: Kesinlikle. Yani finans kaynağı aileler de, family office dediğimiz aileler, varlıklı aileler kendi fonlarını ve likiditelerini özel gördükleri televizyon kanalı ve mobilya firmalara yatırım yapabiliyorlar, fonlayabiliyorlar. Bu Türkiye'deki kanunlara istinaden Türkiye'de sadece bankalar bunu yapabiliyor. Tüm dünyada da bankalar yapabiliyor ama her ülkede
1: başka
0: şekilde geçmesi lazım. Türkiye'de de bununla ilgili çok büyük ilerlemeler var. İstanbul Finans Merkezi'nin kurulmasının en büyük amacı da budur.
1: Güzel.
0: Hem yurt dışı fonların, ailelerin, şirketlerin gelmesi, Türkiye'deki finansal kurumların, şirketlerin, ailelerin, holdinglerin finansa daha çok ulaşması, yeni yatırımcıların, startupların, teknoloji şirketlerinin finansa alternatif finansmanlara ulaşmasını önünü açacak.
1: Bu güzel bir şey. Peki ihracat yapan ya da ithalat yapan bir firmanın yaptığı en büyük hata, en çok yapılan hata?
0: Uluslararası ritüellere uyulmaması, sözleşmeler yapılmaması. İşte alacak sigortası veya ihracat finansmanı dediğimiz gibi uluslararası bankalarla, fonlarla çalışılmaması. Ben karşı tarafa güveniyorum deyip açık cari ihracatın yapılması. Yıllar içinde ve aylar içinde o firmalara zamanında ulaşamaması, tahsilatı yapamaması gibi durumlarda birçok avukat ve uluslararası firmalarımız var. Yurt dışında çok büyük tahsilat sıkıntısı yaşıyorlar.
1: Bir de gümrük ve lojistik işleri var. Kesinlikle. Burada da finansmanla bir bağlantı var mı?
0: Kesinlikle efendim. Gümrük de finansman da önemli. Zaten bizim finansman yapılabilmesi için ihracat finansmanı da örnek vereyim. Malın Türkiye'deki bir gözetim firmasından, gözetimden geçmiş olması, gümrük beyannamesinin oluşturulmuş olması, yüklemenin yapılıp Türkiye'den çıkmış olması
1: çıkmış
0: lazım.
1: Olması lazım. Yeni başlayacak bir firma nereden başlamalı?
0: Yurt dışı pazarlara açılması çok önemli. Onun için de birçok bizim gibi iş adamı dernekleri, kulüpleri, ticaret odaları, DEİK gibi kurumlarımız var. Bu kurumlara üye olmaları ve yurt dışı pazarlara çok açılmaları çok önemli. buralar açıldıktan sonra da ürünlerini ve markalarını çok iyi tanıtmaları lazım.
1: Peki Türkiye'de ihracat yapan bir firmanın nasıl bir fırsatı var? En büyük fırsatı ne?
0: Lojistik fiyat maliyetimiz şu anda ülkemizin bulunduğu konum icabıyla dünyanın her yerine neredeyse eşit mesafede ihracat yapabiliyoruz. Türk kalitesi çok ön planda. 90'lı yıllardan beri biz bu ihracat finansmanı ve ithalat finansmanı konusundayız. Tekstil firması 90'ların sonunda bir tekstil firması şöyle bir

0: İngiltere'deki mağazasında yan yana konuyor bu farklı farklı ülkelerden gelen aynı ürünler. Türkiye'deki üreticiye gelen sipariş her zaman daha fazla. Biz de
1: Daha
0: bunu
1: fazla.
0: neden daha fazla? Neden diye sorduğumuzda
1: Allah Allah.
0: hanımefendiler, bayanlar raftaki ürünü seçerken en fazla Türkiye'deki ürünü seçiyor.
1: Allah
0: Gri bir
1: Allah.
0: ceket alıyorsa, gri
1: Evet.
0: ceket alırken işte Doğu Avrupa'daki üretilen bir ürün değil de Hindistan'da ürün değil, Türkiye'de üretilen Türk bayanların, Türk işçinin ürettiği bir ürünün kalitesinin o insan giydiği zaman bunu hissettiğini ve
1: Anlaşılıyor.
0: anlaşılıyor.
1: Süper. Ay çok güzel oldu bak bu. Çok milli bir insanımdır. Bunu söylediğiniz güzel oldu. Peki İlker Beyciğim, çok teşekkür ediyorum
0: Biz
1: kıymetli
0: teşekkür ederiz.
1: sohbetiniz için. Sizleri uğurluyoruz ama lütfen rahatsız olmayın. Biz sabah kahvemize devam ediyoruz efendim. Ve efendim kıymetli avukatımız bizlerle. Kendisi Mehmet Furkan Aydın. Hoş
2: Hoş
1: geldiniz.
2: buldum Bircan Hanım.
1: Ankara'dan mı?
2: Teşekkür ederim. Evet, Ankara'da.
1: Bütün Ankara'ya selamlar olsun. Şimdi bugün aslında biraz beni de ilgilendiren,
2: Evet.
1: aslında artık herkesi ilgilendiren bir
2: Tabii
1: konu,
2: ki,
1: değil mi?
2: tabii ki.
1: Sosyal medyada, insanlar sosyal medyada en çok hangi nedenle ceza soruşturmasına maruz kalıyor?
2: Şimdi Bircan Hanım, sosyal medya kullanımında gerçekten ülkede çok fazla yanlış durumlar var. İnsanlar sosyal medyada çok yüksek özgüven sahibi. Sanki herkes hakkında bir şeyler söyleyebilir, bir yorum yapabilir, bir şeyler paylaşabilir gibi bir algı var. Ama bu durum tabii ki çok yanlış. En çok tehdit, hakaret, şantaj ve kişisel verilerin ihlali gibi durumlar. Hatta bununla ilgili en mağdur kesim ünlüler olarak görürüz biz. Sürekli olarak çünkü göz önünde olduğunuz için
1: Doğru.
2: en çok yorum, eleştiri, bazen hakaret, tehdit gibi içeriklerle maruz
1: Maruz
2: kalabiliyorsun.
1: kalıyoruz.
2: Evet.
1: Bunları böyle ben yorum yaptım sadece. Ne olacak ki deyip geçiştirebileceğimizi sanıyoruz ama gerçeği ne? Hukuki bir sorumluluğu var mı?
2: Tabii ki hukuki bir sorumluluğu var. Ben bu paylaşıma yorum yaptım gibi bir durumla kesinlikle bu sorumluluktan kurtulmak mümkün değil. Yani burada asıl gönderinin sahibinden ziyade hukukun tabii ki incelediği husus yorumların içeriği, yorumlarda ne yazdığı, ceza kanunu açısından bunun bir suç teşkil edip etmediği.
1: Bu
2: O
1: ceza
2: yüzden
1: kanunu mu,
2: ise
1: kabahatler kanunu mu?
2: durumdan her durum kendine özeldir Bircan Hanım. Bazen şantaj içerikli olabilir, bazen tehdit içerikli olabilir,
1: Tabii bunlar
2: bazen
1: ceza.
2: sadece hakaret
1: Hakaret.
2: içerikli olabilir, bir uzlaştırma söz konusu olabilir. Ama burada yorumun içeriği çok
1: Çok
2: önemli,
1: önemli.
2: tabii ki.
1: Peki. Sosyal medyada yapılan hakaretlerde tespit gerçekten mümkün oluyor mu? Ki oluyor, ben çok tespit ettirdim.
2: Evet. Siz de tecrübe etmişsinizdir Bircan Hanım. Öyle ben yorumumu sildim, kaldırdım, hesabımı
1: Geçmiş
2: kapattım,
1: olsun.
2: bu işten kurtuldum gibi bir durum yok. Şu anda dijital bir çağdayız ve hepimizin bir dijital ayak izi var. Ve bu dijital ayak izi tabii ki devlet tarafından da takip edilebiliyor. Mahkemeler de istediği verilere kolaylıkla ulaşabiliyor. O yüzden sosyal medya kullanımlarında çok daha fazla dikkatli olmak gerekiyor. Öyle yorumumu sildim, ben cezadan kurtuldum diye bir durum yok.
1: Böyle sanıyorsanız bence güzel. Bunu sanmanız güzel. Yanılacaksınız ve bunun cezasını ödeyeceksiniz. Bastığınız her tuş gerçekten kıymetli avukatımızın da söylediği gibi bir ayak izi gibi.
2: Tabii ki.
1: Dijitalde öyle bir işliyor ki dijital ayak izi de öyle fırtınayla rüzgarla da silinmiyor yani.
2: Ve şu anda siz de biliyorsunuzdur, devlet yeni bir düzenleme
1: Biliyorum.
2: yapmanın peşinde. Anonim hesap, fake hesap dediğimiz gibi hesaplarla ilgili her
1: Evet.
2: insan belli doğrulamalardan, kimlik doğrulamalarından sonra sosyal.
1: TC'si olmayan kapanacak Türkçesi.
2: Aynen
1: Çok
2: öyle.
1: güzel olacak. Yani
2: Ve
1: her
2: tespit
1: elbiyle.
2: daha da kolaylaşmış olacak tabii ki, ama bu da sorumluluğu da artıracak bir konu.
1: Peki bir paylaşımın altına yazılan yorum ne durumda suç sayılır? Hep sayılmaz.
2: Tabii ki bazen gerçekten şaka maksadıyla, eğlence maksadıyla bir şeyler yazılabilir. Ama bunun da tabii ki bir tespiti olur.
1: Ha.
2: Bunun bu amaçla yazılıp yazılmadığı tespit edilir. Ama içeriğinde hakaret, tehdit gibi şeyler varsa bunlar kesinlikle suç teşkil eder. Ama biz yine de şaka amacıyla, eğlence amacıyla da kafamıza göre bir
1: Yazmayalım.
2: şeyler yazmak doğru değil.
1: Peki illa karşı taraf, yani yazılan, yorum yapılan kişinin şikayetçi olması mı lazım, yoksa re'sen, yani kendiliğinden de bu bir suç teşkil eder?
2: Bazen resen

0: teşkil ettiği durumlarda tabii ki var Bircan Hanım. Bir haberin altına tüm kamuoyunu vicdanını yaralayacak bir şey yazılabilir.
1: Aa, doğru.
0: Bununla ilgili çok fazla
1: Doğru.
0: maalesef örnekler de oldu.
1: Özellikle infial yaratılan konularda hassasiyetinizin çok yüksek olması gereken durumlarda bariz maneviyatsız
0: İşte
1: yorumlar.
0: mesela bunlar re'sen soruşturma nedeni olabilecek durumlar Bircan Hanım. Tam da örnek verdiğiniz gibi.
1: Peki başkasına ait görüntüleri paylaşırken hangi hukuki riskleri göze alıyoruz?
0: Tabii ki. Bircan Hanım, burada da bahsettiğimiz durum kişisel verilerin ihlali, özel hayatın gizliliği konusu gerçekten şu anda çok ciddi anlamda gündemde olan bir konu. Bir insanın fotoğrafını sosyal medyadan erişmiş dahi olsanız, ya ben bunu zaten ben bu fotoğrafı internette karşılaştım, bunu paylaştım, bunu zaten herkes görüyordu diye bir durum yok. Sizin buradaki paylaşma maksadınız nedir? Bu insanı aşağılamak mı? Bu insanı hakaret etmek mi? Bu insanla dalga geçmek mi? Bununla ilgili paylaşımın maksadı da çok önemlidir. Sadece paylaşım değil, paylaşımın maksadı da çok önemlidir. Ve bilmeden belki de yaptığınız o paylaşım sizin ceza almanıza, yargılanmanıza neden olabilir.
1: Yani ben kendi sosyal medyamda bir fotoğrafı alenen işte arabanın içinde bir selfie çektim ve paylaştım.
0: Evet.
1: Bunu da paylaşamaz, doğru mu?
0: Bunu her zaman paylaşamaz diye bir durum yok. Örnek veriyorum, sizin bu paylaşımınızı bir haber sitesinin paylaşması ile benim ya da herhangi bir vatandaşın bunu paylaşıp üzerine bir şeyler
1: Ha,
0: yazması,
1: tamam.
0: buna ilişkin o fotoğrafa ilişkin suç teşkil edecek eleştirilerle bu fotoğrafı paylaşması, o zaman bu fotoğrafın sosyal medyada mevcut olmasıyla tamamen cezayı ya da suçu ortadan kaldırmaz.
1: Son zamanlarda yine çok gündemde bir konu var. İnsanların telefonları ve bilgisayarlarından çıkan bir takım bilgilerin,
0: Evet.
1: verilerin ceza davalarına nasıl sirayet ettiğini konuşalım.
0: Diyebilirim ki Bircan Hanım, gerçekten en önemli deliller şu anda. Yani şu anda hatta bazı suçların aydınlatılması, bazı olayların aydınlatılmasında en önemli deliller dijital
1: Gerçek
0: deliller.
1: suçluyu bulmak da belki.
0: Tabii ki şu anda bir telefonu paramparça dahi etseniz bunun içerisindeki veriler yargılama aşamasında bir anda önünüze gelebilir. O yüzden bu bahsettiğiniz deliller ceza yargılamasının aydınlatılması açısından çok önemli deliller.
1: Biz o delilleri fiziksel sanıyoruz yani telefonu attım. Telefon işte biraz önce dijital ayak izi.
0: Bunların erişimine gerçekten, çok önemli bir durum.
1: Peki insanlar tamam da burada. İnsanlar dijital delil bırakmadan suç işlediklerini düşünmüyorlar mı?
0: Maalesef bunu çok düşünüyorlar Bircan Hanım. Hatta bazen yazdığı şeyin suç olduğunu dahi bilmiyor. Değil bu yazıdan dolayı yargılanacağını, o yazının içeriğinin suç olduğunu dahi bilmiyor. Fakat tabii ki yapmış olduğunuz eylemin suç olduğunu bilmemeniz sizin ondan o eylemden dolayı yargılamamanıza neden olmaz. Gerçekten sosyal medyada, telefonlarda, bilgisayarlarda hayatımız artık bunlarda geçiyor. Ama bunlarda da yaptığımız her eyleme ekstra özen göstermemiz gerekiyor. Bunu bir özgürlüğü başkalarının hakkını ihlal etmek şeklinde tabii ki kesinlikle
1: Kullanma.
0: kullanamayız biz.
1: Peki, o zaman kısa bir ara verelim.
0: Tamam.
1: Dönüşte yine çok can alıcı sorularım var. Kısa bir aradan sonra sabah kahvemiz devam edecek efendim.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık.
5: Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan

0: yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
1: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
2: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
1: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
1: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı
2: tak. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Tam o anda biliyor.
6: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Banka.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Beyaz giymeye bayılırım.
6: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
7: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
6: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
9: Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak'ta.
11: Kısa bir aranın ardından avukat Mehmet Furkan Aydın'la sohbetimiz devam ediyor. Konumuz sosyal medyadaki suçlar. Peki çocukların sosyal medya kullanımı aileler açısından hangi cezayı, yani hukuk açısından riskleri ele alıyor?
12: Şöyle bir canım, bununla ilgili de son zamanlarda dünya genelinde artık gündemde olan bir konu. Hatta bazı ülkelerde şunları duyuyoruz. Belli bir yaşın altında sosyal medya kullanımı yasaklandı.
11: Evet.
12: Ülkemizde de buna ilişkin bazı düzenlemeler şu anda söz konusu. Ve son yaşanan acı olaylardan dolayı şu anda ailelerin de sorumluluğunu tekrardan gündeme aldık.
11: Bu çok konuşuldu. Özellikle Kahramanmaraş olayından bahsediyorsunuz galiba.
12: Evet.
11: Bu ailenin sorumluluğu ne kadar olmalıdır gibi bir konuşma gerçekleştiğinde aslında çok yaşa da bakmak lazım burada. Yani gerçekten yaş çok kıymetli bir kriter ve sosyal medyadaki yaş kullanımı ya da sınırı öyle gerçekten öyle tasarı işte kafada düşünüyoruz falan gibi ciddi anlamda uygulanması gereken bir sistem olmalı.
12: Bazen dediğimiz gibi ebeveynler çocukların yaptığı hiçbir eylemden sorumlu görülemez gibi bir algı var. Ama bu tamamen yanlıştır. Sizin üzerinde sorumluluğunuz olduğunuz bir birey bir suça karıştığı zaman sizin bunun sonucuyla ilgili bir sorumluluğunuz tabii ki ortaya çıkabilir. Ceza yargılamasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ya da tazminat anlamında bir yargılamayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Burada ebeveynlere düşen çocuklarını gerçekten sosyal medya, telefon, tablet, bilgisayarlarda gezinirken sürekli olarak belli bir ölçüde tabii ki denetim altında tutmak. Ve bu denetimi bu kendisi yargılanmasın diye değil, bu toplumsal düzenin gerçek anlamda sağlığı. Yoksa her gün yeni bir yasal düzenleme yapılsın, her gün yeni bir kanun çıksın.
11: Çok doğru.
12: Ama yine de bütün sorunlar çözülecek değil. Burada ebeveynlere de çok ciddi bir görev düşüyor.
11: Ya biz şey bile deriz en ufak, bir çocuk bir taşkınlık yaptığında ne biçim yetişmiş deriz. Hemen anne babayı suçlarız. Yani
12: İşte şu anda da kanuni düzenlemeler bunlar için yapılmaya çalışıyor. Ailelerin sorumluluk bilincini biraz daha yükseltmek için bazı kanun tasarıları şu anda görüşülüyor tabii.
11: İyi ki. Peki internete yapılan her paylaşımı ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirebilir miyiz?
12: Hayır tabii ki. İfade özgürlüğü tabii ki anayasal bir şekilde korunan bir özgürlüktür. Fakat bunun tabii ki her özgürlüğün de belli bir sınırları vardır. Burada yaptığımız paylaşımların içeriğine çok dikkat etmemiz gerekiyor. İnsanlar bir de sürekli olarak sanki bir açık bulmaya çalışıyormuş gibi bu özgürlüklerin arkasına sığınıyorlar. Ama maalesef öyle bir durum yok. İyi ki de öyle bir durum yok. Şu anda mevcut düzende yaptığımız her eyleme ilişkin bir sorumluluğumuz, bir düzenleme tabii ki mevcut.
11: Fenomenler ve içerik üreticileri hangi suç riskleriyle karşı karşıyalar sosyal medyada?
12: Bununla ilgili de Bircan Hanım, en fazla gündeme gelen konular işbirliği, reklam çalışmalarında yapmış olduğu paylaşımların suç teşkil edip etmediğini bazen bilmiyorlar. Ama bu çok araştırılması gereken bir konu. Burada tabii ki belki sizin bir suça teşviğiniz söz konusu, belki bir suça yönlendirme, yasa dışı bir yola yönlendirme söz konusu. Bu çok dikkat edilmiyor.

0: edilmesi gereken bir durum. Tabii ki başka hukuki boyutlar da var. Örnek veriyorum, yapmış olduğu paylaşım bir suç teşkil edebilir. Ama bunu bilmiyorlar ya da bilerek yapıyorlar. Bununla ilgili en çok şu anda gündemde olan suça teşvik.
1: Suça teşvik.
0: Evet, maalesef.
1: Bundan yargılanacak ya da
0: Evet.
1: bundan sorumlu.
0: Tabii.
1: Peki yapay zeka ile oluşturulan sahte içeriklerin bir karşılığı var mı?
0: Bircan'ım, bu da şu anda gerçekten çok gündemde olan bir konu ve çok ucu bucağı olmayan bir konu. Yapay zekanın ben yakın zamanda ceza anlamında, düzenlemeler anlamında yeni düzenlemelerle cezai sorumlulukların geleceğini düşünüyorum. Çünkü sürekli yeni ortaya çıkan bir şey ve sürekli değişiyor,
1: Değişiyor.
0: sürekli gelişiyor. Ama bu durumu çok fazla suistimal edenler var. Sizin tek bir fotoğrafınızla sizi çok başka bir yere
1: Tabii.
0: götürebilirler. Sizin sesinizle bir anda başka bir şey üretebilirler. Ama vatandaşlarımız da bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Sanki bunu internette çok kolayca yapabilmek suç teşkil etmiyormuş gibi bir durum ortaya çıkabiliyor. Ya da bunu sadece ben gördüm, kimseyle paylaşmadım gibi bir şey de
1: Söz konusu
0: yeterli,
1: değil.
0: tabii ki
1: Evet.
0: yeterli değil. Ama yasal düzenlemeler bence bu sorumlulukları biraz daha yakın zamanda artıracak.
1: Peki, süre bitti ama bir son sorum var. Bilişim suçlarında insanlar en çok hangi dikkatsizlik yüzünden mağdur oluyor?
0: Burada da Bircan Hanım, en çok dediğimiz zaman kişisel verilerin ihlaliyle ilgili. İnsanlar birbirleri hakkında olumlu ya da olumsuz paylaşımları şu anda çok özgürce yapabiliyorlar. Ve bu da onları çok büyük bir yanılgıya düşürüyor. Bunu özgürce yapabilmek, tekrardan söylüyoruz, bunun suç olmadığı anlamına gelmiyor.
1: Gelmiyor. Peki, çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür ediyorum Bircan Hanım.
1: Kıymetli avukatımız Furkan Aydın'la sohbetimiz de programımız da bitti. Birlikte kapatalım o zaman.
0: Tamam, bir de.
1: Efendim bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte sabah kahvesinde buluşuruz. Hoşçakalın.

0: Değerli izleyenler, bugün Evliyalar Şehri, Şehitler Diyarı Kastamonu'dayız. Efendim, Kastamonu'yu sizler için hızlı bir şekilde gezmeye hemen başladık. Kastamonu'da gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Gastronomi anlamında zengin bir şehir, tadılacak çok fazla lezzet var. Peki şu anda neredeyiz? Efendim, Kastamonu'da ilk durağımız Cumhuriyet Meydanı. Kastamonu'da iki önemli meydan bulunuyor. Efendim, birisi şu anda bulunduğumuz Cumhuriyet Meydanı, diğeri de Nasrullah Meydanı. Değerli izleyenler, Kastamonu'ya çok sayıda turist kafilesi geliyor ve efendim Kastamonu'yu gezmek isteyen turistlerin başlangıç noktası işte şu anda bulunduğumuz Cumhuriyet Meydanı. Özel bir meydan, Nasrullah Meydanı ile birlikte sembolleşmiş durumda. Efendim, askeri törenler, resmi törenler ve bir takım etkinlikler burada yapılıyor. Ve arkamızda da tarihi valilik binası var. Aslında bulunduğumuz meydan buram buram tarih kokuyor diyebiliriz. Cumhuriyet Meydanı birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapıyor. Evet, Kastamonu'yu gezmeye Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayın diyoruz. Ve efendim Kastamonu'yu gezmeye devam ediyoruz. Buyurun. Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bugün Kastamonu'da efendim güzel ilimiz Kastamonu'yu elimizden geldiğince her yönüyle tanıtmaya çalışıyoruz. Ve değerli izleyenler, Kastamonu'nun geleneksel taş baskı sanatı var. Taş baskı sanatıyla yapılan örtüler.
1: Geçmişi geleceği taşıyoruz, evet. Böylece.
0: Kaç yıllık bir sanat?
1: Bu çok 17. yüzyıl ve öncesine
0: Osmanlı
1: dayanıyor.
0: Döneminden Osmanlı gelen bir sanat.
1: Osmanlı Selçuklu dönemine dayanıyor. O zamanlar insanlar çok konuşmaz ama ifadelerinde mutlaka geleneksel işte figürler kullanıp kendilerini bunlarla ifade ederlermiş.
0: Şimdi burada kalıplarımız var. Şu, ne ağacından yapıyorsunuz
1: bu
0: kalıpları?
1: Bu ıhlamur ağacından yapılıyor. Gelinim ve oğlum da bunun oyma işlemini yapıyor.
0: Oo.

0: ailece yapıyorsunuz. Evet, ailece. İşin mutfağından bu sanatı evet, icra
1: yani
0: ediyorsunuz.
1: Yani hep beraber şimdi bir anneyi görenler tabii merak sarıyor bu işlere. Tabii, bu Hitit güneşimiz.
0: Evet.
1: Hititlerden kalma.
0: Tamam.
1: Burada boyamız ve teknemiz var.
0: Şimdi burada değişik değişik ıhlamur evet. ağacından yapılan kalıplar var ve hepsinin üzerinde motifler var. Şimdi hepsinde bu, verdiği bir mesaj aynen. var. Evet.
1: Bu sıralı geyik dediğimiz Kastamonu yöresine ait.
0: Gözümüz alışkın.
1: Bu Zümrüt Anka masal kuşudur. Geyiğimiz kutsiyeti olan bir hayvandır. Davut yıldızı var. Burada da nazar değmesin diye eskilerde çok kullanılmış figürler var. Bunlar da cennetin 9 katmanını ifade ediyor. Yani insanlar
0: hadi basalım.
1: Bunu yapmışlar.
0: Efendim bunu izleme kısmı son derece keyifli. Evet. Bakın gözünüz alışkın Hitit motifine.
1: Evet.
0: Masa örtülerinden işte o keyifle kullandığınız hepinizin evinde bulunan masa örtüleri taş baskı sanatıyla taş baskı yöntemiyle yapılan masa örtüleri işte bu şekilde yapılıyor.
1: Birine kızdıysanız, sinirlendiyseniz böyle koyup bir vallahi güzel dövüyorsunuz.
0: Terapi yöntemi tamamen stresinizi falan alıyor.
1: Atıyor evet.
0: Ay ben de yapayım.
1: Yapın.
0: Ver. Ben şimdi bir kere de ben yapayım ver.
1: Hemen bataryayı.
0: Seviyorum ben bunu yapmayı. Daha önce denedim.
1: Şu araya girelim mesela.
0: Şöyle.
1: Aynen.
0: Yani dikkatli olmamız lazım efendim bunu
1: tabii
0: yaparken.
1: Tabii geri dönüşü yok. Silgisi yok bunun.
0: Evet şöyle.
1: Bastıma gidecek.
0: Basıyorum şöyle evet. ucu ucuna denk getirmeye
1: denk
0: çalışıyorum.
1: Vuruyoruz.
0: Vallahi sinirli değilim şu anda ama elin ağrımıyor mu?
1: Yok.
0: Ay benim elim ağrıdı şurada 4-5 defa vurdum. Yetti mi? Tamam mı?
1: Tamam.
0: Şimdi alıyorum.
1: Alın. Buna yeni alışanların eli çok ağrıyor.
0: Benim ama çok ağrıdı. Şahsen zamanla, çok ağrıdı. Evet. Şurası boş kalmış.
1: Olsun. Yo, şimdi şöyle
0: böyle.
1: Bakın.
0: Bu, aa burası böyle kalıptan.
1: Bu kusursuz olmaz. Bak kul kusursuz olmaz.
0: Olmaz. İlla kayar motifler.
1: Yani kul kusurlu olur. Kusursuzluk Allah'a mahsus diyoruz.
0: Ne boyası bu?
1: Organik de var. İçinde bazı maddeleri var. Tamam. Kendi yaptığımız bir boya.
0: Ha kendiniz yapıyorsunuz.
1: Evet. Bunun altında su dolu, üstünde boya bölümü.
0: Motifimizi bastık kalıbımızla. Evet. Ondan sonra kuruması lazım.
1: Bu evet bittikten sonra
0: kuruyor?
1: Bu bir gün bekliyor. Tamam. Yarın yıkama işlemi var.
0: Tamam. Ha yıkanıyor kullanılmadan önce.
1: Evet,
0: ondan sonra asla çıkmıyor mu?
1: Çıkmaz. Çamaşır suyu da dökseniz çıkmaz.
0: Turistlerin en çok aldığı ürün nedir?
1: En çok beğendikleri bu sıralı geyik ve bu şey
0: masa
1: örtüsü. Kıyafet de alıyorlar çanta.
0: Artık önlük. Kıyafetler yapılıyor, kıyafet. Çantalar yapılıyor. Çantalar plaj, da çok güzel.
1: Çantası ve plajda güzel, evet. kullanmak üzere takım şapkasına kadar üretimini yaptık. Bunu da ilk önce ben başlattım.
0: Bravo, bravo. Kastamonu'da aslında bu sanatı en eski icra eden aynen, isimlerden evet. birisi. Evet, evet. Hilal gel efendim aileden sanatçı, ailece bu sanatı icra ediyorlar. Şöyle Hilal'i de alalım, bir el sallayalım ve Kastamonu'yu gezmeye devam edelim. Evet, ellerine emeğine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Her şey
1: sağ
0: çok
1: olun.
0: Güzel.
1: Çok sağ olun.
0: Kastamonu'nun taş baskı sanatının nasıl icra ettiğini, nasıl sevgini kattığını tüm evet. izleyenler gördü. Efendim işte severek kullandığınız ürünler, taş baskı yöntemiyle yapılan ürünler bu şekilde yapılıyor. Elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Hilal'cim teşekkürler.
2: Ayağınıza sağlık. Her şey için çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet. Kastamonu'dan sevgiler, selamlar. Hadi şöyle bir el evet. sallayalım.
1: Herkesi bekliyoruz.
3: Değerli izleyenler, Evliyalar Şehri, Şehitler Diyarı, güzel mi güzel ilimiz Kastamonu. Doğal güzellikler anlamında, tarihsel anlamda, gastronomi anlamında, merkeziyle, ilçeleriyle müthiş bir zenginliğe sahip ve tarihsel anlamda Kastamonu son derece zengin bir rota çiziyor. Efendim şu anda Kastamonu merkeze yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunuyoruz. Kasabaköy'deyiz ve tarihi Mahmut Bey Camii'nin önündeyiz. Efendim mükemmel bir eser. Candaroğulları Beyliği döneminden kalan eşsiz bir yapı ve ziyaretçi akınına uğruyor. Efendim gezi rotanızda Mahmut Bey Camii mutlaka olmalı. 2014 yılında UNESCO geçici dünya mirası listesine girdi Mahmut Bey Camii ve değerli izleyenler geçtiğimiz Eylül ayında yani 2023 yılında Mahmut Bey Camii UNESCO Dünya Mirası listesine girmeye hak kazandı. Efendim caminin yapımında kesinlikle çivi kullanılmamış. Tamamen bindirme tekniğiyle inşa edilmiş. İçerisinde ahşap direkler var, süslemeler var. Kalem işçiliğinin en güzel örneklerini görebilirsiniz. Zaman içerisinde cami tabii ki restore edilmiş ancak caminin içi kesinlikle ellenmemiş. Yani orijinal yapısı bozulmamış. Caminin dışı ve minare kısmı restore edilmiş. Efendim dışarıdan bakıldığında

Mahmut Bey Camii sade bir görüntü veriyor ama içine girdiğinizde gerçekten bambaşka bir ambiyans sizi bekliyor. Evet, özellikle ahşap direklere, kalem işi süslemelere ziyaretçiler tarafından müthiş ilgi görüyor. Değerli izleyenler, Mahmut Bey Camii eşi benzeri olmayan mükemmel bir eser. Zaten bu yüzden de 2023 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmeye hak kazanmış. Efendim, caminin her tarafında ayrı bir detay, ayrı bir zenginlik, ayrı bir güzellik var. Ve Mahmut Bey Camii'nin özel kapısını, özel mimarisini sizlere göstermek istiyorum. Efendim, bu kapı Mahmut Bey Camii'nin orijinal kapısı değil. Orijinal kapısı Ankaralı bir nakkaş tarafından yaptırılmış ve şu anda Kastamonu'da Livapaşa Konağı Etnografya Müzesi'nde bulunuyor. Bu kapı replika, yani orijinali değil ama bu da orijinal kapının birebir aynısı. Kastamonlu bir ustamız tarafından yaptırılmış ve camiye ilave edilmiş. Efendim, güvenlik amacıyla orijinal kapı tabii çok değerli olduğu için Etnografya Müzesi'ne götürülmüş ve orada sergileniyor. Ancak efendim, replikası bile bu kadar güzelse orijinal kapının nasıl olduğunu düşünemiyorum. Evet, gerçekten mükemmel bir mimari, mükemmel bir eser. Zaten bu yüzden de benzerlerinden ayrılıyor. Ve camide çivi kullanılmaması en önemli detay.

0: Değerli izleyenler, programımız devam ediyor. Yine gastronomi diyoruz, yine yöresel yemek diyoruz. Evet efendim, zengin bir mutfak, zengin Türk mutfağından Kastamonu nasibini bol bol almış. Sema ablacığım, nasılsın?
1: Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Önce Kastamonu'muza, sonra konağımıza şeref verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum.
0: O şeref bize ait. Burası çok güzel, burada olmak, sizlerle birlikte olmak çok güzel. İyi misin Cemal?
1: Çok iyiyim. Ben televizyonda hep izliyordum da sizi, bu kadar güzel olduğunuzu bilmiyordum.
0: Ay canım benim, çok teşekkür ediyorum. Sen de çok tatlısın.
1: Evet, sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Evet, şimdi ekşili pilav yapacağız.
1: Yapalım.
0: Ekşili pilav mı?
1: Ekşili pilav. Ekşili pilav diye Kastamonu geçer. Şivesiyle. Ekşili pilav mı der? Şimdi kibarlaşıp ekşiye döndü de biz ekşili. Kastamonu ekşili deriz.
0: Tabii, yöresel şivede neyse
1: o. Ekşili pilav yapacağız.
0: Ekşili pilav yapıyoruz. Evet. Nasıl yapıyoruz?
1: Ekşili pilavımızı nasıl yapıyoruz? Ekşili pilavımızın özelliği bol ottan olması. Şu anda biz buraya maydanoz, dereotu, nane, soğan bulabildik. Bunun içine ısırgan otu, ebe gümeci, yöremizin otlarına göre, mevsimine göre ot koyarız. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, güle. Her işimiz güle güle olsun.
0: Her işimiz güle güle olsun Kastamonu'da. Evet, zaten öyle oldu.
1: Kastamonu dedükleri, etli ekmek yedükleri, bekoşuma gidiye gelemeyon, gidemeyon dedükleri diyerek ben de soğanlarımı elime alıp doğramaya başlayayım.
0: Hadi bakalım.
1: Hemen bakalım.
0: Kolay gelsin inşallah.
1: Allah razı olsun.
0: İzleyenler de ekranları başında Kastamonu bölümünü keyifle güle güle izliyorlardır.
1: Bir gün Allah'ım bir telefonum çalıyor, bir telefon evde duruyordum. Telefonum çalıyken bir baktım Ankara'dan misafir geliyormuş. Sema Hanım, Ilgaz'a geldik, evde misin diye yala. Aynen, eteklerim çalpara çaldı. Bir koşuştum.
0: Yapmasındır sana bir şeyler.
1: Yaparın ama telaşelendim. Sonra? Ne diyeyim? Sonra arabama bindim. Doğru Ilgaz'ın yeşilliklerine doğru gittim. Misafirlerimi aldım. Şu meydana götürdüm. Meydanı çekmişsinizdi, Cumhuriyet Meydanı.
0: Çektik.
1: Şöyle durdum o şeylerine. Sağımızda kulemiz, solumuzda kalemiz, ortadan da akıya Karaçamak deremizde ya başladım Kastamonu'yu anlatmaya. Misafirle baktılar, sonra Nasrullah'a el attım. Dedim ki buradan su içen 7 yıl içinde ya geri gelirmiş ya burada kalırmış dedim. Öyle anlattım. Aman hapa sapaz bir su içtiler. Baktım renkleri.
0: Nasıl içtiler suyu?
1: Hapa sapaz.
0: Ne demek hapa sapaz?
1: İki avuçlarına koyup içtiler
0: kana
1: şöyle.
0: Kana.
1: Evet. Hapa sapaz içtiler. Suratlarına
0: Nasrullah
1: baktım.
0: Nasrullah'ın suyundan içtiler.
1: Suyundan içtiler.
0: Hapa sapaz.
1: Hapa sapaz.
0: Tamam. 7 değil siz 17-27 kez falan.

0: Biz kalktım oraya. Evet.
1: Şöyle baktım, renkleri sapsarı olmuş. Hı. Acıktıklarını anladım. Hı. Eve el attım. Hamuru yoğurdum. Sacı kapadım. Eti çırptım. O şuna cozur cozur bir etli ekmek ediverdim ama bu yetmez dediler. Üstüne bir de helve kırıverdim. Hastam onu bu da şeyle mi duracağız? Aman dedim cıkkıda simitli tiri dedi veyin. Cıkkıda banduma edi veyin. Her şeyden cıkkıda cıkkıda ediverdim. Şöyle misafirlerim çok memnun kaldılar. İnşallah sizleri de memnun edebilmişizdir.
2: Ay valla benim, ben şu an çok memnunum ama ağzım açık kaldı. Yöresel şiveyle Kastamonu'yu nasıl özetledi? Kastamonu, yani hikaye anlatır gibi anlattı ama Kastamonu'nun önemli tüm sembolleri o anlatımında vardı. Cumhuriyet Meydanı, Nasrullah Meydanı, evet. Etli ekmek, başka Nasrullah'ın suyu. Suyu. Sonunda her ne şey vardı? Sonunda bir şey daha vardı. Yani tirit, Kastamonu simidi,
1: bandumamız, her şeyimiz çok
2: bununla
1: güzel
2: mı oldu. Birinci oldun?
1: Bunun daha devamı var da.
2: Daha ben, uzun mu
1: tabii,
2: bu?
1: Tabii. Kastamonu'yu kadınlarını anlattım.
2: Şimdi tereyağımızla soğanımız kavruluyor.
1: Kavurmayı. Ben baş soğan burada kullanmadım. Soğanımız çok diye yeşil soğanların baş tarafını yaptım.
3: Bu pilav bildiğiniz pilavlara hiç benzemiyor.
1: Ben soğanın üzerine önce baharatlarını koydum. Şöyle güzel bir koku çıksın diye.
2: Karabiber, pul biber, tuz. Tamam.
1: Daha sonra da biber salçamız var. Domates salçamız var. İstediğimiz kadar. Bakın onu istediğimiz kadar koyuyoruz.
2: Bazısı böyle kırmızı seviyor. Evet. Salçasını çok seviyor.
1: Çok seviyor.
2: Bazısı daha az seviyor.
1: Yıkayıp haşladığım bulgurumuzu istediğiniz kadar siz, ben bu kadarını koyuvereceğim. Şu şekilde suyu üstünden taşacak şekilde kapağını alabilirsem memnun olurum kızlar. Şu üstünden geçene kadar suyumu koydum. Ölçü yapmadım ben, göz kararı yaptım. Çünkü bulgurumu ölçülü koymadığım için suyunu da üstünden biraz geçirdim. Daha sonra yoğurduyla şimdi otlarını doğramaya geçiyorum.
2: Değerli izleyenler, yeşilliğimizi bir güzel doğradık. Efendim dereotumuz var bugün, maydanozumuz var, taze soğanımız var. Böyle bulduğunuz her türlü otu ilave edebilirsiniz.
1: Bunu karıştırıyorum.
2: Vallahi şimdi gayet besleyici. Evet, çok değişik. Çok değişik hanımlar. Öyle bildiğiniz bulgur pilavı
1: ben
2: gibi abi, asla değil.
1: Ben koyacağım, siz karıştıracaksınız.
2: Şöyle izleyenler de evet, görsün. Şekilde. Ben şöyle karıştırayım. Karıştıra yoğurdumuzu evet, ilave edelim. Evet, gerçekten öyle bildiğiniz pilavlar gibi falan değil. Ben size söylemiştim. Yeşilli pilav, Kastamonu'ya özgü, coğrafi işaretli. Çok değişik ve besleyici. Vallahi daha olsun, her evet, çeşit yeşillik var. Domates evet, var, salça, baharat, yeşillik,
1: evet,
2: siyez bulguru için var. Daha ne olsun, çok güzel. Bu nasıl şöyle bir pilav?
1: Bu nasıl bir koku?
2: Of, of, of.
1: Berna Hanım tadına baksın.
2: Ellerine sağlık. Tarsiye canım koyalım benim. Of, bu nasıl bir şöyle pilav? Yani buna pilav demek haksızlık. Değerli izleyenler, Evliyalar Şehri, Şehitler Diyarı Kastamonu'yu gezmeye devam ediyoruz. Efendim Kastamonu'da şimdiki durağımız Nasrullah Meydanı. Nasrullah Meydanı Kastamonu için son derece önemli bir sembol ve Nasrullah Meydanı Nasrullah Külliyesi'ne ev sahipliği yapıyor. Külliyenin içerisinde köprü bulunuyor, medrese bulunuyor, şadırvan bulunuyor ve Nasrullah Camii bulunuyor. Efendim Nasrullah Camii son derece önemli anıtsal bir eser. Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş, 1506 yılında Kadı Nasrullah tarafından yaptırılmış, günümüzde de hala aktif olarak ibadete açık durumda. Efendim tarihsel anlamda önemli bir eser, önemli bir anıtsal yapı. Ancak tarihsel anlamda Nasrullah Camii'nin şöyle bir önemi var. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, milli mücadele yıllarında Anadolu'yu gezerek Kurtuluş Savaşı'na destek isterken Kastamonu'ya geliyor ve arkamda gördüğünüz Nasrullah Camii'nde vaaz veriyor. Evet, ve bunu İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünden önce yapıyor. Evet değerli izleyenler, ilk defa İstiklal Marşımız arkamda gördüğünüz Nasrullah Camii'de okunuyor ve orada halka bir vaaz veriyor milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy. Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bugün Kastamonu'da. Efendim, Kastamonu mutfağı malum zengin bir mutfak. Bizler de Kastamonu mutfağına özgü yöresel yemekleri, yöresel lezzetleri tanıta bitiremiyoruz. Semra Sultanımızla birlikteyiz. Semra Sultanımız hoş
0: geldiniz,
2: bize
0: hoş bulduk. Hoş geldiniz, merhaba.
2: Efendim, Kastamonu olmazsa olmaz yöresel yemekleri tirit ve bandumayı yapacak. Evet, tirit ve banduma Kastamonu'nun olmazsa olmaz yemekleri. Evet. Sultanım, nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Bizlerdeyiz. Burası çok güzel.
0: Çok güzel anlattınız.
2: Teşekkür yerimizi ediyorum. De. Beğendin mi?
0: Çok güzel anlattınız.
2: Evet efendim, aslında tarihle lezzet şu anda buluşmuş durumda. Harmanlanmış durumda. Kastamonu mutfağına özgü bu özel lezzetleri, yöresel yemekleri işte 550 yıllık tarihi bir bedesten de sizlere tanıtmak istedik. Bandıma ile tirit yapacağız ama Kastamonu mutfağına özgü belli başlı yöresel lezzetler, belli başlı semboller de masamızda duruyor. Evet, masamız gerçekten şahane ve buram buram Kastamonu kokuyor. Masamızda bulguru, neler var? Şöyle bir geçelim.
0: Siyez bulguru.
2: Evet.
0: Özellikle Kastamonu'nun en özel ekşili
2: çok
0: pilavı.
2: Çok ünlüdür.
0: Ekşili pilavı.
2: Çok ünlüdür,
0: evet.
2: Siyez bulguru. Genetiğiyle
0: gelen
2: oynanmamış
0: gitmez.
2: Bulgur.
0: Aynen. Evet. Gelen tatmadan gitmez. Sebzeli, yoğurtlu yapılıyor. Aman.
2: Ekşili pilav
0: ekşili
2: yapıyorsunuz.
0: Ekşili pilav.
2: Evet. Çok
0: otlu,
2: yaygın.
0: Ot oluyor içinde, dereotu falan. Yani evet. Gayet şahane bir şey oluyor. Gelen mutlaka bunu, dışarıdan gelenler tadar.
2: Evet, Siyez bulgurunun coğrafi işaret belgesi ondan var. Evet. İhsan Gazi ilçesine özgü Siyez bulguru. Efendim çok güzel de ekşili pilav yapılıyor, evet. O bulgurdan. Çekme helva.
0: Çekme
2: tabii
0: helvamız
2: ki.
0: O da Kastamonu'nun en meşhur çekme tatlılarından birisi.
2: Olmaz.
0: Gelenler mutlaka tattığı gibi paketlerle de memleketlerine götürürler.
2: Hadi o zaman
0: başlayalım.
2: Ne yapıyoruz önce?
0: Tirit yapıyoruz önce.
2: Tirit yapıyoruz. Tiridin ham maddesi.
0: Aynen, kalsimidi böyle elimizle.
2: Şu gördüğünüz simit.
0: Özellikle elde parçalamak gerekiyor.
2: Bakın böyle parça pincik yapmış, bölmüş. Yani Kastamonu böyle kahvaltıya simidi alıyor. O simit bayatladığı zaman, beklediği zaman tirit mi yapıyor?
0: Aynen, tirit. Tamam. Tazeyken çayla kahvaltıda yeniyor. Bayatlayınca tirit yapılıyor.
2: Evet, burada gastronomi anlamında aslında ciddi bir dönüşüm söz konusu. Tamam, bu nedir?
0: O suyumuz, kemik suyundan.
2: Kemik
0: tirit
2: suyu.
0: Tirit için özel.
2: Tamam. Eti haşladın, kemiği haşladın.
0: Aynen, o suyumuz.
2: Suyu da
0: onun içine simitlerimizi böyle
2: efendim,
0: döküyoruz.
2: Efendim bakın. Esas maddemiz kel simidi. Kastamonu'nun kel simidi.
0: Burada bir iki saniye.
2: Lezzetli bir
0: kaynayacak.
2: Simit. Evet. Bakın et suyunda.
0: Evet.
2: Bu simidi bir güzel yumuşatıyoruz. Şöyle 1-2 dakika.
0: Aynen.
2: Asla ziyan
0: biraz
2: edilmiyor
0: altına.
2: Simitler. Şimdi simitlerimizi bir güzel
0: bunu
2: böldük.
0: Kaldıracağım. Tereyağımızı
2: yumuşattık. Tamam. Tamam. Doğal tereyağı. Değerli izleyenler, et suyunda yumuşayan tiritlerimizi, yani simitlerimizi
0: süzdürerek.
2: Evet, suyunu süzerek tabağımıza alıyoruz. Sunumuz çok güzel. Bakır sahanımıza alıyoruz. Şimdi Kastamonu'nun kel simidi et suyunda yumuşuyor, ondan sonra tirit mi oluyor?
0: Evet, tirit oluyor.
2: Tirit mi bu şimdi? Daha olmadı ama
0: daha
2: tirit.
0: Olmadı,
2: daha
0: evet.
2: Olmadı, evet.
0: Kemik suyunda olması gerekiyor, lezzetli olması için.
2: Sadece kıymayla, sarımsaklı yoğurtla
0: şimdi,
2: ve Kastamonu simidiyle bir de tereyağıyla yaptığımız tirit.
0: Döküyoruz böyle.
2: Oo.
0: Çok pratik bir yemek aslında, çok çabuk yapılan. Şu anda hazır olmuş durumda tiridimiz.
2: Tiridimiz hazır mı?
0: Hazır.
2: Çok beğendim. Çok pratik. Vallahi 5 dakikanın içinde yaptık. Sultanım, ellerine emeğine sağlık. Çok güzel olmuş.
0: Afiyet
2: evet,
0: olsun.
2: Değerli izleyenler, şöyle tiridimizi bu tarafa alalım. Evet, şimdi banduma yapmak için ne lazım? Bu nedir?
0: Yufka.
2: Tamam. Sen mi açtın? Hazır mı?
0: hazır alıyoruz ama elle açılmış.
4: Tamam, ne yaptınız
0: el
4: böyle?
0: Açımı. Bu katlanıyor, tamam. Yuvarlak olarak açılıyor yufka şeklinde.
4: Tamam.
0: Ortasından kesilip katlanıyor.
4: Biraz? Tamam.
0: Ondan sonra bu şekilde.
4: Ha, bunları tek tek katlıyorsunuz.
0: Tabii tek tek katlanıyor. Zor ama. Biz zamanımız olmadığı için hazır alıyoruz.
4: Tamam. Başka ne lazım?
0: Etimiz.
4: Cevizimiz var.
0: Cevizimiz var.
4: Tavuk eti.
0: Tavuk etimiz var.
4: Bununla mı oluyor bir tek yoksa böyle hindiyle, kırmızı etle falan da oluyor
0: kırmızı
4: mu?
0: Kırmızı etle olmaz.
4: Bakın tiritte et suyu kullandık. Bunda ama bandumada tavuk suyu kullanıyoruz.
0: Başlayalım mı?
4: Başlayalım sultanım.
0: Böyle alıyoruz.
4: Evet, sunumumuz özel. Tabaklarımız bakır. Lezzetler özel, tamamen yöresel, öz hakiki Kastamonu yemekleri.
0: Evet, yufalarımızı böyle.
4: Vallahi çok güzel.
0: Suya çok güzel bir şekilde içine iyice suyunu alacak şekilde bandırıyoruz. Evet.
4: Süper. Süper. Aa, çok değişik diziyor.

0: Hanımlar.
1: Şimdi tereyağımızı döküyoruz.
0: Evet. Evet, artık son dokunuş. Lezzet şölenimiz.
1: Böyle cozur cozur
0: tamamlanmıştır.
1: Edecek tereyağı.
0: Tamamlanmıştır. Cozur cozur etti. Heh. Tereyağımız köpük köpük.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: eşler birbirini nasıl mutlu eder? Evlilikte sevgi ve saygıyı kaybetmemek için ne yapılmalı? Eşler arasında kıskançlığın ölçüsü ne olmalı? Mutlu evliliğin sırları neler? Erkekler ve kadınların birbirlerine duydukları ön yargılar evliliği nasıl etkiler? Erkekler neden duygularını ifade edemiyor? Evliliğe ve ilişkilere dair tüm bildiklerinizi unutun. Kadın doğum uzmanı Operatör Doktor Ayşe Duman, ailede huzuru sağlayacak, etkili ve kolay yöntemlerle size mutluluğun kapısını açacak. Az sonra.
1: Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına, hayatta her şey var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir çarşamba gününde şükürler olsun yine kavuştuk, birlikteyiz. Bugün sizi konuşacağız, ilişkilerinizi, evliliklerinizi konuşacağız. Çok önemli konular, esasında en mahrem konularınızı, hikayelerinizi bize açıyorsunuz. Bunun için size çok teşekkür ediyorum, bize güvendiğiniz için. Bugün de yine çok fazla sayıda telefon gelecektir. Ne varsa sizi sıkan hayatınızda şu anda, evliliğinizde, ilişkinizde, ben bir çıkmazdayım, bu çıkmazdan çıkamıyorum diyorsanız işte size bir kapı aralıyoruz. İnşallah bu yayından sonra çok daha rahatlamış, çok daha bir yol bulmuş bir şekilde kapatalım istiyoruz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi kadın doğum uzmanı, operatör doktor Ayşe Duman. Hoş geldiniz Ayşe Hanımcığım.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Çok teşekkürler. Sizler de iyisiniz.
1: Çok şükür, iyiyiz biz
2: de. Ne güzel bir enerjiyle açtınız. İnşallah o güzel dilekleriniz dua hükmüne geçsin.
1: İnşallah. Tüm İnşallah. Böyle sıkıntısı derdi kimin İnşallah. Varsa, hele ki evliliklerde çok zor oluyor Kesinlikle. Gerçekten. Tabii. Yani dört duvar içerisinde oturup da yaşayıp Tabii. da sevdiğiniz insanla bazen düşman gibi olabiliyorsunuz.
2: Konuşamamak, derdinizi paylaşamamak gerçekten bütün hayatın neşesini kaçırıyor.
1: Evet.
2: Onun için çok kıymetli yaptığınız işte bu bağlamda. Çok sağ olun.
1: Sizin de öyle. Ben de size teşekkür ediyorum. Çünkü sizin YouTube'da da çok yayınlarınız var. Çok da izlemiştim de, denk gelmiştim. Çok güzel, kıymetli bilgiler veriyorsunuz. Mesela ilişkiler, evlilikler dediğimiz zaman sizce ilişkilerin çatırdamasının asıl nedeni ne oluyor genelde?
2: Genellikle güvensizlikten kaynaklanıyor. Ama bu güvensizlik aslında kişinin kendisiyle ilgili bir problemden kaynaklanıyor. Yani korkuları varsa, bu kaybetme korkusu olabilir, işte kendini değersiz,

0: hissediyorsa, yaşamla doğru bir ilişkide değilse ve bütün güvenli alanını eşle olan ilişkiye, eşin davranışlarına, eşinden gelen geri bildirimlere bağladıysa, kendi içindeki sorunları çözmeden orada çözüm aramaya başladıysa, orada güvensizliği, zaten o güvensiz bir zemin oluşuyor ve güveni sağlayamıyorsunuz. Çünkü içinizde bir yara var. Çünkü hayatın en başından itibaren siz hayata güvensiz yaklaşmışsınız. Kendinizle ilgili sıkıntılar var ve ben kadınlarda çok görüyorum maalesef bunu. Evet. Hani bu bir erkeğin daha ön planda olma kültürü var ya ve maalesef hala var. O bile kadının kendisine karşı bir güvensiz zemin oluşturuyor. Bu sefer istiyor ki hani bilinçaltı test ediyor. Acaba bu adam beni seviyor mu? Sevme kriterleri ne? Sosyal medyada çok absürt, hayal dünyası olan sevme kriterleri var. İşte tek taşla yüzük alıyorsa seviyor, beni şu tatile götürüyorsa seviyor, işte ne bileyim benim için şunları yapıyorsa seviyor, yapmıyorsa sevmiyor. O zaman ben bu adama güvenmeliyim, güvenmemeliyim gibi bir çıkarım yaptığı zaman bilinçaltı ilişkiyi toparlamak çok zor oluyor. Özetle kişinin kendisiyle ilgili sorunları varsa buna odaklanıp bunu çözmesi ve sağlıklı bir kişisel zeminde ilişkiye başlaması çok daha kıymetli.
1: Ay, o zaman her şey içimizde başlıyor yani.
0: Öyle oluyor. Değil mi? İstiyoruz ki dış dünya, dışarıdaki adam benim sorunumu çözsün veya dışarıdaki kadın benim sorunumu çözsün. Net bilgi, kimse kimsenin sorununu çözemiyor. Kimsenin öyle bir gücü yok. Bir gücümüz varsa ancak o gücümüz kendimizi değiştirmekle, kendimizi çözmekle, kendimizi iyileştirmekle olur. Şimdi iki tane iyi insan ilişki kurdu, o ilişki iyi olacak. İki tane yaralı insan bu yarasını onarmak için ilişki kurdu, genellikle yara daha fazla kanıyor. Onun için ben evlilik öncesi çok tavsiye ediyorum. Yani gerçekten korkularınız varsa, ciddi kıskançlıklarınız varsa, ciddi kaybetme korkunuz varsa bunları halledip ilişkiye öyle girin. Bu sefer işte ne bileyim sürekli birbirini takip ediyor. Acaba bana ne yapıyor? Acaba beni aldatıyor mu? Acaba beni seviyor mu? Sürekli bu testle kişi birbirini yormaya başlıyor. En başta da kendisi yoruluyor.
1: Evet.
0: Sürekli takip ettiğiniz bir eş, yani düşünsenize hep soru işareti
1: hep
0: var.
1: Hep şüphedesiniz.
0: Hep şüphedesiniz. Yani bu katlanılacak bir durum değil.
1: Evet,
0: bu önce kişiyi yoruyor, sonra ilişkiyi yoruyor. O ilişki de bu sefer çatırdamaya başlıyor.
1: Demek ki içsel kendi güvenliğimizi, o güven duygusunu geliştirmemiz gerekiyor ki İlişkilerde de karşı tarafa güvenebilelim ve aslında kendimize olan algımız da çok farklı değil mi? Karşı taraftan ne algıladığımız, kendi düşüncelerimiz algılarımızı yaratıyor. Çok yanlış algılara da kapılabiliyoruz. Çok tehlikeli sular.
0: Onun için biz kendi algılarımızı gözden geçirip dünyayla olan ilişkimizi, insanlarla olan ilişkimizi, kendimizle olan ilişkimizi bir gözden geçirip orada sağlam zeminler oturtarak evliliğe başlamak evlilik içindeki sorunları %80 azaltır zaten.
1: İnşallah. Valla çok güzel bilgiler veriyorsunuz.
0: İnşallah.
1: Bugün de sorularımız var tabii ki. Bunlar zor sorular sevgili seyircilerimizden gelen. Mesela bir beyefendi yazmış bize. Karım diyor işten geldiğimde bana temizlik yaptırıyor ama kendisi dizi izliyor. Ne yapmalıyım? Eşine, kocasına temizlik yaptıran adam işten geliyor. Kendisi de böyle yatıyor. Dizim var benim diyor, izliyor. Ne diyorsunuz?
0: Yani bu tabii sürdürülebilir bir ilişki değil. Böyle bir şey olmaz. Bana da gelen danışanlarım bazen hani bu tür paylaşımlarda bulunuyorlar. Sonuçta bütün gün evdesin. Hayat paylaşım, bir de şöyle bir hikaye var. İşte hayat ortak. Her şeyi paylaşacağız. Ama iyi de bu adam dışarıda çalıştı. Sen de içeride çalışacaksın o zaman. Yani ortak demek benim bütün işimi adam da yapsın demek değil. Adam dışarıda, ben içerideyim. O zaman ben içeride çalışacağım. O dışarıda çalışıyor. Para getiriyor, evin iaşesini sağlıyor falan. Sonuçta ikimiz de dışarıdaysak tamam, geldiğimizde ortak ev işlerini de paylaşalım. Ama öyle değil, adam geldi ben dizi seyrediyorum. Yani bu sürdürülebilir bir şey değil. Bence oturup açık ve net konuşması lazım erkeğin. Gene mi yapmıyor? Yapmayacak o zaman işi. Yani erkek de burada hayır demeyi öğrenecek. Kadına nasıl diyoruz hayır demeyi öğrenmelisin?
1: Evet.
0: Erkek de hayır demeyi öğrenmeli.
1: Bazen diyemiyor değil mi erkek de?
0: İşte mesela diyemiyor ki ne yapayım diye soruyor.
1: Tabii.
0: Çok net hayır diyecek, yapmıyorum yani, bütün gün dışarıdaydım, geldim ve dinlenmeye ihtiyacım var. Bir de dizi, yani hani yaptığın iş ne?
1: Bir dizi insan birlikte izlemek yani ister, yani sen orada temizlik yaparken ben diziden de zaten bir şey anlamam.
0: Bir de hani bütün gün yap temizliğini arkadaş.
1: Evet.
0: Mesela işte bütün gün gezdim, geldi eşim, geldi yemeği yeni koyuyorum. Ay, adam aç geldi, bütün gün dışarıdaydı. Şimdi olmaz bu yani, hani bu ilişkiyi zedeler. Onun için bunlara dikkat etmek lazım.
1: Bir
0: yani
1: seferlik değil de hani süreklilik haline geliyorsa böyle şeyler.
0: Tabii ki.
1: Burada alarm
0: tabii,
1: çanları tabii, çalması
0: tabii,
1: lazım. Sınır çizmeyi erkek de kadın da
0: öğrenmesi
1: bilecek
0: lazım. Tabii tabii. Biz hep şey zannediyoruz. Kadın sınır çizemiyor sadece. Hayır, maalesef erkekler de var. O hani

0: O kişilikle alakalı ya.
1: Evet.
0: Herkes kendi sınırını çizmeli, hakkını, hukukunu korumalı. Karşı tarafın da. Şimdi sen kendi hakkını, hukukunu korursan karşı tarafın hakkını, hukukunu da korursun.
1: Hı.
0: Bu çok kıymetli. Sen kendini koruyamıyorsan eline güç geçtiği zaman bu sefer onun da hakkını yemeye başlarsın.

0: İşte onun için hani çok büyümeden, çok yorulmadan, çok öfkeye dönüşmeden bu ilişki konuşmak lazım. Şimdi çok biriktirdiğiniz zaman patlama şeklinde söylüyorsunuz sıkıntıyı.
1: Evet.
0: Ona gerek yok. İlk başta sakinken, sakin bir şekilde oturup açık iletişim onun için çok önemli. Kendini ifade etmek çok önemli. Karşı tarafı dinlemek de çok önemli. Yani ilişkinin temel kuralı kendini ifade edeceksin, karşı tarafı da dinleyeceksin. Genellikle şöyle de algılanıyor bazı kişiler

0: zarar bu. Çünkü kendimizi kötü bir şeye maruz bıraktığımızda önce zarar kendimize.
1: Bunu haz odaklı diye düşünüyor. Sanki oradan bir haz alıyor erkek ama aslında zarar veriyor kendisine
0: ama
1: diyorsunuz.
0: Ama haz alsa da yani sonuçta haz alması da bir zarar. Çünkü burada eşinden alacak hazın enerjisini buraya harcadı. Burada haz aldı, burada tatmin oldu. Eşiyle bir şey kalmadı. Nasıl ilişki kuracak? Ama bu senin eşin, ailen, belki çocuklarının annesi olacak. Yani bütün enerjiyi sen bu şey gibi hani akşam eve gelirken karnımı dışarıda doyurdum. Evde geldim yemek yemek istemem, doydum çünkü.
1: Şöyle diyebilir mesela, ben sadece bakıyorum, ne var ki, güzele bakmak sevaptır.
0: Öyle bir şey olmuyor işte, o kimse o tuzağa düşmesin.
1: Evet.
0: Yani o sonuçta beden oradan bir haz alıyor, bir lezzet alıyor ve orada tatmin oluyor. Bir şekilde tatmin oluyor. O zaman buraya kalmadı enerjin. Burada nasıl ilişki kuracaksın? Eşine hangi gözle bakacaksın? Belki de eşine bakarken zihnin başka şeye gidecek. Belki de eşini beğenmemeye başlayacaksın. Kusur bulmaya başlayacaksın. Çünkü öyle çok görüyorum. İşte eşim memelerime taktı, eşim kalçalarıma taktı, eşim saçlarımı beğenmiyor. Neden? Çünkü başka şeylerle meşgul. Şimdi hani sadece fiziksel bir şeyle ilişki kurmak, beğeni sadece fiziksel bir görüntü üzerinden oluşturmak sağlam bir ilişki engelliyor.
1: Erkekler ama daha çok fiziksele bakıyorlar gibi, görüntüye bakıyorlar gibi.
0: Bakıyorlar ama bunu bir alışkanlık, bir haz noktası haline getirirse, enerjiyi oraya harcarsa kendisine ve ilişkiye zarar verir. Sonuçta bir de şöyle bir şey var. Günün sonunda bu güzellik gidecek.
1: Evet. Hani bir de
0: Yaşlanacağız.
1: güzelin de güzeli var
0: Ha,
1: şimdi.
0: bir de o var
1: Yani
0: yani
1: sonu
0: nereye
1: yok bu
0: kadar,
1: işin.
0: evet nereye kadar, teknoloji gibi yani. Hani o
1: Evet.
0: telefon çıktı daha iyisi, bu telefon daha iyisi. Yani nereye kadar hep onun peşinden gideceğiz? Yani biz zihnimizi, bedenimizi terbiye etmezsek, bununla ilgili bir bilinç geliştirmezsek bunun sonu yok. Bu sefer hep o hazın peşinden gideceğiz. Ama burada daha başka bir haz var. Birlikte olmak, paylaşmak, sevişmek, cinsel ilişki. Burada tatmin olmanın güzelliklerinden mahrum kalıyor. Sadece baktı, tatmin oldu, hoşuna gitti. Geçmiş olsun, bununla hayat geçmez ki.
1: Evet, şöyle de diyen var ya, hep tek bir eş ya, artık zamanla o normalleşiyor, durağan hale geliyor. Çok güzel eşle mesela evlenmiş adam diyor ki artık o güzelliği görmüyorsun 5 yıl 10 yıl sonra. Sana normal, olağan gelmeye başlıyor. Bu zihnimizin bize bir oyunu mu?
0: Güzellik beklentimizi sadece fizik bedene indirgersek evet orada bir bıkkınlık oluşur. Ama orada başka güzellikleri, hayatı paylaşmak, hayatı tartışmak, ortak hedeflerin olması, güzelliklerle beraber hayatın içinde olmak gibi başka alanlardaki güzellikleri paylaştığınızda zaten o zaman eş oluyorsunuz, aile oluyorsunuz, yuva oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Sadece fizik bedenle bakıp da işte ben bu kadınla şundan dolayı evlendim dediğinde 5 yıl sonra bıkarsın. Kadın da hakeza öyle. Yani sonuçta yaşlanacağız. Sonuçta hastalıklar olabilecek. Sonuçta bu gücü kuvveti kaybedebileceğiz. Ama hayatı sadece bu merkezle algılarsak ve ilişkiyi de bu temelde şekillendirirsek o zaman sıkıntı yaşarız.
1: Evet.
0: Zaten de sıkıntı yaşanıyor. İşte 5 yıl sonra hadi bıktık ayrılalım. Hadi canım değişiklik istiyor. Yani bu bir takım insani duygularımızı körelten şeyler.
1: Evet.
0: Sadece haz merkezli gitmek, sadece fizik beden üzerinden gitmek. Çünkü insani duygu dediğimiz ne? Sevgi var, diğergamlık var, paylaşmak var, yuva olmak var. Şimdi sadece işte 5 yıllık bir ilişki kurgularsan, gençlik üzerinden ilişki kurgularsan, sadece cinsellik üzerinden ilişki kurgularsan o aile yuva olmaz ki.
1: Bir de hep
0: Olmaz yani.
1: kadın üzerinden bu güzellik algısı çok pompalanıyor ya. Mesela kadın diyor ki güzel kadınları beğeniyor. Onlar güzel, ben değilim. Bunu kabul
0: Evet.
1: etmiş zaten
0: Evet,
1: başta.
0: evet.
1: Yani kadının özgüveni zaten yerlerde. Adam sürekli dışarıda da mesela bazıları bakıyor. Hep böyle gözler dışarıda, göz çapkınlığı deniyor. Yani bu kadar bu kadınların üzerine sanki hep kadın güzel olmalı. İşte hep kadın bakımlı olmalı. Erkekte öyle bir kriter aramıyoruz.
0: Şimdi onları da aramaya başladık sosyal medyadan sonra. İşte ne kadar kaslı, ne kadar işte ne bileyim
1: Öyle mi bakıyorlar mı buna?
0: bakıyorlar öyle
1: Allah
0: öyle.
1: Allah.
0: Çünkü sosyal yani dijital dünyada önümüze ne konursa, çünkü kadın da 8 saat şeyde ekran süresi olan kadın var. 10 saat ekran süresi olan kadın var. Zihnimiz neyi çok fazla görürse, neye kendimizi maruz bırakırsak onu ister oluyoruz. Bir de algoritmalar belli. Bir iki kere baktıysak önümüze hep o düşüyor.
1: Evet.
0: Hep o düşünce bu sefer ne oluyor? Hani şey gibi ya işte bak onun kocası ona çiçek almış sen bana almadın. Nerede gördüm? Sosyal medyada gördüm. Yani kriter bu mu? Kriter kas mı? Kriter işte ne bileyim.

0: burnun, dudağın şeklinin bu olması mı? Bu olduğu zaman hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çünkü bunlar insani özellikler değil. Bunlar hayvani yanımız. İşte fizik görüntü hayvani yanımız. İnsani özellikler başka bir şey. Onları daha hayatımız içinde sokmakla ilgili gayret göstermeliyiz. Daha ilişkiyi onlarla beslemekle ilgili gayret göstermeliyiz ki o zaman ilişki sevinç haline gelsin.
1: Kesinlikle, yani insan sadece bir bedenden ibaret değil. Hele ki kadını bir obje, bir beden haline getirdikleri zaman bu çok aşağılayıcı bir duygu. Hiç de sevmiyorum böyle işte, bazen araba markaları işte kadını koyuyorlar ya arabanın üstünde poz verir reklamda. Yani araba niye oraya kadını koyuyorsun?
0: Koyuyorsun.
1: İşte hep böyle kadınlık üzerinden çok insanı inciten, onore etmeyen şeyler kadın adına. Hele ki bu eşinden geliyorsa, senin de şuranda böyle.
0: Dediği
1: Bak,
0: zaman
1: iki çocuk doğurmuş, senin de göbeğin çıktı. Şimdi bu kadın bunu ister mi duymak? Ondan
0: istemez
1: sonra nasıl seninle aynı yatağa
0: tabii.
1: girsin? Nasıl mutlu olsun?
0: Ondan sonra da işte sen kadınlığını yapmıyorsun. Sonra da hikaye bunu dönüyor. Arkadaş, o kadar rencide ettin ki, o kadar soğuttun ki, yani kadın bedeninden utanır hale geldiği zaman, ki bu senin cümlen olur, işte sosyal medyada paylaşımlar olur, çok fazla maruz kaldığımız görseller olur. Bu sefer ne yapıyor? O alandan bedenini korumaya çalışıyor, yataktan korumaya çalışıyor, göstermemeye çalışıyor. Cinsel isteksizlik oluyor beraberinde. Bu sefer de ne oluyor? Sen kadınlık yapmıyorsun hikayesine. Ama bir onore et, bir yani sonuçta iki tane çocuk annesi oldu ya, göbeği oldu ama iki tane de çocuk oldu yani. Şimdi sen göbeğe mi takılıyorsun, yoksa oradaki annelik sürecine mi odaklanman lazım?
1: Kesinlikle. Ve bu, bir kadın buna inanmışsa, eşinin onu beğenmediğine, çok büyük sıkıntı. Hep o algıyla her adımında, ay buramı beğenmedi, buramı sevmedi.
0: Ona baktı, acaba benden uzaklaşıyor mu?
1: Acaba
0: İşte
1: estetik mi yaptırsam? Bak,
0: maalesef.
1: ya hiç gerek yok mu yani, değil mi? Hiç gerek. Bir başkası belki diyor ki ne kadar güzel işte şey kolun var. Kadın diyor ki, ama benim eşim pek sevmiyor bu kolumu. Bak.
0: İşte kadınların ona takmamayı öğrenmesi lazım.
1: Nasıl öğreneceğiz onu?
0: Nasıl öğreneceğiz? Sonuçta ben hani kendi yolumu söyleyeyim. Bolca okuyacağız, bolca okuyacağız ve kendimizi doğru şeylere maruz bırakacağız. İşte görseller o noktada hakeza, çok fazla önümüze o görselleri düşürmeyeceğiz. Çok fazla bunun muhabbetini yapmayacağız. Çok fazla bu tür konuşmalarla vaktimizi geçirmeyeceğiz. Hayata başka yerden bakmayı öğreneceğiz. Kadınlık gücümüzün sadece bir fizik bedenden ibaret olmadığını, kadınlık güzelliğimizin sadece fizikle ifade edilemeyeceğini içselleştireceğiz. Annelik mesela. Yani olağanüstü bir güç ya. Şu cümleyi çok seviyorum. Hamilelik içinde yabancı birini taşıyarak onunla barış içinde yaşama sanatı.
1: Öyle mi? Ben
0: Öyle değil
1: bilmiyorum.
0: mi?
1: Ben deneyimlemedim. Anne
0: Hayır, ya
1: değilim ama
0: dışarıdan bakın. Ya
1: evet.
0: içinde yabancıyı taşıyorsun.
1: Tabii.
0: Onunla barış içinde yaşıyorsun. Bu muazzam bir deneyim. Yani tüm yaşamsal öğretilerin en kapsamlısı, en muazzamı, en barışçıl olanı. Şimdi bu çok yaşam için ciddi bir güç. Ve kadın bunu hamilelikle deneyimliyor. Sen diyorsun ki abi göbeğine bak.
1: İşte.
0: Abi bir yani bir git yani.
1: İndirgediğine bakar mısın?
0: Yani
1: Neye indirgiyor?
0: oradaki yani yaşam gücü, neden diyorum? Çünkü yaşamda en önemli güçlerden biri esnemek, diğer gam olmak, yardımsever olmak, kabul etmek. Kadın bedeniyle bunları deneyimliyor. Mesela her ay da deneyimliyor. Adet döngüsüyle de bunu deneyimliyor. Değişiyor, sürekli değişiyor. Değişkenlik yaşamdaki en önemli güçlerden biri. Mesela kadın erkek gibi dümdüz değil. Sonuç odaklı değil. Mekana, yere, şartlara göre kendini değiştirebiliyor.
1: Adapte edebilir oluyoruz,
0: Adapte
1: değil
0: ediyor.
1: mi?
0: Yani hormonlarla bunu yapıyor mesela, biliyoruz.
1: Evet.
0: Gebelikle bunu yapıyor, doğumla bunu yapıyor. Yani o kadar muazzam bir değişme kabiliyeti var ki, ve yaşamda aslında bu bizi hayatta tutan çok önemli bir kabiliyet. Çünkü yaşam dümdüz değil. Her an bir şeyler değişiyor ve kadının adaptasyonu çok kolay. Kadının bu kabiliyetlerine odaklanıp bunları güçlendirmesi lazım. Zaten var, biyolojik hafıza da var. İşte her ay bunu yaşıyor kadın. Hamilelikte yaşıyor bunu kadın. Biyoloji zaten bunu biliyor. Bu gücü hayata geçirmesi lazım. Onun için de böyle birilerinin tuzaklarına düşmeden, kadınlığı böyle basit şeylere indirgemeden, kadınlığın gerçek gücünü görerek hayatta kalmak çok kıymetli. O zaman kadın olmanın neşesi, hayatı deneyimlemenin neşesi ortaya çıkmaya başlıyor. Kocam onu mu yaptı, o onu bunu mu dedi, o ona onu mu aldı? Zihin bunlarla meşgul olmuyor. Ya bunlar çok basit, basit
1: Olmasın, değil
0: oluyor
1: mi?
0: yani. Çok basit gerçekten.
1: Ve
0: Hayat
1: yazık.
0: bunlardan ibaret olabilir mi? Yani hayat ya, hayat yani.
1: Değil mi? Kendi hayatın.
0: Yani bir de hani bu hayat, hani galaksileri, uzayı, güneşi, mikroorganizmaları, okyanus altındaki canlılığı falan, öyle bir sistemin içinde bir varlıksın. Sen onun aldığına, bunun dediğine takılıyorsun. İşte. O zaman o sevinci kaçırıyoruz.
1: Ya çok güzel. Kadın neşesi, kadın sevinci dediniz. İnşallah daha da çoğaltalım o sevinci içimizde. Sevgili seyircilerimiz, siz de bizimle dertleşin, bizi arayın. Biliyorsunuz telefon numaralarımız 0212 333 33 70 71 nolu numaradan çok sevgili operatör doktor Ayşe Duman sorularınızı yanıtlayacak. Çünkü sizin derdiniz biliyorsunuz bizim derdimiz ve paylaştıkça gerçekten yükler azalıyor. Bunu da biliyoruz. Şöyle bir soru var sevgili hocam. Karım çok dedikodu yapıyor diyor beyefendi. Acaba neden? Kadınlar neden dedikodu yapar? Ya da kadın diye demeyelim. Bir insan neden dedikodu yapar?
0: Bir insan neden dedikodu yapar? Aslında dedikodu bizi rahatlatıyor ya. Böyle bir gerçek var. Hı hı. Dedikoduda ne yapıyoruz? Birilerinin zaaflarını, kötü yanlarını, yanlışlarını konuşuyoruz ya. Hı hı. Çünkü orada kendi yanlışlarımızı görmekten uzaklaşıp onun yanlışlarıyla meşgul olan zihin bir yandan kendinden uzaklaşıyor. Kendi utandığı, kendi yapamadığı, hı hı. kendi yanlış gördüğü şeyleri görmekten uzaklaştığı için rahatlıyor. Bir yandan da diyor ki ha bir tek ben değilim ya. Hı. İşte ne bileyim ben dolandırıldım. Başkasının da dolandırılmış olmasını görmek beni rahatlatıyor. Hı hı. Diyorsun ki ha bir enayi ben değilmişim. Bak o da enayi. Hı hı. Çünkü insan tek sadece kendisine bir kötülük yaptığını veya sadece yanlışı kendisinin yaptığını zannettiği zaman kötü oluyor. Bunu hazmedemiyor. Hı hı. Ha bak o da var. Mesela ben şeyde çok görüyorum. Cinsel yaşam kampı yapıyorum. İşte çoğu vajinismus hastası. O kampta bir sürü kadın oluyor. Çok rahatlıyorlar. Ha diyor bu sıkıntıyı sadece ben yaşamıyormuşum. Hı. O da yaşıyormuş. Bu tamam hani insani boyutta bu kabul edilebilir. Evet. Ama tek mesaimizi ve tek enerjimizi ve zihnimizin tek meşguliyetini buna harcarsak bu sefer gene yaşamdan kopuyoruz. Hı hı. Gene kendimizi büyütmekle ilgili enerjimizi buraya harcamış oluyoruz.
1: Kafaya neyi takmamak lazım? Onu büyütüyoruz gerçekten. Öyle, neyi kafaya takıyoruz işte derler ya tokadan başka bir şeyi kafaya takmayacaksın. Evet. Ama işte gerçek hayatta öyle olmuyor. Eşinle bir hayat kurduğun zaman hele ki o senin en büyük sorunun oluyor. Ya en büyük güzelliğin ya en büyük derdin. Yani böyle de bir şey. İnşallah o dertleri güzelliğe çevirelim. Burada karısının çok dedikodu yapmasından da şikayetçi beyefendi. Demek ki o hiç dedikodu yapmıyor belki de ya da hoşlanmıyor.
0: Yani hoşlanmamak çok güzel sonuçta. Ben hani bu kamplarda da söylüyorum. Bazen bireysel seanslarda da söylüyorum. Dedikoduyu kendine yasakla. Hı hı. Çünkü ya kendinle ilgili de anlatma. Mesela hikaye anlatmayı çok seviyoruz biz. Öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Bunun nasıl bir zararı var? O zaman ben şuradaki zihnimi doğru işlerle meşgul edecek zihnimi geçmişe götürdüm. Oradaki sıkıntıları anlatır duruyorum. Hı hı. Tapduk Emre'nin çok güzel bir cümlesi var. Hikaye etmek şikayet etmektir. Hı. Şikayet etmek kişinin kendisine yapacağı en büyük zarar. Ne olursa olsun işte 10 yıl önce düğündeki altınları kayınvalide almış. Abi 10 yıl önceydi o. Hı hı. Bırak yani bunu. İşte ne bileyim görümce gelmişti kocası onun yanında onu demişti. Bak bitti.
1: İşte o balık baştan kokar meselesi var ya o olay fitilini ateşliyor. Ömür boyu onu biz böyle sürüncemede tutuyoruz ve diğer sanki üstüne gelen olaylar hep ona bağlıymış gibi. Bir kere başta kötü bir şey oldu artık bundan sonra iyi olmaz
0: ama
1: gibi.
0: Ama işte öyle değil. Biz o olayı uzattığımız için bitmiyor. Hı-hı. Belki de toparlayacak. Belki o da hatasını fark etti. Belki ya bir de olay bitti yani bitti. Evet. Her şeyi ona bağlayan bizim zihnimiz. Ola da bilir, olmaya da bilir. Bizim kendimize yapacağımız ve ilişkiye yapacağımız en güzel tavır hüsn-i zanda bulunmak. İyi niyetle bakmak. Hı hı. Yani bu kabiliyetler, hani insani kabiliyetler dedik ya bunları geliştirmemiz lazım. Tabii şunu demiyorum yani adam veya kadın taraflardan biri gerçekten senin haklarını gözetmiyor. Gerçekten seni rencide ediyor. Seni aşağılıyor. Gerçekten ilişkide bir zulüm var. Hı hı. O başka bir şey. Ama hani ben kendi hayal dünyama göre onun o davranışını böyle yorumladım. Bir de şey çok var. Hani ben biliyorum neden böyle yaptı. Hmm. Abi nereden biliyorsun?
1: Onun adına düşünmek ve karar vermek.
0: Evet. Ya nereden biliyorsun? Bir de tamam biliyorsun ama o şartlarda hangi şartlarda öyle davranıyor? Belki ne bileyim iş yerindeki patronu bir şey dedi ve kendini çok kötü hissetti de onu toparlamaya çalışırken bu yanlışı yaptı. Bazen de öyle oluyor. Ya da işte ne bileyim annesi hasta. kadının onunla meşgul, çok derin üzüntüleri var. Hı-hı. O üzüntüsünü halledemedi de nasıl sana geçti de sana böyle yaptı?
1: Bunları
0: da anlamak lazım.
1: Evet.
0: Öteki türlü ilişki ne olacak? Hep düzgün olsun, ilişki olsun. Böyle bir şey yok. Hani iyi günde, kötü

0: kötü günde neden diyoruz?
1: Hı hı.
0: Kötü gün illaki ekonomik kötülük, hastalık değil. Sonuçta onun yaşadığı duygu dünyasındaki bir yorucu durum da onun için kötü bir şey ya, onu da anlamamız lazım.
1: Evet.
0: Mesela ben şeyi görüyorum maalesef, işte adam ekonomik olarak bir çökkünlük yaşıyor, sıkıntısı var. Kadın diyor ki ya cinsellik olarak hiç bana yaklaşmıyor, acaba beni sevmiyor mu? Abi adamın başka bir derdi var. Yani beden onunla ilgilenmiyor çünkü ailesine karşı sorumluluğu var, işte maddi yük onun üstünde. Şimdi beden gerçekten bundan uzaklaşabilir. Bu seni istemiyor anlamına gelmiyor. Onun için hadiseleri, davranışları değerlendirirken çok geniş bir zeminde değerlendirmemiz lazım. Her zaman bunu yapamayacağız, her zaman bilemeyeceğiz. O zaman temel prensip ne? Hüsnü zanda bulunacağız. Belki de düşündüğüm gibi değildir.
1: İyi niyetle
0: Belki de
1: bakmak.
0: haklıdır.
1: Değil mi?
0: Belki de sen haklısın cümlesini çok seviyorum. Böyle hani tartıştık tartıştık. Hep şeydir ya, kendimizi haklı çıkarmaya çok meraklıyız ya. Orada
1: Evet.
0: egomuz bir tatmin olacak. Ya belki de o haklı.
1: Ay o da haklı olsun.
0: Olsun
1: Değil mi?
0: zaten,
1: Zaten
0: evet.
1: sen o boyunu eğmezsen orada ilişki çok zor sürdürülemez. Ben haklıyım, o da diyor ben haklıyım. O zaman ne yapacağım? İki
0: Kavga
1: haklı
0: edeceğiz.
1: kavga
0: Ya
1: edeceksin. Didiş
0: belki de
1: dur.
0: haklı yani. Bir de derdimiz neden haklı çıkmaya çalışmak olsun ki yani? Anlaştık, konuştuk, anlaşamadık. O onu dedi, ben bunu dedim. Yolumuza gene birlikte de devam
1: Evet.
0: edebiliriz. İlla ki benim dediğimi kabul et. Çok ilginç. Geçen gün birisiyle, soru var mı? Ben aklıma
1: Anlatın
0: gelen
1: lütfen, sonra soracağım.
0: bir hastam dedi ki ya dedi eşimle dedi duygusal paylaşımda bulunamıyoruz dedi. Ben dedi çok rahatsızım bundan dedi. Dedim ne demek duygusal paylaşım? Mesela bunların altını açmak lazım.
1: Evet.
0: Ne demek istiyorum ben duygusal
1: Neyi
0: paylaşımda,
1: eksik
0: ben
1: buluyor?
0: niye eksik? Dedi ki mesela dedi ailesiyle ilgili ben dedi konuşamıyorum onunla dedi. İşte annesinin şunu var bunu var dedi. Onları dedi beni dinlemiyor dedi. Ha dedim sen diyorsun ki aslında eşimle ailesinin dedikodusunu yapmak istiyorum ama o izin vermiyor. Evet ya dedi, değil mi öyle? Evet öyle. Bu
1: Annen de
0: duygusal
1: şöyle.
0: paylaşım değil
1: Ha,
0: yani.
1: duygusal paylaşım değil,
0: Değil
1: evet.
0: ki bu. Ben oturup annesini kötüleyeceğim. Adam da beni dinleyecek. Ben bunu istiyorum.
1: Annen de bugün yine bana surat astı. Acaba
0: Yani
1: niye?
0: şimdi adamı bununla yormanın anlamı yok. Sonuçta o adamın annesi, arkadaş yani. Orada hani kim seviyor telaşına da giriyor. Kimi seviyor telaşına da giriyor bilinçaltı, ego savunma
1: Böyle bir
0: sistemleri.
1: kıyas olur mu? Kimi daha çok
0: Var, ay
1: seviyor?
0: kayınvalidelerde de var, gelinlerde de var. Var ki kavga buradan çıkıyor.
1: Evet.
0: Yani herkesin yeri ayrı. Adam da bu herkesin yeri ayrı olduğunu fark etmeli ve davranışlarını böyle dizayn etmeli. Kayınvalide de gelin de bunu fark etmeli. Sonuçta herkesin yeri ayrı.
1: Tabii.
0: Adam evlendi diye geçmişini yok mu sayacak? Arkadaşlarını yok. Böyle bir beklenti de var. Ben hani kadın tarafıyla çok çalıştığım için biliyorum. Tamam annesiyle işte şöyle yapıyor. Böyle. Ya abi tamam bağımlı bir ilişki varsa sıkıntı ama her şey de senin istediğin gibi olmayacak. Adam yok saymayacak ailesini. Bazen onların dedikleri ön planda olacak, bazen senin dediklerin, bazen adamın dedikleri. Denge olmak zorunda.
1: Evet.
0: Ama kıskançlığımız varsa, kendi yaralarımız varsa bu dengeyi kuramıyoruz.
1: Yani ailesine sahip çıkması aslında sana da sahip çıkması anlamına gelir. Annesini yok sayan bir insandan sana
0: Seni de
1: hayır
0: yoksa
1: gelir
0: hiç
1: mi?
0: yani bir de öyle
1: Beni de
0: bir
1: yarın öbür
0: gerçek
1: gün o
0: var. Tabii
1: zaman,
0: tabii
1: ay ya o
0: tabii.
1: senin annen, canın, ciğerin, ona
0: Tabii.
1: tabii ki saygı gösterecek.
0: Tabii ki.
1: Yani tabii ki o bağımlılık sınırlarını
0: Evet.
1: aşmadan, ama
0: Bir
1: çok
0: de
1: güzel bir
0: yani
1: şey, kıymet vermek.
0: kesinlikle hani oturup da şeyi beklemesin hiçbir kadın. Annesinin dedikodusunu yapayım ben bu adamla. Adam izin vermesin zaten yani. Neden yapılır? Bir sorun varsa sorun konuşulur, çözülür ama dedikodu yapılmaz.
1: Adam da çıkmaza giriyor. Şimdi bir
0: Tabii
1: yana
0: ki. Tabii.
1: annesi ne
0: Tabii.
1: diyorsun şimdi adamcağızda?
0: Bir de adamların sorun çözme kabiliyeti zaten sıfıra yakın.
1: Öyle mi?
0: Öyle
1: Biz hep
0: yani.
1: çözsünler istiyoruz ama
0: Ama çözemezler ya. O kadar
1: çözemiyorlar.
0: komplike şeyleri düşünemezler.
1: Biz çok
0: İlişkideki sorunu çözmek çok ciddi bir iş. Bunu ancak kadın yapabilir.
1: irdeliyoruz da biz kadınlar yani. Diyoruz yani annen niye böyle yaptı? Geçen hafta da zaten
0: Ya.
1: Eltim de bunu söylemişti. Onların arasında da böyle bir sohbet geçmişti.
0: Evet.
1: Beni
0: Ha.
1: dışlamışlardı. WhatsApp mesajlarını da ben okudum. Bak
0: Ha.
1: her şeyi öyle bir örüntü
0: Evet,
1: haline
0: adamın
1: getirip
0: bu kadar
1: kuruyoruz ki.
0: şeyi yok yani bağlantı kuracak nöronal bağlantıları yok yani
1: Evet.
0: beyni böyle çalışmıyor. Adam çok zorlanıyor o zaman kafayı sıyırıyor.
1: Peki.
0: Ondan sonra telefona bakıyor. Sonra da neden bu adam telefonla oynuyor muhabbetine dönüyor.
1: Evet.
0: Ama adam bunalmış yani orada.
1: Duygusal paylaşım böyle değil.
0: Böyle değil evet dedikodu değil yani
1: Evet.
0: duygusal paylaşım dedikodu değil.
1: Şimdi hanımefendi yazmış bize, diyor ki kocam iş yerinde kibar, evde ise kaba. Bunun sebebi ne olabilir? Evde hani derler ya el iyisi. Dışarıda çok iyi görünenler var. Eve gelince de böyle kök söktürüyor, yakıyor, yıkıyor. Böyle bir posta okuyor aileye, eşine. Neden böyle olur?
0: Yani tabii hani pek çok nedeni olabilir ama genellikle şöyle oluyor. Adamın nazını çekebileceği bir

0: alan bulduğunda, gerçek kişiliğini yansıtacağı bir alan bulduğunda böyle davranışlarını, yani gerçek kişiliğini sergilemesi daha kolaylaşıyor. İşte bu kadın nasıl olsa benim artık, istediğimi yaparım. Hele de böyle kadının biraz bağımlılığı varsa veya kendisini eksik hissettiği alanlar varsa, o tür davranışları olan erkekler daha da abartılı hale getiriyor bu tür davranışları. Yani nasıl olsa çok affedersiniz, bu benim malım, istediğimi yaparım. Ama günün sonunda böyle olmuyor. Yani kadının da ne olursa olsun bir sabrı var. En azından hani daha kötü davranacaksın. Sen ona öyle davrandıkça o da kötü davranacak
1: Senden
0: sana.
1: yüz alıyor yani bir nevi. Senden yüz aldıkça da sana o şekilde davranmaya devam ediyor. Bakıyor,
0: Onun
1: sınır
0: için,
1: çizmiyor kadın.
0: onun için baştan hani gerçekten bu seni rahatsız ediyorsa net konuşmalı. Arkadaş, ben bu davranışlarını kabul edemem. Hayır, yani bu benim kişiliğime hakaret. Bu beni gerçekten rencide ediyor. Ben bu davranışlarını kabul edemem. Yani şöyle, kadınlar bazen şöyle güzellemeler yapıyor. İşte onun da öfke kontrolü yok da, işte o da çok zor durum. Abi yapsın, öğrensin. Yani o onu mazur gösteremez. İşte çocukluğunda öyle oldu da babası böyle. Tamam, ama öğrensin. Onun yükünü ben çekemem. Kimse kimsenin yükünü çekemez. Böyle
1: Aynen
0: bir dünya yok. İşte yük çekilemediği için bu sefer ben ne yapayım telaşına giriliyor. Bunlar açık ve net
1: öyle.
0: konuşulmalı. Ve çok net tavır konmalı.
1: Evet, yani bu böyle, eşim böyle deyip kabule geçmek meselesi değil. Herkes kendini değiştirmeli. İyi ve güvenli bir ilişkiyi sağlamak her iki
0: Kesinlikle.
1: tarafın da görevi.
0: Sorumluluk,
1: Ben böyleyim, sinirliyim, asabiyim, yok. Bunu kabul etmememiz gerekiyor,
0: Ha,
1: dediğiniz
0: böyleyim
1: gibi.
0: kabul, ama çözeyim
1: Çözecek.
0: arkadaş yani. Kimse
1: Evet.
0: benim yükümü taşıyamaz. Ben hızlı araba kullanmayı seviyorum deyip trafik cezaları bana gelmiyor mu?
1: Yani.
0: Öğren arkadaş diyor, hız limiti budur diyor.
1: İşine
0: Aynen
1: gelince.
0: bunun gibi, ha,
1: Ya.
0: aynen bunun gibi evde de kural budur. Yani ilişkinin kuralları var. İlişkinin kurallarına göre oynamak lazım. Öteki
1: Peki.
0: türlü sıkıntı oluyor. Her
1: Evet.
0: şeyin kuralı var. Ama şey zannediyoruz, biz evlendik ya, nikahlandık ya, artık her türlü kuralsızlığı yapabiliriz. Yok böyle bir hikaye. O zaman ilişki olmuyor, sağlıklı olmuyor. O zaman sıkıntılı oluyor. Tamam, ilişki devam eder ama sıkıntılı. Boşanmalar olur. Boşanmalar olmadı diyelim, hastalıklar olur. Bu kadınların migreni bitmez, adet düzensizlikleri bitmez, infertilite, kısırlık sorunlarını çözemeyiz.
1: Bugünün ilk telefonu hattımızdaymış. Merhabalar.
2: Merhaba.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim canım. Siz nasılsınız?
1: Biz de iyi, sağ olun. Sizi dinliyoruz inşallah. Güzel çözümler bulacağız.
2: İnşallah. Ben şimdi 48 senelik evliyim
0: Maşallah.
2: eşimle.
0: Maşallah.
2: Ama bir gün, gerçekten bir gün onun bana değer verip beni yükselttiğini görmedim ve hissetmedim. Üstüme evlendi de 3 tane çocuğum oldu. Ben onları bırakıp gidemedim. Kimsem yoktu. Hep ona bak, önce Allah'a taptım, sonra ona taptım, ama bana yapmadı. Hiçbir şey kalmadı. Her şeyine katlandım ama 48 sene oldu. Hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Beni aşağılıyor, işte sen kar mısın, şudur budur diye. Beni herkes takdir ediyor. Bir eşim takdir etmiyor beni. Bu da benim çok zoruma gidiyor.
1: Ah canım benim, üstünüze evlendi mi dediniz?
2: Evet,
1: O nasıl oldu öyle?
2: getirdi. Yani birini getirdi. 10 gün gezdim. Git. Bıraktı onu. Ama ben 3 tane çocuğum vardı. Ben onları bırakamadım. Ondan sonra
1: Yani imam
2: yani,
1: nikahlı mı bir beraberlik yaşadı başka kadınlarla?
2: yok, evet öyle getirdi. Evden kaçtılar. 5-10 gün gezdiler. Geri geldiler. Ben öksüz büyüdüğüm için çocuklarımı da öksüz büyütmek istemedim.
1: Kadını eve getirdi bir de.
2: Yok, başka bir yere götürdü, gezdiler, getirdiler. Ben geri kabul ettim. Neden dersen, kimsem yoktu, annem yoktu. Ondan sonra işte çocuklarım öksüz kalmasın, ben annesiz babasız büyüdüm. Her şeye boyun büktüm, ama o beni devamlı aşağıladı. Hiç beni yani insan yerine koymadı.
1: Ah canım, ah canım, ah canım. Böyle bir, yani ses tonunuzdan zaten biz bunu anlıyoruz, ama öyle bir kurban psikolojisine girmişsiniz ki 48 yıl hiçbir şey yapamadım. Annem yoktu, babam yoktu, gidecek kapım yoktu. Bu nasıl bir duygu? Bu şekilde ömrünü geçirmesi, bir ömür 48 yıl.
0: Evet. Yani sonuçta tabii çok zor. Hani buna kolay demek, bunu görmezden gelmek mümkün değil. Ama sonuçta şöyle de bir şey var. Çok şükür 3 tane çocuğunuz var. Çok şükür hani tek başınıza değilsiniz hayatta. Biraz artık buna odaklanmak lazım. Bir de sizin de

0: gerçekten sadece adamın göstereceği değerle falan ilgili değil. Az önce dedik ya, her şeyden bağımsız kişi değerli. Hı hı. Yani sonuçta 3 tane çocuğunuz var. Bu hayata 3 tane evlat getirmişsiniz. Bu çok kıymetli bir şey. Ya getirmeseniz de varlığımız çok kıymetli. Çünkü şu an bütün evrenin matematiği benim varlığımla çizildi.
1: Hı.
0: Senin varlığınla çizildi. Böyle bir gerçeklik var. Biraz bu gerçekliğe zihnimizi alıştırmak lazım. Daha doğrusu bu gerçekliğe yakından görmeye çalışmak lazım. Çünkü gerçek bu. Hani adam bana değer verse ne olur? Çok istiyoruz. Çok ihtiyacımız var. Ama ona bağımlı olmamak lazım.
1: Hı.
0: Çok keyifli olur değer verse ama olmadığı zaman dünyanın sonu değil. Yani biraz bu gerçekleri görmekle ilgili meşgul olmak
1: Hani
0: lazım.
1: aynı evde yaşıyor ya, şimdi 48 yıl boyunca da hep aşağılamış, işte aldatma, zaten gırla, yani her şey var düşünülebilecek. Şimdi bu durumda kişi kendini diyelim boşanamıyorsa da, çünkü gidecek yerim yok diyor, imkanlar, maddi imkanlar da yok, çocuklara nasıl bakacağım, nasıl kendini korusun kadın?
0: Ya mesela şöyle yapabilir. Diyelim ki adam aşağılıyor ya, hani hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir reaksiyon alamıyor. Söyledikleri de duyulmuyor. Tamam, o zaman şöyle yapsın. Çünkü gerçek şu. Her şeyden bağımsız ben değerliyim arkadaş. O aşağılıyor mu, bir şey mi yapıyor? Kulaklarını tıkasın ve gülümsesin. O cümleler bedene tesir etmez o zaman. Çünkü cümleler bedene tesir edince beden çok kötü hissediyor kendini.
1: Hem de nasıl?
0: Şu bilinçle sen ne dersen de umurum değil. Her şeyden bağımsız ben değerliyim. Çünkü beni var eden sen değilsin. Beni var eden zaten beni değerli kılıyor. Onun varlığıyla ben var oldum ya. Benim ilişkim, bağım onunla ya. Onun ben bir eseriyim ya. Benim değersiz olma ihtimalim yok. Yani ben zaten sanatçımdan dolayı çok değerli bir sanatım. O bağı güçlendirmek lazım.
1: Kendi
0: Çünkü
1: değerinin farkına varmalı
0: Öyle
1: kadın.
0: çünkü yani sonuçta adam olsun olmasın, adam isterse onu göklere koysun yani. O koydu diye değerli olmayacak.
1: Çünkü göklere koydu diyelim, yarın öbür gün düşürebilir.
0: Düşürebilir ya
1: İşte
0: da öldü
1: o,
0: gitti adam. Ne
1: yani ne
0: yapacağız?
1: olacak o zaman,
0: Yani
1: kaldın
0: benim
1: açıkta.
0: değerim onun dedikleriyle mi olacak?
1: Kesinlikle. Vallahi çok güzel sohbetler, inşallah devam edeceğiz ama kısa bir araya gidelim sevgili seyirciler. Aradan sonra yine buradayız. Sizin dertlerinizi dinliyoruz. İnşallah da çözümler bulacağız, merak etmeyin. Birazdan görüşmek üzere.

0: Alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
4: Sadece duruladım.
3: Özel bir formülün var mı?
4: Sadece duruladım.
3: Hadi ama.
4: Sadece duruladım.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Osmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
1: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Osmo Kornet.
0: Osmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
2: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Gece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı
2: tak. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla

0: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Tam da leyslik. Sevince.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Banka.

0: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
0: Peki kuryelerimden haberi var mı?
1: Yani...

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
10: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
9: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Doritos'tan yılın twisti. İkonik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
12: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Hayatım, çocuklar büyüdü. Bu ev artık bize yetmiyor.
3: Tamam hayatım.
2: Şöyle güvenli, sosyal imkanları da olan, aynı zamanda ferah bir eve mi geçsek?
3: Tamam da hayatım, şimdi bütçeyi de sarsmayalım.
2: Sarsmaz, sarsmaz. Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış. Bak, hem %20 peşinat, hem de 36 ay vadesi 0 faizle ödeme kolaylığı sağlıyorlarmış.
3: Şimdi tamam hayatım.

0: %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
0: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
2: Allah aşkına neden?
0: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
2: Karnın doyar da ruhun aç.
0: Dört nala yaşıyoruz.
2: Tamamdır beyaz, tatlı prens. Tamamdır şakamatik.
0: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Yeni eserim.
2: Aşk konularında sen pek iyi değilsin. Şakadan devam.
0: Yo, ben bu aşka doyamam.
3: Doyana pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye.
5: Bellona, Bellona.
4: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da aradı.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
8: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
9: Hayatta her şey vardı. Bugün çok kıymetli konuğum, kadın doğum uzmanı, operatör doktor Ayşe Duman bizlerle birlikte. Bugün ilişkileri konuşuyoruz, evlilikleri konuşuyoruz sevgili seyirciler. Siz de lütfen çekinmeyin, bizi arayın. Zaten anonim bir şekilde arıyorsunuz. Ne isim, ne soy isim, nerede yaşadığınızın bizim için hiçbir önemi yok. İnsan olarak sizin derdiniz bizim için kıymetli. İnşallah çözümler bulacağız. Size küçük de olsa bir yol, bir kapı açabiliyorsak ne mutlu. Bize tekrar telefon numaramızı hatırlatayım. 0212 333 33 70 ve 71 nolu numaradan bize ulaşın. Ayşe Hanımcığımdan güzel tavsiyeleri bugün alıyoruz. Şimdi. Ve bir telefonumuz daha hatta. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
10: Merhabalar.
9: Nasılsınız?
10: Teşekkür ederim. Nasılsınız?
9: Sağ olun. Biz de iyiyiz. Buyurun, sizi dinliyoruz.
10: Ya benim Ekim'in sonunda eşimi biriyle telefon konuşmalarını yakaladım. Hani aşkım canım yok ama flörtleşme var.
9: Nasıl mesela?
10: Ben bunu hemen söyleyeyim.
9: Nasıl mesela flörtleşme?
10: Yani işte sürekli mesajlaşmışlar 9 ay boyunca. Ondan sonra birbirine kur yapmalar. Hı-hı. Hani sen yoksun işte o yüzden takmadım. Hani özel olarak çay içmeye gideceğim. Gibisinden. Ben bunu tabii hiç kimde bir şey tutamam. Söyledim. Söyleyince ben suçlu oldum. Kadını ben hatta özelden aradım. Dedim ki ya bakın ben sizinle iletişime geçmek istemiyorum ama evli bir bayansınız. Yapmayın, etmeyin.
9: Kadın da evli.
10: Tabii kadın beni mahkemeye verdi.
9: Ne için? Ya,
10: özelden aramışım diye. Tabii takipsizlik çekti o başka mevzu da. Sonrasında eşim ondan sonra efne püften her şeye benimle küsüyor. Bir saniye.
9: Biri mi geldi? Eşiniz mi geldi? Ha, tamam. Diğer odaya geçin. Anlar mı acaba?
10: Yok yok. Geçebilirim.
9: Evet. Hazırsanız yani, dinliyoruz sizi.
10: Esnaf püften şeyi benden küsüyor. Bütün teması kesiyor. Yani dokunma, konuşma, sohbet etme, eve bir şey alma, hiçbir çözüme ulaşamıyorum. Konuşuyorum olmuyor, konuşmuyorum olmuyor, susuyorum olmuyor, devam ediyorum olmuyor. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Duruyorum duruyorum, biraz hiç konuşmuyorum. Birazdan sonra ya bu böyle olmaz. Hani burası otel mi diyorum yani, en azından bir evine ihtiyacım yok. Benimle ilgilen. Bütün temas, yani sıfır temas. Hani ne konuşmak, ne bakışmak, ne ten, hiçbir şey.
9: Hı hı. O sorunu bir siz çözdünüz mü? Yani bir yüz yüze gelip konuştunuz mu? Bu mesajları ben gördüm. Nedir bu kadın? Ne flörtleşiyorsunuz?
10: Tabii.
9: Ne
10: tabii,
9: dedi?
10: Tabii, konuştum. Ya işte beni suçluyor. Sen diyor şey yapmasaydın, bakmasaydın görmezdim. Bana güvenseydin diyor. Görmezdim diyor.
9: Gördün.
10: Tabii gibi şey.
11: Gördüm. Güvenseydim ama güvendiğim karlara, dağlara kar yağdı.
10: Hiçbir tatmin edici bir açıklama yok. Ve kadın da o kadar arsız ki.
9: Af dilemedi yani sizden. Şöyle hatalıydı.
10: Hayır. Kesinlikle. Suç olsaydım özür dilerim dedi. Suçlu değilim dedi.
9: Daha çok sizden uzaklaştı. Ne bir göz teması, ne bir yakınlık kuruyor sizinle. Tabii, sanki tabii. Yok sayıyor evin içinde.
10: Kesinlikle. Hiçbir şekilde. Hiçbir şey yok.
9: Ne kadardır bu böyle şimdi?
10: Yani ikimiz, mesela en son tartışmamızda bana avukat şey yaptı. Adı nedir onun? Kararı attı. Karar attı. Ben bunu ona attım ve buradan başladı. Yani en son kaçı? Mayıs'ın çıktığı dakika. Nisan'ın ikisinde.
9: Nisan'ın ikisinden beri böyle çok aranız soğuk.
10: Hiç yok.
9: Hiç evet, yok. Evet. Nasıl yaklaşmam lazım diyorsun? Siz yani işi evliliği yürütmek, arayı düzeltmek, buzları eritmek istiyorsunuz anladığım kadarıyla.
10: Aynen evet.
9: Ne diyorsunuz Ayşe Hanımcığım?
11: Yani tabii hani eşi hiç yaklaşmıyor, hiç hı hı. konuşmak istemiyor. Böyle bir durumda tek taraflı ilişkiyi kurtarmak mümkün değil. Çünkü ilişki zaten en başta konuşarak, bir şeyi tartışarak...

0: ortak bir hedef belirleyerek ilişki olur. Hani hiç ben yokum, sen ne yaparsan yap. Hanımefendi de şimdi diyor ki ben ilişkiyi nasıl kurtarayım? Gerçekten burada iki tarafı da dinlemek lazım. Belki de adam diyor ki ben bu ilişkiyi bitirmek istiyorum. Şimdi bilmiyoruz. Belki de onun ifadesi bu tavır. Hani hiç ilişki bazen de öyle olur ya, insan direkt söyleyemez. Bir şekilde ilişkiden kendisini dışarıya çıkarır. Belki de bitirmek istiyordur. Diyelim ki böyle, o zaman ilişkiyi siz kurtaramazsınız. Tek tarafla ilişki yürümez. Bir kere bunu da bir anlamak lazım. Belki şu durumda hani hanımefendiye şunu söyleyebiliriz. Çünkü detayları da bilmek gerekiyor ya. Belki bir danışmanlık almak, detayları konuşmak. Hani erkeğin belki daha önceki ilişkideki tavırları neydi, nasıldı? Bundan önce ilişkileri nasıldı? Bütün bu süreçleri bilerek bir tavsiyede bulunmak daha sağlıklı olur. Özetle şunu da söylemek lazım bu vesileyle. Gerektiği yerde danışmanlık almaktan da kaçınmamak lazım. Bazen hep insan şey zannediyor. Ben bunu çözerim, ben bunu yaparım. Nasıl yapacağım? İşte internete bakayım, Google'a sorayım falan. Bazen gerçekten akıllı uslu birisinden danışmanlık almak çok işe yarayabiliyor. Bir de şunu kabul etmek lazım. İlişkiyi her zaman kurtarmak ve istediğimiz kıvama getirmek zorunda değiliz. Her zaman bunu yapamayabiliriz. Bazen de ilişki bitecekse en sağlıklı şekilde bitirmenin yollarını aramalıyız.
1: Ama
0: Burada
1: işte
0: böyle de bir
1: hanımefendi
0: gerçek var.
1: bitirememiş. Yani burada beyden...
0: Zaten bitirsin demiyorum.
1: Evet.
0: Hani bunu da bu vesileyle söylemek lazım. Hani bir adam diyorsa ki arkadaş ben istemiyorum. Yani şunu dememek lazım kadın veya erkek. Hayır bu ilişkiye devam edeceğiz.
1: Zorla
0: Ya bu
1: güzellik olmaz.
0: olmaz yani. Ha, bu sonuçta adam işte şundan dolayı bitiriyordur. Bu her neyse adamın da sonuçta veya kadının da kendince bir tercih olabilir hayatla ilgili,
1: Evet.
0: ilişkiyle ilgili. Yani bunu hani biz evlendik artık tamam ilişkiyi bitiremezsin. Çünkü bundan dolayı da evlilikler evlilik olmuyor, o aile yuva olmuyor. Ama bir nikah bağlantısıyla herkes o evliliği zulüm olarak yaşamaya başlıyor. Bunu da yapmamak lazım yani.
1: Evet, mesela burada bir aldatma söz konusu ya. Bazen erkekler işte ben başka bir kadına aşık oldum. Çünkü böyle soğukluk girdiği zaman başka bir kadının ona duygusal bağlanması olduğu için evdekini artık hiçbir şekilde yüzünü bile görmek istemiyor.
0: Ama durduk yerde o kadının duygusal bağlantısı o adam olmadı.
1: Nasıl oldu?
0: Ya adam sonuçta alan açtı.
1: Evet.
0: Nereden buldu o kadın o adamı? Sonuçta adam o alana çıktı. Aradı. Karşılaştılar
1: Ben
0: kadınla.
1: hazırım buradayım dedi yani
0: Yani
1: adam.
0: demeden nasıl gelsin? Veya kadın geldi. Adam dese ki hayır benim öyle bir niyetim yok dese. Kadın zorla kimseye zorla bir şey yapmaz.
1: Evet.
0: Yani şimdi işte kadın bunu yapmasaydı da adam masumdu da hiç kimse kimseyi güzellemesin. Hepimiz insanız, hatalar yapabiliyoruz. Mesele hatayı fark edip bir daha yapmamakla ilgili niyet etmek. Ama bu adam şunu diyor olabilir. Arkadaş ben yokum ya bu ilişkide. İlla ki tutmanın anlamı yok. O zaman hani şu bırakmama çok kötü bir refleks ya. Bununla geldim, bununla gideceğim. Böyle olursa ne güzel. Ama bazen de bırakmayı da bilmek lazım. Az önce konuştuk ya beden zaten bunu biliyor. Beden hafızası bırakmayı biliyor. Ve kadının en önemli güçlerinden bile bırakma kabiliyeti. Ve sezgisel olarak da neyi tutup neyi bırakması gerektiğini de kadın bilebilir. Onun için biraz böyle hani içsel dünyasına bakıp bazen de dışarıdan bir gözle akıllı uslu birisinden danışmanlık alıp fikir alıp olayı tekrar değerlendirmesi doğru olur.
1: O girdabın içine girince çünkü göremeyebiliyor
0: Evet,
1: değil mi?
0: evet,
1: Çok
0: evet. Tabii,
1: duygusal bir yoğunluk
0: tabii,
1: var
0: tabii,
1: hanımefendide de.
0: tabii, tabii.
1: İnşallah daha soğukkanlı, daha bir uzmandan
0: Kesinlikle.
1: bu bilgileri alıp inşallah yuvanızı kurtarırsınız diyelim.
0: İnşallah,
1: Hep kurtarma
0: inşallah.
1: amaçlı
0: Evet.
1: ama olmayınca da bazen bırakmak da gerekiyor
0: O zaman
1: diyorsunuz.
0: hayattan vazgeçiyoruz. Yani yaşamdan vazgeçiyoruz. Sadece burada tıkılıp kalıyoruz. Yaşam sonuç itibariyle sadece birisiyle ilişki değil yaşam. Yaşam hayatla ilişki.
1: Çok
0: Buraya
1: güzel
0: tıkılıp
1: dediniz.
0: kalmaya gerek yok.
1: Çok güzel dediniz. Tek bir kişiye bağlı değil hayat. İlişki tek o da değil.
0: Evet yani.
1: Nelerle ilişki kuruyoruz?
0: Evet.
1: Peki bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar. Alo.
2: Alo.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, hayırlı yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Buyurun.
2: Benim bir sorunum var da görüncemle alakalı.
1: Aha.
2: Ben 2 gün kadar hastane yattım. Bayağı bir rahatsızlıklar geçirdim.
1: Geçmiş olsun.
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Hiçbir şekilde hastaneye yatarken ne yanıma geldi, ne geçmiş olsun dedi, ne hastaneden çıktıktan sonra geldi. Hiçbir şekilde aramadı, sormadı. Hiçbir şey olmamış gibi ama kendisi nişanlı, şu anda kendi işleri oldu.

0: zaman beni arıyor. Ben de sinirlendiğim için bir geçmiş olsun dahi telefon edip aramadığı için beni. Ben de hiçbir şekilde telefon cevap vermiyorum. Hiçbir şeyinde bulunmuyorum. Bulunmak da istemiyorum. Bu nedenden dolayı eşimle biraz sorun yaşıyoruz. İşte sen takma. Onun da öyle bir hastane işi olmasa sen de gitmezsin, aramazsın ama bulunman lazım. Yani beni dostlar alışverişte görsün diye bir laf var ya, göstermelik çağırıyorlar. Hani eş dost niye gelini gelmedi etmedi işte desinler diye. Ben de buna çok alınıyorum, inat ediyorum. Hiçbir şekilde ne telefona cevap veriyorum ne de hiçbir şeyinde bulunmuyorum, nişanlı kendisi. Doğru mu
1: Aranız
0: yapıyorum,
1: nasıldı?
0: yanlış mı?
1: Şunu merak ettim. Aranız nasıldı görümcenizle? Yani çok iyi miydi, sıkı fıkı mıydınız yoksa baştan beri mi bir mesafe vardı?
0: Yok, iyiydik yani. Çok, ben zaten 1,5 yıllık evliyim daha yeni. Ama hani konuşuyorduk, aramızda bir problem sorun yoktu.
1: Evet.
0: Ama hiçbir şekilde hastaneye gelmesini bir yanı sıra bıraktım. Hiçbir şekilde bir insan en azından hastanede hadi aramadın gelmedin ama eve çıktıktan sonra bir telefon edip bir geçmiş olsun diyebilir.
1: Tamam.
0: Hiçbir şekilde demedi, hiçbir şekilde aramadı ama kendisinin işi düştüğü zaman bana beni aradı 2-3 defa. Ben de telefonuma da cevap vermedim. Bulunmam gereken yerde de bulunmadım. Beni göstermelik çağırdıklarını düşünüyorum.
1: Evet, yani aslında biraz
0: Yani
1: ayıp etmiş değil mi? İnsan gelini, eşi, işte abinin eşi bir şey dersin yani geçmiş olsun dersin. Hani
0: hadi
1: gidemedim
0: gelemedim
1: dersin.
0: diyebilirsin ama bir en azından hastanede hadi aramadın sormadın ama bir çıktıktan sonra geçmiş olsun demesini çok bekledim.
1: Evet ama
0: Hiçbir şekilde
1: mesele...
0: aramadı ama kendi işi düştüğü zaman kendisi nişanlı işte alışverişti buydu şuydu gibi işlerinde beni arıyor. Demek ki aranabiliyorum ben. Ben de hiçbir şekilde telefona cevap vermedim. Hiçbir şeyinde de bulunmuyorum şu anda. Bu yönden dolayı eşim birazcık hani diyor işte yapma ettim hani büyüklük sende kalsın. Hayır dedim ben de.
1: Evet, mesele burada eşinizin aranızla bozulması, değil mi? Asıl üzücü olan o. Hani görünce
0: Yani
1: yaptığını
0: biraz
1: yapmış.
0: şimdi bulunsun etsin deniyor eşime. Ben telefonlarını açmadım. İşte eşime geliyor işte tamam sen böyle devam et. Ben seni aileme düşman almadım gibi tarzda söylemlerde bulunuyor.
1: Evet. Nasıl düzelteceğiz bu durumu diyorsunuz?
0: Yani nasıl düzeltebilirim bir de yani gitmem gerekiyor mu gitmemem gerekiyor mu bir şey yapamıyorum.
1: Evet. Ne diyorsunuz Ayşe Hanımcığım?
2: Şimdi bir kere tabii hani üzülmüştür haklı olarak. Ben hastayım. Görümcem bu kadar görüşüyoruz, ediyoruz. Bir bana geçmiş olsun bile demedi. Çok haklı. Ama burada neden daha çok üzülüyoruz? O davranışımızı şahsi algılıyoruz. Yani ben değersizim, bana değer vermiyor. Onun için bu kadar üzülüyoruz. Bekliyoruz ki bana değer verdiğini göstersin. Şimdi o değerli hissetme alanımız boş kalınca öfkemiz artıyor, alınganlığımız artıyor. Böyle bir zeminde bu ilişki daha da bozulmuş oluyor. Bir kere şuna bakmak lazım. Görümcenin bu davranışı onun ahlaki bir sorunu. Şimdi onun ahlaki sorunundan dolayı kendimi kötü hissederek kendi bedenime zulmetmeyi bırakmam lazım. Yani şunu demem lazım kendime. Arkadaş onun ahlaki sorunu bana ne yani? Ha diyelim ki bana değer vermedi. Az önce dediğimiz gibi onun vereceği değerle benim değerim artmayacak. Bir kere bunu öğrenmemiz lazım. Çünkü en temelde kendimizi çok değerli hissetmek istiyoruz. Ve bu değerli hissetmeyi çevremizden görmek istiyoruz. Genellikle de hayal kırıklığı yaşıyoruz. Kendi değerimizi her şeyden bağımsız fark etmemiz önemli. Şimdi bunu fark ettiğimiz zaman gelmedi mi arkadaş ne yapayım onun ahlaki sorunu. Benim değerim azalmadı. Bunu bir içselleştirmemiz, bütün kalbimizle bu bilgiyi onaylamamız lazım. Şimdi burada kendimize rahat bir alan açtıktan sonra bunu kabul ettikten sonra bütün hücrelerimiz bunu kabul ettikten sonra o zaman eşimle olan ilişkide gerçekten de hani büyüklük bende kalsın güzel bir cümle. Çünkü neden büyüklüğü ona bırakayım? Ama bu egosal bir büyüklük olarak da değil. Şimdi genç kız belki başka sorunları vardı, cahillikti. Zaten bunlar cahillikten yapılıyor. Hani akıllı insanın yapacağı işler değil bunlar.
1: Yok.
2: Şimdi o cahillik yaptı. Ben de cahillik yapayım. Ne yapalım? İlişki daha kötüye gitsin. Telefonu aç ama yapmak istemediğin şeyi de kolaylıkla hayır de. Yani telefonu açmamak aslında hayır demekten de korktuğumuz için telefonu açmıyoruz.
1: Bir
2: Aç
1: kaçış
2: telefon, bir
1: yani.
2: kaçış. Ama ben kendimi ifade etmeyi de öğrenmem lazım. Ama ifade öfkeyle, onu aşağılayarak, gücenerek, onun yanlışlarını tekrarlayarak değil, sınırlarımı çizerek. Arkadaş bu alışverişe ben gerçekten gelmek istemiyorum. Yorgunum, işim var, canım istemiyor. Bunu söyleyebilirim.

0: Bu beni geliştirecek bir şey aslında. Çünkü ben kendi sınırlarımda, kendi algılarımda kaldıkça o haldeyim işte. Ama nasıl gelişeceğim? Görümcemin bu tavrının karşısında ben bir basamak atlayacağım, gelişmiş olacağım. Niye öğreneceğim? Telefon açıp hayır demeyi öğreneceğim. Niye öğreneceğim? Onun tavrıyla kendime değer atfetmeyi bırakmayı öğreneceğim.
1: Mesela eşiyle bu konuyu konuşması, ya kız kardeşin de hiç beni aramadı, şaşırdım yani, hiç beklemezdim. Hani 8 gün hastanede yattım, insan bir arardı demesinde bir mahsur var
0: Bu
1: mı?
0: kadar.
1: Bu kadar.
0: Uzatmaya gerek yok. Yani sonuçta dediğim gibi, bir de bu adam çözemeyecek ki onun ahlaki sorununu.
1: Evet.
0: Yani bu adamın işi de değil onu çözmek.
1: Bazıları ama şöyle yapıyor mesela. Arıyor ailesini, annesini. Araları bozuk diyelim. Kız kardeşini diyor ki sen bir ara diyor benim hanımı. Bir şey yap. Bir geçmiş olsun de. Yani o ara buluculuğu bazıları yaptırıyor. Ama
0: Ama işte
1: adamı
0: o, yani sürekli
1: umursamamış.
0: adama, ama adama da sürekli böyle bir vazife atfetmek de ilişkiyi sağlıklı bir zemine oturtmaz. Sonuçta çok gücendiyse kendisi desin hanımefendi. Ya işte neyse, adı atıyorum Fatma, ya Fatmacığım ya çok bekliyordum aramanı. Yani eşinden beklemesin. Eğer bir şey söylemek istiyorsa ailesine kendisi, benim tavsiyem bu. Çünkü
1: Evet.
0: herkes kendini ifade etmeyi öğrenmek zorunda. Genellikle şey işte, ailene karşı beni savun. Arkadaş, bu senin hakkınsa sen konuş yani. Neden adam seni savunsun? Sen bu
1: Arabulucu
0: kadar
1: gibi.
0: aciz misin? Ama kendimi ifade edemeyip de hani ondan beklemek bana ters geliyor açıkçası. Çünkü kadının veya erkeğin kendini ifade etme, mesela şeydir ya, hani çocuk bir sıkıntı yaşar okulda, gider öğretmenle 10 yaşındaki çocuk için anne baba konuşur. Çocuk öğretmeniyle kendi konuşsun. Kendisi arkadaşlarıyla gider, işte o arkadaşını yapmış, bunu yapmış. Anne baba çocuğun sorununu çözmeye çalışır. O zaman çocuğun kabiliyetleri gelişmez. O zaman evlenince kocam çözsün, şeyim çözsün, işte iş yerinde patronum çözsün, orada devlet çözsün. E ben ne yapayım? Ben nasıl gelişeceğim?
1: O da senin görümcense, bir belli bir diyaloğunuz
0: Var.
1: varsa
0: Daha önce
1: konuşabilmeli.
0: yemişsiniz, içmişsiniz. Bak,
1: Evet.
0: beklemişsin. Demek ki konuşmuşsun. O zaman de ki, ya Fatmacığım ya, gerçekten çok bekledim ve gücendim. Çünkü sen benim için değerlisin ve seni görmek istedim. Bak, bu yapıcı bir iletişim. Yani yıkıcı iletişim yerine yapıcı iletişimle ilgili kelime hazinemizi, cümle kurulumlarımızı, tavrımızı geliştirmek zorundayız. Birisi yapıcı olacaksa bu neden biz olmasın?
1: Aslında eşiyle hiç alakası yokken, görümcesiyle halledebiliyorken eşiyle papaz olmuş.
0: Yani bir de
1: Hiç
0: bu var
1: gerek
0: mesela,
1: yok.
0: evet.
1: Buna
0: Eşi
1: hiç
0: de
1: gerek
0: şimdi
1: yoktu.
0: zor duruma kalıyor. Aa, muhtemelen kayınvalide diyor ki, bak görüyor musun, karın şöyle yaptı, böyle yaptı. İşte ben hissediyorum ki beni el alem için çağırıyorlar. Belki de yanlış hissediyorsun. Velev ki el alem için çağırıyorlar. Gitmek istiyorsan git yani, ne
1: Evet,
0: olacak?
1: evet. Yani aslında hep kendi kafamızda kuruyoruz
0: Evet,
1: bazı şeyleri.
0: evet,
1: Böyle düşündü, öyle yaptı.
0: evet.
1: Bir başkasının beyninden düşünme mekanizması çok yanlış esasında.
0: Evet.
1: Neyse, olayı çözmek, o anda çözmek en
0: Evet.
1: güzeli.

0: yapıyorsunuz diye sorduğumda ona zaten bana geri dönüşte ben öyle düşünüyorum. Büyükler anlar, sen benim dediğimi dinle dedi.
1: Siz ne dediniz?
0: Efendim?
1: Siz ne dediniz?
0: Ya ben çok bitirdim ve ağlıyordum. Hiçbir şey diyemedim. Daha sonrasında bunu da birisine anlatırsam seni bir daha evine almam. Kesinlikle bunu oğluma da anlatmayacaksın dedi. Onun kardeşleriyle de aram iyidir benim. Hani bir ablası var, bir de erkek kardeşi var. Bunlarla da aram iyidir. Onlara da anlatmayacaksın. Anlatırsan seni evine bir daha da almam. Oğluma da evlenmeni izin vermem dedi.
1: Siz ne yaptınız?
0: Beni kendi evinde tek başına bırakıp çıktı gitti bir anda.
1: Allah Allah, bu nasıl bir şey ya? Ne yaptınız siz, anlattınız mı nişanlınıza peki olanları?
0: Yani ne yapacağım diye düşündüm. Yani şöyle çok şaşırdım aslında böyle bir şey dediğine. Çünkü kayınvalidemle aramız çok iyidir. Ama yani şöyle iyidir. Beni arar, işte hadi bize gel der. Onlara gideriz. Nişanlı falan da olur evde. Ondan sonra der ki hadi bize bir tatlı yap der. Ondan sonra yemek yaparım, tatlı yaparım, onu yeriz. Hani acele isim olsa bile hani tolerans gösterip ona da hani sonuç olarak bir aile kuracak özen göstermeye çalışıyorum.
1: Evet.
0: Ya da yani, ne bileyim yani kötü de konuşmak istemiyorum ama ev işlerini falan da bana yaptırıyor. Böyle yani diyorum acil işim var aslında çıkmam lazım diyorum. Diyor ki yok diyor, tamam diyor. Yani, şey yap diyor, bir yemek yap diyor, mutfağı toparlar. Dersiz bir şey olmaz zaten diyor.
1: Siz böyle kullanıldığınızı mı hissediyorsunuz bu anlamda?
0: Yani öyle de hissetmek istemiyorum. Aramız iyi idi çünkü bir yandan evet. Bak hani ya böyle şeyler oluyordu. Evet tabii ki hani garip karşılıyordum aslında. Hani bir emcivatilerini garip karşılıyordum ama alışmıştım bir yandan. Uzun zaman geçti zaten. Onun üzerine bir anda eve çağırıp senin oğluma uygun görmüyorum. Oğlumun peşini bırak, oyalama oğlumu falan deyip beni kendi evimde tek başına bırakıp gitmesi yani elim ayağım birbirine dolandı. Hani yani şanlıma bunu anlatmakla anlatmamak arasındayım. Arkadaşıma anlattım ama o da yani o da benim gibi kararsız. Ne yapacağımı bilemiyorum. Elim ayağım birbirine dolandı açıkçası.
1: Anladım. Şimdi siz bunu diyorsunuz ki anlatsam mı nişanlıma, anlatmasam mı, içimde mi tutsam? Ne evet, diyorsunuz? Bu önemli bir karar. Çünkü anlatma diyor size. Siz onu dinleyecek misiniz, dinlemeyecek misiniz?
0: Evime almam diyor çünkü.
1: Evime almam.
0: Evet.
1: Bayağı tehdit etmiş sizi aslında.
2: Evini yani alması mı gerekiyor ki, anlamadım orayı.
1: Evini alması gerekiyor mu?
2: Yok. Evini almazsa almasın zaten.
1: Evet.
2: Sokakta yaşıyor da o mu evini alacak?
1: Yani ne diyorsunuz? Burada bir yanlışlık var değil mi? Bir
2: yani
1: sorun var.
2: Zaten baştan yanlışlık var. Sadece bunu söylemesi değil. İşte hanımefendi söylüyor ya, beni çağırıyor, ev işlerini yaptırıyor, işim var diyor ama ben ona alıştım. Zaten ilişki baştan sıkıntılı. Hani o süreç bile sıkıntılı. Belki bunları fark edip en baştan hanımefendinin kendisinin belki bu ilişkiyi tekrar gözden geçirmesi, oturup bu konuşmaları onun yapması lazımdı. Belli ki değer bulmak adına, kabul edilmek adına bir takım sıkıntılar var ve her şeyi sineye çekiyor. Bir şekilde de bu kayınvalide var maalesef bizim kültürde. Böyle oğlunun bütün işlerini halleden, arkadan iş çeviren, onun adına kararlar veren, gizli saklı işler yapan anne tipleri maalesef var.
1: Evet.
2: Burada yapılması gereken, bu ilişki zaten sıkıntılı. Bu kayınvalide kendisinde böyle bir hak görüyor. Zaten oğluyla da ilişkisinde muhtemelen sıkıntı vardır. Bu çocukta da ciddi sıkıntılar vardır. Çünkü sonuçta bu annenin çocuğu, böyle davranan bir annenin çocuğu. Bunu oturup açık açık bütün her şeyi göze alarak beni evine almaz. Zaten almayacak ilişki bittiğinde. Yani onun evine mi muhtaçsın? Onu senin almana, seni kabul etmene mi muhtaçsın? Zaten almış evine, gel tatlı yap, gel yemek yap, gel evi temizle demiş.
1: Evet.
2: Ha, burada bir aymak lazım. Bir de diyor ki ben ona alıştım. Neden alışıyorsun ki? Neden sen kendinin yok sayılmasına alışıyorsun
1: bu
2: ki?
1: Bu senin bir görevin mi gidip
2: evet
1: de yemeğini
2: yani,
1: yapıp temizliğini yapmak?
2: Yani bir de nişanlısın, hani kadın elden ayaktan düşmüş değil. Çünkü ne dedi? Apar topar çıktı, beni evde bıraktı. Yani yatalak falan değil bu kadın.
1: Yok.
2: Hareket eden bir kadın. Yapsın işini arkadaş, neden sen yapıyorsun? Yani burada biraz daha dışarıdan bakmak lazım olaya. Dışarıdan baktığımızda otur. Nişanlınla konuş bunu, kendi böyle elin ayağın falan dolaşmasın lütfen. Zaten burada bir sıkıntı var. Belki de Allah seni kurtarıyor bu ilişkiden.
1: Değil mi? Büyük
2: belki
1: ihtimalle.
2: De öyle bu yani. Büyük ihtimal öyle yani.

0: yani. Acaba, sen onu yapma, sen bunu yapma. Evet. Abi sen kim oluyorsun?
1: Nasıl tehditler
0: hiç
1: böyle?
0: Yani.
1: Acaba siz
0: dizilerdeki
1: şeyden,
0: gibi var ya
1: değil dizilerde. Mi? Dizilerde. Siz acaba çekiniyor musunuz nişanlınızdan? Size inanmaz ya da yanlış tepki verir diye?
2: Yani biraz annesi sonuçta yani yuva kuruyoruz ama emin de olamıyorum.
0: O zaman şöyle yapılabilir. Onlarla hani beraber nişanlınla annesine gidip herkes oradayken konuyu aç. Ama korkusuzca, yani ne yapılacak, ne olacak telaşından özgürleşerek, hı hı, ne olacak, en fazla ayrılacaksınız, bu kadar. Seni kimse almaz ne demek ya, ben satılık mal mıyım yani? Ben malım da birisi mi beni
1: bakış
0: alacak yani?
1: Evet.
0: Lütfen bu tuzaklara düşmeyin.
1: Evet, konuyu açabilir herkesin içerisindeki foyası da meydana çıksın. Çünkü evet, yani, kötü bir şey yapmış evet. Yani. Kötü insana da bu kötülüğünü yüzüne vurmak da gerekiyor bazen. Tehditle hani çünkü de, bu işler olmuyor.
0: Evet evet. Bir de hani sorun çözmek gibi de şey yapmak lazım. Hı-hı. Hani bu olayı değerlendirmek lazım. Bir sorun var, bu sorunu beraber konuşuyoruz. Hani madem sana güven, çünkü şöyle olacak. Sen nişanlınla konuşacaksın. O gidip annenle konuşacak. Annesi başka bir şey diyecek. Ne dediğini bilmeyeceksin. O zaman oturalım konuşalım arkadaş.
1: Evet. Kendinizi yedirmeyin, ezdirmeyin bu durumda da. Çünkü yuva kurmak aileyle de oluyor ne yazık ki. Annesini böyle sıkıntı olmaz demeyeceksiniz. Büyük sıkıntıyı anne çıkarıyorsa da bu konuşulması gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Peki diğer telefonumuz hatta. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Alo.
1: Alo, merhabalar.
3: Merhaba, çok heyecanlıyım.
1: Ay çok heyecanlısınız, hiç sorun değil. Biz de heyecanlıyız, sizi dinliyoruz. Bakalım neler anlatacaksınız bize.
3: Ya ben 21 sene geldim. Ya eşimden çok sever geldik.
1: Ne güzel.
3: Çok mutluyduk. Bir an bunu olduysa sürekli kıskandırma peşine düştü.
0: Ne peşi?
1: Kıskandırma peşine düştü.
3: Evet, sürekli bayan falan böyle göz işi yapıyordu, çapkınlı falan.
1: Allah Allah. Nasıl yapıyor, dışarıda mı?
3: Nasıl?
1: Dışarıda mı yapıyor bu göz çapkınlığını?
3: Evet, benim yanımdayken yapıyordu.
1: Ne yapıyor mesela?
3: Ya başka güzel bir kadın gördüğü zaman işte bu kadın güzel falan diyordu. Ana saçlar güzelse saçlar güzel falan diyordu. Kadın duyuyor mu karşısındaki kızlar falan, bunu duyuyordu senin yanımdayken.
1: Ayıp etmiş tabii. Yani bu kadın güzel, yanınızdan kadın geçiyor, ne güzel kadın, kadın da bunu duyuyor.
3: Evet, o kadın duyuyor ve dönüp dönüp bakıyor bize. Ya ben senelerce bu anı böyle ufak tipik oldu. Ben işte bundan rahatsız olduğumu söyledim. Ama hiçbir şekilde düzelmedi.
1: Niye anlamıyor? Ne oldu da değişti bir anda bu adam?
3: Vallahi onu da bilmiyorum. Daha önceden de böyleydi. Ama benimle biz konuşarak evlendik. Yani hani böyle sevgili olarak. Benimle şey onu kereçleştirirken hani 3-4 tane daha diyorsamla olduğunu duymuştum. En azından duyuyorum bunları.
1: Neyi duydunuz 3-4 tane?
3: Yani aynı zamanda benimle daha 4 tane daha olduğunu 3-4 tane daha olduğunu söylüyorlardı. Ha, bunun ne kadar gerçek yalan bilmiyorum.
1: Bunu o zaman bile bile evlendiniz siz.
3: Hayır, bilmiyordum. Ben de sonra öğrendim bunu.
1: Ha, bilmiyordunuz.
3: Bilmiyordum. Çünkü pahasız şekillerdeyiz.
1: Peki sizce bunu kıskandırmak için mi yapıyor, yoksa gerçekten içinden geldiği için mi yapıyor? Pek kıskandırmaya benzemiyor çünkü bu.
3: Valla bunu da ben bilmiş değilim. Anlamıyorum yani. Sonra evlendik. Zamanla bunu açtınız dedim ana. Çok sık yapmama başladı. Arada arada yapıyorum yani. Ben dedim herhalde beni kıskandırmak ya da kendini daha çok sevmeye ya da daha yüksekte göstermeye çalışmak için bunu yaptığını düşündüm. Hani önemsemedim. Geçer gider diye düşündüm. Daha sonra da işte bir bayan girdi hayatımıza, yani komşumuzdu bu.
1: Evet.
3: O da evliydi. Ama bununla arkadan birbirlerine bakışıyorlardı yani. Ben dedim herhalde bunu tanıdık. Arkadaş sonuçta.
1: Nasıl yani? Eve geliyor komşunuz. Eşiyle birlikte
3: evde
1: geliyorlar.
3: Evde gelmiyor. Karşıdan birbirlerine bakıyorlar.
1: Ha, balkondan mı?
3: Hayır hayır. Yolda giderken arkadan dönüp bakıyorlar yani.
1: Böyle arkasına dönüp bakıyor.
3: He, arkasına dönüp bakıyor bayana. Ben bu durumdan rahatsız oldum. Seneden sonra aynı bayan tekrar karşımıza çıktı. Gözden ayırmıyor. Şimdi sürekli onunla gözü üstün. Ben bu durumdan rahatsız oluyorum.
1: Evet. Demediniz mi? Ne bakıyorsun? Bir şey mi gördün? Yanlış bir şey mi gördün? Ne oldu?
3: Ya bayan o kadar rahatsız ki ya. Yanına geldi, oturdu, yattı, gözlerinin içine bakıyor. Sanki ben haklıyım der gibi.
1: Allah
3: ben
1: Allah.
3: Ben artık bunu söylediğim zaman büyük kavgalar çıkıyor evde. Ben eşime, o bayanı söylemeyi bırak. Ben eşimle bundan ufak bir şey yapıyordum. Rahatsız olduğumu söylesem bana bu durumda rahatsız oluyorum gibi imalada.

0: Önce kavga ediyor, eşyaları kırıyor, sonra küsüyor, sonra beni bu haletten soktuğum için büyük kavgalar çıkarıyor. Hatta benimle hiç şekilde temasa geçmiyor.
1: Oo, büyük manipülatör. Yap yap yap, ondan sonra sus, senin sen, yüzünden ya, böyle ya, oldu.
0: İşin içinden çıkamıyorum açıkçası.
2: Peki bu tavrına hiçbir şey demeseniz başka sorun var mı? Tek sorun bu mu? Kavgalar sadece bu tavrına siz itiraz ettiğinizde mi çıkıyor? Onun dışında da ilişkide sıkıntılar var mı?
0: Ya normalde hiç öyle bir sorun çıkmıyor. Yani ilişkimiz gerçekten de güzel çıkıyor.
2: Yani sen bunlara hiçbir şey demesen, neden baktın, neden ettin demesen hiçbir sorun yok, doğru mu?
0: Yani yok, sayılır.
2: Sayılır mı yok mu?
0: Yani yok.
2: Ha, o zaman hiçbir şey deme biraz bakalım. O zaman de ki o onun ahlaki problemi, onun ahlakıyla ben ilgilenmiyorum. De kendine bakalım ne oluyor.
1: Bir şey demesin mi?
2: Demesin. Diyor ki ya bir görelim yani gerçekten öyle mi? Hani sonuçta çünkü diyor ki ben buna bir şey demezsem hiçbir sorun yok.
1: Evet.
2: Belki de gerçekten o ilişkinin kavgasından besleniyor erkek. Belki de gerçekten eşi burayla ilişki kuruyorsa işte kıskanıyorum yapmada etmede falan belki onun için yapıyor. Hani çocuklar vardır ya yaramazlık yapar. Hı hı. Anne yaramazlığıyla ilgi gösterir ona, o yaramazlığa devam eder, ilgiyi öyle çeker.
1: Hı.
2: Bazen öyle de olabilir. Onun için ısrarla sordum. Hani bu sorunla ilgilenmezsen hiç sorun yok mu? Bir ilgilenme bakalım, bir kendi haline gelsin.
1: Hı, ya daha beter olur belki de.
2: O zaman da görürüz ne yapacağımızı.
1: Evet.
2: Ama kavgayla çözülmeyecek kesin. Hı. Çünkü bunca yıldır kavga etmişsiniz, daha iyi olmamış. Aynı şeyi yaparak farklı sonuç alamayız. Hı hı. Kuralı gereğince bir bırak bakalım. Çünkü yani bir de tabii alınmaman lazım. O onun ahlaki problemi.
1: İnsan alınır ama eşin yapıyor bunu.
2: Doğru ama bunu da öğrenmemiz.
1: Komşunun arkasından bakıyor böyle tamam. Dakikalarca.
2: Ama işte o eşim benim uzantım değil, ben değilim. O apayrı bir birey, apayrı bir yolculuk, apayrı davranışları var, apayrı ahlakı var. Her şeyi kendi sorumluluğunda.
1: Ve sen onunla yaşamak zorundasın.
2: Ayrışmamla. İşte yaşamak zorunda mıyım değil miyim? Bir bırakalım, ondan sonra karar verelim. Hı hı. Yaşayamıyorsam da gitmeyi öğrenmem lazım. Ama kavgayla çözemeyeceğim kesin. Hı
1: hı. Peki vallahi kolaylıklar diliyorum. Hiç kolay bir durum değil eşinizin göz çapkınlığı. Hani hiçbir şey yapmasa bile ortada bir şey de yok ama bakması bile yetiyor insana ya.
2: İşte onun sorun ama yani.
1: Evet,
2: ben o
1: büyük
2: sorunu
1: bir sorun.
2: Kendi sorunum gibi hani hep öyledir ya. Çocuğunun yaptığı yanlıştan utanırsın, eşinin yaptığı Hı-hı. yanlıştan utanırsın ama onun sorunu. Ah. Bunu öğrenmek zorundayız.
1: Ah ah inşallah bakalım.
2: Kolay değil.
1: Evet.
2: Ama bir kişi yaptıysa herkes yapabilir. Hı-hı. Gereğince gene. Buna gayret göstermemiz lazım.
1: Bir test
2: lazım.
1: Etsin diyorsunuz
2: evet,
1: bakalım.
2: Yani en
1: susarak.
2: Azından böyle bir şey olmamış ya. Hı-hı. Kavga olmuş, kırma dökme olmuş, daha iyiye gitmemiş, suçlamalar olmuş. Hani bir suçlayacak malzeme vermeyelim bakalım,
1: bakalım
2: ne yapacak.
1: Olacak. Peki. Bir diğer telefonumuz hattaymış. Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar.
1: Nasılsınız?
3: İyiyim, teşekkürler.
1: Sağ olun, biz de iyiyiz. Sizi dinliyoruz.
3: Ben şöyle söyleyeyim. 100 yıllık evliyim. 5 yaşında bir kızım var.
1: Ha. Kaç yıllık evlisiniz dediniz?
3: 8 yıllık.
1: 8 yıl evet. Allah bağışlasın.
3: 5 yaşında da bir kızımız var. Teşekkür ederim. Hı hı. Eşimin telefonunu bir gün karıştırırken beni aldattığını öğrendim.
1: Mesajlaştırmaları mı gördünüz?
3: Evet, mesajlaşmalarını gördüm. Aynı zamanda başka bir kadınla birlikte olmuş. Onu da gördüm.
1: Aa, iki ayrı kadın mı var yani mesajlarda?
3: Evet. Yani daha doğrusu ayrı ayrı bir sürü kız diyeyim.
1: Yani bir tarafta duygusal mesajlaşmalar, diğer tarafta sadece birliktelik mi?
3: Evet. Daha önce bir birliktelik olmuş farklı bir kadınla.
1: Hı hı.
3: Onun sonrasında da diğer farklı kadınlarla bir mesajlaşmaları var. Onları yakaladım.
1: Ne hissettiniz o anda?
3: Yani elim ayağım titredi. Hani yani başından aşağı kaynaklar döküldü diyebilirim.
1: Hı hı.
3: Benim çok kötü hissettim yani. Bayağı bir zaten kendime gelemedim.
1: Hı hı.
3: Ama kendisiyle yüzleşmedim bu konuda. Yani bir cesaretim yok diyebilirim.
1: Hmm.
3: Ama ne yapacağımı da bilmiyorum. Hani ne kalmaya ne de gitmeye cesaretim var, öyle söyleyeyim.
1: Ne zamandır bu yükle yani bu yükü taşıyorsunuz?
3: Yani geçen yıl öğrendim onu, Temmuz ayında.
1: Temmuz'dan beri susuyorsunuz.
3: Evet, bir yıl olacak neredeyse bu yıl. Temmuz'da bir yıl olacak.
1: Peki,
3: bir yandan konuşmak istiyorum.
1: Hı-hı.
3: Ne yapacağımı bilmiyorum. Hani konuşursam zaten her şey bitecek. Çünkü çekip gideceğim yani, farkındayım bunun.
1: Yani
3: ama
1: sizin
3: konuşmasam da aklımda sürekli dönüyor.
1: Tavırlarınıza illaki yansımıştır bu. Daha böyle bir değişik tavırlar içerisinde.

0: girdiniz mi? İlişki kötüleşti mi?
1: Evet, yani ilk zamanlarda bunu öğrendiğim ilk zamanlarda sürekli soru soruyordum işte hani aldatmayla alakalı. Hani onu anlatması için biraz böyle baskı yapıyordum kendimize. Ama kendisi hiçbir şekilde bu konuya yanaşmadı. Yani çok uzaklaştı bu konulardan, anlatmadı işte. Zaten itiraf ettiğini de sanmıyorum hani. Kendisi çapkın biri. Yani çok evlendikten sonra biraz güzeldi ama yine de ister istemez böyle sosyal medyadan yazmak istiyor. Yazıyor daha doğrusu. Telefon şifresini kesinlikle vermiyor. Her yere telefonla gidiyor.
0: Anlatırsam, açıklarsam ayrılmak durumunda kalırım diyorsunuz.
1: Evet.
0: Biter bu yani, biter. Evlilik.
1: Evet. Ama şu anda maddi gücüm olmadığı için ayrılamıyorum.
0: O yüzden de yüz göz olmayayım mı boşuna diyorsunuz?
1: Yani evet, ama kalırsam da sürekli kafamda dönüyor yani. Yaptıkları sürekli kafamda. Yani ne yapacağım çocuğum.
2: Onun dışında ilişkiniz nasıl? Yani aldatma dışında onu hiç görmemiş olsaydınız nasıldı ilişkiniz?
1: Yani onun dışında aslında çok anlaşamıyoruz eşimle. Hani çok anlaştığını söylenemez yani. Ama yani bazı konularda iyi. Ama çoğu konuda anlaşamıyoruz. Böyle söyleyeyim.
2: Peki anlaşamadığınız konuyla ilgili oturup konuşuyor musunuz? Çözüm aramakla ilgili bir gayretiniz var mı? Anlaşamıyorum deyip ayrılıyor musunuz? Birbirinizden uzaklaşıyor musunuz? Yoksa ya biz nasıl bir ortak noktaya geliriz? Veya bazen de şöyle olur. Anlaşamıyoruz, tamam işte ne bileyim ben karnıyarık severim, sen pilav seversin. Tamam okey arkadaş deyip yine birlikte de devam edebiliriz. Her şeyde de anlaşacağız. Her şeyde aynı pencereden bakacağız demek de değil ilişki. Ama hani anlaşamıyoruzdan kastınız ne? Ciddi kişiliğinizi zedeleyecek, sizi yok sayacak, ne bileyim kişisel haklarınıza zarar verecek şeyler mi oluyor? Anlaşamıyoruz derken daha ne demek istiyorsunuz?
1: Yok öyle değil, fikir ayrılıkları daha çok.
2: Fikir yani ayrılığı mesela... olur ama yani evlilik demek her fikirde aynı şeyi düşüneceğiz demek de değil.
0: Duygu, duyguda ne hissediyorsunuz? Yani duygusal olarak aynı noktada mısınız onunla?
2: Yani birbirinizi öyle. Özler misiniz mesela, sarılır mısınız mesela? Sevgi sözcükleri kullanır mısınız mesela?
1: Yani çok az kullanıyoruz sevgi sözcükleri. Aklına geldikçe sarılma da aklımıza geldikçe.
2: Öyle aklınıza mı geliyor, bedeniniz mi istiyor?
1: Efendim?
2: Aklınıza mı geliyor sarılmak, bedeniniz mi istiyor?
0: Böyle bir fark mı var?
2: Var yani, tabii.
1: Ben kendimi seviyorum zaten kendisini. O yüzden de hani ister istemez sarılmak istiyor insan. Ama hani fikir ayrılıklarımız çok var. Yani evlendiğimiz gün bu zaman fikir ayrılığı çok var yani. Ama işte ben alttan aldığım için daha çok ben alttan aldım zaten. O yüzden de ortak yol bulmaya çalışıyoruz kendimizde.
0: Beyefendi de herhalde pek çözüm odaklı değil gibi. Pek umurunda yok. Değil mi anlaşmamanız?
1: Yani şöyle en ufak bir kavga da bile hemen mesela git diyor. Hani boşanmak istediğini söylüyor.
0: Oo. Ufak yani bir kavgada boşanma isteği.
1: Evet.
2: Yani sonuçta bu durum oturup konuşmaktan ve gerekirse boşanmayı da göze almaktan başka çare yok. Sonuç itibariyle daha gençsiniz, çocuğunuz 8 yaşında. Bu şekilde süren bir evlilikte daha kötü şeyler olacak, daha iyi olmayacak. Onun için oturup iyi niyetle sen onu yaptın, sen bunu yaptın, neden yaptın suçlayarak değil. Ya sonuçta biz bir yuva kurduk. Hepimizin sorunları olabilir, yanlış yapılabilir. Sonuçta insanız, hata yapabiliriz. Bence bunu da kabul etmek lazım. Yani aldatılıyor olmak hemen boşanmayı gerektirdiğini düşünmüyorum. Sonuçta hata yapmıştır ya, bir zaafı olmuştur. Hepimizin farklı farklı hataları var. Biz hataları şey yapıyoruz, bu çok büyük hata, bu küçük hata. Hayır, hepimiz insanız, hepimizin zaafları farklı. Ben bu hata yaparken sen o hata yapabilirsin. Ama mesele bunu düzeltmekle, vazgeçmekle ilgili bir gayretimiz var mı? Böyle bir motivasyonumuz var
0: pişman
2: mı?
0: Pişman mı?
2: Pişman mı? Böyle bir şey varsa o zaman onları unutmakla ve yeni bir sayfa açmakla ilgili de her iki taraf gayret göstermesi daha doğru olur. Yoksa o zaman herkes hata yapıyor, çekelim gidelim yani.
0: Evet.
2: O gün, bugün o hatayı, bu hatayı yaptı. Yarın ben başka bir hata yapabilirim. Hemen bitsin mi bu iş? Çocuğum bir hata yaptı, vaz mı geçeyim yani? Arkadaşım bir hata yaptı, bitireyim mi ilişkiyi?
0: Evet.
2: Böyle bir hayat olmaz. Onun için tamam ama çözüm için ne yapalım? Ama içinde büyüterek daha kötü olur, daha iyi olmaz.
0: Evet, içinde patlar bir gün değil mi?
2: Muhakkak yani hiçbir şey patlamasa bedeninde patlar. Az önce dediğimiz gibi işte migren.

0: olarak patlar, kanser olarak patlar, adet düzensizliği olarak patlar. Muhakkak beden bunu kusar bir şekilde.
1: Peki. Vallahi kolaylıklar diliyorum. İnşallah en iyi şekilde bu işi
0: İnşallah.
1: çözeceksiniz. Size inanıyorum. Böyle bir ses tonu aldım.
0: İnşallah.
1: İnşallah. Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar.
2: Merhaba, iyi günler.
1: İyi günler. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Sağ olun. Biz de iyiyiz. Buyurun. Sizdeyiz.
2: Ben 1,5 yıldır evliyim. Şu an 2 aylık bir bebeğim var.
1: Allah bağışlasın. Ne güzel.
2: İşte nişan sürecinde ve tanışma sürecinde eşim çok önerdi. Böyle sürekli harçlık verirdi, gezerdik falan. Sonra hamile kaldım. Hamile kaldığımdan beri bana harçlık vermeyi kesti. Hiçbir şekilde kendisinden bir su alacak para bile alamıyorum. O derecede cimriliği, pimsiliği başladı. Şu anda da işte çocuğum 2 aylık. Her hastaneye gitmek istediğimde ilaç parası yok, gitmeyelim. Çocuğu hastaneye alıştırma. Sürekli hastaneye gitmeyelim. Para gitmesin. Sürekli böyle bir parayla imtihan halindeyim. Artık dayanamayacağım bir noktaya geldim. Gerçekten dayanamıyorum.
1: Cimrilik yapıyor yani size karşı, evladına da karşı. İhtiyacınız var, harçlık vermiyor. Tek çalışan o. Siz tabii ki lohusasınız daha.
2: Aynen öyle.
1: Peki baştan da öyle miydi? Yani nişanlılık döneminde de mesela cimriliğini fark ettiniz mi? Mesela diyelim ki işte gelinlik alınacak, kaftan nişanlılık alınacak. Ya burada 5 liralık varken 10 liraya alma mı diyordu varsa parası ona rağmen?
2: Yok öyle değildi. Nişanlıyken çok cömertti. Hatta harçlık verirdi sürekli böyle.
1: Evet. Sonradan mı böyle oldu?
2: Sonradan böyle oldu. Hamile kaldığımdan beri bir böyle cimriliği başladı.
1: Allah Allah. Benim ihtiyaçlarım var diyorsunuz. Hala anlamıyor mu?
2: Anlamıyor. Sürekli bir tasarruf halinde. Sürekli bir borcum var. Bunu bitireyim. İşimizi sıkalım. İleride rahat edeceğiz diye diye. Şu an sürekli.
0: Borcu ne biliyor mu? Borcunu sen biliyor musun? Gerçekten borcu var mı?
2: Borcu şöyle. Ben bunun benden para sakladığını öğrendim. Parayı fark edince bu parayı apar topar bir arsa aldı. Oraya yatırdı.
1: Para saklamış sizden.
2: Aynen bunu fark ettim. Bunu yakalayınca ben arsaya yatırdım.
1: Arsa almış.
2: Aynen bir arsa aldık. O arsadan sonra da işte yavaş yavaş. Ama borcumuz şu an bitti. Ben bakıyorum sistemde hiçbir şekilde borç yok. Ama bu sürekli bana borcum var diye.
1: Niye para saklıyor sizden? Bu çok yani rencide edici bir şey bir eş için. Demediniz
2: mi? Bilmiyorum. Başta güvenmiyordu herhalde yeni tanıştık. Nişanlılık, evlilik diyene kadar başta güvenmedi herhalde. Anlatmadı. Ben fark ettikten sonra da
1: size sormadan arsa alıyor. Bari birlikte bir karar verseydiniz ne alıp almayacağınızı.
2: Maalesef.
1: Siz doğal olarak tabii güvenmiyorsunuz şu an eşinize değil mi?
2: Şu an ben zaten güvenemiyorum. Kendisi bana söylüyor. Sen bana neden güvenmiyorsun? Diye sürekli söyler.
1: Acaba niye güvenmiyorum?
2: Hatta ben kredi kartlarımı falan kapattırmaya çalışıyorum. Çünkü güvenmiyorum. Ne yapayım ki?
0: Kimin kredi kartları anlamadım.
1: Sizin kendi kredi kartlarınızı mı kapattırmaya çalışıyor?
2: Hayır ben kendi kredi kartlarımı şu an kapattırmaya çalışıyorum. Ne olur ne olur.
0: Peki. Kim ödüyor kredi kartlarını? Sizin kredi kartlarınızı?
2: Öder ben mesela kendisi şunu al ödeyeyim der ama o al demeden almama izin ver.
0: Anlamadım.
1: Yani o her şeyi alıyormuş zaten. Yani ondan hep bir izin bekliyor. Eşinden bir izin. Çünkü maddi olarak eşinizden bu evlilik yürüyor. Ondan destek görüyorsunuz. Sizin başka bir maddi kazancınız yok değil mi? Başka bir yerden gelen bir para.
2: Yok maalesef. Ben yok. Kendim işe girip çalışmak istediğimi söylediğimde de bana izin verdi.
1: Daha önce çalışıyor muydunuz?
2: Daha önce çalışıyordum ben.
1: Eşiniz için mi eşinizi bıraktınız?
2: Aynen evlendiğim için işten ayrıldım. Belki kendisi şey dedi paramız var evimiz var. Ayda yılda bir gezmeye tatile gideriz. Baktım rahat bir hayat sundu bana çok güzel böyle bir gelecek. Ben de tamam dedim yani işten çıkayım evime bakayım. Oturayım dedim.
1: Ve imkanları da vardı ve bir anda kıstı artık sizi harçlık yani para. Harçlık da demeyeyim de yani para vermiyor.
2: Aynen hiç para vermez bana.
1: Ne olacak? Niye bir anda böyle cimrileşti bu adam? Başta bonkör, nişanlıkta.
0: Muhtemelen başta da vardı. Hani öyle olur ya başta farklı bir yüzümüzü gösteririz. Sahip olana kadar baktık ki tamam artık benim kafesimde tabiri caizse. Ondan sonra artık istediğim gibi davranabilir. Muhtemelen beyefendinin ciddi korkuları var. Yani parayı harcamakla ilgili. Onun güvensizliği var. Yani kendisinin güvensizliği olduğu için böyle bir davranış sergiliyor. Ciddi bir sorun. Tabii bununla oturup ciddi konuşmak ve herkesin anladığı bir dil olduğuna inanıyorum ben. O anladığı dille

0: konuşmak lazım. Belki anladığı değil şu olabilir. Ben bu hayata kalmıyorum, gidiyorum. Belki olabilir. Bazen çünkü şey yapmak lazım. İnsanın hani bir şok etkisi de oluşturmak lazım. Anlatarak ikna etmek çok zor. Çünkü zihnin para kaybı ile ilgili korkusu varsa ve erkeklik parayla da çok eşleşiyor ya zihinde. Hani o paraya sahip olmak biraz erkekliğin gücü gibi dalgalanıyor ya. Belki de onunla ilgili bir takım sıkıntıları var. Parayla güç bulmaya çalışıyor ve korkuyor elden. Şöyle çok görürüz mesela 7 sülaleye yetecek parası var adamın, gene para harcayamıyor.
1: İşte.
0: Çünkü gücü parayla eşleştirdiyse bilinçaltı, güçlü de olmak istiyoruz ya, bu sefer ipin ucu kaçıyor. Belki de böyle bir sorunu var. Belki de değil kesin, yani sen çocuğun annesine nasıl para vermezsin? Nasıl ihtiyacını karşılamazsın?
1: Mesela hamileliğinden itibaren böyle bir sorun başladı dedi ya, acaba bu çocuğu mu erken buldu da onu mu kabullenemedi ya da çocuk mu onu korkutmaya başladı?
0: Belki olabilir, benim de aklıma geldi ama tabii bilmiyoruz. Hani bunlar sadece şu an tahmin ettiğimiz şeyler. O da olabilir. Hani çocuğuma baba olacağım, iyi bir gelecek olacağım, ya dara düşersem. Bazen hani öyle de olabiliyor. Ama sonuçta bu ciddi bir sorun. Böyle bir ilişki yürümez. Daha çocuk 2 aylık. Ya yani olmaz yani. Oturup çok net konuşmak ve çok net tavır koymak lazım.
1: Evet, büyük bir sorun bu.
0: Evet.
1: Mesela çocuğuna karşı nasıl, ilgili mi? Onu merak ettim.
2: Şu an aramızda öyle bir algı yok. Çocuğunu çok sever. İşten gelince çocuğunu öper, beni öper. Böyle aramız güzel ama mevzu paraya gelince aramız açtı.
0: Peki
1: Allah.
0: eve yiyecek falan da mı almıyor? Yani hiç para vermiyor diyorsunuz. Evin ihtiyaçlarını kim görüyor?
2: Evin ihtiyaçlarını kendisi söyler. Evde ne eksik var? Yazarım, kendisi alır getirir.
1: Siz mesela eşinizin banka hesabına erişiminiz var mı?
2: Evet, var.
1: Her şeyi
2: Parayı
1: görüyorsunuz değil
2: yakaladığından
1: mi?
2: beri aynen görüyorum.
1: Nereye para gidiyor, akışı nerede, ne geliyor görüyorsunuz. Yani para var yok belli.
2: Aynen görüyorum.
1: Şimdi para var. Size de bir kart çıkarsın. Siz gidin bankamatikten çekin paranı.
0: Ama kart varmış zaten. Kartımı kapatmak istiyorum. Yo, orada benim aklım karıştı. Kartınız var zaten. Doğru mu?
2: Evet.
0: E
2: Evet
0: tamam,
2: var.
0: kartınızla harcama mı yapamıyorsunuz?
2: Harcama yapamıyorum. Yani ödemeyeceğinden korkuyorum. Kendisi de söylüyor, benim
0: Ama
2: haberim olmadan.
0: onun ek kartı zaten, ödemezse ödemeyecek. Siz yapın harcamanızı. Ödemezse
2: Ödemezse ben
0: onun
2: ne
0: sorunu.
2: yapayım şimdi, nasıl
0: Efendim?
2: ödeyeceğim?
1: Yine
2: O
1: duble borca
2: ödemezse şimdi
1: gireceğiz diye
2: kalacağım öyle
1: düşünüyorsunuz.
2: ortada.
1: Onun da borcu
2: Aynen.
1: olacak. Bu sefer daha büyük bir yük olacak diye. Yani ama
2: Aynen.
1: hesapta bir meblağ var. Eşiniz iyi kazanıyor mu?
2: Yani asgari ücretten biraz fazla.
1: Ha, tamam. Ona göre borçlarını kapatıyor. Belli bir miktar işte borca gidiyor. Eviniz varmış, kiraya gitmiyor. Ama işte yiyecek içecek derken biraz belki kısmam
2: Kapatamıyorum
1: şeyine
2: aynen.
1: gitmiş olabilir ama bunu size açıklıkla söylemesi lazım.
2: Maalesef.
1: Böyle cimri davranarak yok vermiyorum ben böyle kendi kendine geçin diyerek de olmaz.
0: Evet
2: Ya
0: yani hani orayı.
2: oturup saatlerce konuşuyoruz. Hatta geçen gece sabah saat 3'e kadar oturduk.
1: Evet.
2: Ağladığımı anlattım, derdimi. Bak diyorum, böyle olmuyor, ben dayanamıyorum. Ben çalışan biriydim. Ben yediğim önümde, yemediğim arkamdaydı. Hesabımda para vardı, harcardım, gezerdim. Bir şey alırken kimseye danışmazdım.
0: Tamam, o
2: Daha
0: ne
2: senden
0: diyor?
2: habersiz bir su bile alamıyorum.
0: Tamam, siz böyle deyince o ne diyor?
2: Devir tasarruf devri, borçlarım var, beni biraz anla, ileride rahata ereceğiz gibi şeyler.
1: İyi bak, sabaha kadar konuşmuşsunuz ama eğer umrunda olmasaydı ben yatıyorum
0: Doğru,
1: derdi.
0: doğru
1: Gece
0: evet.
1: 3'e kadar hangi adam oturur da bak sorunlarınızı konuşur?
2: Evet, uykusu kaçtı biraz, ben öyle
1: İyi
2: anlatınca.
1: olmuş. Biraz uykusu kaçsın. Derler ya, bir
0: Belki
1: kaşını da
0: de
1: sen kıracaksın diye.
0: gerçekten bu ara öyle bir panik yaşıyor. Hani ekonomi gerçekten çok sıkıntılı. Belki borcunu yeni kapattı. Şimdi rahat edecek. Biraz belki bir sabretmekte de fayda olabilir. Siz de daha alıngansınız haklı olarak. İşte 2 aylık bebeğiniz var. Losa sayılırsınız. Belki onun tavırları size biraz daha abartılı geliyor olabilir. Bence biraz sakin kalıp bir 6-8 ay. Sonuçta aç değilsiniz. Hani yemenizden içmenizden kesilmiyor. Hani eski şeyi alışkanlıklarınız elbette olmayacak. Çünkü sonuçta kısıtlı bir para giriyor ve siz kazanmıyorsunuz. Hani hiç kimse bana hesap sormazdı şeklinde harcama şansınız zaten yok. Hani şu şartlarda yok. Biraz onu da kabul ederek bir sabredin bakalım.
1: Evet, inşallah derler ya, o feraha çıkarsınız birkaç
0: Evet.
1: ay sabrederek,
0: İnşallah evet,
1: anlayışlı
0: inşallah.
1: davranarak. Onun dışında zaten size çok sevgili, ilgili,
0: Evet,
1: öpüyormuş yani.
0: evet.
1: Bunlar da
0: Sonuçta
1: çok
0: hani size
1: kıymetli.
0: şey mahrum da bırakmıyor söylediğiniz gibi.
1: Sevgide de cibrilik
0: Evet.
1: yapsaydı o zaman
0: Evet.
1: antenler
0: Evet,
1: açılırdı. Ama
0: evet.
1: demek
0: Siz
1: ki
0: beni hiç
1: gerçekten,
0: ilgilendirmiyorsunuz demiyor
1: demek
0: yani.
1: ki gerçekten
0: Evet.
1: parasal bir kaygı var. Allah
0: Olabilir, evet.
1: herkesin inşallah borçlarını ödemesini nasip etsin.
0: İnşallah.
1: Kolaylıkla sizin için dileyelim.

0: Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar.
1: Merhaba, sesim geliyor mu?
0: Evet, gayet güzel geliyor. Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Sağ olun. Buyurun.
1: Ben şey diyecektim ya, benim de dertlerim var, sıkıntılarım var.
0: Evet.
1: Beni eşim bundan 2 yıl önce memlekete göndermişti. Sonra bir komşunun kızıyla konuşmuş, mesajlaşmış. Yani bağıra bağıra beni zorla göndermişti zaten memlekete. Ben oradayken sonra mesajlarını gördüm. Başka bir telefondan onunla bütün hesabı benim telefonumda zaten. Ben yakalayınca öyle dedim ki hani neden hani benim memlekete gönderip de başka kızlarla konuşuyorsun yine? 2 yıldan beri kavga ediyorum hani onunla. Yani sıkıntı. Bu süreçte çalıştım işte. Çocuğum var 2 tane.
0: Bir de komşunun kızıyla mı yazışıyor?
1: Yazılmış 2 sene önce.
0: 2 sene önce bu da sizin hesaptan görünüyor. Bilmiyor mu bile
1: Evet.
0: bile sen, siz görüyorsunuz hesabı
1: Evet,
0: bile bile.
1: kime ne mesaj atarsa ben hem görüyorum. Hep görüyorum yani.
2: 2 yıldır neden kavga ediyorsunuz? 2 yıl önce bitti mi bu mesajlaşma, devam ediyor mu?
1: Mesajlar bitti.
2: Bitti. 2 yıldır neyin
1: Fakat
2: kavgasını yapıyorsunuz?
1: ben içimi sindiremiyorum hani yani neden böyle yaptım? Evli bir insan bu şekilde davranır mı? Evlenmek kolay bir
2: Davranmaz.
1: şey mi?
0: Hala yüz yüze geldiği biri mi? Aynı ortamda bulunuyor musunuz o kişiyle?
1: Kim? Kızla mı?
0: O kızla yazıştı ya. O kızla siz hala görüşüyor musunuz?
1: Ya ara ara konuşuyoruz.
0: Ha, kız yani kaybolmadı orada. O sorun orada yani hala.
2: Ama yazışma yok artık.
1: Yok, şu anda göremiyorum hani.
2: Tamam, o zaman bence kavgayı bırakın ya. 2 yıl geçmiş. Bu kavgayla bir yere varmak zor. Daha doğrusu kavga, kavga, kavga, gerginlik aynı hataları yapmayı kolaylaştırır. Buna fırsat vermeyin lütfen. Bitmiş çünkü.
0: Yine mi gider eğer çok kavga yaparsa?
2: Yani sonuçta insan, herkes daha rahat ettiği bir alan ister ya. Sıkıştım, sıkıştım, sıkıştım, havasız kaldı, bir pencere açmak isterim. Onu pencere olarak görebilir. Beden yapar bunu yani, fark etmeden yaparız. Çünkü çok yüksek ahlaki değerlerimiz olacak da, çok ciddi prensiplerimiz olacak da falan yapmayacağız bunu. Ama hepimiz günün sonunda sıradan insanlarız. Onun için bunlara fırsat vermemek lazım. Onun için kendimizi kötüye maruz bırakmamak lazım. Yaparız yani, kayarız.
1: Ben
2: Onun
1: o
2: için
1: kızla da yüzleştim.
2: tamam, bitmiş ama ya hani 2 yıl geçmiş. Daha uzatmayın bence. Siz de yorulursunuz çünkü. Hani siz bir çözüm bulmaya çalışıyorsunuz, nedenini öğrenmeye çalışıyorsunuz. Nedeni şu, onun bir zaafıydı yaptı. Yani başka izah bulmaya çalışmayın. Ayaklarınıza kapanmasını belki bekliyorsunuz ama kapanmadı diye sizin değeriniz düşmeyecek.
0: Biraz fazla mı evham yapıyorsunuz diyor acaba? Unutmak daha mı iyi bazen? Unutamazsın belki ama affetmek mi burada?
2: Yani insanız sonuçta ya. Yani bir de şu aldatma çok kötü ama bu kadar tek ahlaki problemimiz buymuş gibi bunu çok abartıyoruz bence.
0: Öyle mi?
2: O da basit bir insani zaaf. Kesinlikle yapmamak lazım. Bunu hani basit indirgemek anlamında
0: Evet.
2: söylemiyorum. Ama bu kadar da abartmamak lazım. Ne olmuş? 2 yıl. Abi adam vazgeçti, unuttu. Bunlar oldu. Adam
0: Peki.
2: devam etmiyor.
0: Peki o zaman nasıl vazgeçilmez bir kadın oluruz? Nasıl daha güçlü bir kadın oluruz? Onu konuşacağız kısa bir aranın ardından sevgili seyirciler. Şimdi araya gidiyoruz.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
4: Biziz biz.
0: Biziz.
5: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu. Şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Hayatım, çocuklar büyüdü. Bu ev artık bize yetmiyor.
2: Tamam hayatım.
1: Şöyle güvenli, sosyal imkanları da olan, aynı zamanda ferah bir eve mi geçsek?
2: Tamam da hayatım, şimdi bütçeyi de sarsmayalım.
1: Sarsmaz, sarsmaz. Rams Parkhouse Maslak'ta bahar kampanyası varmış. Bak, hem %20 peşinat, hem de 36 ay vade 0 faizle ödeme kolaylığı sağlıyorlarmış.
2: Şimdi tamam hayatım. Rams

0: %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.

0: durumu kulağa, serinliğini koru.
1: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: kim demiş dankek rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni dankek rulo, şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tringsat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Hayatım, çocuklar büyüdü. Bu ev artık bize yetmiyor.
2: Tamam hayatım.
1: Şöyle güvenli, sosyal imkanları da olan, aynı zamanda ferah bir eve mi geçsek?
2: Tamam da hayatım, şimdi bütçeyi de sarsmayalım.
1: Sarsmaz, sarsmaz. Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış. Hem %20 peşinat hem de 36 ay vadesi 0 faizle ödeme kolaylığı sağlıyorlar.
2: Şimdi tamam hayatım.

0: %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Ay ay ay. Ay.

0: erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
1: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra

0: yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
3: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
3: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: De Flora kolye hediye. Koçak.
1: Operatör Doktor Ayşe Duman'la birlikteyiz. İlişkileri konuşuyoruz ama özellikle nasıl daha vazgeçilmez, nasıl daha güçlü bir kadın oluruz? Bunun imkanları, yolları var mıdır? Hepimiz bunu istiyoruz. Doğru bir istek mi bu?
2: Güçlü olmayı istemek doğru bir istek. Hı hı. Vazgeçilmez olmayı istemek boş bir hayal. Günün sonunda herkes vazgeçilebilir. Kimse olmazsa olmaz değil. Hı hı. Bu hayatta bizsiz devam edecek. O adam da o kadın da bizsiz hayatına devam edecek. O çocuk da bizsiz devam edecek. Günün sonunda biz biteceğiz. Bir kere bunu kabul etmek lazım. Bu kabul en büyük güç.
1: Hmm.
2: Çünkü o zaman sınırlarını çizebilirsin. O zaman haksızlıklara boyun eğmek zorunda kalmazsın. O zaman korkular seni yönetmez. Çünkü vazgeçilirsem korkusu bir şeyleri boyun eğmeye zorlar seni.
1: Hmm.
2: Bunu yaparsan vazgeçerse aslında hakkın yapacaksın. Evet. Senin sınırın. İşte az önce hanımefendiler söyledilerle bunu yapmaktan korkuyorum. Neden korkuyorum? Ya beni terk ederse? Abi bu benim hakkımsa terk ederse terk etsin yani.
1: O sınırı nasıl çizeceğiz mesela? Sınır çizmeden kasıt nedir?
2: Ya çok temel insani ihtiyaçlar vardır ya. Mesela bana kimse şiddet uygulayamaz. Hı-hı. Maddi manevi şiddet uygulayamaz. Yani fiziksel şiddet uygulayamaz. Beni aşağılayamaz, aşağılamak, ihtiyaçlarını yok saymak bunlar da manevi şiddet ya. İşte bedenimi hakaret edemez, varlığımı aşağılayamaz, beni yok sayamaz. Birisi bana bunu yapıyorsa ben o kişiden zaten vazgeçmeliyim.
1: Hı-hı.
2: Ben korkuyla aman bunu bana yapmasın yani hep beni istesin. Abi diyelim ki hep beni istedi tamam
1: evet.
2: mı? 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl öldü. Ne yapacağız? Boşluğa düşeriz.
1: Bittik mi ondan sonra?
2: Bittik mi ondan sonra? Veya ne bileyim işte çocuğumla var oldum. Var olmaya çalışıyorum. Hı hı. İşte güçlü kadın, güçlü anne olacağım. Çocuğum olmadı. Veya bir tane oldu, vefat etti. Hı hı. Ne yapacağım ben değerimden mi kaybedeceğim? Ya yani bunu bir kere çok net anlamamız lazım. Şu vazgeçilmezlik tuzağına düşmemek lazım.
1: Peki o güçlü kadın olma, yani gücü elimize alma, her daim sarsılmaz bir hem psikolojiye sahip olma. Bunun yolları nelerdir?
2: Bir kere gücü o egosal güçten, fiziki güçten falan bahsetmiyorum. Hayatın ritmine uygun davranabilme kabiliyetlerini söylemeye çalışıyorum. Güçten kastım bu.
1: Hı-hı.
2: Yani gerektiğinde vazgeçmek, hı-hı, gerektiğinde bırakmak, gerektiğinde çalışmak. Tabii bunları yapabilmek için ekonomik özgürlüğünün olması da çok kıymetli.
1: Hı-hı.
2: Şimdi ben hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir kabiliyetimi geliştirmemişim ve şuna da inanıyorum. Herkesin çok özel kabiliyetleri var.
1: Hı-hı.
2: Yani hiçbir beden yok ki bu dünyaya ait özel bir kabiliyet olmasın. Muhakkak var. Ben şimdi bunu yapmayayım.
1: Hı-hı.
2: Fiziksel olarak yaşamın içinde olmayayım. Duygusal olarak, bilinç olarak yaşamın içinde olmayayım. Sonra da güçlü olayım. Böyle bir şey yok.
1: Mümkün değil.
2: Mümkün değil. Onun için ben kız çocuklarının diyeceğim ama bütün herkesin okumasını çok önemliyorum.
1: Hı-hı.
2: Okumak illaki üniversite bitirmek anlamında değil. Ya kitap okumak.
1: Hı-hı.
2: Çünkü bu bilinci, o varlığın neşesini yakalamak için bilincimizi açmamız lazım.
1: Hı hı.
2: O bilinci açtıkça ben şunu göreceğim zaten.

0: Ben yaşamda kendi başıma da durabilmeliyim. Bununla ilgili ayaklarımın üzerinde duracak hangi kabiliyetlerim var? Bunları geliştirmeliyim gibi bir yola gireceğim.
1: Harika.
0: Zaten.
1: Bir meslek edinme, bir o altın bileziği kendimize, evet, yakıştırmak çok çok önemli ki yolumuz her daim, her şartta ve koşulda açık olsun. Çok teşekkür
0: çok
1: ediyorum.
0: Operatör
1: Doktor Ayşe Duman bizlerle birlikteydi.
0: Çok
1: tekrar bekleriz. Ağzınıza yüreğinize sağlık.
0: Çok sevgiler.
1: Sevgili seyirciler, inşallah yarın biz yine buluşacağız diyelim. Yarına dek sağlıkla kalın, huzurla kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapabilirsiniz.

0: Günaydın efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gününüz çok renkli, çok güzel geçsin. Tabii ki bizimle başlasın. Nasılsınız? Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bizler sizler için hazırlandık. Yine çok güçlü bir menüyle harika bir sofra hazırlamaya geldik. Sizler hazırsanız bizler çok hazırız. Ama öncelikle bakalım neler yapacağız.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Yumuşacık kek katlarının çileğin ferahlatan tatlılığı ve kremayla buluştuğu hafif ve zarif bir tatlı. Çilekli pasta. Şekliyle balığı andıran yumuşacık hamuru ve lezzetli iç harcıyla hem eğlenceli hem iştah açan bir poğaça. Balık poğaça. Kuru domatesin yoğun aromasıyla zeytinin tuzlu dengesinin buluştuğu Akdeniz esintili, güçlü ve ferah bir salata. Kuru domatesli zeytin salatası. Sivas mutfağına özgü incecik açılan hamurun kat kat dokusuyla tereyağıyla buluştuğu geleneksel ve doyurucu bir lezzet. Sivas Katmeri. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
0: Bak çok lezzetli sürprizler diyorum çünkü tadından yenmeyecek öyle bir sürpriz hediyemiz var ki bugün. Ben ona bayıldım.
2: Ben rengine aşık oldum.
0: Değil mi? Sen evet. De rengini sevdin. Yani böyle dolaplarınızı, mutfağınızı inanılmaz renklendirecek. Ama güne şöyle başlamak istiyorum. Biliyorsunuz çok yeni bir markayla sizler için hediye konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Ana sayfada zaten 4 tane tenceresi var, duruyor efendim. Ama bugün biraz daha renk vermek istediğimiz için çok güzel yepyeni bir tencere setini çıkardık. Hatta bunları bugün yayında da kullanalım bence Serpil.
2: Kullanalım mı diyorsun?
0: Direkt kullanalım bence. Bakar mısınız?
2: Şunun güzelliğine bak.
0: Yapısına, aktüel rengine ve gümüş özellikle hep sarı olur ya. Gümüş kaplaması beni çok hoşuma gitti böyle. Lacivertle gümüşün inanılmaz uyumu, yanmaz yapışmaz. Hem deneyimleyelim hem size bir kişiye hediye edelim. 4 tane de tencereyi açıklayalım bugün. Birisini reklam öncesi, birisini hemen reklam sonrası. Reklam sonrası eğer ekranda olmazsanız kaçırırsınız. Vallahi bak.
2: O sürpriz mi gider?
0: Şöyle yapacağım. Bugün story'de paylaşmayacağım. Kazanan Nermin'in enfes mutfağında. İsmini duyan bize yazacak. Bugün böyle bir şart koydum.
2: Ne yapacağız?
0: 4 tane tencereyi vereceğiz ya bugün biz.
2: Tamam.
0: 4 tane tencereyi vereceğiz. Sadece bakın Nermin'in enfes mutfağında ismi etiketlemeyeceğim. Hiç gözünü ayırmadan bekleyen izleyicilerime gidecek.
2: O zaman ekranda kalacak izleyiciler.
0: Aynen. Reklam dönüşü direkt böyle göstereceğim. Yaptığın yorumu göreceksin. Ona göre siz bize yazacaksınız. Biz size hediyeyi göndereceğiz. Biz kim olduğunuzu biliyoruz. Ekran görüntüsü alacağız ama sosyal medyada paylaşmayacağım. Bu sefer böyle pür dikkat Nermin'in enfes mutfağında olacaksınız.
2: Hep birlikteyiz. Bizi bırakmayın. Bence.
0: Aynen. Reklamı bile geçirmemeniz lazım. Geçtiğiniz anda biliyorsunuz takılı kalırsınız. Sonra gider hediyeniz. Yapacak bir şey yok. Başkasına veririz. Başkasına nasipmiş deriz. Efendim güzelim. Sivas'ımıza gideceğiz. Sivas biliyorsunuz ki eşsiz şehirlerimizden bir tanesi. Ve Sivas'ın ilk böyle konuştuğumuzda akla gelen lezzetlerinden birisi de katmeridir. Sivas'ın kat kat o hamuruyla birlikte özleşmiş çıtır çıtır dokusuyla, ara katlarıyla şöyle güzel bir Sivas katmeri hazırlayalım. Hem Nermin'in enfes mutfağı izleyicilerine farklı bir görsel sunalım. Hem de efendim biz de burada afiyetle yiyelim. 2 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 1 yemek kaşığı tuz, aldığı kadar un. Yağlamak için 200 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, üzeri için 1 adet yumurta sarısı, biraz süt, 1 yemek kaşığı da sıvı yağ. Kıymetli Beyaz TV izleyenlerim, ben çok hazırım. Bakın Nermin'in enfes mutfağında katılım butonu bıraktık Serpil. Bence... Markamızı da oraya etiketledik. Markayı takibi almazlarsa biliyorsun ne olacak. Kaçar. Bu sürpriz oldu markamıza da. Büyük sayfada etiket yaptık.
2: Ben size bir şey söyleyeyim. O tencereler gerçekten kaçmaz. Taban, lacivert işte şeyleri, kulpları.
0: Ben bugün kullanmak
2: gümüş. Gayet hoş bir tencere.
0: Ben bugün bunları burada kullanmak istiyorum Serpil'i.
2: Ben onları reklam arasında yıkamam lazım.
0: Yine çünkü stüdyoda misafirimiz
2: kutudan
0: var.
2: Açtık. Evet, kutudan açtık. Hiç şey yapmadık. Reklam arasında yıkayalım. Biz kullanalım, deneyimleyelim, size de aktaralım.
0: Size de aktaralım deneyimlerimizi.
2: Ama renk çok şık.
0: Efendim şöyle yapalım önce. Bence bismillahirrahmanirrahim sütümü ve suyumu ekliyorum. Süt ve sudan güzel bir Sivas katmerinin hamurunu yoğuracağız. Şöyle bir elimle karıştırıyorum. Direkt elimin lezzetiyle bismillahirrahmanirrahim deyip içinde bakın yağ yok. Yanlış görmediniz. Yağ
2: kabartma tozu
0: direkt
2: yok.
0: Hamurunda olacak. Aynen bizim börekler gibi aslında.
2: Ama finale.
0: Sadece süt içinde farklı bir aroma ve lezzet verecek.
2: Çıtır
0: ve
2: çıtır.
0: Ve ne diyoruz? Çıtır. Sivas katmeri aslında kete olarak da biliniyor. Yani bazı yerlerde kete olarak da geçiyor. Genelde içi boş yapılıyor. Ama isterlerse Sivas'a özel bir peynir varmış. Çökelek diyorlarmış onlara. Ondan da koyabiliyorlarmış.
2: Ya keteyi katmeri
0: ya da bir otları varmış.
2: Geliştirmek çok kolay ama bence bizim yaptığımız en güzeli ve en böyle nefis versiyonu diyorum. Bence benim fikrim. Çünkü böyle kat kat olacak.
0: Bizimkisi en bilindiği kat kat hamuruyla, çıtır çıtır dokusuyla sizlerle buluşturacağız. Bir tarafta Serpil açacak, bir tarafta ben açacağım hamurlarımızı. Bir bıçak kahvaltılık rica edeceğim.
2: Şimdi vereceğim
0: şöyle
2: sana.
0: Elimden ayırayım. Maşallah bir hamur yoğurmuş Nermin Öztürk. 5 kişiye yetecek.
2: Yok, 2 sana 2 bana 4 tane kocaman bize çıkaracağız Nermin'im, ne yapalım? Biz biliyorsun yapmışken öyle 2 kişilik yapmıyoruz yemeklerimizi. Evet.
0: Bir de bugün de misafir.

0: Bu da üzeri için. Nami misafir gelecek.
1: Evet, gideceğiz, götüreceğiz. Gelmeyecek ama biz gideceğiz.
0: Ben şimdi üzeri için olan şeyimi de hazırlayayım. Sosumu.
1: Şimdi efendim burada sadece yağ eritildi ve sıvı yağ ile karıştı. Sivas katmerinde buradan öncelikle Sivas'a da selam olsun. Çok muazzam bir lezzettir. Üzerine de yumurtayla yumurta komple yumurtayı kıracağım mı? Sesini
0: Kıracağım.
1: ayıracağım mı?
0: Kıracağım. Bir yemek kaşığı süt, sıvı yağ ve yumurtası var üzeri içinden aminim. Galiba yanılmıyorsam Türkiye'nin en büyük, nüfusu en kalabalık şehirlerimizden bir tanesi de Sivas'ınız. Hafızam beni yanıltmıyor ise.
1: İstanbul'un da yarısı neredeyse Sivaslı diye geçiyor.
0: Valla onun için diyorum ya, çok kalabalık.
1: Sivas güzel bir şehir.
0: Bize hiç kısmet olmadı ama bir gitmek.
1: Nida bunu çok güzel yaparmış. Hele hele.
0: Bak bak.
1: Anası Sivaslıymış ya. Biz bir şey görmedik Nida, bilmiyorum valla.
0: Nida, annen yapar da sana bilmiyorum. Şu an bir şey geldi bana.
1: Bilemedik Nida. Ben şu elimi ayırmadan rahat edemeyeceğim.
0: Fark
1: Geliyorum hemen.
0: ettim. Şimdi benim uzamplasım hazır. Evet.
1: Serpil'e bıraktım hamuru, geliyorum hemen.
0: Aman gerçekten, ah daha bu un alırmış Nermin'im.
1: Kallavi bir hamur oldu. Evet efendim. Bunu tatlı da yapmak isteyebilirsiniz. İçine ceviz, hafif şeker de serpip böyle katmer şeklinde sizlere sunuyorlarmış. Bu tamamen tabii ki size kalmış bir şey burada. Ama ben en çok bu sade halini seviyorum. Daha öncesinde de zaten sayfada paylaşmıştık efendim. En güzeli en sade hali. Ama hamur bayağı kallavi oldu.
0: Evet, kallavi ve daha bir yumuşak, sanki bir tık daha un yiyecek. Sen bunu biraz daha böyle yapıyor iken unlayalım.
1: Evet, iyice ele ayrılsın, böyle güzel yapışmasın. Çünkü şeyin içinde çok rahat yoğuramadım, cam kabımın içerisinde. Bu böyle mermerde ezile ezile yoğrulmak istiyor. Nidacığım, dediklerini yaptılar mı? Bugün sıcak stüdyomuz.
0: Yapmamışlar.
1: Yok, sabah söyleyince dedim hemen yapacak herhalde. Bir
0: Akşamüstü,
1: bakayım.
0: akşamüstü, akşamüstü. Buyurun efendim.
1: Akşamüstü. Şöyle bakın. Yuvarlamaya devam ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elimizin lezzetiyle. Şimdi ben bezeleri böleceğim. Serpil iki tanesini böyle kendince yuvarlasın. Daha da rahat sıkılaştırırız. Ben iki tanesini yuvarlayayım. Sonra bakalım, incecik açmaya başlayacağız Serpil koyla. Evet, şöyle Bismillahirrahmanirrahim.
0: Niye acaba elimiz samurluyken sürekli insan şey istiyor? Yıkamak istiyor.
1: Evet, hamuru iki eşit parçaya bölüp, tekrar iki eşit parçaya bölüp, toplamda dört tane beze çıkarmak istiyorum. Ve dört tane bezemizi de elimizin yardımıyla güzelce bir yoğuralım. Böyle ama iyice ununu alsın. Stüdyo zaten çok sıcak ışıklardan ötürü. Burada hamurumu iyice sakız gibi yapmasın diye. Bakın, güzelce elimin içiyle toparlayarak yoğurmaya devam ediyorum. Şöyle parlak bir hamur oldu. Yine diğer bezemi de aynı şekilde alıyorum. Şöyle. Bakın, elimle sürekli acıt üstünden sertleştiriyorum bununla.
0: Şimdi bu unumuz bize yetmeyecek Nermin'im.
1: Yetmez mi?
0: Aa, yetmez. No. Şimdi kendime ben unu alacağım ki seninki de sana yetmeyecek.
1: Bakın, şöyle bir bezemi açtım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok da güzel bezelerimiz oldu.
0: Ama
1: Burada da
0: şuraya
1: şöyle
0: koyacağım seni.
1: Bismillahirrahmanirrahim deyip alıyoruz.
0: Sen oklavanı al. Ben gideyim merdanem. Şey ben sen oklavanı al. Sen merdaneni al, ben oklavamı alayım.
1: Evet. Sivas katmerinde dediğimiz gibi dikkat etmemiz gereken nokta, hamurunun güzel yoğuruyor olması.

0: Tutmak, sonrasında da bezemizi incecik açıyor olmak. Biliyorsunuz ki Sivas mutfağı çok yönlü ve otla yapılan birçok yemekte mevcut ama hamur da çok ağırlıklı. Mesela Sivas köftesi az malzemelidir, etle yapılır ve çok da doyurucu bir tariftir. Yani Sivas'ı güzelliklerini say say bitiremeyiz gibi Serpil'le de yapmıştık bayağı bir çok. Sivas mutfağını.
1: Diyorum ya Sivas'ın yani
0: şöyle
1: bitmez. Anlat anlat bitmez. Yap yap bitmez. Kocaman bir coğrafya.
0: Bakın efendim hamur gayet başarılı ve incecik açılmaya başladı. Arada bir un atıyorum ki stüdyomun sıcaklığına
1: evet, yenik
0: düşmesin. Aynen öyle. Beni de zorlamasın çünkü şimdi oklavayla devreye gireceğim. Böyle iki kat hamuru iyice yağlayıp inanılmaz güzel şekillendireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah, Halil İbrahim bereketiyle soframız şenlensin. Efendim,
1: aktüel.
0: Burası Nermin'in Enfes Mutfağı.
1: Aktüel, ikramlıkları çok beğenmişsin. Fark ettim, seni elinden tanıdım. Dedim ki kutuyu... Baktım kutuyu boşaltıyorsun, dedim ki bu kesin bizim aktüel.
0: Seni herkes tanıdı artık.
1: Vallahi dedim
0: dediler
1: ki aktüel.
0: O en sondaki hareket. Hani hocamıydı.
1: Ama ben sana söyleyeyim 150 yaşına geldin. Şeker olmuş, Allah vermesin kaç. Senin ondan yarım alman lazım.
0: Serpil, bir de biliyor musun Sivas Katmeri'nin coğrafi işaretini de almışlar.
1: Oh ne güzel.
0: Çok güzel olmuş gerçekten. Çünkü ben böyle bir katmer yemedim. Kangalı da alırken demişler ki katmeri de sıkıştıralım.
1: Alalım mı demişler. İyi yapmışlar.
0: Köpek olan kangalımız var ya, Allah korusun onlar da nasıl bir şey ya.
1: Oklamam yetmedi ya.
0: Çok korkuyorum ben onlardan Serpil.
1: Ya ben köpekten korkmam.
0: Kangal cinsinden korkarım.
1: Ama o çok şeydir biliyorsun değil mi? Korumacı.
0: Böyle korumacı ama çok iriler
1: sahip,
0: ya.
1: Sahip.
0: Korkuyorum ben onlardan. İri oldukları için.
1: Bu arada biliyor musun? TRT onun belgeselini çekmişti Nermin. Böyle bir tane yetişkin insandan hani böyle hani iri bir insanın yediğinden çok daha fazla yemek yiyormuş.
0: Allah verme yarabbim. Ama aç kaldığında seni beni de yer.
1: Sürüsünü de inanılmaz sahiplenen bir hayvan.
0: Misafir ol gel bana. Börekler açarım.
1: Nermin senin oklaman yetiyor mu? Benimkisi yetmiyor ya.
0: Sen öbürüne geç, ben onu istetirim bununla bir iki.
1: Öyle mi yapayım diyorsun? Tamam.
0: Çünkü
1: şunu şuradan bir kere daha.
0: Ben kenarlarını iyice açtım.
1: Hadi elini sürme. Sen kameranı taşı tatlım. Biliyorsun Nermin de ben de elimizi yıkamadan.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Kendim bile yemeyecek olsam şurada kimseye ellettirmem hamuru.
1: Bazen benim reflekslerim o yüzden biliyor musun? Aktüel şimdi dokunmak istiyor ya. Hemen diyorum ki dokunma.
0: Kimseye ellettirmem yani.
1: Temizlik. Temiz temiz.
0: Hijyen önemli.
1: Tamam, benim bu kadar açılabiliyor oklavamla. Nermin.
0: Gönder bana.
1: Senin elindeki bitti mi?
0: Bitti.
1: Bunu hemen ikisini. Bu ellerde nasıl duram? Of of.

0: Ben ona geçiyorum burada.
1: Ben bunu alıp gidiyorum. Sen yağla canımın içi.
0: Yavruşum. Şimdi bunu açalım burada. Bu beklesin benim.
1: Baklava yetmiyor. Yemin ederim var ya, iki katına daha çıkar o, biliyor musun? Hamur. Çok güzel bir şey olmuş Nermin.
0: Hamurumuz güzel gerçekten. Birazcık daha incelteyim ve katlama tekniğine geçeceğim. Bakın şöyle. Çok başarılı olmuş hamurumuz.
1: Diyorum ya, iki katına çıkar oklavayı, şey yapsak şu benim

0: alüminyum oklavamın büyüğünü edinebilseydik işte. Kaldı Konya'da kaldı, unuttuk.
1: Unutmadık da sığdıramadık onu biz ya.
0: Tamam biz sığdıramadık, sonra gelecekti. Peşimizden.
1: Gelemedi.
0: Gelemedi.
1: Şimdi efendim, bu alt zemini olsun. Ben bir yağlayayım önce. Vallahi bir şey söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Hamur açmak da ayrı bir sanat, meziyet. Ben size öyle.
0: Tabii canım.
1: Herkes bunu yapamaz yani.
0: Sen bunu bir de Anadolu kadının elinde gör Nermin. Hey, bu yufka dans ediyor parmaklarında böyle.
1: Sivas'tan selamlar gelmiş.
0: Allah
1: Sivaslı
0: razı olsun.
1: Sivaslı izleyicilerimiz bize selamlarını göndermiş. Biz de kendilerine gönderdik efendim.
0: Allah razı olsun efendim. Bu arada bizim çok kıymetli bir sponsorumuz var. O da kendisi de Sivaslı. O da ufak bir kaza geçirmiş. Ona da çok geçmişler olsun,
1: evet,
0: diyoruz değil mi?
1: Evet, olsun dileklerimizi gönderiyoruz.
0: Acil şifalar diliyoruz.
1: Versin. Şöyle.
0: Nermin'im aklıma ne geldi?
1: Ne geldi gene?
0: Benim kankam. O da Sivaslı ya.
1: Kankan kim?
0: Seyhan.
1: Aa!
0: Ay kurban olsun.
1: Rabbim onun da yar ve yardımcısı olsun.
0: Amin.
1: Bu mübarek günlerde
0: kurban
1: inşallah.
0: Kurban olduğum duysun sesini.
1: Allah yüzüne gülsün. Allah'ın mucizesi. İnşallah mucizesiyle şenlendirsin evlerini, barklarını. Allah evladına sağlık, sıhhat, uzun ömür versin inşallah.
0: Amin.
1: Güzel. Bir anda böyle çocukcağız kendine gelsin inşallah. İnşallah.
0: Amin.
1: Bak her namazımda
0: kurban
1: dua
0: olsun.
1: Ediyorum.
0: Vallahi.
1: Her namazımda dua ediyorum. Bir anlık dünya. Ay. Çok dikkat edin hanımlar. Çok sevin, çok sahip çıkın.
0: Vallahi.
1: Şimdi bunu böyle bir katlıyoruz önce, tamam mı? Şöyle bir katlıyoruz.
0: Senin oklavanı ben alayım kuzu.
1: Bak
0: ya.
1: Bak Serpil, şöyle bir katlıyoruz. Onun
0: katla.
1: Zemini açacağım ya. O yüzden bir iki dakika beklersen.
0: Tamam.
1: Onu sana açtıracağım. Şöyle bak, aldım bunu ve geldim buraya.
0: Merdaneme tamam sığmıyor.
1: Bunu böyle koydum. Bunu ben böyle bir ortaya açıyorum.
0: Onu alsana bana da.
1: Al bakalım.
0: Geldim canım.
1: Buraya da bismillah deyip diğer hamuru koydum. Bunu güzel yağlayıp o demin katladığım hamuru tam ortasına koyacağım. Şöyle iki tane katmer gibi katmer yapacağız Serpil'le. Üstüne çiziklerini atacağız.
0: Ondan iki tane mi çıkaracaksın? Bence iki yap.
1: İki tane güzel çıkar. Şöyle.
0: Vay.
1: Bugün Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bir işimiz var,
1: bak,
0: oraya
1: bak,
0: gideceğiz.
1: Bak.
0: Giderken de elimiz boş gitmeyeceğiz.
1: Hamuru iyice yağlayın. Bunun açılması gerekiyor. Sonra bunu alıyorum, ortaya koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kat kat olsun diye. Sonra bunu alıyorum, buraya getiriyorum.
0: İçine sindi mi onun şeyleri, katları?
1: Daha ne olsun.
0: Değil mi?
1: İncecik. Bunu buraya aldım. Şöyle bir buraya da yağlıyorum.
0: Nermin, Sivas'ın bir tane şeyi var. O da gelecek ilerleyen günlerde.
1: Şöyle atıyorum. Ve yine böyle atıyorum. O son yeri yağlamadım ki merdanem kaymasın. Sonra alıyorum. Haydi bismillahirrahmanirrahim diyeyim.
0: Ay şuna bak. Hamur resmen dans edebiliyordu.
1: Bak nasıl fışkırdı yağları. Oy oy oy. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Geldi mi? Gelmedi.
0: Geldi. Onu şey yapsaydın ya böyle hani bir tak tak tak tak.
1: Yaptım görmedin.
0: Ama yine de mi diyorsun?
1: Evet. Görmedin. Baksana nasıl çıkıyor.
0: Yok bakmadım.
1: Gelmedi.
0: Biraz bekletip dondursa mıydık azıcık?
1: Neyse Serpil var. Yağları çıkartan kadın.
0: O çıkıyor ya Allah aşkına. Her derdimiz yağ olsun. Ben onu bir atarım makineye. Bir koyarım leke çıkarıcımdan biliyorsun.
1: Evet.
0: Fıtı fıtı bitti gitti.
1: Bak çok güzel büyüyor bak. Yağ ile çünkü açılıyor. Bu yapacak bir şey yok. İzleyeceğim.
0: İzleyenlerimiz şey yapsın mı Nermin? Evde biraz onu bekletsinler mi?
1: Çok güzel olur beklerse zaten.
0: Değil mi?
1: Zar gibi açılıverir. Bakar mısınız?
0: Şimdi.
1: Oo. Bak. Bunu ortadan ikiye böleceğim. İki tane çıkartacağım.
0: Üstüne sana jilet vereceğim.
1: Bakar mısınız? Nasıl muazzam oldu.
0: Nermin'e.

0: Vay vay vay vay vay.
1: Sen vay vay bak ben ne yaptım.
0: Şöyle geldim.
1: Hey hey.
0: Şurayı da incelteyim.
1: Bak.
0: Tamam.
1: İlk Nermin...
0: Ortadan ikiye bölüyorum.
1: Yıllar önce şeyde görmüştüm, tamam mı? Babamın şeye, babamla nereye gittik? Ha, memlekete gittik. Böyle hanımlar yufka ekmek yapıyorlar. Allah'ım o ellerinde nasıl dans ediyor o yufka. Tahta sofraların üstünde.
0: Çok güzel oldu.
1: Ay kabımı devirecektim ayol.
0: Böyle bunu
1: kadınlar böyle var ya. Resmen ücretsiz workshop gibiydi.
0: Tepsi alabilir miyim?
1: Geldim. Şimdi tepsi sıcak da mı senin çeli?
0: Sıcak.
1: Şunu alsak buradan sanki daha mı? Ay dur.
0: Buraya.
1: Aa, elim takıldı ayol, ceketimi açtım.
0: Buraya koyuyorum.
1: Hoppa.
0: Ver onu sen bana. Sıradakini getireyim sana. Artık diğer tarifi geçeceğiz. Ama
1: orada nasıl açacaksın onu?
0: Açtık ya, bitti.
1: Hayır.
0: Yağlayacağım. Direkt. Hatta şöyle yapacağım. Şunun yağsını aldıracağım. Of, bakar mısınız ya? Çok güzel açmışsın. Ellerine sağlık. Diyorum,
1: o kadar güzel açılıyor ki keyifle. Bırakası gelmiyor. Bırakasım gelmiyor.
0: Bak gördünüz mü? Evet efendim. Şimdi hızlı hızlı onu da açıyoruz. Ben burada çiziklerini atıyorum.
1: Dört tane ya. Sen onu biraz kaydırman lazım sanki, değil mi? Önce yumurta sürüp sonra mı kek? Önce tabii, evet evet öyle. Çiziklerin arası beyaz kalıyor.
0: Evet. Şöyle yumurtalı sütüm var. Bismillahirrahmanirrahim. Güzelce sürüyorum.
1: Bol bol sür Nermin, hepsi gitsin onun.
0: Bakar mısınız? Nasıl bir katmer oldu? Aman ya Rabbim, dedirtecek. Ekranı yeni açanlar. Lacivert bir tencere seti koyduk. Bugün yayını izleyenlere vereceğiz ve direkt ekranda açıklayacağız. 4 tane tencere hediyem var. Birisini reklam dönüşü vereceğim. Diğerini diğer reklam dönüşü vereceğim. İkisini de masada vereceğim. Ve hiçbir şekilde Nermin'in Enfes Mutfağı'nda isminizi etiketlemeyeceğiz sayfamızda. Çünkü burada olup ekrandan kazanan izleyici zaten evet benim diye yazacaktır bize. Yazmayanların hakkı elenir. Bilginiz olsun. Bugün ekrandan bir dakika kalkmıyorsunuz. Bu güzel tariflerle.
1: Ve bizimle oluyorsunuz.
0: Bizimle oluyorsunuz. Şöyle. Tamam, diğer tarif geliyor hemen zaten. Diğer tarife de başlıyoruz. Oo, bakar mısınız? Gayet güzel oldu. Diğer tarifimiz neydi? Oo, çilekli bir pasta yapıyoruz. Onun malzemelerini bence direkt buraya koyabiliriz. Çok da güzel olur. Direkt onunla devam edeceğiz. Yayının ilk yarının bitmesine çok az dakika kaldı.
1: Benim merdanem kurtarmıyor artık Nermin.
0: Alıyorum senden hemen.
1: Bence al ve git istersen.
0: Orada açacak yerim yok. Geleyim mi?
1: Ama onu yağlayıp katlasaydın ya.
0: Katlayayım mı ki dedim, yapışmasın.
1: Ha, ben katladım yapışır sandım ayol. Niye yapışsın? Yok yok. İçine alacağız hemen.
0: Şöyle. Şöyle.
1: Ben dedim Nermin'im katladı, beni bekliyor.
0: Ben dedim yapışmasın, bir sere serpe.
1: Allah vermesin, yerime rahatlığım yok. Kabıma biriktiriyorum. Şimdi sen bir burada kal. Hoppa.
0: La ilahe.
1: Şimdi. Ben temizlik işimi bitirdim. Ve gidiyorum Nermin.
0: Ben onu...
1: Ne istiyorsun?
0: Un.
1: Aa, kabından boş. Alsana kabını.

0: Şimdi çilekli bir pasta getirecek Serpil malzemelerini. Var ya, bayılacaksınız. Herkesin evinde favori olacak değil mi Serpil?
1: Yapması kolay. Görseli olay. Lezzeti bomba.
0: Nasıl buldun bugün kazanacak izleyicileri açıklama yöntemini mi?
1: Bence gayet güzel ama reklamda vermeyelim. Bence açıklamayı da sürpriz yap.
0: Vallahi reklam dönecek. Şöyle. Siz balık poğaça gördünüz mü hiç? Biz balık poğaça yapacağız bugün efendim. Yanlış duymadınız. O şekliyle hem masalarınızı lezzetlendirecek hem sunumlara farklılık katacak bir tarif olacak. Bilginiz olsun.
1: Şimdi. Bir su bardağı şekerim. Sütüm ve sıvı yağımı da verdim. Böyle çok uğraşmışsınız, çok zorlanmışsınız gibi gözükse de inanılmaz pratik, inanılmaz kolay bir pasta. Hemen reklam arasında malzemeyi bence edinip
0: bizimle birlikte yapın hemen.
1: Bence de yapın. Koyun dolaba. Çocuklar akşam...
0: Gayet iyi oldu. Bir kere daha dönüyorum ve içine alıyorum. Allah Allah. Katmere bak. Sivas'ın eşsiz katmeri. Çizikleriyle, Sivas. Üzerinin sosuyla. Birazcık böyle bakmayın zaman aldığını. Kaç dakikada yaptık aşağı yukarı? 20-25 dakikada bak.
1: Yoğurma da dahil.
0: Yoğurma içinde 20-25 dakika. Bu çok büyük bir dakika değil hamur işi için. Çok sıkılacağınız bir şey de yok. Çünkü hamur açmak gerçekten dünyanın en keyifli sanat diyebileceğimiz.
1: Terapisi.
0: Terapi. Gerçekten yoğurması ayrı, açması ayrı. O yüzden şimdi biz size bunu en güzel şekilde sunmaya çalışıyoruz. Sizler de en güzel şekilde evde yapacağınıza eminim. Bak, ne aldım
1: bir
0: ortaya bismillah.
1: Öyle değil mi? Ev ortamında gayet relax, gayet rahat.
0: Ya ev ortamı bir şekilde gibi olur mu ya?
1: Yapacaksınız. O yüzden sizin şey daha güzel olacak. Niye biz jiletimize şey almadık ki?
0: Neyi?
1: Kesiklerini. Pürüzsüz bir çizik atmalıyız Nermin'im.
0: Sıklı bıçağım var demin öyle yaptım.
1: Fark ettim biliyor musun şu an? Gönder tatlım.
0: Evet. Şöyle iyice yağladım. Son yağına kadar kullandım. Aldım. Katmerde
1: cuma varlık içinde yok.
0: Birazcık yağ yani.
1: Bunu biraz reklam arasında mayalandıralım mı Nermin?
0: Valla dinlense güzel olur, kat kat ayrılır.
1: Ben sana söylüyorum, dinlendirelim.
0: Bakar mısınız? Şöyle.
1: Atmayalım fırına.
0: Hı? Kekin çırpıcısı her şey hazır mı? Hemen onu da çırpıp fırına veririz.
1: Her şeyimiz hazır.
0: Tamam, tatlı, geliyorum
1: buraya. Rahat ol. Nermin,
0: burayı
1: nefes mutfağı burası.
0: Bırakıyorum, ben diğer tarife geçiyorum. Burası Serpiko'ya emanet o zaman.
1: Sen gönder gelsin.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Hop hop. Şimdi
0: elimi yıkıyorum ve size harika bir tarif hazırlıyoruz. Bakar mısınız?
1: Ben seni şimdi silikonunu çırpma.
0: Bu çöreği katlama şekli de sende.
1: Bu arada ben bunu sayayım ister misin?
0: Say malzemeyi, ben de elimi yıkayayım.
1: Ha okey, tamam, malzemeyi sayayım ben bu arada, tamam. Sana. Çilekli pasta için 2 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, limon kabuğu rendesi, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, aldığı kadar un kullanacağız keki için. Islatmak için yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Muhallebisi için 3 su bardağı süt, 5 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 adet yumurta sarısı, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı tereyağı. Üzerini süslemek için çilek, nane yaprakları ve Antep fıstığı var aktüel.
0: Tek kalıbımız hazır mı?
1: İçinde. Şurada.
0: Yağladık mı?
1: Şimdi onu ben sana...
0: Efendim, malzemeyi saydı. Ben hemen kekini fırına vereceğim. Çünkü o esnada pişsin istiyorum. Serpil onu güzelce bana yağlasın. Bak, sıvı yağ ile yağlıyorsun. O yapışırsa beni hiç alakadar etmez. Serpil koy. Şöyle.
1: Allah'ım böyle verdi. Şu an

0: Yavaş yavaş.
1: Kuruntu tohumlarım ekildi.
0: Yani ne yapıyoruz?
1: Şekeri
0: içine koyuyoruz. Haydi efendim, mutfakta sesler coştu. Zamanla yarışıyoruz. Beyaz TV'de günün en lezzetli anı. Efendim şöyle sütümüzü içerisine verip kekimizi çırpmaya devam ediyoruz. Burada en önemli nokta şeker ve yumurtanın güzelce eritiyor olmamız. İçine yağımı ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sütle ıslatacağız üstünü. Şöyle bir limon kabuğum var. Rendelenmiş. Haydi bismillah.
1: Korkudan tek tek çukurlarını, bunu bir dahaki sefere yapıp dolaba atalım Özlem.
0: Bence de onu.
1: Bu benim gerçekten vaktimi.
0: Kabartma tozu.
1: Ve çok vanilya. Çalıyordu.
0: Nasıl korktu ama.
1: Korktum, yalan yok. Bir cesaretle atacaktım aslında da.
0: Şöyle güzelce çırpmaya devam ediyoruz, tamam mı?
1: Senin yüzünden atamadım yani.
0: Şöyle Allah'ım ya Rabbim, bak bak bak bak.
1: Şimdi burası tamamdır Nermin Hanım, değil mi?
0: Benim için okey.
1: Ortadan ikiye kesip.
0: Aynen, ortadan ikiye kesip katlama yapacaksın. Sırf birazcık da esneteceksin. Bakın efendim, ben de kekini çırptım. Bu çilekli pastaya doyamayacaksınız. Bir pastacı kreması yapacağım dakikalar sonrasında. Tenceremin birini açıklayacağım. Ve sadece ekrandan açıklayacağım. Sadece ekranda olan ve Nermin Nefes Mutfağı'nı kaçırmayan, yani reklam dönüşü girer girmez ismini duyacak olan şanslı izleyicime gidecek. Duymayan kusura bakmasın. Elenmiş olacak.
1: Ben sizin yerinizde olsam reklamda kalırdım.
0: Karcıma bakar mısınız? Hey, şunları topluyorum hemen.
1: Sana bir şey söyleyeceğim, inanmayacaksın. Ama samimi söylüyorum, hamur milföy gibi kat kat. Kestiğim yeri göstermek istiyorum aslında. Bakar mısınız? Bak şimdi.
0: Evet, şu an hemen bir spatula yardımıyla gönderiyorum.
1: Spatula yanındaydı.
0: Kaldırmışsın galiba. Bismillahirrahmanirrahim. Bak bak bak bak. Nermin'in Enfes Mutfağı'nın keyifli izleyicileri ne izleyeceğini biliyor. Günün menüsünü birlikte belirliyoruz. Şöyle güzelce sıyırıyorum. Haydi bakalım. Ve bu önceden arada ısıttığımız fırına vereceğim. Harika bir kreması var. Bu kremayı her türlü kekinizde, pastanızda kullanabileceksiniz. Çok da seveceğiniz bir krema olacak. Pişen bir krema. Uzun zamandır böyle pişen bir krema yapmamıştım. Şimdi bugün ekranda bizimle olursanız sizlerle pişen kremanın detaylarını göstereceğim. Hatta Özlem, şu tencereyi yıka dönüşte. Serpik onu pişirirken ben diğer tarif yaparım. Şunun için de yapalım. Tamam mı? Şöyle.
1: Çok beğendi. Evet. Dayanamadı ve kullanıyordu sunucu.
0: Efendim, önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına Serpil buraya getirsin. Ben de buraya koyuyorum. Dakikalar sonrasında pastamızın eşsiz kremasıyla ve görseliyle sizlerle olacağım. Şunu söylüyorum. Dönüşte bir tane tencere değil, iki tane tencereyi açıklayacağım. Sadece ekranda bizi duyan izleyicime gitmiş olacak, bilginiz olsun. Eğer bizi ekranda karşılamazsanız reklam dönüşü, eleniyorsunuz, tencereleri kaybediyorsunuz. Ona göre bizde kalıyorsunuz efendim. Bakalım kime gönderiyoruz.
2: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
4: Hayatım, çocuklar büyüdü. Bu ev artık bize yetmiyor.
5: Tamam hayatım.
4: Şöyle güvenli, sosyal imkanları da olan, aynı zamanda ferah bir eve mi geçsek?
5: Tamam da hayatım, şimdi bütçeyi de sarsmayalım.
4: Sarsmaz, sarsmaz. Rams Parkhaus Maslak'ta bahar kampanyası varmış. Bak, hem %20 peşinat, hem de 36 ay vade 0 faizle ödeme kolaylığı sağlıyorlarmış.
5: Şimdi tamam hayatım.

0: %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: İşte bu Google Gemini.
2: Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı?
1: Beni az söyle.

0: gibi göster.
1: Oo, mükemmel.
2: Kolaysın Cemilay.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru Pilavlık Bulgur.
9: 9-15 Mayıs arasında Bin'de inci siyah zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 129 lira yerine 115 lira.
10: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay, tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne, sende otur bir vişne iç.
11: Ay ay ay, ay da ay. Uç uç puanlar, ayağımı yerden kesti valla. Ya güzellerim benim.
12: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
14: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Biziz biz.
6: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
8: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur, paketini yavaşça açtırır, sesini dinlettirir, o kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir: çikolatanın hası, Etik Aram hazı.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosik kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
11: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
12: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi.

0: yapmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
1: Net. Hayatım, çocuklar büyüdü. Bu ev artık bize yetmiyor.
2: Tamam hayatım.
1: Şöyle güvenli, sosyal imkanları da olan, aynı zamanda ferah bir eve mi geçsek?
2: Tamam da hayatım, şimdi bütçeyi de sarsmayalım.
1: Sarsmaz, sarsmaz. Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış. Bak, hem %20 peşinat, hem de 36 ay vadesi 0 faizle ödeme kolaylığı sağlıyorlarmış.
2: Şimdi tamam hayatım.

0: %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
2: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
3: Sadece duruladım.
2: Özel bir formülün var mı?
3: Sadece duruladım.
2: Hadi ama.
3: Sadece duruladım.
4: Yeni duru nem bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim duruyu?
5: Bravo vallahi.
3: Sen de sadece durula.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Tatili mutlu geçeni sesinden tanırım. Dinlediğim isteklere cevap verebiliyor olmak hep iyi hissettirir. O yüzden güne mutlu başlarım.
8: Tam 35 yıldır ETS önce misafirlerini dinliyor.
7: ETS turu iyi günler.
9: Arçelik Derin Dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin

0: liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Bir adım önde. 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'saya.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
3: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
4: Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk görüntüsünü almıştık değil mi Nida Hanım?
5: Buyurun efendim.
4: Tamam, şimdi Nermin de alacak. Şimdi efendim hemen tencereyi, aynen sen onları koyarken ben söz verdiğim gibi reklam dönüşü açıklayacağız dedim. Ve sadece ekranda olanlar kazanacak. Bittin sen onu yap, ya. Yo, sen onu yap, ben açıyorum aşkım.
5: Tamam hadi ben de.
4: Birazcık yorumlar açayım.
5: Şekerimi ekledik.
4: Unu, nişastası, güzel bakın pastacı kreması tadında bir krema yapıyoruz şu an. Nişastasıyla bir karıştırıyor Serpil onu güzelce, bakın içerisine.
5: Yeni tencereyi de yıkadım ha.
4: Bak, bakın yepyeni tencereyi deneyimliyoruz ve söz verdiğim gibi bakın burada karşınızda seçeceğim. Hiçbir şekilde reklam markası veya önü değil, burada seçeceğim ama Nermin Enfes Mutfağı'nda paylaşmayacağım, bilginiz olsun.
5: Ha evet, biz şu an ekran görüntüsü alacağız. Biz takipte kalacağız onu. Biz.
4: Bakalım eğer bize yazarsanız biz zaten bize yazdığınız mesajı göreceğiz. Ve geldim. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Duruyorum, durdum. Şöyle. Evet çok yapmış. Şöyle geliyorum. Hamza alt tire Akgül 04. Bak. Ekran görüntüsünü aldım. Şu an siz ekrandaysanız zaten bize yazacaksınız. Değilseniz de zaten elenmiş olacaksınız. Geri kaldı 3 tencere. Bilginiz olsun. Geri kaldı 3 tencere.
5: Sen de ben şey. Hı? Yok öyle. Baktım arkama.
4: Sıfır takipçisi Bilmiyorum. Olabilir. Benim de bazen annemin kullandığı hesap sıfır takipçili oluyor. Ama şöyle.
5: Tabii sıfırda olmasa iyi olur ben Ermen'im.
4: Sıfır takipçi. Çok güzel 2 tane çocuk koymuş profile. Herhalde onun çocukları.
5: O çiftlere bak muhtemelen.
4: Evet. Bakalım. Ekrandaysanız.
5: Neyse kısmeti.
4: Kısmetiymiş. Bir tane daha açıklayayım hadi. Bir tane daha açıklayayım. Serpil sen yaptın mı muhallebiyi canım?
5: Ben şimdi her şeyimi karıştırdım. Ve gidiyorum ocağa kendim alıyorum.
4: Tamam. Ben de geliyorum. Bir tanesini daha vereceğim burada. Çünkü söz verdim. Dakikalar tutuldu mu? Arkadan bir insan böyle damar müzik verir, bir şey verir, bir eğlence, bir böyle dın dın dın, nefesler tutuldu. İzleyici sadece burada görecek yok. Kalp atışı. Gönder hocam. Mis.
5: İkinci tencereyi mi veriyoruz?
4: Yeni hesaplara vermiyorum. Yeni hesapların de derdini biliyorum ben. Yeni hesaplara vermiyorum.
5: Vay.
4: Evet. Kaan Buğlem. Bakar mısınız? Çok güzel. Upuzun bir mesaj. Hop. Şöyle Allah'ım ne yazmış ne yazmış.
5: Bakalım ulaştım ben merak ediyorum bu arada.
4: Bu güzel takipçisi de aktif. İki kişiye verdik, geri kaldı 2 tencere. Haydi bismillahirrahmanirrahim.
5: Bakalım hangisi gelecek, dönecek bize.
4: Bu arada ulaşan olanlar da hangi tarifi en çok beğendiğini DM'den bize yazacak. Bakalım ekranda mısınız, bizi izliyor musunuz, bizden ayrılmıyor musunuz? Madem güzel şey yapıyoruz izleyicimize, bu şekilde hak edene bundan sonra gönderelim. Ekranda bizi yalnız bırakmayalım.
5: Bence 5-10 dakika içinde yazacaksınız zaten.
4: Allah'ım şuna bakar mısın?

0: Hamza Bey sonra sence oldu mu? Bir içine kürdan vereyim mi?
1: Tamam, bir kürdanına bakacağım onun.
0: Yok ya, hançer gibi koy, sapla gitsin.
1: Saplayayım mı?
0: Bence sapla.
1: Pişmiş. Evet, pişmiş. Bir dakika sonra alayım ama.
0: Şey, böreklerimiz,
1: Börek
0: şey
1: çok
0: pardon,
1: güzel
0: ketilerimiz.
1: kabarmış. Bakar mısınız?
0: Nasıl?
1: Katmerleri
0: Allahu Ekber. Şuna bak bak
1: Allah
0: bak bak.
1: Allah deyip geliyordu.
0: Annesini poç bir çevirsem mi?
1: Şu an bence dursun. Bir tık sonra çevirelim.
0: Okey, tamam.
1: Şöyle 200 derecede yavaş yavaş kabarmaya devam etsin. Ve biz efendim sıradaki tarife geçiyoruz. Serpil kovuğunu hazırlarken.
0: Gel
1: Ben
0: canım.
1: de balık poğaça yapacağım. Şimdi çok kıymetli izleyicilerime bir şey söylemek istiyorum.
0: Biz niye unuttuk biliyor musun?
1: Ne?
0: Bak bak bakayım. Bak gözüme bak. Bak bak gözüme bak.
1: Sürprizimizi çıkartalım mı?
0: Yok.
1: Çıkartalım
0: Bakalım
1: bence.
0: bir 10 dakika müsaade et. Bakalım ulaştı mı ulaşmadı mı? Ulaşmadıysa onları başkalarına verelim. Bunu da çıkaralım.
1: Tamam.
0: 10
1: Bir daha
0: dakika.
1: bak bakalım ulaşıyorlar mı sana. 5 adet milföy yaprağımız, içinde 4-5 adet haşlanmış patatesimiz, yarım çay bardağı da sıvı yağ, tuz, akbiber, kırmızı toz biber, kaşar peyniri dilimleri. Şu an niye güldüm? Üzeri için 1 adet yumurta sarısı, susam, zeytinyağı. Bu üç harcı mı yapmış öncesinde?
0: Evet.
1: Özlem koyuyor.
0: Değişiklik
1: Özlem
0: olsun
1: koyuyor.
0: dedi.
1: Her gün ama yapıyoruz o değişikliği.
0: Ne bileyim yani.
1: Ve
0: Şimdi.
1: patatesi koyduk.
0: Haşladık, mis gibi
1: Mis
0: püre
1: gibi,
0: yaptık o
1: tamam mı? Bak
0: patatesi.
1: milföyler çok saniyesinde ulaşmış ikisi de.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Evet.
0: O zaman sağlıkla kullansınlar
1: Yani
0: efendim.
1: en azından ekrandalarmış. O yüzden güzel. Tebrik ediyorum. Çok akıllıcaydı. Güzel tencere kazandınız. İki tanesini de yayın sonunda açıklayacağım.
0: Yalnız ben de kendim kazanmış gibi sevinmem.
1: Sen hepsini.
0: Vallahi sağlıklı günlerde
1: Şimdi
0: kullansınlar.
1: bir iyi haberimiz geldi.
0: Gönder.
1: Markamız baktı Ahmet Bey,
0: Ha.
1: coştu, uçuyor. Dedi
0: Ha.
1: ki bir indirim linki tanımlıyorum şu an o güzel tencerelere
0: Ya ben
1: dedi.
0: söyledim ama
1: Ama
0: seveceksiniz.
1: reklama doğru vereceğiz indirim linkini. Yani Nermin Nefes Mutfağı'nın storylerinde kaçırmayın. Böyle bir indirim böyle bir tencereye gelmedi daha önce. Bunu da
0: Gelmedi.
1: buradan söyleyelim.
0: Ne yapayım? Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Şu an tencere verme istersen. Tamam mı? Bu benim çıkaracağım rengine. Çıkaralım hani demiştik ya
1: Hak
0: yazı.
1: ettiler değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Onun da linkini ama alalım.
0: Alalım
1: Ben
0: mı?
1: onu çünkü istiyorum bak. O izleyicimize gönderim ama senle ben paramızla alalım. Çok beğendim. İkimiz bunu
0: Valla.
1: paramızla alalım.
0: Tamam.
1: İndirim var ya.
0: Bak bir şey söyleyeceğim.
1: Bak sıradaki hediye gelsin mi?
0: O sosyal medyada var zaten.
1: 2 dakika sonra gelsin. Biraz müzik versene hocam arkadan böyle coş coş coş. Biz burada izleyici burada şu an ne geleceğini merak ediyor.
0: Bir şey söyleyeceğim. Hemen bizi alsınlar.
1: Evet, çok
0: Gösterelim mi
1: heyecanlı.
0: aldığımızı?
1: Bak, çok heyecanlı.
0: Ben bir şey söyleyeceğim. Gerçekten heyecan yaptım.
1: Ama çok güzel onlar.
0: O zaman bak
1: Biz
0: ikimiz de
1: ikimiz
0: sipariş
1: onlardan
0: verelim.
1: sipariş verelim.
0: Verelim mi?
1: Link.
0: Gösterelim mi o fiyatı
1: Aynen,
0: aldığımızı?
1: aynen.
0: Tamam.
1: Hangi fiyatı aldığımızın linkini birazdan vereceğiz.
0: Ben şey...
1: Dakikalar sonrasında efendim. Zirve yaptık. Bir hediye daha geliyor. Bir
0: Ay.
1: hediye daha geliyor. Şöyle güzelce baharatlarını ben yedirdim patateslere, tamam
0: Minicik de
1: mı?
0: yağ verdim sana ki baharatla böyle
1: Tamam mı?
0: çözülsün
1: Şimdi
0: diye.
1: sana size minicik bir şey yapacağım. İçine de hafif yağ
0: Ben
1: koyacağım.
0: koydum. Ben buraya tereyağımı ekledim. Vanilyasını da veriyorum ve kapatıyorum efendim bunun altını da.
1: Hadi
0: Hazır.
1: gelin hep beraber balık yapıyoruz.
0: Önce pastamızı çıkarsa mıydık Nermin'in başlamadan ona? Ne dersin?
1: Bence pastanın keki soğuması lazım. O yüzden
0: Ha,
1: bekletelim onu
0: çıkaralım.
1: biz.
0: İnşallah çıkacak. İnşallah.
1: Yağladın o kadar yani. Tecrübeli kadınsın yani. Herhalde eline yüzüne bulaştırmazsın diye düşünüyorum.
0: Allahu Ekber. Gel. Şuraya gel.
1: Anne keki gibi kokuyor.
0: Şimdi şunu çıkaralım Nermin inşallah çıkacak.
1: Katmer
0: O da
1: katmer
0: mı geldi?
1: gitsen.
0: Allah'ım gelmeye başladı mı da hepsi
1: Bir
0: birden geliyor bunların be.
1: gözlerin var ya.
0: Gönder. Ha çeviriyor.
1: Hop. Of Allah Allah.
0: Hadi gönder. Nermin
1: Kokular
0: şu
1: çok
0: keki
1: güzel.
0: çevirmen lazım. Hemen ki soğuması lazım. Orada
1: Serpil bak.
0: bırakamam.
1: İlk sıcağı çıkmazsa bu böyle hamurlaşır.
0: Ama yere
1: Emin misin
0: koyalım.
1: sen Serpil
0: Taşa
1: bak.
0: koyalım.
1: Beni.
0: Vallahi çıkar çıkar.
1: Burayı
0: Yok yok.
1: görme hocam. Döndürüyorum.
0: Çıkacak o şimdi çıkacak. Ha, şeyi görmesen ben hemen şey yapayım. Çıkacak.

0: ya? Kaç yandan bakayım, bir tane bakayım.
1: Niye Allah dedim sana ya?
0: Vur bir iki kere üstüne bıçakla. Kırma sunumumu. Tamam dur.
2: Bir git sen.
0: Ay, ay çıkmıyor. Vallahi çıkmadı. Vallahi çıkmadı.
1: Çıkmadı. Vallahi çıkmadı, billahi çıkmadı.
0: Tansiyonum çıktı. Olur mu? Vallahi. Şunu çevir çocuğum, ben şunu ver. Olmaz. Rahat ol. Rahat ol, çıkmadı.
1: Bir dur.
0: Elime. Tamam, boş ver.
1: Kaldı mı tatlısız?
0: Ben parmaklarımla koparırım diyor adam.
1: O var ya o.
0: Bu yok, bugün
1: protein tamam. Yedin sen.
0: Bir don. Çık elini. Ne yapayım?
1: Ney Serpil, ney?
0: Sıcak ya, ondan
1: kaç bırakalım. Kaç aylıksın, bir dur.
0: Bırakalım.
1: Niye beni ilk başta dinlemedin?
0: Ama ben çıkar diye düşünmüştüm. Bir kere daha dene, daha deneme.
1: Sen buraya elini koysun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim.
0: Vur yere. Dur. Hayır. Bak. Hayır.
1: Gelmiyor. Bak.
0: Bırak.
1: Vallahi gelmiyor bak.
0: Vallahi gelmiyor. Billahi gelmiyor.
1: Böyle bir dursun. O birinin kendini emiyle, salsın kendini. Oh. Ben burada balık yapayım.
0: Şimdi.
1: Hepimiz rahatladık.
0: Özlem, kendime de sana da ceza kesiyorum. Ceza olarak bir kek daha yapıyoruz.
1: Hepimiz tamam. Rahatladık. Hadi bak, yapıştı hamurlarımız.
0: Gel.
1: Alo.
0: Yüreğime bir su serpildi.
1: Hamurlarımız yapıştı.
0: Yapıştı mı? Hatta yani çekil.
1: Bak, koyuyorum yapışmış. Sana. Veriyorum. Sen orada balıkları şekillendir, tamam mı?
0: Yapıştı.
1: Bak şöyle yaptık ilk başta.
0: Bir tane de kaşar dilimi koyabilirsin bebişim için ha.
1: Sonra koyacağım. Bunu kapatayım.
0: Şey, çatalla onu şey yapayım ben, ezik.
1: Bak şunu şöyle yapıyoruz önce. Tamam mı? Ver bakayım.
0: Şey yapsaydık daha.
1: Bu taraftan hoş gözükecek.
0: Ha, ama işte bu taraftan. Aa, niye yapıştın ayol? Kaç, ben bunları doldurayım.
1: Çok sıcak Serpilko.
0: Fark ettim hayat. Vallahi fark ettim, sen de
1: sıcak çok. Sıcak Serpilko. Yemin o hamur. Edin. Bakar mısın şimdi, balığımı birisini yaptım.
0: Gözü duruyor daha, neyse gözünü koyacağız sonra.
1: Ağzını da yapmak lazım.
0: Şey, zeytinin burada.
1: Neyi taktiğini vermiş izleyicim.
0: Ne demiş?
1: Nemli bez koyun demişler, üzülmeyin demiş.
0: Yok anam, yok yok.
1: Bak
0: yok.
1: İlk balık. Kırmızı balık derede.
0: Gölde gölde.
1: Kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor. Ben derede.
0: Yüzdürdüm. Gölde gölde. Gölde aşkım o.
1: Şöyle aldım bak.
0: Göle sok.
1: Şöyle bastırdım. Tamam mı?
0: Kuyruklarını iyice yapıştırın Ermin'im.
1: Şuradan böyle açtım.
0: Kalkıp gitmesinler. Hay, niye çıkmadı şimdi o kek?
1: Çıkacak mı Özlem? Özlem de çok iddialı bu konuda. İzleyicim demiş, hadi koyayım.
0: Nem ya da soğusun, şimdi kırılmasın. Tamam soğusun, bırakalım soğusun. Yok yok yok, gördüm.
1: Çıkmamış değil mi?
0: Yok. Tamam sorun yok, biz yapacağız Özlem'le ikimiz. El ele tutuşacağız.
1: İki dakika sonra
0: ceza.
1: Tekrardan deneyeceğiz. Siz yeter ki içinizi iyi tutun izleyicim.
0: Tabii gel tut bakalım. Ellerim titriyor.
1: Titrir misin?
0: Hı, tabii.
1: Alışkınız.
0: Pastayı nasıl yapacaksak.
1: Bak şurayı şöyle bir oyduk. Hı. Tamam mı?
0: Gözlerini koy annesi. Kes ikiye, ben geliyorum. Ay, moral onu çöktü.
1: Şöyle bir ağzını yap.
0: Çöktü, rahat ol.
1: Bunlar yemek istiyor.
0: Kim istiyor?
1: Balıklar.
0: Ha, aynı yöne baksın annesi onunla.
1: 6 tane yeter bize.
0: Ne yapalım, koklayalım mı Nermin? İyi ki.
1: Bunu da var ya.
0: Götüreceğiz, gezmeye de götüreceğiz misafirliğe. Boş mu gideceğiz? Vallahi davete.
1: Maşallah kendinden geçmiş.
0: Ama şey, rahat çalıştık. Şeylerin üstüne mi getirdin? Çentikleri.
1: Evet. Şöyle.
0: Tamam.
1: Çok tatlısınız. Yerim sizi.
0: Bir de bana gülüyordun sabah.
1: İş eğitimine döndük artık. Artık iş eğitimine döndük. Artık.
0: Ne yapalım?
1: İş eğitimi okullarda Serpil'le.
0: Yapın annem çocuklara.
1: Yazın.

0: Derse başlıyoruz. Ama sınıfından gastronomi yetişilir mi? Yetişilir.
1: Evet. Çocuk yaşta aşılıyoruz. Tohumlarımıza ektik.
0: Gözünü yapıyorum şimdi.
1: İkiye kes zeytinini. Daha fazla yapma ki rahat çalış.
0: Yok, gözünü yapacağım. Şöyle koyayım mı?
1: Ha, mı? Bu şeylerini de yap, deliklerini de yap anne, spurlarını, yüzgeçlerini.
0: Yapacağım. Gözlerini yapayım önce bir görsünler.
1: Benim balığım ton balığı oldu.
0: Kırmızı balık derede.
1: Soktu hayvanı dereye, göl.

0: Vallahi. Ben yuvaya giderken bu müzik vardı.
1: Kırmızı alsan kaç, kaç, kaç, kaç, kaç.
0: Sonra benden 4 kuşak sonra o kırmızı balık gölde diye gidiyordu.
1: Bak göl.
0: Sen dere dedin Nermin.
1: Ama dere de var. Bak o da şeyde denizde.
0: Onu boş ver, o 150 yıllık.
1: Şeyimiz, kürdanımız burada.
0: Göbeğini delenmesi, nefesler alsın oradan. Ana. Bak. Vallahi kekte aklım çalışamıyorum şu anda. Katmerimizi yakmayalım Nermin'im. Katmer gitti. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.
1: Hep Halil Hoca'nın yüzünden. Hep onun yüzünden. Ancak gülsün şarkıya. Ancak gülsün.
0: Ağlar o öyle deyince.
1: Budurma sal kırmızı balık yemek mısın? Yemek yerken kaçarsın.
0: Budurma sal kırmızı balık mısın?
1: Yaklaşmadı.
0: Giriyor.
1: Yaklaşmadı.
0: Bu durumda sen kırmızı balık mısın?
2: Yok sensin kırmızı.
0: Balıkçı Hasan'ım ben.
1: O balıkçı Hasan.
0: Sen görürsün bak aktüel.
1: Allah'ım sen nasıl bir şey oydun annem? Gözünü yesinler.
0: Yayın öncesi de bana beni
1: ama
0: yiyordu.
1: Ama iş teknik dedim ben ona.
0: Yayın öncesi de beni yedi.
1: İş eğitimi yapıyoruz Serpil.
0: Serpil artık iş eğitimine geçmişsin dedi bana. Allah'ım kek niye öyle oldu ben anlamadım. Yok donduracağız.
1: Serkan hocam balıkla çalışmamızı nasıl buldunuz?
0: Origami. Japon tepsi.
1: Ekrandan nasıl gözüküyor hocam?
0: Japon katlaması.
1: Serkan hocam bayıldı.
0: Hocam,
1: yönetmenimiz sevdi tamam.
0: Sen ağzını çok büyük yaptın.
1: Olsun
0: bak, benimkiler hep aç.
1: Benimki... Sen sana benzemişler.
0: Benimkiler bak şiş. Bastırma şişko ve şey.
1: Doyurmuyoruz güzel.
0: Ağzını minik yapar
1: ama bak hocam minik. Çok beğendi. Ekrandaki görsel çok iyi dedi.
0: Nermin ben kötü bir şey seçer yapar
1: bak,
0: mıyım?
1: Bak Allah... bak.
0: Aman Nermin'im vallahi balıkları pirana gibi. Allah verme ya Rabbil alemin. Ağza baksana.
1: Şimdi bunlar acıkmış. Nermin'in enfes mutfağında pişecek olan lezzetleri bekliyorlar. Sen
0: annesi,
1: orada
0: ben
1: olayı
0: sana söyleyeyim mi? Ben
1: sadece 3 tane daha alabilir o kadar.
0: Ben senin dostan var ya ponçik ponçik keserim onun ağzını.
1: Yok ben böyle kestim Serpil.
0: Ama seninki piramit
1: bunlar mutlu çupraymış. Hoca öyle söyledi. O kadar mutlular ki.
0: Evet benziyor hocam.
1: Ekrandaki görüntüye var.
0: Çupraya da benziyor hocam
1: çok
0: vallahi.
1: Çok güzel oldu hakikaten ha. Kızlar nasıl ama buldunuz ben, balıklarımı?
0: Ben Japon balığı yapmıştım aslında.
1: Balıklarımı nasıl buldunuz? Bak.
0: Hani şunları bari bir açı ver Allah'a sen.
1: Bak o sıcak diye elim gevşetmeyeyim diye. Bak.
0: Evet, ay birisi kulağımı çınlatıyor. Minnak yap annem böyle böyle şey tombul etli dudaklı yap onu. Böyle kesme.
1: Şöyle koydum. Vallahi çok güzel olduk be. Bu da Rize'ye gelsin. Karadeniz'e gelsin.
0: Karadeniz çuprası mı yapıyoruz?
1: Evet. Hı-hı. Alayım. Ve sıradaki kekimizin...
0: Nermin şu kuyruklarına iki tane daha çatal batırsana düzelemesinler.
1: Yapacağım da biraz sıkıştırayım.
0: Sıkıştır bunları da koyayım bu hamurlarım şey olmuş benim ne yapayım ben bunları?
1: Onu düşündüm.
0: Ha gene biri ağlıyor.
1: Olaylar karıştı. Hocam merkezi yeme sıkıntı yok değil mi?
0: Yok oradan gelmiyor zaten.
1: Kırmızı balık gölde. Ne oldu hocam?
2: Kırmızı balık kaçmış ağlıyor.
1: Sana diyor Serpil.
0: Kırmızı balık kaçmış

0: Ağlıyor mu? Kesin aktüel yemiştir onu. Allah yemiştir o. Var ya yemin ederim. Hoppa.
1: Bunlar aç kalmış. Bunların ağzı gitmiş.
0: Allah vermesin seninki ya pirana gibi lan.
1: Sondakiler aç kaldı. Vah vah.

0: Niye aç kaldı ki?
1: Ağızları kapalı.
0: Ha daha şey yapacağız onu. O doyurmuş yavrum karnını. Hiç ihtiyacı yok öyle şeylere. Daha yumurta sarısını sürmedik onların ha. Zeytinleri öyle mi koysaydık acaba?
1: Yok şimdi ben sürüyorum, sıkıntı yok.
0: Ay ay Allah'ım sana çok şükür.
1: Böylece
0: Rabbim kekimi de
1: gözler.
0: çıkarmayı nasip et bana inşallah. Olmadı Özlem'le ikimiz kek
1: Artık
0: yapacağız.
1: bilmiyorum. Aa, hediye mi çıkarmadın?
0: Oy.

0: Efendim, size inanılmaz bir görsel. Kekten çıkamayan, kalıptan çıkamayan kek. Allah nasip ederse. Çok farklı bir sunum. Bilmiyorum. Bakalım Serpil Hanım ne yaptı bize.
1: Vallahi bak bu Japon kuyruğu.
0: Bir
1: Şüpheniz,
0: bir
1: şüphemiz mi
0: lokma yağ
1: vardı?
0: koysanız hanım.
1: Şüphemiz mi vardı Nermin Hanım bunda?
0: Çok az.
1: Ben toparlanıyorum. Ama dudaklarını da getirir misin rica etsem? Köfte dudaklı onlar baksana.
0: Bugünkü iş eğitimi dersimizde çocuklar tombiş tombiş balıklar yapıyoruz. İçindeki patatesiyle lezzetlendiriyoruz. Anaokulu öğretmeni gibi oldum. Ve sonrasında da hapur
1: Elinizde.
0: hupur yiyoruz. Hazır mısınız? Evet, sesi de geldi rejiden. Tamam. Hep birlikte devam ediyoruz. Susamı niye koydun onlara? Bir susamları eksikti.
1: Pulları. Ha sen niye gülüyorsun şimdi beni? Bak bu gülünce kesin bir şeyler oluyor biliyor musun? Bu aktüel var ya.
0: Kırmızı balık
1: Ay çok
0: gölde
1: sen yersin sen
0: kıvrıla
1: gül. Bak sana
0: kıvrıla
1: verecek miyim?
0: yüzüyor.
1: Sana yok.
0: Balıkçı Hasan geliyor. Oltası. Attın mı
1: Atmam oltaya bu aktüel takılır istemem.
0: oltanı? Balıkçı aktüel geliyor.
1: Şu benimkisi. Bak.
0: Vallahi bak oltasını attı. Serpil dikkat et.
2: Bunlar nasıl yemek yiyecekler? Ağızları yok.
0: Serpil öyle
1: Niye
0: istedi.
1: yok? Niye yok? Var. Var. Var diyorum
0: Var
1: sana
0: diyorsan
1: bak.
0: var. Efendim
1: Ah şunu
0: ayrılıyoruz.
1: dudağa kaldır Ermin dudağı.
0: Ayrılıyoruz.
1: Dur.
0: Ayrılıyoruz.
1: Vallahi dudağa
0: Tamam,
1: kaldı.
0: ayrılıyoruz.
1: Bu benimkisi. Bak annesi bak. Ha.
0: Havaya kaldırdı bir de. Efendim, kırmızı balıklar, kırmızı gözlü balıklar fırına girerken Nermin'in Enfes Mutfağı'nda dakikalar sonrasında olmayan kekimizle efsane bir görsel hazırlayacağız. Olmayan kekimizle. Evet, 180
1: Yine.
0: iyidir. İyidir, 180
1: Ben bu
0: candır.
1: kek kalıbını...
0: Milföy çok çabuk pişer. Çok dikkat ediyorsun, gözün kulağın burada.
1: Nar gibi kızaracak. Vallahi yakarsak o balık...
0: Nefesler tutuldu. Hazır
1: Tut,
0: mıyız?
1: tutma, tutma. Tutma onu bırak. Tutma bırak. Nermin, gözüme baksana.
0: Diğer geçelim. Tedbirli mekanda ferahlık vardır. Gel.
1: Sen taşın. İstediğin yere taşın. Rejiye git istersen al kekini.
0: Gideyim mi? Bir rejiye gidelim
1: ben
0: bakalım.
1: Ben rahatım. Sen de rahat ol.
0: Belki Serkan Hoca çıkarır.
1: Tabii.
0: Hocam hiç kek çıkardınız mı kalıptan?
1: Tabii. Çıkardı.
0: Çok çıkarmış. Hocam çok becerikli.
1: Sen
0: Ama
1: git git.
0: diğer
1: Al
0: tarafı
1: git.
0: gastronomi okumuş hocam.
1: Al git al git.
0: Gel bakayım sen alttan gözükecek mi kanka?
1: Ama bir saattir sana bir şey anlatıyorum. Bırakalım salata yapalım. Baktım ben. Sen hala reji diyorsun. Diyorum.
0: Özlemin kalbine oturacaksın.
1: Yapacak bir kek daha yapacağız. Arkada hemen malzeme şey yaparsın, oluşturalım.
0: Gel, yaklaş. Burası Nermin'in enfes mutfağı. Kök Serpil'in yağladığı kalıp çıkmıyorsa bıraksın şapkayı gitsin. Gel, yaklaş.
1: Ben artık niye şapka takmıyorum acaba şef şapkamı? Ama sen şapkın, dımdıkladın olayı.
0: Hayır, burayı dımdıkladım.
1: Sen dımdıkladın, hiç kabul etmem, hiç etmem.
0: Hemen getir, kremayla yapıştıralım. Bizde...
1: Sunucu dımdıkladı orayı.
0: Dımdıklamadım ben.
1: Evet yaptın.
0: Hayır. Orayı
1: Yaptın
0: ben
1: abi.
0: açtım öbürlerini, orası
1: Yaptı.
0: kalmış.
1: Orayı
0: Dur
1: dımdıkladınsa.
0: yapıştıracağım. Güzel çıkar.
1: Ay. Dımdıkladı, dımdıkladı, koptu.
0: Bak yapış. Yağlamamışsın.
1: Hiç alakası
0: Yağlamamışsın.
1: yok. Hiç alakası yok.
0: Çıkmıyor. Bak dımdıklıyor,
1: Ben...
0: çıkmıyor.
1: Hayır, ben
0: Yağlamış.
1: şey yapıyorum. Hassas davranıyorum.
0: Yağlamamışsın.
1: Hoyrat davranmıyorum.
0: Yağlamamışsın.
1: Yok. Sen bana bıraksaydın bak ne olacak.
0: Yağlamamışsın. Aha, vur. Aha, mermer kırılan yazık. Bir daha dur, sezon bitti.
1: Geliyor.
0: Yağlamamışsın.
1: Yok yağladım, vallahi yağladım.
0: Kırılmıyor diye de hoyrat
1: Hocam
0: kullanmaya gerek yok.
1: Hep burada ben
0: Getir,
1: varım
0: getir,
1: diye hep
0: getir,
1: beni
0: getir.
1: şey yapıyorsun ama. Hiç şey, nedir onun adı? Diğer ekip arkadaş.
0: Yapıştırdım.
1: Hocam şu malzeme dışarı taşmasın.
0: Yapıştırdım ben boş ver orası
1: Alçı
0: çıkıyor.
1: gözükmesin.

0: Yapıştırdım.
1: Mis. Oldu mu? Çok güzel oldu bak. Sen kamerayı güzel çeksenize.
0: Nermin'im onun sütü var.
1: Ekranda bakıyorum ki oynuyor içinde.
0: Sütüm sütüm sütüm.
1: Yok yok çırpıyorum kocam. Topak oldu.
0: Aslında sen daha şey davransaydın o kırılmayacaktı. Sünger gibi olmuş vallahi. Senden
1: yağlamamışsın kek kalıbının orasına yapışmış ya, tutunmuş.
0: Sen izleyicimiz görmedi.
1: 50 tane kaldırdın.
0: Dımdıkladın orasını burasını böyle.
1: Aha, Nermin korktum ben. Sen bak sen çıkar bunu Nermin.
0: Mi dedim ben
1: evet,
0: mi dedim?
1: Dedin
0: ne
1: dedin.
0: Dedim be?
1: Özlem'le biz yapacağız onu dedi.
0: Evet. Bir becerememişsek ceza yapacağız abi yani.
1: Tamam yeter. Zaten yumuşak.
0: Yok yok şey olsun ki.
1: Çok ıslatma bence.
0: E tamam sen bilirsin.
1: Getirsen sunumunu da yapalım. Çileklerimle. Çok güzel bir görselimiz olacak.
0: O kadar yüksek sesle söylüyorsun ki. Vallahi yani.
1: Şimdi bizim köşeyi izleyicilerimiz çok seviyor ya Serpil.
0: Daha kısık konuş. Allah razı olsun.
1: Kız oraya bakacağım diye döktüm.
0: Niye baktın ki?
1: Ne bileyim Özlem'le kavga ediyorsunuz ya.
0: Hayır. Diyorum ki bak ne olur bir tık yüksek sesle konuşur musun? Aksine bak böyle yapıyor Nermin. Hiçbir şey dönmüyor.
1: Niye öyle konuş acaba?
0: Bilmiyorum ki.
1: Girmiyor, girmiyor ses.
0: Ama o 5575 kez söyledi biz de söyledik ama. Şimdi şu irileri istemiyorum. Daha bence koyma. Saç örgüsü gibi yapayım değil mi onu?
1: Bunu böyle bir V istiyorum böyle.
0: V mi?
1: Aha, etrafına da komple fıstık. Böyle bir V'ye gelsin. Şöyle. Geliyorum ben. Al tutan parmağını yalan.
0: Bu arada çilek de şey çilek diyorum krema da çok nefis olmuş.
1: Çok mu nefis olmuş?
0: Niye sen bugün böyle bir koşuyorsun?
1: Spor ayakkabım var yanımda. Ondandır.
0: Ha yüzüstü mü koyacaksın?
1: Koymayayım mı yüzüstü? Çok hoş olacak.
0: Tabii sen öyle yap.
1: Balık derisi gibi.
0: Ben hiç öyle yapmayacaktım onu. Hatta ben onu bir de böyle.
1: Neyse bugün benim
0: şöyle şöyle
1: olsun.
0: Örgü yapacaktım.
1: Örgü ne ya?
0: Örgü işte.
1: Zaten yeterli. Burayı komple fıstık. İri iri doğradığımız fıstıklarla.
0: Önce bir sıra daha gel ya aşağı kadar. Dar oldu. Bu kadar çileğimiz var yani.
1: Çok güzel gözüküyor. Canlı canlı. Kanlı kanlı. Bir tane daha buraya. Evet. Tamam. Ve buraya komple onu istiyorum.
0: Yapma.
1: Evet. Şimdi fıstıklar da geliyor. Bak tencerem çok güzel. Hiç dibi bile tutmadı. Harika tencere. Şimdi sıradaki gelsin. Büyük bir ödülle çıkartıyorum. Çilek güzel. Çok güzel. Hasan Bey'in çileklerime. Hocam Allah'ın severse bir de.
2: Aktüelin V'si var
1: orada. Zaten.
0: Aktüelin V'si.
1: Zaten.
0: Halil'in V'si.
1: Yol kurtardık. Böyle her yerine ek. Çok hoş oldu. Çok nazik bir pasta oldu. Keki de güzel olmuş ama iyi kabartmışız.
0: Sünger gibi oldu.
1: Bakar mısınız? Çok başarılı. Sırada. Hediyemiz. Çok sevdim. Ve bu sevdiğim ürünü kesinlikle kendim de alacağım.

0: Fıstık, buna birazdan
1: Bu
0: biraz daha alalım.
1: görmüş olduğunuz ürün sadece bir çırpma kabı değil. Ayrıyetten saklama kabı. Ayrıyetten içinden çıkıyor, doğruyor böyle. Bakar mısınız? Ayrıyetten bir tane daha çıkıyor. Ayrıyetten hepsi Beyaz TV'de Nermin'in Nefes Mutfağı izleyicileri için. Ve ayrıyetten bak, izliyor musun? Açıyorsun. Ne yaptınız rendesiniz çocuğum?
0: İçinde. Diğerin bak, içindedir.
1: Şöyle koyuyorsun. Rahat rahat sebzeni rendeliyorsun. Bunu da gönlümüzden koptu. Bir kişiye hediye ediyoruz. Evet efendim, az yemeğim mi kaldı, salatan mı kaldı, nerede mi saklayacağım diye düşünmüyorsun. Bu güzel 3'lü seti bir izleyicimize hediye ediyoruz. Serpil'le biz bugün hemen bunu alıyoruz linkten, indirimli çünkü.
0: İçi de böyle şey değil ha, öyle düz neydi, çelik değil. İçi emaye.
1: Emaye.
0: Çok güzel.
1: Ve parlak ve sağlıklı.
0: Çok güzel.
1: Kesinlikle. Çok bakar mısınız? Bu güzel tencereyi bir öyle izleyicime olacak, hediye ediyorum. Bunu da diğer reklam dönüşü açıklayacağım. Bunu da diğer reklam dönüşü. Ona göre reklamları izleyip ekranda kalırsanız kazanırsınız. Kalmazsanız kaybedersiniz. Evet, koyuyoruz. Olmaz. Ana sayfaya koy bunu da hemen. Evet, bir kişiye de bunu veriyorum. İçimden geldi.
0: Aynı korkuyu ben de yaşıyorum ama olsun.
1: Ne oldu gene, ne korkusu yaşıyorsun?
0: Yok, bir şey olmadı ya. Ne olacak?
1: Dolaba atalım.
0: Dolap onu neyine etkileyecek ki? Dolaplık bir şey yok.
1: Evet, şunu bir çıkartalım bak. Kasarpil. Çok güzel olmuş.
0: Çekirdeklerini almadık mı bunu?
1: Çok güzel olmuş.
0: Neden?
1: Serpil, harika olmuş. Ve şöyle.
0: Hayır canım, olur mu öyle şey?
1: Ekrandan şey yapmam. Şöyle. Bakın.

0: katı ayrı açılıyor.
1: Ay çok küçültmen hem. Bak dökülüyor şeyleri.
2: Kendim için aldım köşeyi.
1: Ha, doğru ama.
2: Öbürlerine nereye düştü? Çok güzel olmuş. Bol tereyağı da. Sen ne yapıyorsun?
1: Ne yapayım? Zeytinleri ayıklıyorum. Bunu böyle bir çatal alıp ağzına çık halimiz yok. Şeker değil. Öyle şey mi olur?
2: Bak Serpil. Boş ver. Hamurum
1: yok şimdi yemeyeyim onu. Dur.
2: Ye Serpil. Gönder. Niye arkan dönüyorum böyle? Yemek mutluluktur Serpil. Mutlu olmak için yemelisin. Şunun çıtırtısına bakar mısınız?
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Nefis olmuş nefis.
2: Şöyle yakında.
1: Bu zaten beylik ya.
2: Ben çok beğendim. Bir deneyen bir de denemeyen. Ne yapayım? Ayşe teyze gelmiş akşam.
1: Şimdi bilmiyorum. Sen olsan bunu masaya böyle çekirdekli karıştırır koyar mısın?
2: Salatada yiyemezsin.
1: Bir ayıp tane olur. Al bir saat çıkar. Aha, bir tane
2: aynen.
1: Al bir saat.
2: Ayıp olur.
1: Değil mi?
2: Tabii. Misafire olmaz. Çekirdeklerini ayıklayalım.
1: Yapacak bir şey yok. Böyle koyduk. O yüzden.
2: Bunlar da etli Serpil.
1: Kırmızı zeytin. Kırmızı zeytinin de böyle kalamata gibi olanı değil de biraz böyle eti daha az. Şeyini çok severim ben biliyor musun böyle. Hatay'ın halhalasını. Bayılırım. O bana şey gibi gelir böyle. Böyle çerez gibi. Bir yerde de iyi oldun anne. Bak zaten şey de vardı.
2: Bunu püsk karar versin.
1: Şununla alayım. Bazıları çekirdeğine çok
2: bu
1: yapışık.
2: Bu çok farklı bir şey olacak izleyicilerim. Gerçekten bayılacaksınız buna.
1: Sen istersen ötekileri doğru. Ben bunlarla sana yetişmeye çalışayım.
2: Dünyanın en lezzetli salatasını yapıyoruz. Yedi harikasından beri. Şu patates püresi çok güzel, onu kenara koyalım.

0: Şeyler yapılır. Ben kesme tahtamı alıyorum.
1: Ya.
0: Tencere koyduk. Tencereyi denedik. Tencere 10 numara. Bak
1: Ya bir kere bir
0: izleyicim.
1: şey söyleyeyim,
0: Yorum yap.
1: lacivert. Çok güzel lacivert bir tencere o.
0: Yorum yapmazsan kaçar gider tenceren.
1: Şu kapların rengine aşık oldum. Klasik hep çelik çelik
0: Çok
1: çelikti.
0: beğendim ama ya. Bunu gerçekten hayran oldum. Kuru domatesli zeytin salatasında bir kase kırma yeşil zeytin. 9-10 adet kuru domatesimiz önceden suda bekletilmiş, yumuşatılmış. 1 çay bardağı ceviz içi, taze kekik. Sosunda yarım çay bardağı zeytinyağı, pardon yarım su bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, pul biber ve karabiber olacak. Hanımefendiler ve beyefendiler, Nermin Nefes Mutfağı'nda bugün
1: Kemerlerinizi bağlayın, arkanıza yaslanın efendim.
0: efsane bir yeşil zeytin salatası var. Hediyenin birini de bir tencere daha, iki tane mi kaldı tencere? Bir tane mi kaldı? Tamam. İki
1: Ay.
0: tane kaldı. İki tane kaldı. İki tanesini, bir tanesini açıklıyorum dakikalar sonrasında. Dakikalar sonrasında açıklıyorum.
1: Değil mi sana aslında?
0: Dün fincan vermiştik, onu açıklayacağım.
1: Dün fincan aman.
0: İki
1: Oh.
0: fincanın birisini açıkladık, birisi kalmıştı.
1: Ta
0: Onu
1: doğru.
0: açıklıyoruz. Şimdi ben orada oturacağım, o köşemde hakkaniyetli seçeceğim. Hiçbir yere ayrılmayın bak. Hiçbir yere
1: Aa,
0: ayrılmayın.
1: küp yap istersen, ben küçüğüm ya.
0: Ne bileyim. Böyle yapayım dedim bugün ama. Balık yanmasın.
1: Bir baktım ona. Sanki daha
0: Domatesim
1: var.
0: de
1: Biraz derecesi
0: güzelmiş.
1: düşük de kalmış
0: Ekşi
1: ha.
0: ekşi. Domates de güzelmiş. Rengi
1: Ayşe'ye mesaj göndermek istiyorum. Olur mu? Müsaade
0: ben
1: eder misiniz?
0: konuşmuyorum Ayşe ile.
1: Öyle mi?
0: Küstüm.
1: Tamam, ama ben mesajımı göndereyim. Gönderiyorum. Canım Ayşe'cim, kıymetlim. Yaklaşık 3 hafta oldu. Daha doğrusu 4 hafta oldu sana yazdım. Dönmüyorsun. Kaldım ürünsüz. Hadi Ayşe. Hadi canım.
0: Doğal. Doğal besleniyoruz biz.
1: Evet.
0: İzleyicilerimize doğal sunumlar yapıyoruz.
1: Evet. Ayşe bizi unuttu. Üreten çalışan
0: Bence
1: kadını.
0: yeterli.
1: Fine dining bir tabak yapayım diyorsun.
0: Efendim, şöyle güzelce koyduk domateslerimi,
1: Canım arkadaşım, oturup
0: cevizimi doğrayacağım.
1: izlesek vakit şey olur, güzel olur.
0: Şimdi bunu biraz sosunda bekleteceğim kasede. Hemen sunum tabağına almayacağım Serpil'im.
1: Ha, çek
0: Tabii
1: birbirlerine.
0: tabii. Birbiriyle güzelce dolsun. Sanki safrana yatmış iki tane cevizim.
1: Evet, değil mi? Aralarında gördüm onu da.
0: Sarı sarı. Evet.
1: Ben
0: Evet.
1: baktım. Balıklar
0: Cevizi.
1: yanmadı değil mi?
0: Sağ ol, Allah razı olsun.
1: Yanda aktüel sana balık yok.
2: Ben tatlımı aldım.
1: Hı.
0: Biz de öyle diyorduk.
1: Gezmeye gideceğiz aktüel. Giderken onu götüreceğiz. Sana tatlı yok canım bugün.
0: Tatlı gidiyor bugün.
1: Yarına kendini sakla.
0: Şöyle cevizi de içine koyuyorum. Böyle düşe gelir böyle. Of. Kütür kütür. Pişti mi?
1: Bence olmadı daha.
0: Bakıyorum, bakıyorum. Annem çok tatlısınız. Ne bu fırın? Yine şaştı. Biraz daha pembeleştiriyorum, 200 dereceye getirip sonra alıyoruz balıkları. Toplaya toplaya hoşuna gitti.
1: Çok. Keyif alırım böyle şeylerden ben.
0: Anladım, biliyor musun?
1: Değil mi?
0: Geldi bana, hissettim. Efendim, zeytinyağımızın içerisine bir miktar nar ekşimizi koyuyoruz. Burada şeyimiz tuzlu olduğu için zeytinimiz tuz eklemiyoruz. Pul biber ve karabiberini ekliyorum. Böyle
1: İnsan
0: karıştırıyorum.

0: Sütlek salatasına tuz atar ama atmayın ne olur.
1: Buradan böyle bakar mısınız? Çok güzel kokuyor taze kekiklerim. Onları bu böyle ayırın. Hop. Böyle. Hem aromasını değiştiriyor bu zeytin salatamızın. Hem de tabii ki lezzetine lezzet katıyor.
0: Daha yapmayacağım.
1: Şöyle. Ve bunun en önemli şeyi güzelce o sosunda bekliyor olması, tamam mı? Sosunu da güzelce dinlendirelim. Lezzetlendirelim ve sunuma hazırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bizim şimdi böreklerimiz kaldı değil mi?
1: Börekler fırında. Şöyle
0: hemen
1: birazcık
0: bu sizin zeytin kabınız olacak. Bu burada bir beklesin. Şuraları ben bir alayım mı? Gel sen temiz tarafa geç. Orası bir kalk gidelim olmuş.
1: Şöyle aldık.
0: Şu 2-3 dalı da sunumun üzerine koyalım.
1: Bunu böyle iyice o tereyağlı, pardon zeytinyağlı, baharatlı sosunu da bekletelim cevizle birlikte, tamam mı? Of yani. Domatesin o kendine has ekşiliği var ya, o da çok yakışıyor. Ama görseli de çok iddialı bir salata olacak. Şöyle bir tadına bakıyoruz hemen. Nermin Nefes Mutfağı'nda önce biz bir deneyimliyoruz. Bize bir şey olmazsa yiyebilirsiniz. Evet, ve tadıyorum hemen.

0: Ortadan ikiye bölsen.
1: Bölmeli miyim diye düşünüyorum.
0: Bence bir tane böl.
1: Bence bölmeyeyim.
0: Üst üste getirelim iç katlara.
1: Çok da sevmiyorum biliyor musun ben bunları bölününce.
0: Nasıl olsa böleceğiz yerken. Çok
1: Bakar
0: güzel
1: mısın?
0: olmuş. Harika. Bunu daha düz bir şey mi getirsem? Sevemedim. Serpik onu.
1: Şunu ver.
0: Sen?
1: Düşünüp buluncaya kadar. Ama bu ona hiç sığmayacak canım benim.
0: Şöyle daha güzel katlarını
1: E
0: göstereceğim.
1: tamam, al sen verirsin.
0: Bak. Of. Kaç dakikamız var? Dedin. Bir de bastığında konuşsan. Kapattın. Yok gitti.
1: Orada var bak ekrana.
0: Ama ben bilmiyorum ki kaçta gidiyoruz.
1: Biliyorum da.
0: Evet.
1: Daha var. Bence öteki şeyi de alayım geleyim mi? İster misin?
0: Yok yok. 10 dakikamız biliyorum.
1: O yanlış mı?
0: Ne yanlış?
1: Bak. Monitördeki saat.
0: Aşkım oradan anlayamıyorum ki ben. Reklamımda var ya için içinde. Tamam niye takıldık zaten? Evet. Bakar mısınız? Of. Çok da güzel oldu. Ve şimdi balıklarım artık olmuş. Onları getiriyorum. Aa, nar gibi kızarmışlar yemin ederim. Hemen kapatıyorum. Ve alıyorum. Bakar mısınız efendim? Allah Allah elimiz yandı. Bu bence ilk
1: Ay.
0: sıcağı çıksın. Bunları bir
1: Yağmur
0: kırmayalım.
1: mayalarından kaşarlar kalkmış.
0: Bunu bir kırmayalım. Gel şurada 2 dakika seninle bir oturalım biz.
1: Ay bu ben.
0: Çıkartalım
1: Kaşarım
0: böyle.
1: kaçtı.
0: Islanmasın altı ister misin?
1: Ama bunu buraya koydun, nereye alacağız?
0: Şuraya.
1: Aktüel gelme oraya.
0: Onu
1: Ben
0: o altı orada güzelce soğusun. Salatamız güzelce soslandı.
1: Vah yavrum gözü düştü.
0: Biz de Serpil'le şuradaki çilekleri yiyelim.
1: Gözü düştü.
0: Düştü mü gözü?
1: Baksana annesi.
0: Pişti
1: Bitti.
0: artık ama onu.
1: Bittirdim.
0: Sen bütün balık mı yapmayı seversin yoksa böyle şey mi yaparsın?
1: Ne?
0: Bütün balık mı yapmayı seversin? Oraya kafasıyla birlikte yoksa kafasını ayıklatır mısın?
1: Tava yapacaksa küçük balığı kafasıyla severim. Ama büyük balığı da öyle severim.
0: Ben de severim.
1: Görüntüsü çok hoş gözüküyor bana.
0: Ama kafa işte benim de.
1: Ne alaka, hele büyük balığın gıdısı ve şeyini yerim yani, toplarım.
0: Üzülüyormuş. Gel. Bir dakika gel.
1: Balık

0: Ne yapayım denizden?
1: Babam çıksa yerim mi diyorsun?
0: Ben bak, o kafada bir tipim.
1: Süslü Nermin'e bak sen. Artık neyle çıkıyor?
0: Niye saklıyorsun spor ayakkabılarını?
1: Böyle giyiyorum.
0: Bakayım artık. Göster.
1: Yok şey gözükmesin diye. Yandan. Böyle ne yapalım artık? Dizim ağrıyor ya. Allah sizi inandırsın. Çok kötü bir şey. Gel.
0: Ya ben yemem. Sen ye.
1: Allah sizi inandırsın.
0: Ben suyum içeyim.
1: Bir ağrıyor.
0: Ay,
1: bir
0: belim ağrıdı. Burada oturunca şey oluyor. Zaten ama düşüyor.
1: Şimdi bir şey söyleyeyim mi?
0: Oh.
1: Ben bir hediye açıklayayım burada.
0: Bir tane değil iki tane açıkla.
1: Sen kalkma. Sen otur otur geliyor. Hiç rahatını bozma.
0: Otur.
1: Hiç rahatını bozma.
0: Çay yok kahve yok ama anne oturayım kuru kuru Allah'a sen.
1: Suyun var suyunu iç.
0: Ay istemem bırak Allah'a sen. Ben seni böyle mi davet ediyorum?
1: Sana
0: şuraya bak. Allah aşkına bak bak bak. Sunumdan kalan yarım yumalak çileklerle. Bak, beni o, buraya oturmaya davet
1: bak,
0: etmiş.
1: Bak elini uzatıp duruyor ver bari bir tane.
0: Şimdi elin titrer sen yemek yeme Nermin'e bak. Getirmiş. Getirmiş. Ha, işte bak gitti kamera. Gel yeni bir çekiyor.
1: Böyle döntüyor ortalasana.
0: Göremiyor gülmekten.
1: Şimdi geldim. Evet efendim haydi bismillahirrahmanirrahim. Son iki tane tenceremiz kalmıştı. Nefesler tutuldu. Balıklarımız sonuna kadar. Dün bir tane bugün iki tanesini verdik.
0: Üç.
1: Balıklarımız soyulana kadar.
0: Sen tencere mi eriyorsun şu an fincan mı?
1: Şöyle yapacağım ya.
0: Bence bir tencere bir fincan var.
1: En yeniler. Dur bir dakika. Önce en yeniler. Evet aşağılara indim. Evet 21 saat 2 gün önce yorum yapanları artık baştakiler yeter. İki tane baştakilerden verdim.
0: Bence git aşağı doğru git.
1: Evet artık aşağı doğru gidiyorum.
0: Git git.
1: Sen ne yaptın dün akşam? Ben bir uyudum. Beni aramışsın uyurken. Sonra ben seni aradım.
0: Aradım.
1: Ulaşamadım.
0: Aslında sana ne diyecektim biliyor musun? İnanmayacaksın ama Nermin gelsene diye. Böyle şeydim ya. O biliyorsun Seyhan meselesinden.
1: Sen çıkıp gelseydin.
0: Ama benim Seyhan'ın yanında olmam lazım. Şimdi burada bugün de gideceğim.
1: Tamam da yani birazcık şey yaparsın bana bir uğra.
0: Yok gelsin. Bugün seninle işimizsin ya yine yanına gideceğim. Düşün. A ki hastanesine gideceğim he. Navigasyona B hastanesi diye yazmışım. Diyorum ki Allah'ım araba kafayı yedi diyorum kendi kendime. Meğerse kafayı ben şey yapmışım.
1: Şimdi bir tane güzel bir yorum buldum. Tamam mı?
0: Bu neyi veriyorsun şimdi onu anlayayım hocam anlamadım.
1: Anneler günü için hediye ettiğimiz tencerelerden veriyoruz yavruşum.
0: Ha.
1: Mesela yeni açan hesaplara gerçekten vermeyeceğim. Daha önceden kazanıp insanlar yeniden açıyorsunuz. Orada yeni yazıyor ya profilde. Bu beni gerçekten üzüyor. Hani kazanmayanlar da alsın. Niye yeni hesap açıyorsunuz ki?
0: Aslında biz şey yapmayız canım ne olacak?
1: Mesela bu çok gerçek bir hesap. Profil fotoğrafında kızıyla fotoğrafı var. Eğer ekrandaysa, şu an beni izliyorsa,
0: kaçırmam
1: şöyle gösteriyorum. MRL Serkan. Bak şu.
0: Biz Serkan diye birine vermedik mi sanki?
1: Şu tam. MRL Serkan. Hemen bize 5 dakika içerisinde yazarsanız iletişime geçmiş olacağız. Ekran görüntüsünü aldık.
0: Bir tencere size gitti efendim.
1: Bir tencereyi size gönderdim. İzleyicim. Hiç müzik yok, hiç ses.
0: Başa isteme artık, başa.
1: İsteyenin bir yüzü vermeyenin iki.
0: Hep istiyoruz ama olsun. Sen benim demin söylediğimi duydun mu?
1: Hı?
0: Demin söylediğimi duydun mu?
1: Neyi?
0: Tamam, boşver.
1: Bir daha söyle.
0: Yok, söyleyemem. Aktüel çekiyor, nasıl söyleyeyim? Herkes görsün mü? Kesin saklısı yok, böyle şifresi de yok aramızda, böyle bir şifremiz de yok. Her şeyi ifşa ediyor.
1: Geldim ama vazgeçtim.
0: Fincanı
1: masada
0: ver.
1: Reklam dönüşü izleyeceğim.
0: Fincanı ver bir tane.
1: Fincanı vereyim.
0: Fincanımızı ver. Fincanımızı gönder.
1: İki tane fincan tamam mı?
0: Birini vermiştik.
1: 5000 yorum almış. Birini vermiştik.
0: Biri kalmıştı onu da veriyoruz bakın.
1: Ama şu an ekrandaysa veriyorum. Değilse onu da vermiyorum.
0: Hemen iletişime geçin ne olur yazın.
1: Hanımefendi yazmış, izliyormuşuz.
0: Biraz
1: daha önce vermiş miyiz? Ne vermişiz?
0: Aa.
1: Fincan tamam, bu tencere. Bak, nasip oldu, bir daha çıktı. Çünkü bir daha yorumu yaparsanız şansınız artıyor.

0: Geliyor orada fincan takımımız.
1: Nasip bu işler vallahi bak.
0: Tepsisiyle beraber geliyor hem
1: Şimdi
0: de.
1: fincanı veriyorum. Niye sallanıyorum böyle en babası mutluluğuma
0: Öyle mi
1: gibi?
0: yapıyorum?
1: Senle evet hayır oynayalım mı? Senle evet hayır oynayalım. Başlıyoruz. Bir dakika mikrofonumu alıp geleyim. Bak evet hayır
0: Geldi
1: oynayacağız
0: de
1: seninle
0: yayın
1: bugün.
0: aferinleri.
1: 2 dakika.
0: Şey, fincanı verseydin de öyle
1: Fincanı
0: oynasak.
1: vereceğim. Belki masada vereceğim. Böyle açıyorum bir yandan.
0: Hadi gönder.
1: Serpil Hanım hoş geldiniz.
0: Hoş buldum.
2: Mikrofonunuzu açar mısınız?
0: Açmamışsın. Aç aç. Aç da.
1: Adınız soyadınız?
0: Serpil Kök.
1: Nereden katılıyorsunuz?
0: İstanbul.
1: Gerçekten mi?
0: İstanbul'dan katılıyorum.
1: Nerelisiniz aslen?
0: Aslen Çorumluyum ama doğma büyüme İstanbul.
1: Anne baba?
0: Annem rahmetli, babam kısa süre evvel
1: Anne
0: memleketim.
1: baba nereliydi?
0: Onlar da Çorumlu.
1: İkisi de mi Çorumlu?
0: İkisi de Çorumluydu, evet.
1: Kaç tane çocuk var?
0: Evet dedim ben bu arada.
1: Evet dur bir dakika olsun. Kaç tane çocuk var?
0: İki.
1: Kaç yaşlarındalar?
0: Söylemeyeyim onu, buradan söylemeyeyim.
1: Söyle söyle.
0: Sonra yaşımı hesaplayıp ortaya çıkar. Şimdi
1: Ne
0: söylemeyeyim.
1: zaman kayınvalide olmayı düşünüyorsunuz?
0: Bana kalırsa ben istiyorum yani.
1: Gerçekten mi?
0: Tabii istiyorum artık.
1: En yakın zamanda diyorsunuz.
0: Hayırlısı ne zamansa Rabbim o zaman nasip edecek inşallah.
1: Kayınvalidenizle aranız nasıldı rahmetli?
0: Ben severim kayınvalidem, o da beni seviyordu.
1: Eltin?
0: Yok.
1: Yok mu eltiniz?
0: Var ama yok. Yok. Yok. Yok diyorum ben.
1: Gerçekten mi?
0: Yani yok diyorum. Yok.
1: Görümcem var mı?
0: Bir tane.
1: Sever misin?
0: Severim.
1: Çok mu az mı?
0: Severim.
1: Çok mu az mı?
0: Ya şimdi nasıl derecelendireyim? Seviyorum işte.
1: Görümcelere genelde görmeyeyim ömrümce derler. Sizde böyle bir şey var mı?
0: Yok demem. Demem. Öyle bir şey söylemem.
1: Peki tamam. Peki siz nasıl bir görümcesiniz?
0: Bence Yasemin'e ve Dilek'e soralım. Bence ben iyi bir görümceyim. Ya ben adaletli
1: İki
0: davranmaya
1: tane mi
0: çalışıyorum.
1: kardeşiniz var?
0: İki erkek kardeşim var. İki de
1: İkisini de
0: gelin.
1: se Aha.
0: İki tane de
1: İkisini de
0: gelin
1: seviyor
0: var.
1: musunuz?
0: Seviyorum, ikisini de seviyorum.
1: Yani ikisinde de bir probleminiz
0: Evet,
1: olmadı.
0: çünkü onlar...
1: Evet dediniz ve kaybettiniz efendim müziği verelim.
0: Dedim.
1: Hani müzik? Böyle yapıyordu ya adam.
0: Rahmetli. Erkan Yolaç.
1: Evet. Nasıldı onun müziği? Evet dediniz ve kaybettiniz diye fırlıyordu ya.
0: Yok, o enerji bizde var canım.
1: Bana
0: Kalk.
1: yap.
0: Kalk.
1: Hadi çabuk.
0: İsim soy isim alayım.
1: Nermin Öztürk.
0: Nerede katılıyorsunuz yarışmamıza?
1: İstanbul'da.
0: İstanbul'da ama. İstanbullu musunuz?
1: Kesinlikle İstanbul'dayım. Doğma
0: Aa,
1: büyüme.
0: anne baba.
1: Annem babam Yugoslav.
0: Ya. Aa ne güzel, bak görüyor
1: Eski
0: musunuz?
1: Yugoslavya şimdi Boşnak
0: Kaç
1: tabii.
0: çocuğunuz var Nermin
1: Üç
0: Hanım?
1: tane var.
0: Üç tane. Oh, Allah bağışlasın.
1: Amin Cemil
0: Aa,
1: cümlemize.
0: yaş kaç?
1: Benim de yaşım 40 oldu.
0: Oldu mu?
1: Oldu oldu. 40 kere
0: Kaçta
1: maç kere.
0: olmuşsunuz? Kaçta olmuşsunuz?
1: Doğumlu geç.
0: Geçeyim değil mi?
1: Geç.
0: Geçtim. Ne iş yapıyorsunuz?
1: Arabam çok mu güzel? Öyle son zamanda soruyorlar ya. Ne iş
0: Ha, çok,
1: yapıyorsunuz?
0: ha, ne iş yapıyorsunuz?
1: sunucuyum, yapımcıyım, anneyim. Her şey
0: Aa,
1: var, her tel
0: çok
1: var.
0: amaçlı joker gibisiniz.
1: Joker gibiyim. Bir
0: Aa,
1: çekiyorsunuz
0: maşallah,
1: joker
0: maşallah.
1: geçiyor.
0: Maşallah, sandığı açtık, neler çıktı
1: Kitap,
0: içinden.
1: kitap, kitap, kitap. Serpil Hanım.
0: Aa, ne güzel, ne
1: Sorun
0: güzel.
1: Serpil Hanım, bekliyorum
0: Balıklar
1: sabırsızlıkla.
0: dondu, dondu balıklar. Kitle
1: Serpil Hanım
0: çıkmadı.
1: sorun sorun.
0: Sor.
1: Demedim ama o iki şeyi. Söyleyene kadar devam.
0: Demedi, kazandı. Ah,
1: Demedi
0: kazandı. Hadi kalk gidelim.
1: Efendim,
0: O enerji
1: evet.
0: sadece bizde kaldı.
1: Ve şunu söyleyeyim. İki kere, iki evetle sizi uğurluyoruz Serpil
0: Allah'a
1: Hanım.
0: ısmarladık. Allah'a ısmarladık
1: Nermin
0: efendim.
1: Enfes Mutfağı'yla iki evetle uğurluyoruz. Ve balıklarımızı elimize alıyoruz Serpil gel.
0: Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor.
1: Şimdi gözleri kırmızı mı?
0: Tabii canım, bak poğaçık poğaçık.
1: Yine mi kırmızı?
0: Tabii gözleri yine kırmızı.
1: Efendim, kırmızı gözlü balıklarımızla sunumda görüştü. Dayanamadı yedi ya. Ben de yerim sen yediysen.
3: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
5: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi. Heh, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
5: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor.

0: saatlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru Pilavlık Bulgur.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla. Ya güzellerim benim.
4: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
5: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Yaban mersini 99 lira, kayısı 79 lira, avokado 29 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa da, doğruca Carrefour'saya.
6: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Bir tabak daha vereyim sana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
7: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen fırlanta ve alyans kataloğu. Şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Hayatım, çocuklar büyüdü. Bu ev artık bize yetmiyor.
2: Tamam hayatım.
1: Şöyle güvenli, sosyal imkanları da olan, aynı zamanda ferah bir eve mi geçsek?
2: Tamam da hayatım, şimdi bütçeyi de sarsmayalım.
1: Sarsmaz, sarsmaz. Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış. Bak, hem %20 peşinat, hem 36 ay vade 0 faizle ödeme kolaylığı sağlıyorlarmış.
2: Heh, şimdi

0: %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
2: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
1: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde.

Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: tutkulu zekaya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
1: Öncelikle eti tutkudan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Tam o
4: anda bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım? Öncelikle eti tutkudan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku.
2: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
3: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
3: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: Parasının kıymetini bilenler.
6: Biziz biz.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
7: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
9: kalgonla. Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Express içelim.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: İntens bir konu var, bekliyorum.
2: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
4: Kızlar.
2: Bizi özlemişim.
5: Bizim İntens'i mi?
2: Bizli İntens akşamlarını. Mutluluk bu işte.
6: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
7: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
8: Stash labneyi.
9: Stash labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
10: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini tel ve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
11: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak'ta.
12: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
13: Evet efendim, günün en lezzetli ve tatlı krizlerine birebir hastasıyla karşınızdayız efendim. Hem görseli hem de tabii ki dokusuyla damaklarda iz bırakacak bir pastacık yaptık. Hemen yan tarafta çocuklarınızla mutfağa girip yapabileceğiniz ya da beş çaylarınıza eşlik edebilecek efsane görseli ön planda balıkçıklıklar yaptık. Gözüne de böyle zeytin tanesi koyduk. O kadar

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasoy'a gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen fırlanta ve alyans kataloğu. Şimdi iddialı fiyatlarla Atasoy mağazalarına geldi. Bravo! Sana yakışanı
1: tak. Hayatım, çocuklar büyüdü. Bu ev artık bize yetmiyor.
2: Tamam hayatım.
1: Şöyle güvenli, sosyal imkanları da olan, aynı zamanda ferah bir eve mi geçsek?
2: Tamam da hayatım, şimdi bütçeyi de sarsmayalım.
1: Sarsmaz, sarsmaz. Rams Parkhouse Maslak'ta bahar kampanyası varmış. Bak, hem %20 peşinat, hem de 36 ay vade 0 faizle ödeme kolaylığı sağlıyorlarmış.
2: Heh, şimdi tamam hayatım.

0: %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
5: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında Minitel ve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Yaban mersini 99 lira, kayısı 79 lira, avokado 29 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa da, doğruca Carrefour'saya.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet.

0: Yeni disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Hayatım, çocuklar büyüdü. Bu ev artık bize yetmiyor.
2: Tamam hayatım.
1: Şöyle güvenli, sosyal imkanları da olan, aynı zamanda ferah bir eve mi geçsek?
2: Tamam da hayatım, şimdi bütçeyi de sarsmayalım.
1: Sarsmaz, sarsmaz. Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış. Bak, hem %20 peşinat, hem de 36 ay vadesi 0 faizle ödeme kolaylığı sağlıyorlarmış.
2: Şimdi tamam hayatım. Rams

0: %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
2: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
3: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
4: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
5: Allah aşkına neden?
4: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
5: Karnın doyar da ruhun aç.
4: Dört nala yaşıyoruz.
5: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
4: Şaka değil, gerçek popkek aşkı. Yeni eserim.
5: Aşk konularında sen pek iyi değilsin. Şakadan devam.
4: Yo, ben bu aşka doyamam.
6: Doyana da popkek, doymayana popkek, popkek.
3: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
7: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondiom'da.
3: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
8: Tam o anda bir yurt.
9: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
10: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak'ta.
11: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
12: Gündemden düşmeyen olay.
13: Hangi kadın seviyor da gidiyor aldatıyor?
12: Türkan, Batuhan ölmeden 1,5 saat önce kiminle buluştu?
13: O kadar sahtekar ki.
14: Gel diyor.
13: Kim geldi?
12: Komşu Hacer gördüm dedi. İddiaların odağındaki kır saçlı adam kim?
15: Adama evden gel beni al diyebildiği bir adam var. Kim bu adam?
16: Türkan'la görüştükten sonra da otelden ayrılıyor.
12: Türkan ısrarla intihar dedi. Adli tıp uzmanı Cemil Çelik ifadesini tek tek yalanladı.
17: Kişi canlıyken oluşmuş bir yaralanma sonucuna ulaştık biz burada.
18: Canlıyken vuruldu diyor hocamız.
12: Batuhan bağ askısıyla mı öldü?
17: Kuvvetle muhtemel bağla boğmaya bağlıyorum bakalım.
12: Anne Yasemin'in adalet isyanı.
19: Benim çocuğumu katlettiğim planlı bir cinayettir bu.
12: Az sonra...

0: çocuk babası Erkan öldü. Ablası Şennur'un iddiaları dudak uçuklattı.
1: Her yerinden kardeşimin kan geliyor. 3 gün kardeşimi evde bekletmiş bu.
0: Kardeşimi eşi ve diğer kardeşim zehirledi.
1: Bunlar birlik oldu, benim kardeşimi zehirlediler.
0: Otopsi isteyince kızımla tehdit ettiler.
1: Ben otopsi istedim, ölümünü şüpheli buldum. Serkan kardeşim beni ölümle tehdit etti. Aa, Serkan kardeşim, sen benden yana mısın, Banu'dan yana mı?
2: Kardeşinizle gelininiz arasında bir ilişki olduğunu mu düşünüyorsunuz?
0: Çok konuşulacak canlı yayın az sonra.
3: Bugün tutku ve aşk dolu, partnerlerine, eşlerinden aşk bekliyorlar herhalde. Öyle mi? Ama yok diyor. Olacak. Olacak. Bir gün mutlaka her erkek bir kadını sevmenin, güzel sevmenin önemini anlayacak. Hak ettiği değeri vermenin önemini anlayacak. Karşılığını güzelce alır. İyi sevemeyen de bedelini öder. Evet, ödesinler. Değil mi? Değil mi hocam? Bir erkek. Hasan Hoca da bakıyor. Hemen ihbar hatlarımızı vermek istiyorum. 534-188-51-84. Her sabah, ya, sabah değil öğlen artık. Her öğlen böyle erkeklere geçirmeden filan etmiyoruz ya.
4: Hiç boşunuz yok vallahi.
3: Hiç boşunuz yok. Yani bir günü bile.
4: Ya ben de böyle... Yani sizle bunun mücadelesini verecek biri de değilim. Yani bir şeyler söyleyip konuyu kapatmaya çalışırım ama yine de bir taş geliyor.
3: Hemen bir atıyorum yani ne olur ne olmaz diye. Olur da bir yanlışa düşülür. Bir sadakatsizlik yapılır. Kadın eksik bırakılır falan. Herkese bir diyorum baştan yapayım. Çünkü erkeklerin kadınları mutsuz ettiğini sıklıkla görüyorum. Bak ilk. Bir şey söyleyeceğim. Kötü bir şey dilemiyorum Yasemin Hanım bak.
5: Evet.
3: Şimdi kötü bir şey dilemiyorum. Herkes hak ettiğini bulsun. İyi amin. Düşünen, amin, amin. İyi yapan amin. İyi vallahi. Bulsun.
5: İnşallah.
3: Kötü yapan kötü bulsun. Eğer erkekler de kadını üzüyorsa beter olsun. Ne güzel değil mi?
5: Amin.
3: Evet. Yani hakkaniyetli.
5: Güzel temenniniz çok için teşekkür ederiz. Ne? Güzel temennileriniz için teşekkür ederim.
4: Sonu çok ağırdı ama beter olsun.
3: Beter olsun. Hakkaniyetle hakkaniyetle üzüyorsa beter olsun. Bedelini ödesin.
5: Biraz.
3: Şimdi tabii böyle biz eğlence neşeye girdik ama Yasemin Hanım ben de sizi böyle en azından hep üzmemek için arada böyle size de böyle neşe vermek istiyorum. Çünkü gözyaşları içinde bir anne gerçekten hep üzgün, hep mutsuz. Çünkü neyi bekliyor? Adaletin yerini bulmasını bekliyor.
5: Aynen,
3: gencecik oğlunu eski gelininin yanında ölmüş güya diyeyim ben. Güya kendini öldürmüş bir şekilde buldu ve aslında şüpheli bir ölüm bu bence. İntihar bir vakası değil. Gördüğümüz, duyduğumuz şeylerde de bunun ne kadar aslında bu şekilde olduğunu da olabilmiş olacağını da görüyoruz. Türkan gelini şu an Türkan Makedonya'da mutlu mutlu yemekler yapıp storyler atıyor. Bir sürü Makedonya'dan yemekler paylaşıyor, işte dolmalar, yemekler yapıyor ve çok mutlu. Ama anne burada oğlunu kaybetmenin acısını yaşıyor. Tabii her zaman adalet bir şekilde yerini bulur. O yüzden de elimizden geleni yapıyoruz. Bu arada bizler şunu düşündük ve yaptığımız araştırmalarda gelen ihbarlarda da o gün orada üçüncü bir kişinin olabilme ihtimalinin üzerine de konuştuk. Yani üçüncü bir kişi olabilir mi? Otelde neden o gece gitti ve otelde bir adamla buluştu? Ve o adam o saatten sonra oteli terk etti. Bizim ekip arkadaşımız Fatih evin orada İzmit'te. Ve bize bugün aslında kimseyi göstermeden üçüncü bir kişinin Batuhan'ın evine çıkıp çıkamayacağını gösterecek. Merhaba Fatih.
6: Merhaba Esra Hanım, yayınlar.
3: Teşekkürler. Neredesin Fatih? Anlat.
6: Esra Hanım bizler şu an Batuhan Yener'in yaşadığı apartmanın giriş kapısındayız. Umut hemen göstersin. İşte şu klimanın üzerindeki camın bulunduğu daire.

0: Umut, Batuhan'ın yaşadığı daireydi.
1: Hemen birinci kat mı fark?
0: Eğer o akşam evde, evet, birinci katta oturuyordu. Ancak arka tarafta kot farkı var. Yani arka tarafa baktığın zaman zemin kat gibi duruyor. Birazdan onu sizlere göstereceğim. Girişten devam ettiğimizde hemen yaklaşık 15 metre ileride bir plastik kapı var. Şu an oraya doğru gidiyoruz ve o kapı bahçeye açılıyor.
1: Aslında güzel de bir bina. Herhalde güvenlikli bir bina 7, olarak mı seçildi?
2: 7-24 saat kamerayla
0: burada bir plastik kapı var Esra Hanım.
2: Çekiliyor orada.
1: Bu kapı nereye çıkıyor?
0: Bu kapı arka tarafta bir dar bir alan var Esra Hanım. Oraya çıkıyor. Hemen göstereceğiz. Umut şöyle gösterirse. Bu duvardan yukarı tırmanıldığında aslında eğer iddialardaki kişi buradan gelme ihtimali yüksek bir ihtimal
1: bir
0: olur.
1: Çünkü Fatih, şu koltuk
0: yardımıyla.
1: Fatih bir dursana. Şimdi bize şunu söyle. Yani baştan bir anlatalım. Şimdi sen hemen bir plastik bize başka yer gösterdin. Sen başka yere çıkıyorsun. Neden? Bir söylesene önce.
0: Esra Hanım, eğer iddialardaki kişi o akşam bu eve gelmişse yayına ilk başladığımız kapıdan girerek işte bu plastik kapıyı kullanarak bu koltuk yardımıyla ve bu duvardan atlama yöntemiyle Batuhan Yener'in yaşadığı eve çok kolaylıkla gidebilir.
1: Aa, burası ne? Evin neyi burası? Apartmanın nesi oluyor böyle?
2: Bodrum katı.
0: Burası
2: bahçeye çıkan.
0: Burası apartmanın giriş katının arkasındaki dar bir bahçe gibi. Burada bazı boru malzemeleri var. Ve burada bir koltuk konulmuş. Koltuğun nereden geldiği bilinmiyor tabii ki. Ancak biz yayından önce denedik. Bu koltuğa basıldığı zaman yukarı çıkabiliyorsunuz. Şimdi yine deneyeceğiz.
1: Ha, koltuk onun için konulmuş yani. Koltuk oradan kolayca atlamak için konulduğu belli. Siz koymadınız.
0: Yok, biz koymadık. Zaten buradaydı. Uzun zamandan beri burada olduğu belli zaten.
1: Bir göster bakalım Fatih. Dikkatli olun.
0: Hemen yukarı çıkıyoruz. İşte Esra Hanım, kısa bir süre içerisinde zorlanmadan buraya gelebildik. Burada bir bahçe var. Birazdan burayı da sizlere göstereceğim. Umut yukarı gelecek.
1: Bir kameraman arkadaşımız da çıksın. Ne kolay çıktı oraya. Bu nasıl bir yer yapmışlar böyle?
2: Esra Hanım, çıktığı yerin hemen üst taban var ya, bakın orayı gösteriyor.
0: Umut gel.
2: Hemen Batuhan'ın balkonun altı.
3: Ya.
2: Hemen balkonu.
1: Balkonun altına çıkıyor
3: şöyle
1: direkt.
3: Oradan da inebilir aslında bir şey olduysa. Yani o pencereden de atlayıp bu güzergahı kullanıp çıkıp da gidebilir. Öyle. Ana kapıdan, apartmandan çıkmasına gerek yok.
2: Evet.
1: Burası hiç gözükmeden buradan da çıkar, girer çıkar bir insan.
2: Yan tarafta da bir duvar var. Yine oradan da atlayıp diğer dairelerin binaların arasından da yola çıkabiliyor.
3: Yani
2: şimdi
3: şöyle
2: gösterecek
3: yani
2: zaten.
3: Şimdi hanımefendi Türkan Hanım 45-48 kilolarında ya, bizim Batuhan da 97 kilo civarında ya, tek başına bunu yapmasının imkanının olmadığını düşünüyoruz biz. Dolayısıyla yanında birisinin olma ihtimali çok kuvvetli diye düşünüyoruz. Üçüncü kişinin bir varlığını biz hayatın olağan akışına göre, bu bir cinayetse ki bize öyle görünüyor, bunu tek başına işleyemez. Batuhan 97-100 kilo, kendisi Batuhan'ın neredeyse yarı kilosu kadar, onu etkisiz hale getirip de boğması hayatın olağan akışına aykırı.
1: Evet, ve o gün zaten otelde de biriyle buluşması da ve o kişinin o gün ayrılması da çok tuhaf. Heh, Fatih anlat şimdi bize.
0: Evet Esra Hanım, Yasemin Hanım'ın bahsettiği yerde tam şurası. Önce şeyi gösterelim Umut. Geldiğimiz nokta burası. Koltuk hemen şurada. Yaklaşık 1 metre bir yükseklik kalıyor. Yukarı çok kolaylıkla tırmanabiliyorsunuz.
1: Buradan çıkınız.
0: Ve bu noktaya geliyoruz. Burası İşte Batuhan evini gösterelim. Şu kapalı olan balkonlu daire Batuhan'ın yaşadığı daireydi.
2: Evet.
1: Burası mı?
2: Evet.
0: Ve buradan buraya geldiğimizde işte bu şekilde yaparak çok kısa süre içerisinde bu pervezi açarak
3: neyse,
0: içeri giriyoruz.
3: Neyse adamların evine çık.
1: Başka biri var mı? İşte görüyorsunuz ne kadar kolaylıkla oradan girilip.
0: Evet, Batuhan'ın balkonuna şu an dokunuyorum.
1: Burada orada kamera var mı?
0: Esra Hanım, burada kamera yok. Bir de şunu söylemek istiyorum. Umut gösterirse hemen balkonun karşısındaki duvar yüksek bir duvar. Dolayısıyla şu an bizi diğer dairelerden bir başkasının görme ihtimali mümkün değil.
1: Ne dediniz şurası. Yasemin Hanım?
0: Şurası. Ve gece saatlerinde olduğunu düşünürsek kesinlikle ya. Biri göremez.
2: Oradan atlayıp diğer binaların arasından da çıkabiliyor. Eğer ön kapıdan çıkmıyor.
1: Yani diğer bir ön kapıdan hemen çıkmak istemeyen başka yerlerden de çıkabilir, evet. Oradan.
2: Hemen orada.
0: Hemen gösterelim. Umut hemen gösterelim.
2: Arkasında, Fatih'in arkasında.
1: Fatih arkanda biraz ilerlesene. Nereye gidiyorsun o şey yeşillikler? Orası değil, geri.
2: Bakın buradan da çıkabilir. Buradan
1: demin
2: da
1: geri arkası. Geri gitsene Fatih.
2: Arkası.
1: Umut orayı çekme.
0: Esra Hanım apartmanın bitişinde diğer apartmanı bölen bir duvar var.
1: Bakayım bir gitsin nereye gidiyor orası.
2: Hemen şu duvar. Şu duvarın.
0: Burası da yan dairenin apartman boşluğuna bakıyor.
1: Bir göstersin kameraman arkadaşım.
0: Yani bizim girdiğimiz alana benziyor.
2: Komşu polisin balkonu.
0: Tamam.
1: Polisin balkonu mu orası?
2: Evet hemen yan taraftaki binanın balkon camı. Komşunun.
1: Olayın anında hemen oraya gelen polis mi?
2: Evet.
3: 6 dakika sonra gelen polis.
2: Evet.
1: 6 dakika sonra gelen polisin eviymiş.
2: Evet.
0: Burası da yan dairenin boşu Esra
1: Hanım. Oradan da... Bir dakika yüksek mi orası? Yüksek
3: i̇niliş.
1: Mi Fatih?
3: İniliş.
2: Arkadaki duvardan
1: da gider. Ama iner. İsteyen iner oradan.
2: Tabii arkada, evet inir. Arkadaki duvardan
0: yaklaşık
2: da çıkabilir.
0: Yaklaşık 1 metre 20 santim gibi duruyor. Yakın.
1: Neyse sen inme de. Düşersiniz şimdi. Şey yani 1 metre 20 santim hemen yan taraftan geçip oradan da kaçıp gidebilir.
2: Tabii. Evet.
1: Çok kolaymış. Yani tamam güvenlikli.
0: Bir nokta daha var orayı da gösterelim.
1: Tamam güvenlikli gözükse de.
3: Dolayısıyla.
1: Arka tarafta çok rahat giriş
3: tabii,
1: alanı
3: dolayısıyla
1: var.
3: Dolayısıyla apartmanda bir güvenlik kamerası varsa o güvenlik kamerasına hiç takılmadan o eve girip o evden de geri çıkıp başka bir yerden de ayrılabilir. Hiç güvenlik kamerasına da takılmayabilir.
1: Yasemin evet, Hanım Esra. Siz diyorsunuz ki kameralar sökülmüş. Bu ne zaman olmuş?
2: Esra Hanım ben çocuğumla konuştuğumda güvenli mi dedim anneciğim orası. Çünkü ben görmemiştim. Çocuk dedi ki anne burası 7/24 kamera çekiyor. Güvenli hiç korkma anne rahatım ben dedi. Tamam anneciğim dedim. Olay bittikten sonra biz kamera görüntülerini istediğimizde kamera yok. Kamera yok döndü. Ben merak ettim nasıl olmaz yani var. Ve komşunun ifadesine göre oradaki kameralar olaydan 4-5 gün sonra takıldığını ifade ediyor. Ama olay yerinin çektiği o fotoğraflar ki benim değil olay yerinin özellikle bunu vurguluyorum bilmeyenler öğrensin diye olay yerinin çektiği fotoğraflarda kameranın sistemlerinin var olduğunu gösteriyor. Ama ifadede polis komşunun yok öyle bir şey dediği var.
1: Kamera yok diyor yani.
2: Yok diyor ama olay yerinin fotoğrafları da var. Ve diğer programdaki yayında Kenan'la beraber sunucu oraya gittiklerinde dolabı açtıklarında kamera kutusunun oradan söküldüğü ve kabloların aşağıya doğru sarktığı gözüküyor. Ben merak ediyorum.
1: Siz onu savcı hanıma söylediniz mi?
2: Maalesef ben söyleyemedim ama... avukatlarım gereğini söylemiştir. Çünkü ben bir kere savcımızla görüştüm, bir daha görüşmedim. Oraya da sadece kendimi ve çocuğumu tanıtmak için gittim. Açık ve net söyleyeyim. Bilgi sızdırmak, bilgi almak değil. Tamamıyla evladımı ve kendimi tanıtmak için gittim. Esra Hanım.
1: Şimdi tabii burada baktığımız zaman yani kamera zaten yok deniyor. Ama oysa ki öncesinde varmış. Sonrasında arkadan bir giriş var. Fatih sana bir şey soracağım. Fatih'i bir bağlasanıza. Fatih oradaki kameralarla ilgili çevreden bilgi alır mısın? Kameralar ne zaman takılmış, ne zaman sökülmüş? Yani var mıymış, yok muymuş?
0: Tabii efendim.
1: Bir komşuların da kapısını çalıp onlara da soralım. Şimdi onlar o apartmanda yaşıyor. Kamera var yok bilirler.
0: Efendim biz komşularla aslında görüştük. Aslında şunu söylemekte fayda var. Net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Biz buradaki haber çalışmamızda komşulardan bilgi almak amacıyla birçok komşunun kapılarını çaldık. Ancak burada aslında çok sağlıklı ailelerin yaşadığı bir bina olmadığını olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla zaten insanın yaşadığı bir daire değil. Olanlar da zaten üniversite öğrencileri var. Onlar da dönemli gidip geliyorlar. Tabii bu da binanın genel anlamdaki bir güvenliğini ortadan kaldırmış oluyor.
1: Bir dakika yani nasıl çok sağlıklı?
0: Yani burada bir birliktelik yok burada.
1: Sağlıklı değil derken yani nasıl?
0: Kimse kimseyi tanımıyor diyebilirim.
1: Ha, kimse kimseyi tanımıyor. Ama şunu bilirler, şunu sor Fatih.
0: Evet.
1: Yani bu apartmanda kamera var mıydı? Belki onu kullanan vardır ya da kamera ile ilgili bilgisi olan var mı? Yani en azından apartmanın bir kamera sistemi ile ilgili bir soralım kişilere soru.
2: Esra Hanım, bir şey rica edebilir miyim?
1: Yasemin Hanım, sizin dediğiniz kamera neredeydi?
2: Hemen elektrik panosunun dolap var orada. Açtıkları zaman
1: girişte işte, mi?
2: Evet. Binanın girişinden.
1: Fatih, bir orayı bize gösterseniz, girişte hemen bir elektrik panosu hemen, varmış. Hemen gidelim. Bir
2: Esra
1: onu görelim.
2: Hanım, kapıdan da
3: değil değil. Kameraların kendilerine
2: hepsi
3: her katta mı var?
2: Her katta var.
3: Her katta kamera
2: evet,
3: var.
2: Evet.
1: Normalde her katta kamera var ama sökülmüşler mi?
2: Evet, kutuları sökülmüş. Kameralar duruyor. Aa, sadece hard kutuyu hard alıp götürmüşler.
1: Hard disk almışlar.
2: Evet. Evet Esra Hanım.
1: Ne zaman alınmış
2: İşte
1: bu?
2: Onu bilmiyoruz. Onu
1: bilmiyoruz. Ama savcılık, çok şüpheli
3: bakın,
1: değil mi?
3: Bakın savcılık dosyasında da bir kameradan bahsedilmiyor. Bakın hanımefendi diyor ki kamera var diyor evde. Yani giren çıkan belli olur. Ama savcılık dosyasında herhangi bir kamera tespiti yapılmamış. Yani kameralar incelendi, kamerada bir şey var, kameralar yok, incelenmedi diye bir tespit yok.
2: Zaten binaya bakın, daha girerken...
3: Şu önemli bir delil. Kameraların hard disklerin alınması demek bir şeyi mi gizlemeye çalışıyorlar demek.
1: Hayır, dosyada demek. Şu yok. Dosyada yani kameralar yok deniyor.
3: Yok, hiç kamera yok. Kameradan bahsediyor. Sadece kamera ile ilgili bir yerden
1: bahsediyor. Ama neden söküldüğü de yok, söylenmiyor.
3: Hiç, bakın kameranın varlığından bahsedilmiyor. Bir, iki sadece kamera... Dosyada bir yerde geçiyor, o da 14 plakalı güya iddia bu. Bordo renkli arabanın istikametini tespit etmek için kameralara bakıldı. Yol güzergahında kameranın olmadığı diye bir tespit. Kamera ile ilgili, apartmanla ilgili en ufak bir tespite
1: yok.
3: Rastlamıyoruz.
2: Daha dosyada. Binaya girerken Hasan'cığım özür dilerim. Daha binaya girerken koskoca tabela var. Bu bina 7/24 kamerayla izleniyor
3: hadi
2: diye.
3: Çeksin.
1: Ha.
3: Çeksin.
2: O bile var. O bile var Esra Hanım.
1: Şimdi girişte galiba kamerayla izleniyor diye bir yazı falan da varmış bu bina.
2: Onu da fotoğrafları
0: Esra Hanım,
2: var.
0: Esra Hanım, ben başka olay bir şey göstereceğim çektim. De.
1: Ne? Göster Fatih.
0: Şu an burada bir sensörlü ışık var ama içinde ampul yok. Normalde buraya geldiğimizde yanması lazımdı. Yanmadı. Aynısından hemen şurada da var. Onu da gösterelim. Bu da yanmadı. İçinde çünkü ampul yok.
1: Ampuller de yok şeyin içinde.
0: Evet.
3: Kameralar ne?
0: Karanlık bir ortam olmuş oluyor. Çünkü gece saatlerinde oldu.
1: Girişe git bakalım kameralar nerede?
2: Bakın hemen üstte.
0: Kamera burada bak. Esra Hanım.
3: Evet.
1: Var. Kamera var.
2: Hemen onun altında pano var.
1: Altındaki panoyu açsın da
2: dolabı
1: Fatih.
2: Açsınlar. Hemen kamerayla üst tarafa bir bakın.
1: Dikkat edin, elektrik var diyor.
2: Üste kafasını kaldırırsa kabloları görecek.
0: Tamamdır.
3: Çok da dokunmasın.
0: Şöyle gösterelim Umut.
1: Ne bu?
0: Bu elektrik panosu.
1: Yani siz nereye diyorsunuz hani kameraların
0: hemen şu kabloları oluyor. Bir dakika bir saniye. Yani. Bakın. Bir saniye gördük. Getir Umut getir.
2: Hah. Evet.
1: Göster.
0: Esra Hanım bakın. Kamerayı ben alayım istersen. Evet şu gördüğümüz kablo siyah çıkış olan kameraya gidiyor.
1: Ha, ona bağlı olan.
0: Ve bir yere bağlı değil şu an.
2: Kutu yok.
1: Ona bağlı olan hard disk yok.
2: Yok Esra.
1: Hard disk kutusu yok.
2: Yok Esra. Yok.
1: Yani kameranın...
3: Bakın kamera ile ilgili bir tespit yok ama kamera var.
1: Kamera var.
3: Hard diskin mesela şunu diyebilirdi savcılık. Ya kamera var ama hard diskine ulaşamadı. Bak böyle bir tespit de yok.
1: Hiç öyle bir bilgi yok. Hiç böyle öyle bir şey araştırılmamış yani. Ama kamera var. Arkasının bağlı olacağı o hard disk şeyi yok.
2: Evet Esra Hanım.
0: Yani bu kablo şu an boşta Esra Hanım.
1: Boşta. Ha bak gösteriyor. Kablosu boşta. Takılma. Evet. Yani onun bağlı olduğu veri.
0: Evet, arka tarafta bağlı değil.
2: Getirilmiş Esra Hanım.
1: Dur kırılacak o. Hayır ne kadar bu bina ne kadar yeni?
2: Bilemiyorum Esra Hanım.
3: Çok eski değil belli yani.
0: Bina Aslan yeni söyledim. Esra Hanım yeni.
3: Çok eski.
0: Evet.
3: Peki her katta var mı kamera?
1: Ha, Ramazan Bey hattımızdaymış. Ramazan Bey orayı biliyor. Ramazan Bey merhabalar.
4: Merhabalar Esra. İyi yayınlar.
1: Sağ olun, teşekkürler. Ramazan Bey, siz bu binayla ilgili bilginiz var mı?
4: Evet var.
1: Şimdi binada kamera gözüküyor ama arka tarafındaki hard disk denilen kısım boş. Yani bir veri toplanmıyor. Ne söylemek istersiniz?
4: Biz o evi tutmaya gittiğimizde kamera görüntüsü vardı. Kamerada ışık yanıyordu. Aa. Ama

0: tabii ki içeri açıp kutusu var mı yok mu diye görmedik. Bakmadık. Hiç aklımıza gelmedi. Kamera koydum mu kayıt yapıyordur diye. Hani hiç ilgilenmedik o şekilde. Olay gününden sonra 10 gün sonra hatta yok bayağı geçti özür dilerim. Bayağı geçti. Dizimize baktığımızda kayıt cihazını almışlar.
1: Kayıt cihazı...
0: Ama kim almış, ne almış, nasıl almış bilmiyorum.
1: Batuhan'ın vefatından sonra mı kayıt cihazı alınıyor?
0: Evet.
1: Batuhan'ın vefatından sonra alıyorlar
2: bakın,
1: cihazı.
2: Delil olarak evet, mı alındı? Alındı? Evet. Savcılık dosyasında
1: savcılık
2: mı? Nerede
1: almış
2: bu?
1: Olabilir mi?
0: Savcılık almamış. Polisler gittiğinde baktıklarında kameranın kayıt cihazı yok mu?
1: Ha, polisler de baktığında yok.
3: Hiç yok.
0: Kayıt cihazı yok.
1: Peki siz zaten gördüğünüzde bu kamera aktifse ışığı yanar. Şu an
0: evet,
1: zaten
0: aktif.
1: Yanmıyor.
3: Aktifmiş, aktifmiş. İlk evi tuttuklarında aktif olduğunu söylüyor kardeşim. Ramazan biraz
0: hatta
3: sesini
0: komşuları
3: biraz
0: bağırsan
3: sesi gelmiyor.
0: Komşularından biri yabancı.
1: Evet.
0: Eşi evde kaldığı için kocası korkuyor ve o kamerayı koyuyor oraya.
1: Ha, bir komşunun eşi mi koymuş o kamerayı?
0: Evet. Evet.
1: Peki o kişiyle konuştunuz mu? Niye şimdi yok arka tarafı söktünüz?
0: Yok, kimseyle görüşemedik orada. Bütün kapılar duvar oldu.
2: Bir yönetici içinde. Var mı o apartmanda? Bir Ramazan Bey bir yönetici var mı?
0: Hiçbir bilgim yok.
2: Aslında onu öğrenelim.
0: Evet. Emlakçıdan tuttum. Bütün zaten çok bir şey olmadı. Esra'm 15 gün oldu.
1: 15 gün olmuştu. Fatih şimdi şu çok önemli. Sizin orada bir yönetici var mı? Onu bulmanız gerekiyor. Bir de orada bir yurt dışında yaşayan hanımın eşi varmış. O da o kamerayı taktırmış. O kişiyi bulalım. O ne zaman söküldü, ne yapıldı biliyor mu? Yani sen şimdi yayındayken hemen kapıları çalıp bir soralım. Hem yöneticiyi soralım. Hem de bu kamerayı taktıran, eşi için taktıran kişiyi bulalım. Bakalım ne zaman bu
2: bir
1: söküldü.
2: Bir de Ramazan Bey emin değil mi? Emniyet polis almamış. Çünkü ben savcılık dosyasında böyle bir kamera hard diskine rastlamadım. Yani polis almamış eminsiniz değil mi?
0: Eminim.
2: O zaman kim aldı bu kameraları? Bu hard diski kim aldı? Belki de bu hard diskten, bu kamera kaydından bir şey bulacağız biz belki de.
1: Almışlar.
2: Kim almış ama yani kimin aldığı çok önemli.
0: Şöyle söyleyeyim size. Fatih'in gezdiği yollarda toplamda 20-25 tane kamera var. Hı-hı. Ama hiçbir emniyet yüzü orada kamera kaydı olmadığını söylüyor. Yalan bu.
2: Söylediğim bu işte.
0: Komşu polisin ifadesi de şöyle. Olaydan sonra herkes kamera taktırdı. Yalan. Bu da yalan. Kameralar orada sucudaki kamera 5 yıldır 10 yıldır kamera var. Aşağıdaki sitelerin girişlerinde kameralar var. Hep yıllarca kameralar var. Hiç kimse hiçbir görüntü almadı. Biz daha sonra olaydan sonra kardeşimle gittiğimde kameraları istedik insanlardan. Dedi ki sizden 15 dakika önce buraya emniyet mensupları geldi, kamera görüntülerini sordu, o kadar. Yani düşünün 6 ay geçmiş, Kasım ayı gibi, Aralık ayı gibi, biz bir bakalım kamera var mı yok mu diye gittiğimizde polisler bizden yarım saat önce kamera görüntüleri
1: evet.
0: Almayı istiyor.
1: Şimdi Ramazan Bey dosyada şunu görüyoruz, dosyada 5 ay boyunca hiçbir kamera kaydı sorulmamış ve bakılmamış.
0: Evet.
1: 5
0: evet.
1: ay sonrasında sorulduğunda da zaten tüm görüntüler silinmiş, her şey ortadan yok olmuş. Yani 5 ay boyunca hiçbir kamera kaydına bakılmamış.
2: Niye?
0: Bakılmadı.
2: Niye? Çünkü ilk daha soruşturma dosyasının ilk sayfasında polis memurlarının içeri girdiği intihar olarak değerlendirildiği diye hı-hı. başlamışlar. Böyle başlamışlar.
0: Esra Hanım bir de şöyle söyleyeyim.
2: Böyle size. Başlamışlar.
1: Tabii.
0: Biz 4 Temmuz'da hemen avukatımıza başvurduk. Dedik ki binanın içinde kamera var, sokaklarda bir sürü kamera var. Bunların görüntülerini istiyoruz.
1: Hı hı.
0: Ve sayın savcımızın 3 kere talebi var. Kamera görüntüleri alınsın diye alınmamış.
1: Hı hı.
0: Bulunamadı denmiş.
1: Yani kamera görüntülerine bakılmış, sonrasında bakıldığı için şimdi zaman geçiyor. Bu kamera görüntüleri üstüne geliyor, siliniyor, belli bir süresi var. Şimdi
0: hayır hayır. Şöyle... 4 Temmuz'da bir avukata gittiğimizde ilk hani konuştuğumuzda savcılığa kamera görüntüleri istediğimizi söyledik.
1: Evet.
0: Kamera görüntüleri savcının da istiyor ama karakoldaki polisler gidip görüntüyü teslim almıyorlar.

0: Ama savcı
1: kere,
0: bir şey istedikten sonra...
1: Savcının 3 kere emri tekrarlamış. 3 kere istemiş. Bunlar en sonunda kamera görüntülerine rastlanamadı yazmış. Görüntüler yok demiş. Sonra da komşu poliste ifadesinde olaydan sonra kamera yerleştirildi diyor.
0: Hasan Hocam, şimdi savcılık bir talepte bulunsa emniyet görevlileri nasıl gidip...
2: Savcılık kamera... talepte bulunmaz. Savcılık emreder.
0: Emretti yani.
2: Emreder.
0: Evet.
2: Çünkü adli kolluk savcının emrindedir.
0: Hı hı.
2: Savcı onların amiridir. Savcı onlardan emirle bir şey işler. Yani bir savcıdan rica edilir aynı savcı ama kolluktan emreder. Bunu getir der.
0: Hı hı.
2: Bunu istiyorum der. Çünkü bu bir delil der. Bunu yapmamışsa, zamanında yapmamışsa bu bir ihmal. Yani hı hı. Resmen bir ihmal. Çünkü... Kamera kayıtlarına zamanında ulaşılmış olsaydı belki de biz şu an başka bir şeyi konuşuyorduk. Belki de Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki süreçle ilgili şu an Yasemin Hanım burada bizle
1: sohbet ediyordu. Hocam bir şey daha söyleyebilir miyim?
0: Buyurun.
1: İhmaller yüzünden zaten Sayın Savcımız olayı asayişten alıp cinayet büroya verdi.
0: Hmm.
1: Ama şöyle söylemek istiyorum. Zaman çok geçti diye hiçbir kayda ulaşılamadı. Hiçbir delile ulaşılamadı.
0: Yani Sayın Savcımız da şüphelendi. Her şeyi toplamaya çalıştı. Oradaki
1: tabii.
0: Emniyet ekiplerinden yeterli bilgi alamadı ve aslında...
1: Asayişten alıp cinayet büroya verdi.
2: Yürüdükleri yol, evin önü, o orada bulunan başkaca iş yerlerinde de bir sürü kamera var. Yani hiçbir kamera kaydı dosyanın içerisine girmemiş. Mesela diyorlar ya, biz yürüdük, işte markete uğradık, yürüdük. O yürüdüklerine ilişkin olarak bile bir kamera kaydı yok ki, her yerde kamera
0: kaydı
2: var.
0: Şimdi Türkan'ın buradaki şansı, bakın şans diyorum çünkü neden? Türkan, şans mı ayarlamam artık bilmiyorum. Türkan orada olay olduktan sonra oraya ilk gelen kişi komşu polis olduğu için, gelen ekipler yani meslektaşları, arkadaşları olduğu için direkt zaten kendisi de polis olan olayı intihar olarak anlatıyor. Yani bir şekilde Türkan zaten bunun... Net bir şekilde intihar olduğuna karşı tarafı, polis olan komşuyu inandırıyor. Polis komşu da meslektaşlarına direkt bunun intihar olduğunu söylediği için bu aktarımla direkt zaten o dosyaya intihar yazılıyor. Daha anında,
2: Tabii. Daha
0: olay yerinde hiçbir inceleme yapılmadan
2: Tabii. İntihar
0: yazdığı için gerekli inceleme de yapılmıyor sonrasında.
3: Esra Hanım, burada ben bir ekleme yapmak
0: Tabii. İstiyorum.
3: Bu komşu oraya geliyor, bu çocuğu ipte asılı görmüyor. Sağlık ekipleri geliyor, bu çocuğu ipte asılı görmüyor. Olay yeri geliyor, ipte asılı görmüyor. Sayın savcımız olay yerine geliyor, bu çocuğu ipte görmüyor. Bir tek gören ve onu indirdiğini söyleyen Türkan var. Savcımız olay yerinde. Olay ekipleri orada. Cinayet masa orada. Sağlık ekipleri orada, komşu polis orada ama bir tek Türkan indirdiğini söylüyor. İpte asılı gören yok. Yok Esra Hanım.
2: Tabii yerde tespit.
3: Olay yerinde sayın savcımız
0: da var.
3: Yani
0: düşün, yerde kafası yarılmış bir çocuk görüyorsunuz. Gelmiş, yanında bir kadın bağırıyor. Sadece bir tane bornoz askısı, böyle asılı bornoz kuşağı ve... Yani diyorsunuz ki kendini astı, ben de indirince düştü, kafasını yerdi. Yani bu kadar. Yani işte bu tarz vakalarda böyle yanındaki kişiye, zaten yanındaki kişi en büyük şüpheli. Nasıl inanılır?
2: Tabii inanamazsınız. Bir de bornoz kuşağı ile ilgili olarak Ramazan Bey hattaysa, Ramazan Bey'in bir beyanı dosyaya yanlış geçiyor. Öyle değil mi Ramazan Bey?
1: Alo, geliyor mu dedim?
2: Bornoz kuşağı ile ilgili olarak sizin sanki bir beyanınız dosyaya yanlış geçiyor ve sanki o bornoz kuşağı daha önceden orada asılıymış gibi bir algı oluşuyor dosyada, doğru mu? Ben öyle hissettim.
1: Evet, öyle bir yanlış bir algı var. Onu da şöyle açıklayayım. Şimdi ben o evi 15 Haziran gibi tuttum. Eve giriş 15 Haziran.
0: Evet.
1: 19 Haziran. Ve 30 Haziran. Benim eve giriş 3 kere. Üçüncüsünde zaten ben rahmetliyi teslim aldım. Rahmetliyi teslim alıp hastaneye gittiğimizde orada bir karışıklık oldu. Benim ifadem alınıp alınmadığına dair haberim yoktu. Bana sorular soruldu. Ablasıyla tartışmış, yani annesiyle kavgalıymış. Ben dedim her insan olabilir. Annesi buraya geldi mi? Geldi dedim. 26'da buradaydım. Abi eve çıkmadık. Gitmedik. Ablam direkt bize geldi.

0: Hani bu tarz konuşmalar oldu. İpten haberiniz var mı dediler. Ben de dedim ki evet var. Ama çamaşır ipi, sarı bir çamaşır ipi.
1: Hı hı.
0: Buraya dükkanıma gelip dayı anahtarı versene çamaşır ipi alacağım dedi. Bana ben de arabanın anahtarını verdim. Çamaşır alıp evine gittim.
1: Yani siz balkona asılan çamaşır ipinden bahsettiniz.
0: Evet. Ah. Ben zaten eve giriş tarihlerim bakın şöyle söyleyeyim. 15 Haziran, 19 Haziran onun boşandığı günün ertesi günü ablama deyimiyle eve gittim onlara baktım. Türkiye'nin ilk defa karşısında onu zaman gördüm.
1: Hı-hı.
0: Ve 30 Haziran gece. Ha, ondan sonra öldükten sonra da 4 Temmuz'da ablamlarla gezdiğimiz.
1: Hı hı.
0: 4 kez. Yani 15
2: evet. Şimdi Ramazan Bey.
1: Ama ifadede Hasan Hocam onu diyorsunuz değil mi? Yani ben ipi gördüm deyince sanki asma ipini bak, hani bornoz kuşağını görmüş gibi ifadeye evet. geçiriliyor.
2: Ama işte ama bakın bu dosyanın ana temelini oluşturmuş savcı hanım açısından. Savcı hanım şunu söylemiş. Demiş ki bu bornoz ipini ki bornoz ipini kastetmiyor Ramazan Bey. Başka bir çamaşır ipinden bahsediyor. O arada polis memurları ipten bahsederken bu çamaşır ipini anlıyor. Hiç doğalgaz borusuna asılmış bornoz ipinden haberi yok Ramazan Bey. Sonrasında bakın ama başka bir ip kastedildiğince evet ipten haberim var diyor. Savcı hanım ne düşünmüş biliyor musunuz? Ha bu önceden o bornoz ipini astı. İntihar planını önceden yaptı diye algı oluşmuş dosyanın içerisinde. Çünkü bu ipi o haliyle güya Ramazan Bey yani dayısı da görmüş. Oysa ki dayının bu ipten haberi yok. O ipin bornoz daha önceden oraya asıldığına dair dosyada bir tane delil yok. Ama savcılık ne diyor? He dayı da bunu orada o şekilde gördü.
1: Demek
2: bu
1: ki önceden
2: yaptı.
1: O ipini hazırladı kendini asmak için diyor. Yani o ip hazırlanmış ve kendini asmaya hazır bir çocuktan bahsediliyor dosyada.
2: Evet,
1: oysa ki dayı o ipten bahsetmiyor.
2: Ve şunu söylemiş savcılık. Bu ip zaten Türkan o eve gelmeden önce asılmıştı. Yok böyle bir delil. Ama dayının o yanlış beyanından böyle bir algı oluşmuş dosyanın içerisinde. Bu tamamen yanlış. Bunu özellikle savcılığa dinliyorlarsa beyan etmek istiyorum. Bu ipin o günden önce asıldığına dair bir tane delil yok.
1: Yok. Sen Esra ne düşünüyorsun Esra Yasemin Hanım? Bir saniye.
3: Heh. Esra Hanım şöyle. Türkan hep söylüyor ya. İşte o 2 ay önceden düşünüyordu. İntihar etmeyi düşünüyordu. Şudur budur hep bunu söyleyip durdu ya. Ben de ona o özellikle soruyorum o programda. Sen 18'i 19'unda o eve girdiysen. Madem bu çocuk intiharı düşünüyor. O ipi görmen gerekiyordu. Hı. Çünkü kafaya takmış bu çocuk. Hı-hı. Değil mi? O zaman o ipi görmen gerekiyordu. Gördün mü? Hayır görmedim. O gece diyor. O gece yani öleceği gece gördüm. İçinde ne vardı? Yorgan. Yorgan nerede?
1: Yorgan ortada yok.
3: Ve o yorganı ben aldım. Ve Batuhan kimsenin hiçbir eşyasına yatmayan bir çocuk. Çok titiz, çok şeydir. O evin o hale gelmesi... Türkan bunların bir şekilde izahını vermesi gerekiyor. İki, o ipi, ip demeyeceğim, bornoz ipi. Çünkü yanlış
2: kuşağı,
3: anlaşılıyor.
2: Bornoz kuşağı.
1: Bakın kuşağı. Zaten mavi lacivert bir bornoz kuşağı.
3: Batuhan'ın o ipteki düğümleri atması mümkün değil. Bu cinayeti artık söylüyorum açık ve net. Bu bir planlı cinayettir. Bu cinayeti çözecek tek şey yukarıdaki düğümlerdir. Batuhan'ın kafasındaki yarıktır. Hı hı. Batuhan'ın yerde boğulmasıdır. Ben değil, bilim konuşuyor. Ben dedikodularla gelen bir kadın değilim. Ondan bundan dedikodularla yürümedim. Artı Esra Hanım, burada bir görgü tanığımız çok daha büyük var.
1: Hı hı.
3: Ama hep konuşuyoruz ama üstünde duramadığımız... Veyahut da konuşmaktan çekindiğimiz ama ben bugün artık çekinmeyeceğim bunu da söyleyeceğim.
1: Kim birinden daha mı bahsediyoruz şu an?
3: Kır saçlı adam oradaki polis ekibinden bir polis memuruna yaklaşıyor ve diyor ki ben gidiyorum aile geliyor o beni görmesinler ortalığım karışır ben gidiyorum. O polis memuru o gün görevde olan polis memuru sen... O kır saçlı adamın eşkalini vermen gerekiyor. Birebir yüz yüze konuştun çünkü. Artık bunu saklayamazsınız.
1: Yani Yasemin Hanım polis memuruyla...

0: konuşuyor
1: evet,
0: bu gri saçlı
1: evet,
0: adam.
1: Evet Esra Hanım.
2: Onunla da
1: demiş
2: konuşur.
1: Demiş ki ben gidiyorum, aile geliyor, beni görmesinler, ortam karışır. Ve elini kolunu sallayıp gidiyor. Bu polis memuru kim? O ekibinin içindeki polis memuruna bu söylendi.
0: Peki bu gri,
1: eşkali tespit edecek bu polis
0: memuru. Bu gri saçlı kişi kendisi görürse herhalde yan komşu olan polis olabilir mi?
1: Ben hiç bilmiyorum ama 27 yaşlarındaymış. Batuhan'la Türkan'ın yaşlarındaydı.
0: Hı hı.
1: Onu biliyorum, zannetmiyorum.
0: O değil.
1: Çünkü bu hayır, adam 40-45 yaşlarında.
0: Peki ben
1: Hanım,
0: şunu anlamaya çalışıyorum. Polis neden bu adam gidip polis memurlarıyla konuşuyor? Olan. Yani şimdi bu adam şüphelendiğimiz bir adamsa
1: evet,
0: niye bir açıklama yapıyor polislere? Ben gidiyorum aile gelmesine. Niye?
1: Beni burada görmesinler, ortam karışmasın.
3: Polise bunu söyler mi? Onu söylemeye çalışıyor. Niye
1: söylemiş. Bunu? Söylemiş Esra Hanım.
3: Siz bunu nereden bunu, öğrendiniz?
1: Anca, bunu
0: anca tanıdık biri ise yani polise bir
1: bunu duyuyor ve bunu ifadelerinde de belirtiyorlar.
0: Anca bir tanıdık biri ise orada yani ya polisi tanımak ya başka bir şekilde oradaki yani kişileri tanımak ya da onu
1: aynen,
0: gördülerse mi? Bir tanışıklık olursa bunu söyleyebilirsiniz.
3: Yani en azından Türkan'ı tanıyan biridir. Olayla ilgisi olmasa bile ben burada olursam beni yanlış anlarlar diye oradan ayrılan biri de olabilir. Yani belki de kavgalarının sebebi olan kişi de bu olabilir. Bilmiyoruz. Belki suçun içinde olmayabilir. Bilemem. Kimseye direktmen suçun içerisinde diyemeyiz. Ama suçun içinde olmasa bile oradaki varlığı kendisini şüpheli duruma düşürür ve aileyi de kızdırır diye uzaklaşan biri de olabilir. Ama bunu açıklaması lazım. Neyin, niçin orada olduğunu. Kim,
0: hayır, ailenin de bu kişiyi tanıması. Aile onu görünce
3: tabii,
0: kızacağına
3: tabii,
0: göre.
3: Tabii.
1: Evet.
0: Aile onu görünce rahatsız olacağına göre.
3: Yani Yasemin'in de tanıdığı, atıyorum işte Ramazan'ın da tanıdığı, Kenan'ın da tanıdığı birinin olması gerekir ki
0: sizin
3: aile.
0: Sizin düşündüğünüz biri var mı?
1: Benim düşündüğüm baba.
0: Siz onun babası olduğunu düşünüyorsunuz.
1: Çünkü ben 18'inde arayıp kendisine geçmiş olsun, çocuklar boşandı, paranızı da gönderdim dediğimde kusura bakmayın zamanınızı alıyorum dedim. Uygun muydunuz? Ben dedi İstanbul dışındayım. Ama programa geldiğinde kızınızı neden gidip almadınız dendiğinde babaya, baba şöyle bir şey diyor. Biz husumetliydik, nasıl gidebilirdim? Ben 18'inde seni aradığımda husumetli değildik. Sen bana İstanbul dışındayım dedin. Ama kızını koca eline gidip alamayacağını söyleyen yine sen. Husumetliydik diyor. Esra Hanım ben anlayamıyorum. Yani oturtmaya çalışıyorum. 18'inde İstanbul dışındayım diyorsun. Ve bizim aramızda hiçbir husumet yok.
0: Şimdi.
3: Olay yerine gitmediğini mi söylüyorsun?
1: Evet.
0: Şimdi bakın aklıma ne geldi. Şimdi enteresan bir şey söyleyeceğim size. Şimdi Türkan'ın telefon kayıtlarında. Türkan o gün neredeyse yani 20-30 kere sürekli evle ve ailesiyle konuşuyor.
1: Evet.
0: Sürekli irtibatta. Bir telefon kayıtlarını gösterin arkadaşlar. Telefon kayıtlarında yani sürekli o gün yani bu kadar çok konuşur mu insan? Bakın. Başlıyor. 15, 15.50, 17, 18, 19, gece 2, 2.14, 2.30 yani sürekli olarak tüm irtibatı kendi ailesiyle.
3: O 212'li evet, numara ev
0: numarası. Evi arıyor sürekli.
1: Evet.
0: Bu neden? Yani sürekli o anda yani asıl konuşacağı kişi hani Batuhan'ın ailesi, yakınları ya da başka bir şeyken gündüzden başlayarak niye sürekli evi arar?
1: Esra Hanım hem barışıyorsunuz zaten daha kesinleşmiş bir kararınız yok. Bir araya gelmeye çalışıyorsunuz. Anneni sürekli araman bir abeslik. Erkek kardeşin Erkan Koç'un orada olması zaten bir abeslik. Erkan Koç oraya niye geldi? Ben bunları sorduğumda ona kim vardı yanında kim vardı hiç söylemedi. Ta ki HTS kayıtları çıkıp da Erkan Koç'un benim oğlumun evinin yanında olduğu ortaya çıkana kadar. Zaten bu telefon HTS'li
0: bakın saniyelere
1: sonra
0: giriyor musunuz? 780, 143, 544 evet, yani sürekli uzun uzun da
3: yan yanayken de hep evet, görüşmüşler farkındaysanız. Yan ve yanayken de hep görüşmüşler.
1: Batuhan'ın
0: hep sürekli.
1: Ve Batuhan'ın öldüğü saate 10 dakika annesiyle konuşuyor. Ambulansı aramıyor. Başucunda acaba çocuğumun nefes alıp annesine mi dinletti?
0: Öyle bile düşünüyorsunuz değil mi Yasemin?
1: 10 dakika Esra Hanım bir ambulans aramıyor. 6 saniye açıyor kapatıyor. O kadar.

0: Ambulans ya. Sen madem kurtarmak istiyorsun, ambulansı niye aramadın? Niye evin adresini vermedin?
1: Mesela bu bir şüphedir ya. Bu kadar aramasının sebebi aileyle birlikte bir plan dahilinde daha önceden tasarlanmış bir eylemin gerçekleşmesi olup olmadığını savcılık araştırmalıydı. Yani savcılık bir bornoz kuşağından daha önce asıldığına inandığı bir bornoz kuşağından bu olayın tasarlanarak bir canına kıyma vakası olduğunu düşünüyor da bu telefon kayıtlarından ya bu kız niye bu kadar ailesiyle görüşüyor?
2: Şimdi tabii o saatte evde kim var acaba? Abisiyle mi görüşüyor, babasıyla mı
1: Tabii.
2: görüşüyor? Kiminle hani sürekli irtibatta ve sen daha yeni
1: Neden cepten
2: olay yeni
1: aramıyor?
2: olmuş. Sürekli niye arıyorsun?
1: Neden cep telefonundan aramıyorsun? Yani
0: Evi arıyor.
1: neden
2: Bu da
1: cep?
2: bir plan
1: Evet, o
2: olabilir.
1: da bir plan olabilir. Yani
0: Direkt evi arıyor.
1: cep telefonundan yani belki de özellikle cep telefonlarını bir yere sabitlediler. Bakın, şeytanın avukatlığını yapmak lazım bazen böyle dosyalarda. Çünkü orada Türkan'ın beyanına göre Türkan'dan başka hiç kimse yoktu. Ne Türkan ne dediyse dosya o şekilde şekillendi. Yani Türkan'ın beyanları dışında dosyaya katkı yapan hiçbir şey yok. Ramazan katkı yapmaya çalışmış, ipten bahsetmiş. İpi de yanlış anlamışlar. Ve dosya tamamen bir intihar olarak sanki daha önceden planlanmış gibi yapılmış. Oysa bu kadın yan yanayken de bir şekilde bu adamın telefonunu alır, bir şeyler yapabilir, doğru mu? Çünkü çok seviyordu adam. Boşanmasına rağmen o kızdan bir türlü ayrılamıyordu. Ama o kızın annesine vermesi gereken bir eza vardı. Eza. Bir eziyet çektirecekti o annesi. Nefret ediyordu bu kadından.
2: Tabii.
1: Acaba o eziyeti oğluna kıyarak mı yaptı bilemeyiz. İşte bu şeytanın avukatlığı. Böyle araştırmak
2: Ve
1: lazımdır
2: bu
1: dosyayı.
2: kadın biliyorsunuz her söylediğinde lütfen özellikle şunu da hazırlayın. Şimdi ben Türkan'ın ifadesini hazırlayacağım ama sonrasında tam birleştirebilmeniz için lütfen tekrardan Türkan'ın Yasemin Hanım için söylediklerini tekrar bir dinleyelim. Önce bir Türkan'ın Batuhan'ı intihar etmek istiyordu ile ilgili bir ifadesi var. Onu dinleyelim. Sonra da bakın şimdi daha net birleştireceksin. Sonra da Türkan'ın Yasemin için söylediklerini bir daha bir dinleyelim. Bir önce ifadeyi dinleyelim.
3: Bizim boşanmamızın tek sebebi Batuhan'ın ailesidir. Batuhan'la evli kaldığımız tüm süre boyunca Batuhan'ın ailesi ve özellikle annesi beni hiçbir zaman istemediler. Batuhan beni çok sevdiği için her zaman ailesiyle benim aramda kalmıştı. Batuhan ve ben birbirimizi çok sevdiğimiz için tekrar evlenmek istiyorduk. Ancak annesi kesinlikle benimle tekrar evlenmesini istemiyordu. Batuhan'ın canı bu sebeple çok sıkkındı. Sürekli dengesiz bir ruh hali içerisindeydi. Bir gülüyor, bir morali bozuluyordu. Batuhan'ı sırf benden uzak tutmak için dayısının yanına Kocaeli'ne gönderdiler. Dayısı Ramazan, Batuhan'a bu evi tuttu. Batuhan bu evde genellikle yalnız kalıyordu. Beni sürekli görüntülü arıyordu. Yalnız kalmaktan korktuğu için benimle görüntülü konuştuğunda rahatlıyordu. Yalnız kalmak da Batuhan'ın psikolojisini etkilemişti. Bana bir kez telefonda "Benimle ölmek ister misin?" diye sordu. Hatta 28 Haziran 2025'te gitmemden birkaç gün önce bana intihar edeceğini söyledi. Uzun bir yazı gönderdi. Ancak bu mesajı daha sonra sildi. Umarım telefon kayıtlarında bu mesaj görünür. Ben de cevap olarak "Bu kadar acizsin" yazmıştım. Yine de telefonun notlar bölümünde bir intihar yazısı görmüştüm. Silmediyse telefonunda görünecektir. Nişanlı olduğumuz bir dönemde İstanbul'un Eyüp ilçesinde olduğumuz sırada bir yılbaşı gecesi yine ailesi beni istemediği için kullandığı arabayı bariyerlere bilerek çarptı. Yine intihar etmek istedi. Benim sayemde yine ölümden kurtuldu. O zaman da çevreden yardım alarak Batuhan'ın hayatını kurtarmıştım.
2: Yani sürekli anlattığı şeye baktığımızda Batuhan hep intihar etmek istiyor. Bu da hep kurtarıyor ve sürekli Batuhan intihar mektubu, intihar notu yazıyor ama siliyor onları.
1: Bakın, Batuhan'ın telefonunda şeyler var değil mi? Bu intihar edeceğine ilişkin notlar var. Birkaç tane. Daha doğrusu Google'dan arama yapmış. Google araması yapmış. Ölümden sonraki hayat, ölüm duası vesaire gibisi. Bakın. Kadın ne dedi biraz önce? Dedi ki Batuhan'ın telefonunun notlar hanesinde intihara ilişkin dedi yazı var. Demek ki bu telefon kadının elinde. Bakın yan yanayken bu aramaları bile
2: Notları
1: isteye.
2: görüyor.
1: Bakın adamın kimse benim notlarımı göremez. Yani eşim dahil bu özel telefonun netice
2: Tabii.
1: itibariyle iş ilişkimin de her şeyin bilinmesini istemem. Dolayısıyla eşim dahi sınırlı şekilde erişiyorken bu kadın açıyor. Mesajlara zaten bakıyor. Notlar
2: bir de notlara.
1: Notlar dediğimiz şey belki benden gizli daha neler yazmış denilebilecek. Belki de çok günlük yazıyorsun, bilemezsin notlarhanesine. Buraya girmiş, demiş ki burada şey var, intihar notu var.
2: Sen yazdın belki o notu, ne bileyim ben.
1: İşte belki de sen yazdın onu.
2: Çünkü bak, bu kadın zaten Batuhan'ın dayısını da Batuhan'ın telefonundan arıyor. Batuhan'ın şifresi var ki bunda. Tabii. İster telefonuna onu yazar, bunu yazar, evet, resim koyar, aramaları kendi yapar. Yani sonuçta yani intiharla ilgili aramaları da Google'dan bakın, kendi yapmıştır.
1: Diyor ki savcı, evet, Google'dan diyor ölümden sonra hayat diye arama yapmış, ölüm doğası diye arama yapmış diyor Batuhan için. Kadın diyor ki ben diyor telefonundan notlarhanesinde intihar ilişkin bir not gördüm. Senin yazmadığını nereden bileyim? Sen bu telefonun inciğini, cinciğini, her şeyini girebilecek kadar yakınsın bu adama. Ki bu adamı öyle manipüle etmişsin ki sana itiraz edecek pozisyonu bile kalmamış.
2: Yok değil. Zaten adamı köle yapmış. Yani o kadar manipülasyonlarıyla gerçekten hani psikolojik tabii olarak da hep çok yönetmiş. Çok. Çok ve sonrasında da zaten nerede senin telefonunu mu alamayacak? Telefonuyla o her şeyi yapıyordu.
0: Esra Hanım, şifresini nereden biliyordun da niye kendi telefonundan dayıları aramadın da benim oğlumun telefonundan aradın? Tabii. Sen o şifreyi nereden biliyordun?
2: Vermiştir ona rahat rahat. O öyle bir ilişki dinamiği yaşayacak bir kadın. Yani o öyle yoksa Batuhan ondan şifresini saklayacak falan. Öyle biri değil o. Yani onun için zaten o şifre onda vardır bence. Peki Yasemin Hanım, şunu soracağım. Bu size de açıkça sorayım yani. Biz böyle konuşuyoruz ama. Siz hiç kendine zarar vermeyle ilgili Batuhan'ın bir davranışından ya da durumundan şüphelendiniz?
0: Asla Esra Hanım. Bakın, benim çocuğum diye savunmuyorum. Ben gerçekleri konuşmak zorundayım. Bakın, ben gerçekleri konuşmak zorundayım ki bu olayım çözülsün. Asla çocuğum böyle bir şey demedi. Bakın, silah aldı diyorum. Benim işim asker emeklisi. Beylik silahımız evde var. Benim çocuğum o silahı aldı, Türkiye'ni ve ailesini yok edecekti. Ben o silahın üstüne durdum. Hatta atladık, bayağı da bir boğuştuk, çekti. Beni de vurabilirdi o esnada. Ben bunu sayın savcımıza da söyledim. Beni de vurabilirdi. Ama bir kere olsun benim çocuğum demedi ki anne ben kendimi öldüreceğim. Dedi ki anne ben onları yok edeceğim. Beni rezil kepaze ettiler. Dedim ki oğlum cezaevinde yaşamaya bak. Bakın ne diyorum ona? Cezaevinde bir kadın için yatmaya değmez oğlum. Bir anne eğer bir çocuk intihar edecekse neden cezaevini söylesin? Ve ben hep çocuğuma oğlum sen cezaevinde askerlik yaptın. Orada görevliydin. Ya oradaki insanların yaşamlarını gördün. Ne olur anneciğim. Lütfen anneciğim.
2: Bir de şimdi bir insan zaten diyelim ki seninle ayrılacak diye kendini. Seninle zaten yan yana bu adam. Sürekli sen olmasın.
0: Yok Esra
2: Hanım, niye kendine zarar versin? Yok. Senden madem ayrılacağım diye. Ailem istemiyor diye. Ailesi istemese de seninle. Yani bir sebebi yok. Böyle bir saçmalık hayatımda görmedim.
1: Şimdi savcılık dosyasında demiş ki Batuhan hani şimdi, bir insan neden intihar eder? Bir de gerekçe, bir motivasyon ortaya koymanız gerekir. Savcılığın motivasyonu Türkan'a acı çektirmek. Türkan size acı çekiyor mu?
2: Türkan mutlu Türkan olmuştu. Türkan baksana zaten onu videolar istiyordu.
1: Şimdi bakın, demiş ki Türkan'a acı çektirmek. Hı. Bir dakika. Türkan'a nasıl acı çektirecek? Türkan zaten bir şekilde ayrılmış, ayrılmasına rağmen istediği zaman yanına gidip geliyor.
2: Bir şey söyleyeceğim. Türkan Aylan'da 3-4 erkekle görüşen biri öldü diye mi üzülecek?
0: Esra Hanım yani, bir hafta sonra.
1: Böyle bir motivasyon sunmuşlar.
2: Aşk kadını görmüyoruz biz burada.
0: Bir hafta ya çocuğumu toprağa verdim, bir hafta sonra gitmiş storylerde fotoğraflar atıyor eğlence merkezinde. Eğlence hangi de, hangi acı? Hangi acı? Acıyı yaşayan beynim. Bizi gömdürdüler. Dosyamı kapatarak beni diri diri toprağa gömdüler.
1: Hani şu olsaydı, bakın şu olsaydı Yasemin Hanım, mesela şu olsaydı yani savcılığın tespitindeki kendine kıyma motivasyonu, annesine acı çektirmek. Bak bunu kabul edebilirdim. Çünkü annesi o evliliği istememişti. Evet. Bak peki, bunu kabul
2: Yasemin
1: ederdim.
2: Hanım,
1: böyle bir şey dememiş.
2: Siz de dinleyeyim. Yasemin Hanım, şunu diyorum. Siz size zarar vermek istediğini mi düşünüyorsunuz?
0: Esra Hanım, ne ben bu aileyi tanımam. Bu kızı hiç bilmiyorum. Fakat Batuhan şunu söylemiş olabilir. Ben takıntılı bir kadınım. Benim kafama yatmayan bir şey, küçücük bir hani sinek de küçüktür, mide bulandırır. Benim bir şeyden midem bulandığı zaman ben onu dirdiklerim. Ya hangi anneyi irdelemez ya? Evlat evlendiriyorsunuz tabii. Esra Hanım. Benim en büyük hayalim onları damatlıkla görmek. Ben irdelemek istedim. Ama beni öyle

bir egale ettiler ki. Ve Batuhan anlatmıştım. Annemin, hani annemin yapısı bu. Annem araştırır, annem bulur. Annemin sözü geçiyor. Annem sayılan, sevilen. Annem hiçbir yerde yalan söylemez. Ailede de çok sevilir. Çok da takdir görür. Bunu Batuhan ona anlatmıştır.

0: bana laf söylüyorsun? Sen bir bak yaptığın pisliklere. Ben en azından senin gibi 100 tane adam, senin gibi bir pislik de değilim. Evimi de çevirmedim. Sen var ya, beni bir daha ağzına al. Bak, bir daha ağzına al. Senin buraya gömmeyen insana var ya, bütün Türkiye ayağa kalksın, seni var ya ibret alem diye asarım. Bak, seni ibret alem diye Türkiye'de asarım. Bir daha, ama bir daha benim baş harfimi bile geçirirsen, benim hakkımda bana laf söylersen o mesajda, seni var ya bir bittin yani, sen bittin, seni bu Türkiye'den silerim. Üstüne yazmışsın ya işte o falan. Bana bak, köpek de anne oluyor. Doğurup bakmak annelik değil, tamam mı?
1: Şimdi sürekli bu sözlerle devamı da var, değil mi arkadaşlar? Bir tane daha var, onu da bir dinleyelim üstüne.
0: Benim gibi evlenmedenli adamlara yürüm almadım. Ve kalkıp da gizli saklı imam nikah kimseyle kıymadım. Ve bir taraftan resmi nikahım olmadı. Ve kalkıp senin gibi pislik yapıp başka adamla evlenip de hala eski kocamla sözüm geçiyor demedim. Haddini bileceksin. Her zaman söylüyorum, hayvanla doğurur ama marifet doğurmak değil, sokağa atmak değil. Sen bu dünyadaki en büyük pisliksin, kadınların yüz karasısın. Bak sana açıkça ne söylüyorum, kadınların yüz karasısın. Bak karşıma çıkma. Dilerim karşıma çıkarsın, dilerim karşıma çıkarsın. Sen daha nasıl bir psikopat olduğunu bilmiyorsun. Dilerim karşıma çıkarsın. Var ya, Bayrampaşa'da o kolunu bacağını böyle sokakta bulurlar. Seni uyarıyorum. Umarım karşıma çıkarsın. Bak azıcık cesaretin varsa karşıma çıkarsın. Bu yazdığın mesajları yüzüne söylersin. Sana o mesajları yedirmez.
2: Her tarafı dağıtık.
1: Şimdi hep kolunu bacağını kırarım, seni meydanda asarım, seni şöyle yaparım, böyle yaparım. Bakın böyle söylediğin, nasıl bir psikopat olduğunu anlatan bir kadın, tehditler. Ve sonrasında kendini asan bu kadının çocuğu, güya kendini asan yanında hem de yapılan bir durum. Şimdi burada açıkça aslında bir tablo var. Bazen tablolar da sonucu gösterir. Hani bize gelen aşamaları. O yüzden de bu dosyanın tabii ki tekrardan açılıp bir mahkeme görüyor olması çok önemli. O yüzden şimdi bizim arkadaşımız Fatih de orada, komşularla da görüşüyor. Bilgileri ileteceğiz. Yasemin Hanım, bir şey söylemek istiyor musunuz?
2: Esra Hanım, şunu söylemek istiyorum. Bu çocuk bir sene boyunca benim evimde yaşadı. Bu çocuk intihar etmek isteseydi ben de yapardı bu işi.
3: Acı vermek isteseydi, hı-hı, doğru.
2: Bana acı vermek istese gerçekten ben de yapardı bu işi. Hı-hı. Onu geçtiğim Ramazan dayısına kaldı. Ev tutulana kadar, fabrikaya girene kadar. Ya orada yapardı Esra Hanım. Dedesinde kaldı. Dedem yalnız kalmasın. Anneannemi kaybetti bu çocuk çünkü. Dedesiyle yalnız kaldı. Orada yapardı. Yani biz aileye böyle bir acı yaşatmak isteyen bir çocuk, kinli, nefretli bir çocuk olmuş olsa bizim evde yapılır.
1: Ya zaten hayatındaki kadın madem seviyor da onun için yapacak ya, ayrıldı.
2: Aynen.
1: Zaten yanında kadın gitmiyor yani. Ki. Neden yanındayken kendini öldürsün? Gittiğinde yapardı, boşandığında yapardı. Öyle aynen. Yapmamış yanındayken. Hayır, bakın burada... Yani o kadar belli ki bir durum oldu. İnşallah savcılık da tekrar dosya şimdi yeni delillerle birlikte durum değişecek. Yarın tekrar bu konumuza devam edeceğiz. Şimdi diğer konumuza geçelim.
4: Bir çocuk babası Erkan öldü. Ablası Şenur'un iddiaları dudak uçuklattı.
5: Her yerinden kardeşimin kan geliyor. 3 gün kardeşimi evde bekletmiş bu.
4: Kardeşimi eşi ve diğer kardeşim zehirledi.
5: Bunlar birlik oldu. Benim kardeşimi zehirlediler.
4: Otopsi isteyince kızımla tehdit ettiler.
5: Ben otopsi istedim, ölümünü şüpheli buldum. Serkan kardeşim beni ölümle tehdit etti. Serkan, sen benden yana mısın, Banu'dan yana mı?
1: Kardeşinizle gelininiz arasında bir ilişki olduğunu mu düşünüyorsunuz?
4: Çok konuşulacak canlı yayın az sonra.
1: Şenur Hanım hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
1: Şimdi Şenur Hanım'ın çok önemli bir iddiası var. Kardeşi vefat ediyor kan kaybından ama sebebi yok. Çünkü otopsisi de yapılmamış. Sonrasında sizin düşüncenize göre Şenur Hanım, gelininiz ve diğer kardeşiniz birlikte olup kardeşinizi öldürdü. Ve sonrasında da evine konmak için gibi bir düşünceniz var ve bir ilişkileri olduğunu iddia etti.

0: ettiniz. Sonrasında dün Serkan Bey bizim yayınımıza bağlandı. Asla böyle bir şey olmadığını söyledi. Sanırım sonrasında sizi de aramış. Ne söyleyeceksiniz Şenur Hanım?
1: Beni dün aramış kardeşim. Telefonum kapalı olduğu için hani kayıtta eşimi arıyor. Enişte Beyaz TV'ye çıktı. Enişte Beyaz TV'ye çıktı. Bizi rezil etti. Öyle bir şey yok. Beyaz TV'ye çıkmasın. Çıkarsa Beyaz TV'ye, yani kanala çıkıyorum diye, onu parçalara bölerek öldüreceğim diye.
0: Kim diyor bunu? Serkan Bey mi?
1: Serkan. Daha bir sürü de olaylar. Benim kardeşim hak etti bu ölümü diyor eşime.
0: Hak etti bu
1: hak
0: ölümü.
1: Etti gitseydi diyor hastaneye. Kadıncağız onu dördüncü kattan nasıl götürecek?
0: Bir dakika, bunu Serkan Bey mi söyledi?
1: Serkan Bey eşime söylüyor, Hüseyin'e.
0: Hak etti diyor
1: hak
0: bu
1: etti
0: ölümü.
1: Diyor. Kadının diyor git şey yapmayacaktı. Gidecekti hastaneye diyor. Kadın onu götüremez hastaneye diyor.
0: Niye götüremezmiş?
1: Hak etti benim kardeşim bu ölümü diyor. Hiç de üzülmüyor. Geçen yaz
0: zaten üzülmediğini dün konuşmasından anladık biraz.
1: Esra Hanım geçen yaz kardeşim hastalandığı için izin aldı geçici olarak. Vefat ettikten sonra da kardeşim Serkan Kasatur'a gitmedi işe. Hı-hı. Emekli zaten ikisi de. Her düğünde oynadı. Danslar, diskolar, kardeşin ölmüş. Benden başka üzülen olmadı. Anneciğimden başka üzülen olmadı. Yıprandık biz. Benim şu halime bak, ben böyle insan mıydım? Psikolojik ben yıprandım ve 14 ay önce söyledim. Anneme gelin geldi. Bir hafta iftara. Hı hı. Annemin yüzüne her yerinden kan akıyor Erkan'ın. Gülerek. Çünkü kanı durdursaydılar kardeşimi ameliyat yapacaktı doktorlar. Doktorlar yani çok çabaladı ama geç kalınmış. 3 gün bir gelin bizim evde bekletmiş kasıtlı ve bilerek. Hı hı. Götürseydi hastaneye benim kardeşim iyileşecekti. Sonra Esra Hanım, anneciğim işte yaşlı benim. Yani oturamıyor masada. İşte ben de gittim işte kardeşim hasta diye. Sofrada oturuyoruz biz. Gelin burada. Serkan da ayakta duruyor. Ben de burada işte iftar saatini bekliyoruz. Annemle alay ediyor. Senin çocuğun her yerinden oluk oluk kan akıyor. Senin çocuğun ölecek. Vücudun her tarafı kanallı, doktorlar söyledi. Niye söylüyor biz annemden? Saklıyoruz. Çünkü doktorun söylemesi yani Allah'tan ümit kesilmez. Hı hı. Yani kan durursa biz ona ameliyat yapacağız. Ve ben kardeşimi yoğun bakımdayken ölümünü böyle yani ölüme terk ettiler.
0: Ben siz dedim gittiniz mi Şenur Hanım hastaneye?
1: Efendim?
0: Gittiniz mi hastaneye?
1: Ben hastaneden ayrılmadım. Karısıyla eşi hiç gelmedi. 2 kere gördüm ben 10 gün içinde onu.
0: Kan da gelmedi kardeşiniz.
1: Serkan 2 kere gördüm hastanede. Hı hı. Ben diyor kapının önündeyim, kan arıyorum. Biz İstanbulluyuz normalde. Benim kardeşlerim, biz köyde büyüdük. Çocukken köyde geçti çocukluğumuz. Ama kardeşlerim benim köyden durmadılar, İstanbul'a taşındılar. Fakat şöyle, ay çok heyecanlıyım.
0: Rahat olun.
1: Yani İstanbul'a geldi benim kardeşlerim, durmadılar köyde. Çok heyecanlandım, ay Allah'ım yarabbim.
0: Su versenize Şenur Hanım'a, bir rahat etsin. Rahat et Şenur Hanım, rahat rahat anlat.
1: Ve benim anneme her yerinden kan geliyor dedi.
0: Evet.
1: Kardeşimin de 2 gün var ölümüne, cumartesi günü geldi, bana kızdı gelin. Annemden aldı öfkesini. Neyse kardeşim de ayakta duruyor Serkan. Gelin de aynen böyle. Hı hı. Affedersin böyle nasıl bakıyor kardeşime biliyor musun? Cins, şey yapıyor yani göz hapsi yapıyor böyle. Kaybediyor kadın kendine bakmaktan. Hı hı. Kardeşim benim ahlaksız
0: gel,
1: bir...
0: Gel canım ver rahatça.
1: Kardeşim bizim benim ahlaksız şey bir kardeşim yok benim. Hı hı. Şimdi Allah için. Tamam. Benim iddiam iki kardeşimin söylemesi. Ben onların evine sokulmadım. Kardeşimle ben devamlı görüştüm, ölen kardeşimle. Evlerine hiç gitmedim.
0: Peki kardeşinizin çocuğu var mı?
1: Çocuğu var. Ben otopsi istiyorum kardeşimden. Çocuğun DNA'sını yaptırmadı.
0: Bir dakika, DNA'yı siz mi istediniz?
1: Ben şöyle istemedim. Şimdi kardeşimin bebeği olunca 2000... Biraz hızlı konuşayım ama sesi bağırıp konuşayım.
0: Buyurun söyleyin, duyuyorum ama. Ben. Duyuyorum yani. Rahat.
1: Bebek bizim, şimdi oradan oraya bir atlıyorum. Bebek bizim ocağın 23'ünde doğdu. 5 Ocak'ta oldu. Özel hastanede Bağcılar'da bebek oldu. Bu kadın bize evliliğini sakladı. Biz sorduk önceden. Yani evli misin, bekar mı? Eşim alkol kullanıyordu. Çalışmıyordu, beni dövüyordu. Ben bıraktım onu. Ama eşim daha o zaman evlendi dedi. Özbekistan asıllı gelinimiz. Meğerse o boşanmamış kocasından.
0: Kendi ülkesinde.

0: Evli mi?
1: Kendi ülkesinde evli. Kardeşimden çocuk yapıyor, kocasının üstüne yazdırıyor.
0: Aa.
1: Ben Kırklareli merkezde
0: O
1: oturuyorum.
0: çocuk şu an kimin üzerine?
1: Kardeşimin üzerine. Kardeşim
0: Evet.
1: onun evli olduğunu bilmiyor. Biz de bilmiyoruz. Ya diyor işte Banu diyor neden bu çocuğu üzerime almıyorum ben? Yani bu çocuk neden? O gene meğerse evli olduğunu saklamış
0: Peki
1: kardeşimden.
0: sonra değişti o zaman. Boşandı mı?
1: Boşanmadı. Bunlar nikahsızken çocuk oldu yani. Kardeşinden çocuk yaptı. Kocasının üstüne yazdırdı çocuğu.
2: Mecburen öyle oluyor yani.
1: Mecburen. Sonra kardeşim bunu 9 ay sonra çocuk Bağcılar'da özel hastanede oldu. Ümraniye'den 9 ay sonra çocuğun şeyini aldılar.
0: Şener Hanım, Banu Hanım, yani gelini sattığımızda Banu Hanım merhabalar.
2: Buraya.
0: Banu
2: Şener
0: Hanım.
1: Görüntülü ara, herkes görsün
3: Efendim.
1: seni. Görüntülü ara, sessizlik istemiyorum. Görüntülü
2: Buyurun.
1: ara, Türkiye Cumhuriyeti seni öğrensin katil.
0: Banu Hanım merhabalar.
1: Ekrana çık, herkes
0: Merhaba.
1: görsün seni.
0: Hoş
1: Kim bilir?
0: geldiniz yayınımıza.
1: Çık ekrana çık.
3: Hoş bulduk.
1: Saklama
0: Bir dakika bir
1: kendini
0: durun Şener
1: katil.
0: Hanım.
1: Katil. Görüntülü aç bana telefonu, görüntülü, herkes seni görsün. Niye bana açıyorsun
0: Bir
1: telefonu?
0: dakika Şenur Hanım, bir saniye. Banu Hanım hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Şimdi
3: Merhaba.
1: görüntüyü aç, görüntüyü. Türkiye Cumhuriyeti seni
0: Bir
1: görsün katil.
0: dur. Bir dakika. Şimdi yanımızda Şenur Hanım var. İddialarını duyuyorsunuz. Öncelikle sizin de başınız sağ olsun. Eşiniz neden vefat etti Banu Hanım?
3: Eşim beyin kanamasından vefat etti. Bir de kanser teşhisi kondular. Bağcılar Eğitim Araştırma
0: Ne
3: Hastanesi'ne.
0: koydular dediniz?
3: Kanser.
0: Kanserdi.
3: Evet, kanser hastası diye.
1: Kanser hastası öldüğü gün %10 şeyi var. Kan
0: Kanı.
1: kanseri %10 en iyi kanser. Benim
0: Bir
1: Orhan
0: dakika.
1: İfet'in
0: Bir dakika
1: Daroş'un şeyi
0: kanser
1: uyuyor.
0: oldu. Bir dakika bir anda.
1: Kanserden benim
0: Bir
1: kardeşim ölmedi.
0: saniye. Bir anda kanser olup nasıl öldü Banu Hanım?
3: Şimdi biz 2025 yılın 9 Mart'ında gidiyoruz pazar akşamı. O gün deneyimi Badila Eğitim Araştırma Hastanesi'nde orada kalmasını söylediler.
1: Hayır söylemedin. 3 gün evde beklettin. Katil!
3: Çünkü
1: Üç
3: o
1: gün
3: gün
1: evde beklettin benim
3: kan
1: kardeşimi.
3: doğumları
1: Kasıtlı. Kardeşim
3: yapıldığında
1: %5 kanla gitti hastaneye. Gittiğin zaman hastaneye Serkan'ı aradı.
0: Bir
1: Abi
0: dakika
1: çok hastayım ben. Abi çok hastayım ben.
0: Bir dakika. Banu Hanım, ne zaman
3: Efendim?
0: eşinize kanser teşhisi kondu?
1: Öldüğü gün. Öldüğü gün
0: Bir
1: geldi
0: dakika.
1: Çapa'dan.
3: 10
1: Öldüğü
3: Mart
1: gün.
3: sabah pazartesi.
0: Ne zaman dediniz?
3: Mart'ın 10'unda pazartesi
1: Hayır yalan
3: 2025.
1: söylüyorsun. Çapa'dan geldi. Hepsini iyi ispatlarım.
0: 10 Mart'ta. Peki
3: Evet.
0: eşiniz ne zaman vefat etti?
3: 18 Mart'ta.
0: 8 günde mi kanser teşhisi olup öldü?
1: Hayır. Vefat
3: Evet,
1: ettiği
3: yeni
1: gün.
3: başlamış dediler. Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde
1: Öldüğü gün geldi
3: söylediler
1: Erkan
3: bana.
1: Hanım.
0: Bir
1: Öldüğü gün geldi
0: dakika.
1: Erkan'ın kan
0: Bir
1: kanser
0: dakika. Bir
1: olduğu.
0: dakika.
1: Doğruları söyle katil.
0: Bir şey söyleyeceğim. Kanser olduğu gün öldü mü yani? Olduğu öğrendiği gün.
3: Yok. Zaten eşim onu öğrendiği zaman sapasağlamdı, aklı yerindeydi.
0: Yani
1: Benim kardeşim hiçbir zaman kaybetmedi kendini.
0: 8 gün. Peki yani vefat nedeni kan kanseri mi?
3: O kanseri şu an şeyini hatırlamıyorum ama
0: Hı.
3: orada Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde
1: Görüntülü aç, görüntülü.
3: araştırsanız
1: Neden korkun var?
3: denetlemesi
1: Görüntülü
3: vardı.
1: aç. Bütün Türkiye seni dinlesin. Ben mahkemeye verdim.
3: Bu
1: Savcıya
3: kadar
1: gittim, parayı
3: konuşturmayın
1: bastırdın
3: ya.
1: Abdullah Orman
0: Peki
1: diye.
0: evde
1: Mahkemeye
0: neler oldu?
1: çıkmadın,
0: Bir
1: örtbas
0: saniye.
1: ettin her şeyi. Katil!
0: Bir dur.
1: Emniyete duyuru yapıyorum bu katili. Bunu bir an önce yakalasınlar. İdamını istiyorum ben bunu.
0: Bir
1: Mühlet
0: dur
1: versinler.
0: Şenur Hanım, bir dur. Bir anlatsın, bir dinleyeyim
1: Görüntülü
0: ya.
1: çık seni görsün. Niye saklıyorsun kendini? Görüntülü. Ben Serkan'ı da harcamana izin vermeyeceğim.
0: Şenur Hanım, bir durun. Banu Hanım.
3: Efendim.
0: Şimdi şunu soracağım. Tabii
3: Buyurun.
0: kardeşiniz, eşinizin kardeşi sizden çok şüpheleniyor. Diyor ki, neden hemen getirmediniz hastaneye? Ne oldu? Bize anlatır mısınız?
3: Eşim okul kantini çalıştırıyor Bayramtaş'ta da işte gidip geliyor. Herhangi bir hastalığı yoktu.
0: Evet.
3: Oruçluydu. Hani
0: Sonra?
3: geziyordu okula alışveriş yapıyordu gündüz. Hafta sonu da evde oturmuyordu. Sapasağlam da öyle bir hastalığı yoktu zaten.
0: Sonra ne oldu 3-4 gün içerisinde?
3: Hayır sadece pazar günü dedi başım dönüyor dedi.
1: Neden
3: İçimiz
1: hastaneye götürmedin? Neden
3: hastaneye
1: Erkan
3: gitti.
1: %5 kanla gitti hastaneye? Neden seni aramadı? Serkan aradı.
0: Sonra bir dakika.
1: Ben çok
0: Sonra
1: hastayım abi.
0: bir dur.

0: Sonra?
1: Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gittik. Orada kan tahlilleri yaptı. Kolundan kan aldı. Hı-hı. İki saat sonra gelmesini söyledi. Akşam 11 gibi tekrar
2: yalan
1: gitti
2: hastaneye. Yalan söyleme kardeşim, yatıp ama kalın bir hastaneye gibi, yalan akşam, söyleme.
0: Bir dakika.
1: Akşam 8 gibi beraber gittik, saat 9'a kadar.
2: Beraber
1: hastanede bir
2: gitti.
1: Saat bekledik.
0: Peki hastanede ne dediler? Hocam. Bir dur, bağırma. Ay kafam şişti Şenur Hanım.
1: Hastanede bir şey demedi. Sadece sıra bekledik. Sıra numarası aldık. Ondan sonra kan tahlilleri, kan aldılar. O kadar. 2 saat sonra sonuçlar çıkacak dedi. 2 saat sonra gelmenizi söyledi
0: sonra...
1: doktorlar.
3: Dur. Şenur, dur.
0: Sonra?
1: 2 saat sonra eşim tek başına gitti akşam.
0: Evet.
1: Sonra orada doktorlar demiş sabaha kadar burada müşahede odasında burada bekleyeceksiniz diye. Eşimi orada kalmasını söylemişler.
0: Hı hı.
1: Sonra 12 gibi beni aradı, gel dedi. Gittim akşam 12'de 1.30'a kadar eşimin yanında oturdum hastanede.
2: Hastaneye gitmedin, Serkan götürdü, yatış yaptı. Kardeşim %5 kanla gitti, Serkan aradı. Ben abi ben çok Serkan hastayım, hastaneye yatacağım. Erkan hastaneye gitti, ölüsü çıktı. Sen götürmedin onu hastaneye, kendi çabalarıyla motorla gitti.
0: Peki ben şunu sormak istiyorum Banu Hanım. Size normal geliyor, size de şüpheli gelmiyor mu bir hafta içinde, hani bir hafta önce kanser dedi?
1: Geliyor tabii ki, adam ayakta sapasağlam gidiyor, bir hafta sonra öldü, vefat etti diye bize haber geliyor.
0: Siz neden ne olduğunu düşünüyorsunuz, sizce ne oldu?
1: Bilmiyorum, şu abisi de yanındaydı, hep yanından ayrılmamış. Hastanede 2 torba kan takviyesi yapmışlar. Ondan sonra 8 tane bir anda hap vermişler eşime.
0: Hı hı.
1: Ne olduysa o 8 tane haptan sonra fenalaşıyor. Ondan sonra bayılıyor.
2: Doktorlara suç atma katil. Doktorlara suç atma katil. Yok sarı ilaç verdi, yok bir şey verdi. Bağcılar Araştırma Hastanesi, diğer hastane elinden geleni yaptı. Yalnız söylemesine göre hocaların çok geç kalınmış, kan kaybından vefat etti benim
0: peki
2: kardeşim.
0: Bağlanma.
2: Yalan söyleme sakın. Bağlanma yapma.
0: Bir dakika. Neden 8 tane ilaç verdikten sonra kötü oldu? Yani 8 tane ilacı sonuçta doktorlar veriyor.
2: Sıkıştın şimdi. Sıkıştın şimdi. Sarı ilaç verdi diye bana yetinme. Kim bilir kaç tane arkadan öldü böyle. Yüzünü göster,
1: ya,
2: yüzünü.
1: Sen bunu ya, artık ya.
2: Sus ya. Sen bittin artık. Bittin, ben artık konuşacağım. Türkiye Cumhuriyeti altı benim arkamda. Bütün emniyet her şeyi dinliyor.
0: Şenur Hanım.
2: Yeter artık ya, yıprandım. Yani ben buraya konuşmaya
0: ama
2: geldim.
0: Ama konuşturamayayım kadını ben.
2: Görüntülü asın korusun. Yeter
0: tamam,
2: konuşsun.
0: Görüntülü bir dakika.
2: Asın görüntülü.
0: Yani,
2: Türkiye Cumhuriyeti tanısın
0: Şenur
2: bu katili.
0: Şenur Hanım dur. Ne olur biraz sus ya.
2: Ya sustum artık, bunaldım yani. Yıprandım oldum saydan beri.
0: Konuşuyorsun ya, sustum diyeyim, konuşuyorsun lütfen. Bir dur da bir dinleyeyim tamam. 8 tane ilaç verdi diyorsunuz Banu Hanım.
1: Evet.
0: Peki 8 tane ilaç verince mi kötü oldu yani? Doktorlar mı kötü yaptı adamı?
1: Bunu abisi söyledi bana da. Abisi yanında olduğu için o biliyor.
0: Siz Serkan Bey'le çok mu yakınsınız?
1: Ben Serkan Bey'le orada hastanede karşılaştım. Hariç bir eşim vefatından sonra hiç karşılaşmadım ben.
2: Sıkışınca Bakırköy aşağıyında senden duydum ben. Serkan'dan duymadım. Serkan atmışım
0: diye. Dur! Serkan Bey sizde kalmaya geliyor mu?
1: Eşim vefat ettikten sonra hiç görüşmedim. Bana hiçbir geldiği yok.
0: Size gelmiyor.
1: Ben peki, görmedim hiç.
2: Geldiğini herkes
0: görüyor. Gel yanına. Yanında susmasını hatırlatacak bir hanımefendi.
4: Çok
0: sustu dedi. Çok sustu. Nerede dedim ben? Burada yani uçta. Sizi şey yapınca susun lütfen. Tamam, yanınızda hatırlatacak sizi. Dur, susmayı.
2: Dur,
0: şimdi Banu Hanım.
1: Efendim?
0: Siz de eşinizin ölümünün araştırılmasını istiyor musunuz?
1: İstiyorum tabii ki.
0: İstiyorsunuz.
1: Evet.
0: Peki neden Şenur Hanım sizi, sizce hani sizin eşinize bir şey yapmanızla suçluyor?
1: Bilmiyorum ki, eşim varken niye kardeşim diye bir kere gelmemiş bizim evimize. Eşim varken niye biz yaşadığımız yere hiç bir kere gelmedi ya, beni eşimle bir kere telefonda konuşmadı. Beni eşim 10 sene 12 seneden beri ablasıyla görüşmüyor, konuşmuyor.
0: Ha, eşiniz 2 senedir görüşmüyor yani, eşinizle 2 senedir görüşmüyor Şenur. Şenur şimdi cevap verebilirsin.
2: Ben Serkan'ın da Banu'nun da haberi yok. Ben kardeşimle başka bir hattan görüşüyordum ve bu kadın neler yaptı Serkan'dan Erkan'dan daha çok biliyorum. Çok karanlık bir kadın. Bunlar çete.
0: Ne yapıyor? Söyleyin, ne yapıyor?
2: Bunlar erkekleri böyle

0: ağına düşürmek.
1: Evet.
0: Kocasınla çete bunlar, kardeşimi yok etti bu, eski kocasınla dostlarınla benim kardeşimi yok etti bu. Ben 14 aydan beri beni susturdunuz, ben artık susmuyorum. Sen benim kardeşimi isteyerek kasıtlı olarak neden evde tuttun? Serkan
2: bu
0: bana ben iftira atmıyorum. Serkan dinle beni, kapat çeneni. Sus. Benim kardeşime sürekli Afganistan'a uygun bir şurup varmış. Benim kardeşim sapasağlam. İkide bir elinde kalacak beni Serkan'ın. Kapat çeneni, konuşayım. Kapat.
2: Bir kere gelmedin kardeşim diye.
0: Senin haberin yok. Sen neler yaptın ben? Burada Türkiye'de geldiğini biliyorum. Serkan'ın da haberi yok.
2: Beraberim. 7-24 saat eşimle beraberim.
0: Bilmiyorsun, senin haberin yok. Sen benim kardeşimi neden zehirledin? İkide bir neden benim kardeşim hiçbir sağlık sorunu yok. Kardeşim neden ikide bir benim kardeşimi Serkan dedi? Bu gelin bizim kardeşimi zehirliyor. İkide bir hastaneye tamam gidiyor. Serkan'dan duydum ben. Bu kadın kardeşimi zehirliyor. Bunlar şey ve tahlil bile yapmışlar. Tamam, ben Serkan'dan duydum. Sen benim kardeşimin hiçbir sağlık sorunu yoktu. İkide bir neden benim kardeşim fenalaşıyor?
2: Orada hastanede hiçbir doktor dikkatini çekmez mi bu?
0: Ya hayır, doktorun değil. Erkan hastalanmadan, ölmeden önce bebek, küçük bebek yana. İkide bir kardeşime sizin özgü ilaç verip de benim kardeşimin kalbini durdurmak istedin sen. İkide bir kardeşim hastalandı.
1: Bir dur Şenur. Ne zaman kalbini durdurmak istedi diyorsun?
0: Bununla beraber yaşarken de işte
1: kalp krizi mi geçirdi?
0: Kalp krizi geçirsin, bunların özgü bir şurubu varmış, damlası.
2: Benim de
0: kapat çeneni, sus. Kapat çeneni, sus. Benim kardeşim kusma, gözlerinde böyle bir karartı, elinde kalacak diye Serkan'ı arıyor. Serkan, Erkan fenalaştı, çok gergin. Bizim üç kardeşi hiçbir sağlık sorunumuz yok.
1: Şenur Hanım, bir soracağım.
0: Sabaha kadar hastanede durdular.
1: Banu Hanım, hiç eşiniz böyle bir şey yaşadı mı, böyle kalp krizi gibi?
2: Kalp krizi falan getirmedi.
0: Neden o zaman acil attınız gece sen Erkan'ı? Neden Erkan gözlerin bulantı oldu? Denge kaybı oldu? Sen ne yaptın biliyor musun? Damlayı zehri verdin. 3-4 ay sonra kalp krizi. Kardeşim kalp krizi olmayınca fazla verdin dozu. O güzel şeyli olan da Özbekistanlı. O da içinde. Senin kızın da içinde. Senin eski kocan, dostların da içinde. 5-6 kişi var bu işin içinde. Sen benim kardeşimi dozunu fazla verdin. 3 gün neden sen benim kardeşimi evde beklettin? Kasıtlı olarak niye beklettin?
1: Cevap versin Şenur Hanım. Bir cevap verin lütfen Banu Hanım. Neden diyor bekledi?
0: Neden 3 gün beklettin evde
2: ya
0: benim kardeşimi?
2: Öyle bir şey durum, öyle bir durum olmadı.
0: Her taraf kan içinde oldu. Her taraf kan içinde olmuş evde yatakta. Yatamıyoruz biz, burada da yatıyoruz diye.
1: Güne hem hafif hem cazibenizi arttıran hem de etkileyici bir kokuyla başlamak istiyorsanız Essay by Esra Ezmeci'nin Hürrem Afro Day Time Body Mist'i tam size göre. Bu body mist çilek ve ahududunun ferah meyvemsi enerjisini gül ve yaseminin feminen zarafetiyle birleştiriyor. Cazibenizi, tutkunuzu arttırmaya yardımcı oluyor. Hem sakin hem de çok zarif bir koku profili. En güzel sonuç için sabah temiz cilde, boynunuza, bileklerinize, saçlarınıza, koltuk altlarınıza uygulayabilirsiniz. Duş sonrasında kullandığınızda kalıcılığı çok daha fazla artıyor. Hürrem Afro Day Time Body Mist, günlük ritminize tazelik, enerji, cazibe ve zarafet katmak için burada. Essay by Esra Ezmeci'nin bu özel kokusunu mutlaka deneyin.
3: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye Koçak.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim. kim tutar seni?
9: Bu bayram A101'de aldın aldın. Çeşit çeşit şeker uygun fiyatlarla sizi bekliyor. Kurban bayramınız kutlu olsun.
10: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
11: İvroşa'dan Sebo Aktif Clear Tonic. İçinde doğal süksenik asit ve organik makroalgler var. Cildimi siyah noktadan ve fazla yağdan arındırıyor. Gözeneklerimi sıkılaştırıp pürüzsüz bir görünüm veriyor. Cildim bunu beğendi. Ya seninki? İvroşa.
12: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
13: Sadece duruladım.
12: Özel bir formülün var mı?
13: Sadece duruladım.
12: Hadi ama.
13: Sadece duruladım.
14: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
15: Bravo vallahi.
13: Sen de sadece durula.
16: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşını tak.
2: Hayatım, çocuklar büyüdü. Bu ev artık bize yetmiyor.
3: Tamam hayatım.
2: Şöyle güvenli, sosyal imkanları da olan, aynı zamanda ferah bir eve mi geçsek?
3: Tamam da hayatım, şimdi bütçeyi de sarsmayalım.
2: Sarsmaz, sarsmaz. Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış. Bak, hem %20 peşinat, hem de 36 ay vade 0 faizle ödeme kolaylığı sağlıyorlarmış.
3: Şimdi

0: %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: İlk günkü heyecanı son güne kadar yaşatmak önemli. O yüzden ben misafirlerimize tatillerinin başından sonuna kadar hep aynı özenle eşlik ediyorum. Biz de sizi bekliyorduk.
2: Tam 35 yıldır ETS her misafirini ilk misafiriymiş gibi ağırlıyor.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
7: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
2: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
3: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar, iptal ve iade hakkı.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
1: değerinde Tring Sat. Hayatım, çocuklar büyüdü. Bu ev artık bize yetmiyor.
2: Tamam hayatım.
1: Şöyle güvenli, sosyal imkanları da olan, aynı zamanda ferah bir eve mi geçsek?
2: Tamam da hayatım, şimdi bütçeyi de sarsmayalım.
1: Sarsmaz, sarsmaz. Rams Parkhouse Maslak'ta bahar kampanyası varmış. Bak, hem %20 peşinat, hem de 36 ay vade 0 faizle ödeme kolaylığı sağlıyorlarmış.
2: Şimdi tamam hayatım.

0: %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
2: Türkiye'nin dürümü. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
4: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Osmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.

0: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Osmo Cornet.
1: Osmo Cornet, her kodu eğlence dolu.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak'ta.
3: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
4: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
5: Evet, Banu Hanım da hattımızda. Banu Hanım.
6: Efendim.
5: Ya, duyuyorsunuz değil mi beni?
6: Evet, duyuyorum.
5: Şimdi Banu Hanım, size şunu sormak istiyorum. Şimdi Şenur Hanım'ın annesi de sizden bir şekilde şüpheleniyor. Çünkü vaktinde eşini tedavi için götürmedi diyorlar. Ne söylemek istersiniz? Yani siz geç mi kaldınız? Neden son dakika götürdünüz eşinizi doktora?
6: Kaynanam hep bana Allah razı olsun gelinim, ben seninle razıyım. Hı-hı. Hep böyle güzel sözler söylüyor. Hiç kaynanam benim yüzüme öyle bir şey söylemedi.
5: Evet, peki neden geç götürdünüz?
6: Biz geç gitmedik. Eşim başım dönüyor dedi. O gün götürdük.
5: Başım dönüyor dediği gün götürdünüz. Peki
6: tabii.
5: Kanamasından size bahsetmedi mi?
6: Kanama falan yoktu zaten. Öyle her zamanda salça, domatesli bir şey yediğinde dokunuyordu. O zamanlar bağ sorunda kanama oluyordu.
5: Evet.
6: Yani sürekli olan bir şey değil.
5: Peki siz eşinizin neden vefat ettiğini düşünüyorsunuz?
6: Hastanede yanlış şey yaptılar herhalde. Ben kafamda o soru kaldı.
5: Ha, size göre hastanede yanlış bir ihmal mi var? Yanlış bir
6: evet.
5: Tedavi mi uygulandı?
6: Evet. Ben öyle, aklımda öyle kaldı.
5: Peki neden otopsi istemediniz? Hastane ise bunun suçlusu çıksın.
6: Benden kimse sormadı ki, ben yabancı uyruklu olduğum için öyle şeyler...
5: Siz söylemediniz mi? Erkan'ın annesine, kardeşine bir şey yaptılar. Yani onlar başvursun diye söylediniz mi? Madem siz yabancı uyruklusunuz.
6: Şeyde, hastanede eşim vefat ettiği gün amcasını mı bir şeyin oğlu bir akrabası Serkan abiye söyledi orada hastanede. Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde acil girişi yanında bütün akrabalar toplandı. Orada Serkan abine bir akrabası söyledi ki otopsini yaptıracak mı dedi. Serkan abi dedi. Şüpheli değil, yok yaptırmayacağız diye. Onlar karar verdi. Benden soran olmadı.
5: Ha, size sormadılar. Serkan da şüpheli değil, yaptırmayacağız dedi. Serkan mı istemedi?
6: Orada akrabasına o cevabı verdi.
5: Yani peki Şenur hemen istemiş Şenur Hanım.
7: Evet. İkiniz karşı
6: Şenur
7: çıktınız.
6: Şenur Hanım'ı hiç ben kimseden sorduğunu duymadım. İlk defa burada size söylerken duydum.
7: Ben Erkan hastayken her yerinden kan gelirken şüpheli... İkiniz de karşı geldiniz. Hı hı. Kardeşimi ben o güzel deşin içinde eski kocam dostlarına benim kardeşimi zehirlediniz. Bir de kardeşim geldiğinde bir hafta Ramazan'da anneme yemeğe.
6: Yalan
7: kardeşimi çok morali bozukmuş.
6: Doğru,
7: kapat çeneni, kapat kapat.
6: Yalan
7: çok morali
6: bozukmuş.
7: Yalan söylemiyorum, dinle beni.
6: Ben
7: kardeşim annem gelmiş. Erkan bir tane tavuk hazır kızartılmış. İki pide bir de kola getirmiş eve ve çok morali bozukmuş. Oğlum ne oldu? Ben Banu'yla çok kavga ettim anne. Çocuğum ne oldu? Söylememiş. Sürekli arıyormuşum. Demiş ki ben o evine bir daha gitmeyeceğim. O evde onunla yaşamak istemiyorum demiş.
6: Sen kimden bahsediyorsun anlamıyorum.
7: Belki bir anla işine öyle geliyor.
5: Bak Banu diyor ki, Şenur Banu Hanım diyor ki biz eşimle bir kere bile kavga etmedik hayatım.
7: Benim kardeşim anneme geliyor bir haftalık oruçluyken geliyor. Anne Banu'yla çok kavga ettim. Demiş eve gitmek istemiyorum. Oğlum demiş karın açıyor telefonu git. Ben artık o oya gitmek istemiyorum. O evde yaşamak onunla istemiyorum. Bir de kardeşim...
5: Bir soralım, tek tek gitme. Banu Hanım, eşiniz
6: efendim?
5: Sizden ayrılmak istiyor muydu?
6: Eşimle karşılıklı çok birbirimizi seviyorduk. Çok
7: kardeşim seni seviyordu,
6: hep
7: sen onu sevmiyordun. Kardeşimi hep sürekli borca soktun. Kardeşime hep sıkıntı. Düğün yapmadınız dernek. Nereye gitti o paralar? 2,5-3 kilo altını yedin. O kadar
6: işte,
7: bankada paralar vardı.
6: Efendim,
7: dostunu aşırdın onları.
6: İşte
7: hiç bitmedi
6: derdi
7: borçların.
5: Peki Banu Hanım, o zaman
6: şimdi... bunu derdi.
7: Benim derdim para
5: değil. Banu Hanım, siz
6: efendim?
5: O zaman eşinizle çok iyi anlaşıyordunuz.

0: ve hiçbir probleminiz yoktu, öyle mi?
1: Biz çok güzel böyle yuvamız vardı, evliliğimiz vardı.
2: Benim kardeşim seni seviyordu ama sen benim kardeşimi sevmedin. Sürekli borca soktunuz, sürekli sıkıntı yaşattın ona.
0: Nasıl borca soktu Şenur Hanım?
2: Sürekli borcum var. Kardeşimin 2,5-3 kilo altını vardı benim. Çok yıllar önce buraya geldi. Tekstilden çok güzel para kazandı. Ve annem de benim biraz geç evlenmiş.
0: Öyle mi Banu Hanım? 3 kilo altını mı vardı eşinizin?
1: Para, hayır, öyle bir
2: para. Bankada paraları varmış. Kardeşimden öğrendi. Onları sıfırladı. Sürekli anneme götürüyorum, babama gidip sürekli kendine estetik yaptırdı.
1: Ben de size bir şeyler söyleyeyim.
2: Benim kardeşim seni hastanelere götürdü. Hastaneler sana gezdirdi
0: sürekli
2: seni.
0: Sürekli estetik ameliyat mı oluyorsunuz?
2: Bugün? Evet.
1: Ben hiçbir estetik
2: bir dışarıda sigortan yok, de estetik ameliyat oldun kendin. Sürekli benim kardeşimi borca soktun. Düğün yapmadınız bir şey. Ne yaptın o parayı? Dostuna mı verdin o paraları? Benim kardeşimi öldürdün sonra.
0: Bak Banu diyor ki benim hiç...
2: Gözlerini, burnunu, şurasını, burasını hep yaptırdı.
1: Yok.
2: Özel hastanelerden.
1: Sen kimden bahsediyorsun
2: araştırabilirsiniz hanımefendi. Hastanelerden her şey kardeşim. Özel seni hep hastane taşıdı.
0: Hayır,
2: ama
0: bir şey
2: soracağım
0: Şenur Hanım. Bir sorayım. Siz yani estetik yaptırır kadın ne olacak? Kocası belki istiyor, bilmiyoruz ki.
2: Hayır, kendi istiyor. Kocası olur mu? Dostuna beğendirsin diye kendini.
0: Bir dakika. Banu Hanım'ın estetik yaptırdığını gördünüz mü siz?
2: Ben görmedim ki. Erkan bana söyledi telefonda. Abla dedi ben buna para yetiştiremiyorum dedi. Ben hani bundan kurtulmak istiyorum.
0: Ne yaptırıyormuş yani?
2: Göz kapaklarını, yanaklarını, dişini, kuşunu, arkasını yaptırıyor. Önünü arkasını yaptırıyor kadın. Zaten affedersin... İnsan dudağının kadına benzer yeri bile yok. Kardeşim bunda ne buldu?
0: Hayır, öyle şeyler
2: kardeşimi
0: demeyin.
2: Sevmedi hanımefendi bu. Esra Hanım, bu benim kardeşimi sevmedi. Benim kardeşim onu sevdi. O dostumdan hiç ayrılmadı. Ben bir de bir şey konuşacağım, kapatacağım.
0: Tamam,
2: konuyu.
0: Hanım şunu merak ettim. Size şunu
1: efendim,
0: soracağım.
1: Buyurun.
0: Siz ilk Erkan Bey ile tanıştığınızda evli miydiniz ülkenizde?
1: Değildim. Boşanmıştım.
0: Boşanmıştınız. Zaten evet. Evliliğiniz bitmişti. Peki...
1: Ben 2019 yılında boşanmıştım. Boşandığıma dair resmi belgem de var.
2: Erkan, bebek 23 doğumlu. Bebek Bağcılar'da doğdu, özel hastanede doğdu. Erkan neden sana 9 ay sonra çıkardı Ümraniye'den? Evrakta sahtecilik yapıyordun. Evraklarda sahtecilik yaptın. Sen araştırılmasını istiyorum.
0: Şenir,
2: yurt dışına gitmeden, yurt dışına gitmeden nasıl boşandın sen?
0: Çocuk ilk hemen Erkan Bey'in üzerine yazıldı mı baba olarak?
2: 9 ay sonra. 9 ay sonra yazıldı. Bağcılar'da doğdu bebek, özel hastanede.
0: 9
2: ay sonra Ümraniye'den neden aldınız?
0: Bir dakika Şenur Hanım. 9 ay sonra mı yazıldı?
1: Evet.
2: Neden?
0: Bir dur.
2: Kardeşinden çocuk yaptın, kocanın üstüne yazdırdın.
0: Neden 9 ay sonra yazıldı?
2: Neden bizden sakladın evliliğini? Biz sana dedik, boşandın biz dedim.
0: Şenur Hanım benim sorumu bir cevaplasın, sonra siz. Banu Hanım neden 9 ay sonra yazıldı çocuk?
2: Konuş.
1: Ben o zaman oturma iznim yoktu. Ondan dolayı alamadık biz.
0: Size evlenince oturma izniniz olmuyor mu?
1: Yok. Benimki iptal olmuştu. Alamamıştım.
2: Kocanın üstüne...
0: Ben bildim. Bir dakika. Hasan Hocam evlenince Türk bir vatandaşla izni olmuyor mu?
3: Şöyle.
1: Resmi nikahımız yoktu o zaman.
0: Resmi nikahınız yokmuş.
2: Yani evet. Kocanın üstüne yazdırdın çocuğu. Dostun, kardeşimden yaptım, kocanın üstüne yazdırdın. Yurt dışına çıkış geliş yapmadın. Ne ara kocanın üstünden o çocuğu aldın? Nasıl boşandınız siz?
0: Ama bir şey
1: çocuğu doğduğu için zaten benim üzerindeydi.
0: Bir dakika Şenur Hanım, çok yoruyorsun ama. Vallahi yoruldum ben sana laf yetiştireceğim diye.
2: Ne yapayım, konuşmaya geldim buraya.
0: Ama
2: susayım mı yani?
0: Ama konuşuyorsun da hiç susmuyorsun. Karşı tarafta cevap yani versin. Hayır, tek bakın, sen konuşarak olmaz. Bir dur. Birazcık karşı tarafa da sormak istiyorum. Yani şimdi şunu soracağım. Siz resmi nikahla evli olmasanız da çocuğunuzu eşinizin üzerine yazdırabilirsiniz Erkan Bey'in.
1: Yazdı zaten. Doğduğu gün babası Erkan Kasatura diye öyle evrak verdiler.
2: Nüfusu neden 9 ay sonra Ümraniye'den aldı?
0: Neden 9 ay sonra nüfus çıktı?
2: Bağcılar'da doğdu, özel hastanede. Neden Ümraniye'den aldı?
1: Kaçak durumda olduğu için.
0: Evet.
1: Kaçak durumda olduğu için oturma iznim olmadı.
2: Oturma iznin var senin, kaçak değilsin sen. Erkan çocuğunu kaçak bile seni getirdi. Dışarıdan, yurt dışından
0: tamam,
2: çocuğunu getirdi.
0: Tamam, şimdi sizi buraya bekliyoruz. Banu Hanım bekliyoruz. Programın sonuna geldik. Yarın 13'te görüşmek üzere.
4: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Essay Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şıp şıp

0: Az bir şey camdan gördük abla. Şu kadar bir şey. Çünkü zaten ne göreceğiz? Yani bir şey yok.
1: Ne oldu da ne göreceksin zaten Gülben? Delirtme beni.
0: Tek bir şey soracağım ben şimdi. Siz barıştınız mı? Net bir şeymiş hem de bu, netleşti mi?
1: Git artık. Delirtme beni ya. Cinlerimi tepeme çıkartma. Ay, yalnız olsak neyse, konuşma diyorum. Sus.
0: Ha, sen şey diyorsun. Ama da var şey. Sevgili misiniz yani şimdi şey mi?
1: Git. Ama. Tövbe estağfurullah yarabbim, delirtme. Beni delirtme.
0: Tamam, sus, sus.
1: Tabii evde terbiye de kalmadı. Senin de terbiyen bozuldu. Düzen de kalmadı. Her şey bir gitti. Sen hayırdır? İstifa falan mı ettin? Ha? Nasıl olsa kocam zengin dedin.
2: Daha birbirimizi tanımıyoruz tabii. Bunu gördüm bugün.
1: Neyi gördün?
2: Hiçbir şey. Yok, işten falan ayrılmadım. Gideceğim işe.
1: İyi iyi. İsabet olur. Yoksa bütün gün aynı evde dip dibi artık. Yani çekilir dert değil. Çekil sen de şuradan, banyoya gideyim.
0: Git git. Gitsin. Yani. Sen onun kusuruna bakma. Şimdi o böyle utanıyor ya. Utanınca da hırçınlaşır. Genelde böyle olur yani. Normal. İyisin iyi. Hı? Hadi hadi iyisin. Oh oh.
2: Niye? Ben.
0: E işte şimdi mutlu ya. Sarmaz sizi, rahat bırakır sizi bir, oh. Kız vallahi ayağına uğurlu geldi be, incik. Ne oldu? İnci. İnci, İnci. İyi, çok iyi vallahi İnci. İnciciğim. Hadi gideyim. Çok iyi oldu İnci. Görüşürüz. Hı? Oh. Bay bay İnci. Hadi. İnciciğim.

0: Abla.
1: Ama
0: ne oluyor be? Dalıyorsun öyle içeri. Bir.
1: İşte biliyorum elini yıkıyorsun ya, o yüzden geldim hemen çat kapı.
0: İki. Gülben ne var Gülben? Gülben ne var? Ne var söyle, dibime girdin.

0: Nene, öncelikle seni tebrik etmek istiyorum. Sonralıkla da barışmanıza o kadar çok sevindim ki. Vallahi en iyisini yaptın abla. Bak o kadar iyi bir şey yaptın ki, bir de bir şey diyeceğim. Karısı mı getirdi o günlükleri? Helal olsun ona. Vallahi bak, aranızı yapmak için gelirdi. Bravo. Vallahi ben şahsen kendi namıma kadını affediyorum. E abla, aşka saygısı var. Aşka saygısı olmasa kimse böyle bir şey yapmaz. Ben affettim kadın ya. Bravo ona.
1: Üç.
0: Ama doğrusu bir şey söylüyorum.
2: Kes sesini Gülben. Öf! Çekil şuradan, nefes alamadım.
1: Üç.
2: Hayret bir şey ya. Gülben, var ya migren gibisin yemin ederim. Migren bile geçiyor hatta. Sen geçmiyorsun. Migren bile geçiyor.
0: Abla! Aman yarabbim, inanmıyorum. İnanamıyorum şu an ben.
2: Ne oluyor kız, korkutma beni, ne?
0: Üç kere yıkadın elini. Bak dört kez değil, sekiz kez değil. Üç kere elini yıkadın abla, gördüm.
2: Saçmalama ya, olur mu öyle şey? Hayır, sen sayamamışsındır. Dört yıkamışımdır ben.
0: Aman yarabbim, mutluluktan mı yoksa? Ha? Vallahi abla gördüm, iki gözüm önüme aksın. Musluğu üç kere elini yıkadın, musluğu kapattın. Bu gözlerim bunu gördü. Ne yapıyorsun sen şimdi?

0: O kadar haklısın ki tabii ki. Çünkü büyüğüne fazla mutluluk. Tanımıyorsun, yabancı.
1: Sus.
0: Devam et. Böyle devam et.
1: Sus. Gelip de huzurumu kaçırma işte. Sus. Hadi yürü git. Babaya kahvaltısını ver. Adam bir şey yemedi, ilaç alacak.
0: Sana bir şey diyeceğim. Günlükleri kim koymuş odana?
1: Kim getirmiş sahibi, belli mi?
0: Belli tabii. Baba koymuş. Ya? Meğersem her şeyin farkındaymış abla. Onun kafası var ya, cin gibi çaktırmıyor ama. Sen bir de adama bağırıp duruyorsun da yazık, o senin yüzün gülsün diye neler yapıyor burada. Bir de haberin olsun, bu evdeki herkesin onayı var Naci için. Hani onu aklından çıkarma yani.
1: Bir kişi hariç.
0: Kim? Hanımın. Hanı diyorsan onu hiç o tam tersi var ya, mutluluktan havaları içiyor. Seni dışarı çıkarttı diye. Hatta dedi ki ben yıllardır uğraşıyorum dışarı çıkarmak için ama demek ki en iyi ilaç aşkmış dedi.
1: Hadi oradan be. Hadi oradan be, uydurma. Han bir kere öyle cümle kurmaz, yalan söyleme bana.
0: Ama öyle düşündü. Ben biliyorum ya, öyle düşündüğünü ben biliyorum. Vallahi. Kim zaten izin vermiyormuş abla?
2: Bildim şey. Bildim şeyim. Burada mı oldu şu an?

0: Ben hadi babanın yemeğini veriyorum. Abla sen hemen buradan elini yıkayıp çık. Hemen yanıma gel, tamam mı? Hadi. Burada çok kalma da. Allah'ım ya Rabbim.
1: Sonunda bunu da yaptın ha? Gecelikle dışarı çıktın. Ve hiç geri dönmeseydin, oldu olacak oteline gitseydin.
0: Duymayacağım, duymayacağım.
1: Onunla dışarı çıktığınız gün son gününüz olacak Safiye. Sana söz veriyorum, son gününüz olacak.
0: Sen beni mutlu görmeye tahammül edemiyorsun ama... Ben bir kez bile olsa seni gülümserken görmeyi çok isterdim, biliyor musun? Valla. Ama öyle haklı çıktığındaki ya da bana eziyet ederkenki gülümsemenden bahsetmiyorum. Hani böyle gerçekten aşık aşık. Ne bileyim, mutlu mutlu olan gülümsemen. Çok isterdim anne. Çok.

0: Anne.
1: Şaşırdım bakıyorum.
0: Beklemiyordum.
1: Aramasak haberimiz bile olmayacak. Bir de kız evlat hayırlıdır derler.
0: Arasam ne olacaktı ki? Sevinecek miydin?
1: Kocan lütfedip hastaneye bile gelmemiş. Aradığımda evdeydi. Allah'ın sopası yok.
0: Ne demekmiş o?
1: Hep diyordun ya, senin gibi olmayacağım, sana benzemeyeceğim diye. Al buyur, senin de kızın oldu. Kocandan ilgi alaka bekle dur şimdi. Yüzüne bile bakmayacak.
0: Mühim işi vardı anne. Yoksa gelecekti. Aradı demin, hemşire söyledi gelecek diye.
1: Yorma kendini, yeni doğum yaptın. Gördüm bebeği. Kara kuru bir şey, çelimsiz. İnşallah sütün olur da ele muhtaç etmezsin çocuğu. Kızmaz ama bakmak lazım. Günahtır.
0: Sütün var anne, sen merak etme.
1: İyi o vakit. Ziyaretin kısası makbuldür. Gideyim ben. Bu arada sen telefonu açmayınca kardeşinle merak edip kocanın iş yerine uğradık. Gördük o mühim işi. Boylu poslu, akça pakça bir iş maşallah. Oğlan doğuraydın, belki bir şansın olurdu. Ama artık zor.
2: Defol. Defol git dedim. Bir daha da gelme.
1: Allah çirkin şansı verir diyordum. O da olmadı. Ne yapalım? Nasip.

0: Biz geldik. Bir kere daha deneyelim mi annesi? Belki bu sefer sütümüz gelmiştir.
1: İstemiyorum.

0: Merhaba. Buyurun.
1: Sanırım bu size ait.

0: başkası değil.
1: Yani söylemediniz ona.
0: Bana düşmez. Bu onun için çok yıkıcı bir şey. Gerçi her türlü yıkılacak ama. Özür dilerim, ben düşünmeden konuştum.
1: Dilemeyin. Teşekkür ederim. Onu düşündüğünüz için. Ama sadece bu sayfada yok. Başka sayfalarda da yazıyor. İlk öğrendiğim günde de var. Babamın ölüm yıl dönümünde. Safiye'nin doğum gününde. İnsan kimseyle konuşamayınca demek sayfalarca anlatabiliyormuş böyle benim gibi. Safiye'nin bilmemesi lazım. Diğerlerini de bana getirir misiniz o okumadan?
0: Ben mi? Ben salona bile giremiyorum. Yok, imkansız. Kendisinden isteseniz.
1: Risk alamayız. Siz de biliyorsunuz. O yüzden buradasınız.
0: Yani ben başarsam bunu o yine de anlar. Kıyameti koparır. Zaten benden nefret ediyor.
1: Anlamaz. Hepsi değil. Son defter sadece. Bir tek onda yazıyor.
0: Peki siz ne zaman söylemeyi düşünüyorsunuz ona? Düşünmüyorsunuz. Söylemeyeceksiniz. Bir sabah uyanacak ve... Haksızlık değil mi bu peki?
1: Bizim hikayemiz haksızlıklarla dolu. Ama onlardan ibaret değil. Bu yüzden çıktım karşısına. Birazcık zamana ihtiyacım var. Bana yardım edecek misiniz?
0: Safiye, gözetleme adamı. Ne kadar ayıp, yapma. Hem Naci öyle biri değil. Bu yazmış işte buraya.
2: Kandır bakalım kendini. O defterlere iyi bak. Seni yazmış, sana yazmış, öyle değil mi?
0: Evet, bana yazmış her şeyi. Ne var? Beni düşünmüş hep, yazmış buraya. Ne var?
2: O defterin kapağını kapattığı vakit soluğu kimin yanında almış peki? Kiminle uyumuş, kiminle uyanmış her gece? Onu da söyledi mi sana? Ah, kafasız Safiye. Onu da sordun mu peki?
0: Bu sefer izin vermeyeceğim kafamı kirletmene. Yapamayacaksın. Sen ne yapıyorsun orada be, sessiz sessiz? Ne zaman geldin sen? Konuşsana, ne duruyorsun? Kime diyorum? Bir şey söyle.
3: Ben Gülben'e bakıyordum.
0: Gülben yoksa ortada yukarı çıkmıştır.
3: Çöp daireye mi?
0: Bir daha sakın ağzından o kelimeyi duymayayım. Sakın.
3: Çok pardon, ben bir an öyle ağzımdan kaçtı. Bir daha kullanmam.
0: İyi edersin. Onların hiçbiri çöp değil, anılarımız bizim, tamam mı? Onu da o kafana sok. Sen niye Gülben'i arıyorsun? Ne diyeceksin?
3: Ben dışarı çıkacağım, bir şey soracaktım.
0: Ne diyeceksin?
3: İşte dışarı çıkacağım için bir şey istiyor mu diyecektim.
0: İstemez. İstemez bir şey. Bir ihtiyacımız olursa biz bayrama söyleriz. Sana kalmadı evin ihtiyacını gidermek, hadi. Bana bak, sakın mutfağa gireyim deme.

0: Safiye ne oldu? Ne bağırıyorsun?
1: Mutfağıma girmiş baba. Mutfağıma girmiş. Eşyalarımı kırmış baba. Mutfağıma girmiş. Her taraf leş gibi oldu.
0: Kızım hay Allah. Yeri göğü inletiyorsun. Bunun için miydi? Ben de birine bir şey oldu sandım.
1: Oldu baba oldu. Eşyalarımı kırmış diyorum. Ben şimdi nasıl gireceğim mutfağa? Mutfak leş gibi oldu. Allah kahretsin mutfağımı leş gibi yapmış. Ben şimdi nasıl yemek yapacağım? Bu mutfak bitti artık. Yemek yemek yapamam ben. Bitti, aç kaldık. Geçmiş olsun hep bunun yüzünden.
2: Şey ben çok özür dilerim. Yani bir anda elimden kaydı. Çok özür dilerim, kaza oldu.
1: Sen ne duruyorsun hala? Çık dışarı. Çık.
2: Ben aslında işte su içecektim. Hemen size zahmet olmasın diye hemen bir lokma alayım çıkayım dedim de kaydı öyle.
1: Sen kime güveniyorsun be? Hana mı güveniyorsun? Kocana mı güveniyorsun da sen kuralları çiğniyorsun? He?
0: Tamam artık Safiye. Kızım sen de suyunu aldıysan çık artık odana.
2: Şey alamadım, kırıldı.
0: Safiye hadi.
1: Bu ne be? Hizmetçi miyim ben? Hayatta vermem. Şuraya bak. Oh ne âlâ memleket.
0: O zaman ben vereyim.
1: Hayır sakın. Hayır giremezsin içeri.
2: Tamam ben dışarıdan alırım.
0: Safiye ayıp oluyor ama. Ya bir su veremeyecek miyiz misafire?
1: Misafirmiş. Böyle misafir mi olur be? Evin içinde gezdirip duruyor, istediği gibi geziniyor ortalıkta. Böyle misafir mi olur? Girmediği yer kalmadı. Oh ne âlâ. Şuna bak ya. Her yer battı. Nasıl temizleyeceğim ben bunları? Ha? Ellerime batacak hep. Allah'ım sen bana yardım et. Gülben de yok evde zaten. Ben ne yapacağım? Nasıl temizleyeceğim buraları?
2: Ben temizlerim isterseniz. Bırakın ben temizleyeyim.
1: Defol. Sen hala niye buradasın be? Defol, çıksana dışarı. Defol. Defol. Gözüm görmesin.
2: Tekrar kusura bakma.
1: Defol! Çık dışarı git. Defol git.
0: Safiye, hanın kulağına gitmesin çok kızar sana.
1: O hanın kulağına da, ağzına da. Tövbe estağfurullah tövbe. Allah'ım ben ne yapacağım, nasıl temizleyeceğim burayı? Ay, Gülben de yok zaten. Bu bana inadına yapıyor, inadına. İnadına yapıyor biliyorum. Dana inecek.
0: Teessüf ederim Safiye.
1: Hiç vallahi teessüf meessüf hiçbir şey edip durma baba. Yeter canım burunla zaten ben... Yeter artık, çekemem kimseyi. Ben nasıl temizleyeceğim burayı be? Ben nasıl temizleyeceğim burayı? Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbim. İnadına yapıyor, odana inecek.

0: Perihan, döndün demek. Niye bana seslenmedin?
1: Şşş, biraz sessiz olsanız.
0: Neden?
1: Çocuk uyuyor da.
0: Tamam. Ömer uyusun. Hadi gel, biz karşılıklı birer kahve içelim. Hadi içeri geçelim. Hiç bırakmıyorsun çocuğu da. Bırak uyur.
1: Siz geçin. Ben sonra gelirim.
0: Yo, olmaz. Böyle deyip kandırıyorsun beni. Sonra da gelmiyorsun. Sonra kahvemi tek başıma içiyorum ben.
1: Lütfen bakın, biraz bir işim var, hemen halledip geliyorum.
0: Perihan, senin de işin hiç bitmiyor. İki tane hizmetçi tuttuk, bunun için mi?
2: Gülben neredesin? Babanın
1: yanı saati
2: gelmiş, gel çabuk.
0: Kim?
2: Gülben!
0: Kim görmemesi lazım?
1: Yok. Bu kesin gene bir işler peşinde. Naci ile bir işler organize ediyor bunlar ama hayırlısı. Aşk meleği kesildi bir de başımıza. Kelim Meryem'e olsa. 3 kere kocayı eskitmişti. Tövbe estağfurullah yarabbim, ben demedim. Gülben! Kız! Gülben! Yok işte ya. Yok. Aa! Ay, bu Naci'nin yanındaki o olmasın? Ay kesin öyle. Ay, bunlar bana sürpriz hazırlıyor o zaman. Alem kız. Aşk meleği kesildi vallahi billahi. Geliyor. Geliyor, görecek beni.
0: Kim geliyor?
1: Gelin.

0: Aa, baba hayırdır? Niye duruyorsun orada öyle?
1: Perihan bir şey diyordu. Ben de dinliyordum.
0: Tamam baba, otur öyle dinle o zaman. Dizlerin ağrıyacak. Ne diyorsa öyle desin, tamam mı? Bir bitmedi zaten.
1: Sen varken konuşmaz, çekinir. Sen çık.
0: İlaç saatin şimdi. Vereyim ilacını, sonra uzun uzun konuşursun Perihancığınla burada.
1: Seni hiç sevmiyor.
0: Aman ben de ona bayılıyordum zaten, çok üzüldüm. Bir dakika, bu hangi Perihan'mış?
1: Sana ne?
0: Hayır, bu sarışın olan mı, o soluk benizli?
1: Sensin o, doğru konuş. Safiye? Ne oldu, niye geldin?
0: İlacını vermek için baba. O senin bahsettiğin Perihan hangisi?
1: Tövbe estağfurullah. Sen benim asabımı bozmak için mi yapıyorsun bunu Safiye?
0: Baba ben senin niye asabını bozayım? Sen dedin ya.
1: İyi tamam, çık hadi. Ben alırım ilacımı.
0: Tamam, gözümün önünde iç. Ben kendimi garantiye alayım da. İç şunu. Senin kafan yanıp yanıp duruyor zaten. Suyun orada.

0: Şey, baba. O defterleri koymuşsun ya, sen koymuşsun. Sağ ol. Yani mutlu ettin beni. İnsanın babası böyle şey yapınca, hani çocuğunu düşününce, onun için, iyiliği için öyle bir şey yapınca insan mutlu oluyormuş tabii. Sağ ol.
1: Safiye.
0: Efendim baba.
1: Bana söz ver. Ölmeden görmek istiyorum.
0: Allah korusun, neyi?
1: Annenin mezarına gittiğini.
0: Baba ben, biliyorsun ben istemez miydim yapmayı
1: onu? Onu orada bırakıp eve döndüğümü. Ondan korkmadan, utanç duymadan birini sevebildiğini. Bütün bunları görmek istiyorum kızım. Yoksa gözüm açık gideceğim. O çocuk seni seviyor besbelli. Seven bir insanı nasıl anlarsın biliyor musun Safiye? Unutamadıklarından. Seni ne kadar hatırlıyorsa onda o kadar iz bırakmışsın demektir.
0: Bu hayatta kimse senin kadar çok sevemez, biliyorsun bunu değil mi?
1: Kimse benim kadar sevmesin zaten. Yoksa başka bir şey yapmaya gücü kalmaz.
0: Neyse, hadi dinlen sen.

0: İnci? Nereden çıktın sen? Ne yapıyorsun burada?
1: Küpem düşmüştü, onu arıyordum. Buldum.
0: Aman, aman kızım, gözünü seveyim. Safiye görmesin, kıyameti koparır. Tadımız kaçmasın, aman.
1: Tamam. Ben ona görünmeden giderim. Çok sağ olun. Siz kötü bir baba değilsiniz.
0: Sağ ol. Ama bu senin bilebileceğin bir şey değil kızım.
1: İnanın bana, o benim hayatta bildiğim en iyi şey.

0: Orhan abi nerede ya? Hasta mı?
1: Ankara'dan torunları gelmiş de izin verdim bir gün rahat rahat görsün diye.
0: Vay. Sen var ya yemin ederim şeytan yüzlü bir meleksin. Aha. Ya şaka yaptım. Ona bile gülüyorsun. Ne oldu hayırdır, mutlu falan mısın sen?
1: Ablam bugün dışarı çıktı Esat.
0: Ve?
1: O kadar. Her şey yolunda yani.
0: Bu arada tebrik ederim ya. Gene vergi rekortmeni oluyorsun. Gene adını gizleyeceksin tabii asil asil. Abi Han Derenoğlu olmak bunu gerektirir. Mükemmelim ama kimsenin bilmesine gerek yok.
1: Mükemmelden bayağı bir uzağım Esat.
0: Yok be. Aşırı gururdan başka bir fasonu görmedim ben.
1: Konuştunuz değil mi Esat Bey'le beyannamelerle ilgili? Bir gecikme ya da bir eksik bir şey olmasın?
0: Yok yok, merak etme. Zaten senin o konuda hassas olduğunu biliyor.
1: Esra ile aran nasıl?
0: Hiçbir fikrim yok abi.
1: Üzmüyor seni değil mi?
0: Ya söylemeyi unuttum. Gene vergi rekortmeni oluyorsun. Tebrik ederim patroncum.
1: Konuyu değiştirdiğine göre pek iyi gitmiyor anlaşılan.
0: Ya abi. Hep sarı ışıktayız ya. Hep. Ya şiştim yemin ederim. Şişirdi beni ya. Tam yeşil ışık yandı. Geçeceğiz diyorum. Hep bir fren, hep bir fren. Ya bu nedir anlamadım ki. Böyle hayat mı olur yani?

0: Eskisi gibi olmamamız için bir neden yok biliyorsun değil mi?
1: Kız arkadaşınla aynı fikirde mi sence?
0: Niye ettin onu? Niye sinirlendin o kadar?
1: Çok mu ağladı sana?
0: Bir şey sordum.
1: Üstünde vazife olmayan şeylere karıştı.
0: Hı, o kadar yani. Başka bir şey yok.
1: Evet. Başka ne olabilirdi ki?
0: Peki Neriman. Öyle olsun.
2: Neriman, ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ege, bize bir müsaade eder misin?

0: Ben dün biraz fazla ileri gittim. Özür dilemek istiyorum.
1: Özür mü? Dalga mı geçiyorsun?
0: Çok ciddiyim Neriman. Ege senin arkadaşın. Ve seninle aram kötü olsun istemiyorum. Hem Ege de arada kalmasın.
1: Kalmaz. Merak etme sen.
0: Bak bir derdin, bir sıkıntın varsa benimle paylaşabilirsin, tamam mı? İçine atmana gerek yok. Ki atınca ne olduğunu gördük.
1: Sen yanlış anlamışsın onu. Dün benim alerjim tuttu. Kaşınıyordum sadece.
0: İşte ben de diyorum ki, bir daha kaşınırsa gel ben kaşırım kanka. Tamam. Aşkım bugün çıkışta bir şey yapalım mı? Ama yeni bir kafe keşfettim. Oraya gidelim. İstersen Neriman da gelsin. Ha Nero, gelmek ister misin? Hem senin içinde bir değişiklik olur.
1: İstemem. Gidin siz.
0: İyi o zaman. Biz baş başa gideriz.

0: Teşekkür ederim. Zorlanmadınız umarım.
1: Onu tanıdığımdan beri ilk kez bugün gülümserken gördüm. Ve bu sizin sayenizde oldu. Han'ın dediğine göre o koca bir duvarı aştı bugün. Yine sizin sayenizde. Dışarı adım attı. Bunu sorarak sınırı aşıyor olacağım. Ama yine de soracağım. Olacakları bile bile neden döndünüz?

0: Bencillik diyorsunuz. Değil mi? Madem öleceksin neden döndün? Onu son bir kez görmek için. Madem bitecek her şey, son bir kez o hissi yaşamak istedim.
1: Hangi hissi?
0: Hani çocukken erkenden koşarak yatağa gidersin. Bir an önce sabah olsun istersin. Çünkü yarın bayramdır. Diğer hiçbir güne benzemez o gün. Nedense heyecanlısındır. Ne bekliyorsan artık. Ben de ne beklediğimi bilmeden döndüm buraya. Ama işte bu heyecan. En azından son günlerimin ölümden bir farkı olsun istedim belki. Yaşamış gibi hissetmek istedim. Evet. Bencilce bir sebepten geldim buraya. Ama kalış sebebim öyle değil.
1: Nasıl?
0: Safiye benim yüzümden o eve hapsoldu. Onu oradan çıkarmak boynumun borcu. Onu hatırlatmak boynumun borcu.
1: Neyi? Neyi hatırlatmak?
0: Özgürlüğe duyduğu özlemi. Siz o Safiye'yi tanımıyorsunuz. Tanıyanların da hepsi unutmuş. Ama ben unutmadım. Unutturmayacağım da.

hatırlayacak Safi. O hayat dolu, dünyayı merak eden, insanlara iyi gelmek isteyen o umut dolu kızı hatırlayacak. Hayata karışacak yeniden.

0: Ama ben her seferinde yanında olacağım. Ta ki başardığımı görene kadar.
1: Boşuna uğraşıyorsun. Başaramayacaksın.

0: Kafasız Safiye.
1: Yap Kim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada tadımız kaçıyor.
5: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
6: İnternette donuyoruz.
3: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
3: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
7: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
3: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında hedefim. Havada karada. Hedefinize geldiniz.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
3: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
7: Yazmışlar abi.
3: Altını çiziyorum oğlum.
9: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
10: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
9: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abimi, hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
11: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
12: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana
2: hadi başamalız.
3: Oo.
2: Çayla şamalas en iyi arkadaş gibi. Hı-hı. O zaman herkesi benden şamalas. Çocuk ya da büyük ol, hadi
4: boya mutlu ol. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
6: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
7: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı.

0: evimize. İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
1: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
2: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
7: Tam da leslik.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
0: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
10: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay, tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne, sende otur bir vişne iç.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
2: Peki kuryelerimden haberi var mı?
3: Yani...

0: Bu da hala peşimde.
1: Oğlum.
2: Buyurun efendim, afiyet olsun.
3: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım? Öncelikle eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti Tutku. Gerçek tutku.
4: Doritos'tan yılın twist'i. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
2: Dondurulmuş Uzak Doğu lezzetleri A101'de. Sushi'da dondurulmuş ton balıklı onigiri 179 lira. Bay Moching dondurulmuş mochi 159 lira.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla parite.

0: İşlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
2: Meşgul müydün ya? Sonra geleyim istersen.
3: Yok, gel gel, bitiyor.
4: Çok güzel olmuş bunlar. Çok beğendim Kemal.
5: Çok sevindim Han Bey.
3: Ekibine de tebriklerimi net lütfen.
5: İletirim, sağ olun.
3: Kolay gelsin.
2: Gözlerime inanamıyorum.
3: Sebep?
2: Sen az önce çocuğu tebrik ettin. İşini beğendiğini falan söyledin.
3: Allah Allah, ilk kez oluyormuş gibi sanki.
2: İlk defa oluyor tabii Han. O çocuk belki 10 yıldır çalışıyordur burada. Ben hiç böyle şeyler söylediğini duymadım. Hayır, onda bir değişiklik yok bence. Sen değiştin. Mutluluk yaramış.
3: Sen de hemen burnundan getir, olur mu?
2: Hayır yani. Mutluluktan ne yapacağımı şaşırdım ben de. Dur oturayım, bana bir çay ısmarla da kendime geleyim bari.
3: Funda Hanım, benim odaya bir tane çay alabilir miyiz?
4: Teşekkürler.
3: Oldu mu Esat?
2: Şimdilik. Ne zaman kutluyoruz?
3: Neyi?
2: Barışmanızı ya. Vallahi İnci'ye helal olsun, biliyor musun? 3 görümceyle aynı evde yaşamak. Seni çok seviyor abi. Yoksa yani kabul etmez bunu. Hele İnci gibi biri. Şanslısın Han. Bu zamanda bu kadar seven birini bulmak zor.
3: Daha zoru da var aslında.
2: Neymiş?
3: Bu kadar sevenini bulmuşken kıymetini bilmek. Belki de bu daha zordur.

0: Böyle böyle olacak. Tamam, böyle böyle yapacaksın Safiye. Hay Allah. Oluyor işte bak. Hah. Bak oldu işte, yaptın. Aferin Safiye, aferin. Hah. Size de kızmıyorum artık. Vallahi dişi erkek hepinizi besleyeceğim, yaşadınız. Ah! Allah'ım. Allah'ım, ben ne yapacağım ya Rabbim? Ay, pislik içinde kaldım. Allah'ım bana bulaşmasa bari ya Rabbim, bana yardım et ne olur. Allah'ım, pislik içinde kaldım. Allah'ım bana yardım et, ne yapacağım ben, bu ne böyle? Ne olur bana yardım et Allah'ım, pislik içinde kaldım. Nasıl temizleyeceğim bunu? Birisi çıkarsın üstünden Gülben. Gülben, yardım edin bana.
1: Erkeklere güvenirsen olacağı bu işte. Naci de aynısını yapacak. Hayatının içine edecek.
0: Tövbe estağfurullah, tövbe. Gülben!
2: Ege! Ben de seni arıyordum. Ne yapıyorsun?
3: Hiçbir şey yapmıyorum Gamze. Ne oldu, sen niye arıyordun beni?
2: Ege, bir sorun mu var? Bir
3: sorun yok. Ben hesap vermeye pek alışık değilim de.
2: İyi de ben sana hesap sormadım ki. Yanında olmak istedim sadece. Sevgilim yani. Değil miyim? Ege, bir şey soruyorum. Ege. Pişman olduysan ya da sıkıldıysan söyleyebilirsin. Musallat olacak değilim sana.
3: Gamze.
2: Söyle, cevap bekliyorum.
3: Bir sorun yok. Sıkılmadım, her şey yolunda.
2: Bir daha böyle yapma. Korkutma beni.

0: Solak için üzülüyorsan değmez. Ben sana diyeyim.
1: Emre, gider misin? Ben yalnız kalmak istiyorum.
0: Gidemem. Ama giren olursa çıkarırım. Sen rahat ol.
1: Neden gidemez misin?
0: Sen benim arkadaşımsın. Ve üzgünsün. Üzgünken de deli gibi kolunu kaşıyorsun. Ve ben bunu yapmanı istemiyorum. Burada duracağım. Kaşıyorsa.
2: Allah'ım, ben ne yapacağım şimdi ya? İnşallah bulaşmaz bir yerime şimdi çıkarırken falan. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapacağım bunu şimdi ben? Ay Allah'ım, ya Rabbim. Yıkanmaz da bu.

Baksana hepsi senin. Ne garip değil mi? Sana sus deyip kızıyorum ama gitmene de izin vermiyorum bir türlü. Ben tutuyorum seni buradan.

0: Alo. Hancım. Eğer müsaitsen senden bir şey isteyecektim de.
1: Müsait miyim? Bana ilk defa bunu soruyorsun, farkında mısın?
0: Aman iyi be. İşimiz düştü 40 yılın başı. İlla bir şey diyeceksin.
1: Tamam tamam. Dile benden ne dilersen. Bugün buna hak kazandın sen.
0: Şey diyecektim.
1: Evet.
0: Şöyle bir baktım da hiç yeni bir şeyim kalmamış giyecek. Hani hep sökük içinde. Hayır, ben dikerim dikmesine, biliyorsun da elimde yıkamaktan hep kumaşları da eskimiş biraz. Hani diyecektim ki yarın bir gün bir şey olur, bir işimiz düşer, resmi bir şey olur falan. Müşkül duruma da düşmeyeyim yani o açıdan. Sonuçta dış görünüşümüz de önemli yani. Ben de Derenoğlu ailesini temsil ediyorum. Yanlış mıyım?
1: Haklısın abla. Çok haklısın.
0: Onun için diyecektim ki acaba gelirken eğer vaktin olursa tabii bana bir tane elbise alır mısın?
2: Ama makul, hani fiyatı da uygun.
0: İndirimden falan hani.
1: Alırım tabii. Nasıl bir elbise?
3: Öyle bildiğimiz normal elbise değil mi?
0: Hancım, tuvalet al, etekleri kabarık, baloya gideceğim.
1: Öyle deme abla, belki bir gün o da lazım olur.
0: Ne dalga geçiyorsun be, bir şey istedik senden ya.
1: Tamam tamam, anladım. Normal elbise alıyorum.
0: Aynen, evet. Ya işte sen hep diyordun ya, yani yaşına uygun bir şeylerin olsa diye. Yani yaşıma uygun işte, öyle düşün.
1: Anladım.
2: Anladım, tamam.
0: Yaşıma uygun deyince de hani ne bileyim şey gibi, insan bir bakınca da bir içi açılsın tabii. Hani böyle bir güneş gibi sarılar falan olur yani, öyle bir şey olursa.
3: Sarı.
1: Tamamdır, hemen hallediyorum.
2: Tamam.
0: Birazcık bu ara yemeden içmeden kesildim de biraz küçük beden de bakabilirsin.
2: Sağ olasın Han.
1: Abla. Bu arada çok sevindim gerçekten. Dolabında yeni bir şeye yer açmana yani.
0: Tamam, işim var, kapatıyorum. Hadi sağ ol.

0: Alo İnci. İşim bittiyse hazırlan, seni almaya geliyorum. Acilen elbise almamız lazım.
1: Elbise mi?
0: Evet. Yalnız sarı olması lazımmış.
1: Kime lazımmış?

0: Neriman. Niye kaçıyorsun benden?
1: Ne kaçması?
0: Eskiden eve beraber yürüdük, artık kaçar gibi gidiyorsun. Yetişemiyorum da.
1: Senin kız arkadaşınla planın yok muydu? Ben mi yanlış duydum?
0: Bugün yok. Babam evde yalnız.
1: İyi. Yarın gidersiniz siz de.
0: Biliyorum içinden bana karaktersiz diyorsun. Ama düşündüğün gibi bir şey olmadı. Gamze'yle yani.
1: Beni ilgilendirmiyor Ege. Gerçekten senin özelin bunlar.
0: Bu mu yani? Artık birbirimizin hayatıyla ilgilenmiyor muyuz? Bu mu?
1: Bir derdin olursa gelirsin, dinlerim. Ama aşk hayatınla ilgili karmaşayı ben çözemem Ege. Biliyorsun bir tecrübem yok bu konuda.
0: Benim de yok. Ben de ilk defa yaşıyorum, ilk defa saçmalıyorum ve nedenini anlamıyorum. Sen benim en yakın arkadaşımsın. Yapma böyle.
1: Ne yapmayayım?
0: Sırtını dönme bana, üzülüyorum biliyorsun.
1: Üzülüyorsun. Neye üzülüyorsun? Okulun en güzel kızıyla çıkıp birdenbire popüler olduğuna mı? Seni deli gibi seven, sana hayran hayran bakan bir sevgilin olduğuna mı üzülüyorsun? Hayatta her istediğini istediğin zaman yapabilmene mi yoksa? Ben ne yapayım? Söyle bana. Yapayalnız kaldım yine. Hayatta ilk defa bir arkadaşım oldu diye sevinirken bir başıma kaldım. Hastalıkmışım gibi bakıyorlar bana. Okulda bunalıyorum. Evde zaten bunalıyorum biliyorsun. Alıp başımı bir yere gitmek istesem gidemem. Yasak. Söyle. Söyle ben ne yapayım?
2: Sizi gördüğüm iyi oldu arkadaşlar.
1: Hocam.
2: Nasılsın Neriman? Ne haber Ege?
1: Ben iyiyim hocam. İyiyim. Ege daha iyi. Çok iyi hatta. Maşallah yani. İyi, çok iyi.
2: Dur bir kendisine soralım. Nasılsın Ege?
0: İyi değilim hocam.
2: Görünüşe aldanmamak gerekiyor demek. Türkü sever misiniz siz?
0: Ben severim de neden sordunuz?
2: Sen Neriman?
1: Bilmiyorum. Yani bizim evde sadece Türk sanat müziği çalar. O da bazen.
2: İyi o zaman akşam beni fakirhaneye bekliyorum sizi. Size bir sürprizim olacak. Sen izin alamazsan ben hallederim o işi. Ege'de telefon numaram var. Görüşürüz.
0: Daha tuhaf bir adam görmedim hayatımda.
1: Ben gördüm.

0: Beğenir mi dersin?
1: Valla bilemiyorum, söz konusu ablan olunca emin olamıyorum.
0: Neyse, olmazsa değiştiririz. İnci, bir durur musun? İyi misin sen? Sanki bir sıkıntın var gibi. Anlatmak ister misin?
1: Ya hiçbir şeyim yok, iyiyim. Bugün biraz tatsız geçti de radyo, ondan.
0: Niye?
1: Bir dinleyici aradı. Yıllar sonra ilk aşkıyla kavuşmuşlar. Tam mutlu olacaklarmış. Adamın hasta olduğunu öğrenmiş. Yıkılmış tabii.
0: Hadi ya. Üzücüymüş.
1: Benim de kafam karıştı. Yani acaba hiç... hiç kavuşmasalar mıymış? Daha mı iyi olurdu? Ama... aynı zamanda hayatının en güzel, en mutlu günlerini yaşadığını da söyledin.
0: Bence buna değer.
1: Öyle mi diyorsun? Ama çok üzülecek.
0: Bunu yaşamadan ölen bir sürü insan var. Öyle olmaktansa bence böylesi daha iyi. Sen demek buna üzüldün. Gel buraya, gel. Gel. Hassas mıymış benim karımın kalbi? Ha? Üzülme. Er geç kavuşacak onlar.
1: Bir şey daha var.
0: Söyle.

0: Esra buraya taşınabilir mi?
1: O nereden çıktı şimdi?
0: Lütfen.
1: Sen yalnız mı hissediyorsun kendini? Ben varım. Deden var, kardeşin var.
0: Ama babam da burada.
1: Gül, beni düşünmek zorundayım İnci.
0: Çok haklısın ya, pardon ben düşünemedim.
1: Kirayı zamanında öder diyor musun?
0: Hem de günü gününe.
1: İyi. O zaman düşünürsün.

0: Yine mi makarna? Bari zeytin meytin bir şey koysaydınız içine.
1: Kusura bakma baba. Söyle Gülben'e sana içli köfte yapsın koysun önüne. Ben yapamadım, işim başımdan aşkındı.
0: Yine mi makarna?
1: Ya sabır. Senin kantaron mutfağa dalıp düzenimi bozduğu için bütün gün mutfağı temizledim. Sınır tanımayan gelinler derneği eve bir geldi bütün düzeni alt üst etti.
0: Bu makarnanın rengi niye böyle? Senin kıyafetlerinin rengi gibi.
1: Aa. Ne, sen ne renk seviyorsun söyle. Ne renk seviyorsun ben onu giyeceğim söyle söyle.
0: Sarı severim ben. Bir de mavi.
1: Al buyur. Hangi bu da? Gülben! Karton bardak koymamışsın Gülben! Sonra çok susayıp susayıp dalıyor mutfağa. Ay damacanayla su içiyor ya. Çok terliyor ondan herhalde.
0: Bak Safiye gözünü seveyim olay çıkarma. Şurada ağız tadıyla bir yemek yiyelim.
1: Ben mi olay çıkarıyorum be? Görmediniz mi geçen gün o ekmeği nasıl mıncıkladı elleriyle? Hiçbiriniz de gık demediniz ya. Tabii aileden görmeyince. Şunu iyice şöyle koyayım ki anlasın. Anlamaz. Anlamaz.
2: Biz geldik. Versene onu bana. Ah. İnci.
1: Heh.
2: Terlik.
1: Evet. Tamam.
2: Bir de.
1: Ha. Bir de o var.
2: Evet.
1: Tabii. Aldın mı? Ay almışsın. Bir gösteriver bana. Ya da neyse tamam sonra gösterirsin. Acelesi yok zaten önemli değil. Sağ ol vallahi zahmet oldu sana Han.
2: Umarım beğenirsin.
1: Aa beğenmez miyim? Kardeşim almış beğenirim tabii ki.
2: Beğenmezsin tabii. Daha öncekileri atmıştın.
1: Aa hatırlayamadım.
2: Neyse. Yemekte ne var?
1: Makarna yaptım. Ay ben çok severim. Sana zahmet olmazsa, hani bünyene ters gelmezse, acaba bir ellerini yıkasam mı rica edeceğim.
2: Abla.
1: Ne var Han? Allah Allah ellerini yıka dedik. Kötü bir şey mi dedim? İncilerimi dökülür dışarıdan geldi.
3: Hancığım sorun yok. Yani normalde de eskiden de ben... Yaptığım bir şey yıkarım tabii ki.
1: Ah bak ne güzel anlaştık aramızda işte yıkarmış. Ellerini de yıkayabildiğini gördük böylece.
2: Yavaş yavaş olacak ama.
3: Biliyorum. O yüzden lütfen ona acele ettirme.
2: Tamam. Ben de şunları sileyim de onları da laf etmesin.
3: Benim poşet de orada.
2: Hı hı.
3: O zaman ne yapayım şimdi? Benim ellerimi yıkamam lazım.
4: Kepekli makarna mı? İlk defa görüyorum.
1: Daha çok görürsün. Biraz kilo vermeniz lazım. Dikkat edeceksiniz artık böyle bundan sonra.
5: Evet Neriman. Bak ablan ne kadar dikkat etmeye başladı görmüyor musun? Yani örnek al bence.
1: Allah Allah ne varmış? Benim kilom hep aynıdır. 3 yukarı 3 aşağı. Verdim bu ara.
5: Hı hı. Evet. Neden o zaman Handan elbise istedin abla?
1: İstemişim.
5: Tabii ki.
1: Bana bak. Sen kantorondan mı duydun? O mu söyledi yetiştirdi sana?
5: Hayır abla ne alakası var ya? Konuşurken duydum işte.
1: Gülben seni bizim köye yollayalım biraz ha? Dağ havası, ağaçlar, beynine bir oksijen gider belki.
5: Pes artık biliyor musun? Gerçekten vallahi sana mutluluk da yaramıyorsa bizim işimiz o kadar zor ki. Hayır ne yapalım katlanacağız artık. Aa.

0: Bak ne olur didişmeyin artık. Zaten kafam kazan.
1: Ah canım. Yoruldu, bitkin düştü. Eve ekmek getirecek diye tabii yıprandı kızcağız. Hayat ailesi hep uğraşıyor.
0: Abla yıpranmak için onlara lüzum yok. Bu ev yetiyor.
2: İyi tamam artık yeterse.
0: Öyle ama
1: şimdi. Yeter be. Bu ne böyle ya? Hep birlikte üstüme geliyorsunuz, teker teker gelin bari. Hayırdır ne oldu? Seni de asi mi doldurdu?
0: Ne asiliğini gördün abla? Geldiğinden beri gıkı çıkmıyor kızın. Çıkıyor mu? Çıkmıyor.
1: Ha. Tabii sana çıkarmadı, bana çıkarmadı. O yukarı çıktı mı hanı fiştekliyor sürekli. Ben biliyorum çünkü.

0: Fişek. Havai fişekler var ya, havai fişek. Demek istedi. Fişek diye bir şey yok. O ne demek? Ben şimdi havai fişekleri hiç sevmiyorum çünkü kuşları öldürüyorlar ya. Tam masada onu konuşuyorduk. O yüzden öyle bir şey oldu. Hoş geldiniz. Hadi gelin, makarna var. Acayip kepekli.
1: Al abla. Sildim bunu.
2: Şimdi dokunamayacağım da sen açsan olur mu?

0: Ama bu sarığı ablam bunu hayatta giymez.
1: Ay vallahi bak, şu belini birazcık daraltırsak ben giyerim biliyor musun abla? Zaten renk ben, aynı ben. Ay Han, helal olsun sana, çok iyi zevkin varmış. Yani benim düşündüm bilemedim.
2: Benim zevkim değil. İnci seçti.
1: Aa, vay be.
2: Nasıl abla? Beğendin mi?
1: Yani hani filmlerde olur ya, eve dadı alırlar. Psikopat çıkar, herkesi öldürür, bütün aileyi tarar durur. O misal, o karakterlerin giydiği elbiseler gibi biraz ama.
2: Tarzın uygun yani. Sevindim.
3: Uygun uygun.
1: Tamam artık hadi. Eğlenceniz bittiyse buyurun masaya oturun. Soğudu yemek. Su koyuyorsun ama ne be? İşte bak sular konmamış Neriman. Herkesin suları boş.
0: Koyayım mı?
1: Ha, yeter tamam bana.
0: Su? İstemiyorum işte. Hı.
4: Ne diyeceğim? Abla. Ne yapacaksın elbiseyi? Hayır giymeyeceksen ben belini daraltıp şöyle bir kendime göre.
1: Ha. Ha. Yani işte artık alınmış yani, vermek de olmaz tabii. Üzerinde birkaç oynamayla bir şekilde adam etmeye çalışacağım ben onu. Yapılacak bir şey yok. Ah Ceylan olacaktı Ceylan. Ne güzel zevki vardı, kulakları çınlasın.

0: Güven. Şunları alsana mutfaktan, doğru düzgün bir tabak, çatal bir şeyler getir.
1: Anlaşması hadi. Var, imza attı.
2: Tamam, an gerçekten önemli değil.
0: Önemli İnci. Bunlar kanser eder adamı bunlar.
2: Abla ne yapayım ben? Alayım mı bunu?
1: Kalk getir Gülmen. Geç, geç. Hadi. Gelin hanımın sağlığı bozulmasın. Kalk.
3: Safiye, sen İnci'ye teşekkür ettin mi? Senin için o kadar uğraşmış, seçmiş, etmiş.
0: Etmedi.
1: Çok teşekkür ederim. Zahmet verdim yani. Gerek de yoktu aslında.
3: Madem gerek yoktu, niye istedin o zaman? Vardı, vardı. Buluşmaya gidecek bir şeyin oldu işte.
1: Baba sen karıştırdın herhalde. Ne buluşması şimdi?

0: O günlük tutan çocukla buluşacaksın ya sen.
1: Aa ama yeter ya, daha artık ben duramayacağım yani.
2: Abla dur dur. Şu elbiseni al da öyle git bari.

0: Aferin kız kantaron. Vallahi kedi olalı bir fare tuttun ha. Sarı kedi. Şunu bir yıkayayım da iyice.
1: Afiyet olsun.
2: Sağ ol baba.
3: Sağ ol.
2: Oh. Ben de çok doydum.
4: Bunlar da sizin. Bize de mi aldın?
2: Aa. Ablamı kıskanırız gözümüz kalır diye mi aldın bize de? Halbuki biz hiç öyle yapmazdık. Çok sevinirdik ki onun adına. Almana gerek yoktu.
4: Hayır Gülbelciğim, öyle benim içimden geldi. Hiç öyle alakası yok. Almak istedim. Ne oldu, beğenmedin mi?
5: Yok, çok güzel de kolsuz bu.
4: Evet. Belki üstüne bir hırkayla giyebilirsin ya da baharda giyebilirsin. Nasıl istersen.
5: Giyerim. Tabii de.
3: Ne oldu?
5: Bir şey yok. Çok teşekkür ederim.
4: Güzel günlerde giy.
5: İnşallah.
4: Onu görünce sen aklıma geldin Gülben. Belki koleksiyona eklemek istersin diye düşündüm.
2: Çok güzel. Aa, ne şirin bir şey bu ya. Biberon da var. Yani şimdi bunu bayağı böyle ağzından içiriyorsun. Evcilik oyunu gibi ya. Sanki. Değil mi? Çok tatlı. Kıyafeti de çok güzelmiş. Çok beğendim. Peki... Bu sütü içirince ne oluyor? Nereye gidiyor bu süt? Ha?

0: Altını ıslatan bebek diyor. Evet, süt içiriyorsun sonra altını ıslatıyor. Ne oldu, sevmedin mi? Şaka mı bu? Hı? Komik mi yani bu? Bu eğlenceli bir şey mi bu? Sen var mıydın yanında alırken? Hayır, değildi. Ne oldu, bir sorun mu var? Sorun sensin.
1: Gülben tamam. Sakin ol.
0: Aptal görünüyorum ben dışarıdan değil mi? Ha? Senin tabii çevrende bir sürü cin gibi arkadaşın vardır. O Esra mesela, o anasının gözüdür o. Ben salak görünüyorum size değil mi? Köylü cahil diyorsunuz bana.
1: Gülbenciğim tamam.
0: Sen söyledin ona değil mi?
2: Neyi?
0: Sen bunu tanıdıklarının çocuklarına ver.
2: Aa. Ne oldu ya? Ne yaptım ben şimdi?
1: Yok, bir şey yapmadın sen. Ben konuşurum onunla, tamam mı? Yok bir şey.
3: Nasıl kazıp açarsınız? Sudan çok uzun ve inanılmaz bir tarihe sahip.
4: Ben Naci Hoca'nın yanına gideceğim.
5: Şu bizim deli görümcenin fingir dediği değil mi o?
4: Ne? Naci Hoca Safiye'yle mi fingir diyor?
5: Evet.
6: O ne biçim laf öyle? Tövbe estağfurullah, ayıp yahu. Bak bir daha duymayacağım böyle konuştuğunu.
4: Ama dede ya, çok saçma değil mi? Yani hayatta olamaz öyle bir şey. Naci Hoca cool bir adam bir kere. Ne işi var Safiye manyağıyla?
6: Ege, uyma sen şuna.
5: Vallahi ben gördüm. Bugün onlar fena halde alevlenmişti.
6: Yeter be adam. Bir sus artık ya. Bir sus ya.
5: İyi be tamam. Sanki öğrencim var karşında. İyi sustuk.
6: Ege. Niye çağırmış Naci Hoca senin yanına?
4: Vallahi bilmiyorum. Neriman'la birlikte gelin dedi işte.
5: Ben anladım. Dur. Aranızı yapacak. Vay. Gördün mü sen Naci Hoca'yı? Bana bak. Sen de yapıyor muydun öğrencine böyle kıyaklar?
6: Ege. Giderken anahtarını yanına al. Kapıyı duymam filan.
3: Bakıyorum ve şöyle düşünüyorum. Tamam. Burası birinin mezarı.

0: Hoş geldin. Geç bakalım.
1: Hoş bulduk.
0: Otur bakalım.
1: Odanız da güzelmiş hocam. Hocam siz okuldan neden ayrılmıştınız ya? Eksikliğiniz hissediliyor da.
0: Neden?
1: Ne bileyim. Herkes şikayet ederdi de biz severdik sizin dersinizi.
0: Biz derken?
1: Neriman'la ben.
0: Şikayet eden Gamze miydin?
1: Evet, Gamze'ydi.
0: İyi, hadi aç kapıyı.
1: Kapı çalmadı ki hocam. Nereden anladınız hocam?
0: Kulaklarım iyidir, iyi duyuyorum. Sizin birbirinize söyleyemedikleriniz kulağımı parçaladı bugün.
1: Söyleyemediklerimiz mi? Neriman'la mı?
0: Hadi aç kapıyı, aç oldu kız.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Hoş geldin ya bakalım.
2: Hoş bulduk hocam. Benim çok vaktim yok da ablama görünmeden çıktım.
0: Bazı şeyler hiç değişmiyor demek.
2: Efendim?
0: Yok bir şey. Hadi geç oturun.

0: Sizin sürpriziniz neydi hocam?
1: Söyleyeceğim ama bu sefer dinleyeceksiniz.
2: Hocam biz sizi ne zaman dinlemedik ki?
1: Beni değil.
2: Kimi?
1: Sus. Dinle.
2: Oh, tertemiz oldu. Kuruyunca ütülerim mis gibi olacak.

Allah Allah, 50 kere söyledim be. Boşu boşuna elektrik israf etmeyin, günahtır dedim ya. Bir şunu çevireceksiniz artık, çok mu zor?

0: Bağlama çalmayı da mı öğrendin Naci? Sen ne öğrendin Safiye? Hiçbir şey. Olsun. O beni öyle de sever. Seversin değil mi Naci?
1: Bazen dilin söyleyemediğini saz söyler. Duyabileni.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye Koçak.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Popeyes'tan 3 kalp söyler miyiz? Tara.

0: aşk karın doyurur. Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
11: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Express içelim.
13: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için
14: 118.80.
15: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roko yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
16: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap. Şampiyon! Şahanesin Gemini.
17: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur. Paketini yavaşça açtırır. Sesini dinlettirir. O kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hası.
18: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
19: Ne?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasoy'a gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen fırlanta ve alyans kataloğu. Şimdi iddialı fiyatlarla Atasoy mağazalarına geldi. Sana yakışanı tak.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
8: İntens bir konu var, bekliyorum.
9: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
10: Kızlar.
11: Bizi özlemişim.
12: Bizim intens mi?
11: Bizli intens akşamlarını.
13: Mutluluk bu işte.
14: Bakın

0: 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Araba şamalos.
2: Oo.
3: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
4: O zaman herkesi benden şamalos.
5: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
6: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.

0: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Ne 11'deyim? Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
3: Karşınıza yeni nesil Blade.
4: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
3: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
10: Allah aşkına neden?
9: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
10: Karnın doyar da ruhun aç.
9: Dört nala yaşıyoruz.
10: Tamamdır beyaz, tatlı prens. Tamamdır şakamatik.
9: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Yeni eser.
10: Aşk konularında sen pek iyi değilsin. Şakadan devam.
9: Yo, ben bu aşka doyamam.
11: Doyana pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
13: Yakıt alacağız yine, yandık.
14: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: fırsatlarını kaçırmayın. Haydi kredi.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
1: Peki kuryelerimden haberi var mı?
2: Yani.

0: siparişiniz.
1: Hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Yazın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Parkta yuvarlanma kombinleri. Evde rahatıma bakarım kombinleri. Elbisesi papyonu ne de yakışmış kombinleri. Tatil kombinleri Ebebek yaz koleksiyonunda.
9: Bebekler, ebebekle büyürler.
10: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
11: Bu bayram A101'de aldın aldın. Çeşit çeşit çikolata uygun fiyatlarla sizi bekliyor. Kurban bayramınız kutlu olsun.
12: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
13: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
14: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
15: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
16: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
17: Öncelikle eti tutkudan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku.
18: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
19: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.

0: Daha kahırlı bir şarkı seçseydin keşke Naci. Ama güzel söyledi. Yazık, çocuk da çok çekmiş belli. Çok çekmiş çocuk.
1: Yok yok yok. Yok. Bu öyle bir şey değil bu. Öyle değil.
2: Hocam çok güzeldi. Ağzınıza sağlık.
1: Duydunuz mu?
2: Duyduk. Dedim ya, çok güzeldi.
1: Ege.
3: Duydum hocam. Ben duydum.
1: İyi. Anlatırsın o zaman onu. Ama akorduna dikkat et. Arada sırada yanlış basıyorsun.
2: Sen de mi bağlama çalıyorsun? Ben anlamadım hocam.
1: Hadi iyi geceler. Geç kalıyorsun eve, hadi.
2: Ay. Çok teşekkürler hocam.
1: İyi geceler.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Abi. Sofra hazır.
1: İyi, otur ye.
0: Abi ama ağzına bir lokma bile bir şey koymadın.
1: Size ne diyorsam yapın.

0: Abi, biz de cenazeye gelelim mi?
1: Cenaze menaze yok.
0: Ne demek yok? Yani kadınız diye insan değil miyiz?
1: Cenaze merasimi yok. Bulut'u gömdüler.
0: Kim gömdü? Ay öyle şey olur mu böyle usulsüz töresiz?
1: Töre bu Gülendam, vır vır etme.
0: Böyle töre mi olur? Almamış.
1: Gülendam, başıma bir şey gelirse Hüsnü'yle beraber Ali Memati'yi alıp başka bir şehre yerleşip yaşayın. Çocuk hiçbir zaman babasının kim olduğunu, ne iş yaptığını bilmesin. Sizi anası babası bilsin.
0: Abi, hiç öyle şey olur mu?
1: Beni dinleyeceksin. Bu çocuk da benim gibi olmayacak. Adının mematisini de kullanmayın. Ali ona yeter. Yoksa bu ölüm sevdiklerimin peşini bırakmayacak.
2: Emredersiniz efendim.

0: Gidip kaldırayım şunu ya. Bu saate kadar yatılır mı?
1: Oğlum karışma. Kim bilir kaç günün uykusuzluğu var.
0: Yatacak zaman mı ya?
2: Ne demiyorsun ki meraktan ölüyorum.
0: Ölüyorum Ömer baba. Ölüyorum da bunu size söylemem bir anlamı yok. Kalksın ona sorayım.
2: Neyi merak ediyorsun? Bana söyle ben de bileyim.
0: Aha, sana göre her şey sebebi mutlaktan.
2: Yalan mı evladım?
0: Ben de insanım. Merak ediyorum. Sebebi mutlak da kimin eliyle neyi yapıyor onu merak ediyorum. Merak da mı etmeyeyim?
3: Günaydın anacığım.
1: Günaydın evladım.
3: Yine neyi merak ediyorsun?
1: Bırakmadılar ki yatasın. 50 defa tembihledim sessiz konuşun diye. Bu susmuyor. Babana da gün doğdu Hikmet'i kızdırıyor.
3: Nasılsın babacığım?
2: Çok şükür oğlum. Geldiğinde beni bunların elinden kurtardın.
1: Aa.
0: Birader, bakma sen bu ihtiyarlara. Benden daha çok merak ediyorlar. Niye geldin diye sorsalar istenmiyorsun gibi bir durum çıkar ortaya. O yüzden ben sorayım. Hayır mı?
3: Allah Allah. Babamızın evine de niye geldin diye soru olur mu Hikmet?
0: İyi. Başka yerden gideriz biz de o zaman. Devlet işleri nasıl gidiyor?
3: Hikmet artık devlet değişti. Bir mail atıyorsun, devlet cevap veriyor.
0: Ben derin devleti soruyorum. Onların maili varsa ver, onlara bir mail atayım ben.
3: Yok mailleri.
0: Kırmızı kitabı değiştirmişsiniz.
3: Rengi aynı. İçi biraz değişti.
0: Nasıl oldu o iş?
3: İnsanlar bir kitap yazıyor. Yazanlar yazdıklarını, kendilerinin yazdığını unutup kutsal kitap gibi değişmesine müsaade etmiyor. Onlar gittikten sonra yerine gelenler bu bize emanettir deyip hiç değiştirmiyorlar. Biraz da işlerine geliyor. Halbuki zaman değişiyor, şartlar değişiyor. İnsanlar, dünya değişiyor. Bizim kitaplar değişmiyor. Dur, biraz değişti.
2: Bir Allah'ın kitabı değişmez. Ona da o kefil zaten. Değişmeyeceğini de oradan biliyoruz. Yoksa bu insan oğlunun eline ne geçmiş de işine gelecek şekilde değiştirmemiş?
1: Aman siyasetinizi gidin dükkanda konuşun. Böreklerimin tadını kaçırmayın.
2: Ha, bak bir de annenin kanunları değişmez. Ki değişmesin hakikaten. Böreğin tadı kaçar.
1: Hadi buyurun. Hadi.
4: Afiyet olsun. Hadi ellerine sağlık.
1: Hadi yiyin, hadi yiyin. Afiyet olsun.
0: Eline sağlık anacığım.
1: Afiyet olsun yavrum.

0: Başkanım, Zozan arkadaş önderliğe ve halkına ihanet etti.
1: Ne zaman?
0: Yılmaz arkadaş, Zozan arkadaşı zafiyet gösterirken yakalamış.
1: Zozan arkadaşı bizzat ben sorgulayacağım. Daha henüz metropole gitmeden bu zafiyet ne demek? Bu burjuva parfümünü nereden bulmuş? Kimden almış?

0: İyi bir arkadaşımızı kaybettik.
1: Sırt çevirdiğimiz zaman iyi olan her şeyi kaybederiz.
0: Bulut bizim aramıza katıldığında, girdiği yolun sonunda başına gelebilecekleri biliyordu. Hizmetlerinin karşılığını fazlasıyla aldı. Hatta başka kimseye göstermediğimiz imtiyazı ona gösterdik çoğu zaman. Davut Tataroğlu'nun emrinde çizgi dışına çıkmasına rağmen.
1: Benimle görüşmek istemişsiniz.
0: Hı hı. Yürüyelim mi biraz?
1: Benim de size söylemek istediklerim var. Şahmeran'ı elimden kaçırdığımı duydunuz mu?
0: Duydum. Mossad ajanını öldürüp gitmesi kötü oldu.
1: Biliyorum ama elimden başka bir şey gelmedi.
0: Keşke Memduh'un torunuyla vakit kaybetmeseydin.
1: Onun yüzünden büyük bir şey kaybettim ama İstanbul'u yok olmaktan kurtardık. Bu arada başbakan ilginç bir teklifte bulundu.
0: Öyle mi?
1: Özel kuvvetlerin başına geçmemi istedi.

0: Açıkçası kararsızım. Teklifi kabul edip etmemekte. En son vardığım nokta, ben ayrıca bir ekip kurayım, diğer kuvvetlerle de irtibatlı olayım. Yani KGT'nin yapısını değiştirip genişletelim. Bu terörü bu topraklardan kazıyıp atalım.
1: Polat Alemdar, sana verdiğimiz görevde başarısız oldum.
0: Sebeplerini size anlattım.
1: Maalesef bundan sonra seninle yola devam edemeyeceğiz.
0: Anlamadım.
1: KGT'deki görevinden ayrılman için bize görüş sordular. Biz de uygun bulduk. Senin zaten bu göreve devam etmek istemediğini bildiğim için içim rahat bir şekilde ayrılmanı onayladım.
0: Öyle mi?
1: Ameliyatı ne zaman düşünüyorsun? Ne zaman hazırsan söyle, arkadaşlar seni yurt dışına çıkarsınlar ve istediğin hayatı sağlasınlar.
0: Ben hazır olduğumda size haber veririm.
1: Bugüne kadar yaptığın hizmetler için sana minnettarız.

KGT'deki görevinden ayrılman için bize görüş sordular. Biz de uygun bulduk. Ameliyatı ne zaman düşünüyorsun? Ne zaman hazırsan söyle, arkadaşlar seni yurt dışına çıkarsınlar ve istediğin hayatı sağlasınlar. Bugüne kadar yaptığın hizmetler için sana minnettarız.

0: Senin bu şansından nefret ediyorum.
1: Şans değil. NBA'yi senden daha iyi takip ediyorum.
0: Buna nasıl vakit ayırabiliyorsun?
1: İnsan eğer kendine vakit ayırmazsa sadece öfke üretir.

0: Atacak mı, kaçıracak mı?
1: Atacak.
0: Bu oyuncu Türk. Kaçıracak. Aa!
1: Türkler bu işi öğrendi Aaron.
0: Atacağını biliyordum. Yine de alışkanlığımdan vazgeçmek istemedim. Ben onların hep ıskalamasını bekliyorum.
1: Basketbol gerçek hayattan farklı. O yüzden zevkli. Afrikalılar gerçek hayatta gibi olsalar basketbol sahaları komple beyaz olurdu. Ama şimdi neredeyse simsiyah.
0: Mesele onları kim yönetiyor? Bir tane siyah başarılı antrenör var. Geri kalanı beyaz. Bizi al Ünsal.
2: Teşekkür ederim efendim. Yemeğimi yeni ofisimde yemeyi tercih ederim.
0: Polat Alemdar kursağında bırakmasın öğününü.
2: Polat Alemdar artık zavallı bir adam. İlk hatasında onu çıkmamak üzere içeri tıkacağım.
0: Şamir Bahse giriyor musun? Ben diyorum ki Polat hapse girmez.

0: Zevkle. Polat Alemdar her şeyini kaybedecek. Canını bile.
1: Hoş geldin abi.

0: Ne oldu usta?
1: Silahları buradan kimsenin bilmediği bir yere taşıyın. Hesapları boşaltın, nakde dökün.
0: Hayırdır usta?
1: Üstümüz çizildi Memati.
0: Nasıl yani?
1: Görevden alındık, işten atıldık.
0: Sebep?
1: Başarısız olduk ondan Memati.
0: Onu kim diyorsa gelsin bir de benim yüzüme söylesin.
1: Bu saatten sonra yüzümüze bakacak birini bulursak iyi Memati.
0: Daha önce de böyle şeyler oldu usta.
1: Her seferinde devlet arkamızdaydı. Bu sefer değil.
2: İhtiyarlar?
1: Onlar da yok.
0: Onlar değil mi aslan gibi adamlarını satan? Sonra da taşsız mezara koyuyorlar. Sana daha önce de söyledim usta. Bak gördün mü? Aynısını bize de yaptılar.
3: Abi bundan sonra ne yapacağız?
1: Gülüm sen bir Tuncay'ı ara. Onun da bilgisi olsun. O da hesaplarına çeki düzen versin. Sonra ne yapacağımızı daha sonra konuşuruz.
3: Tamam abi.
0: Cahit, sen de silahlarla ilgilen.
2: Peki abi.
0: Usta, bir numara çekmiyorsun değil mi?
1: Yok Memati.
0: Sen ayrılmak istedin de bize mi böyle söylüyorsun?
1: Yok. Resmen kovulduk.
0: Usta şöyle söyleyip durma. Kanıma dokunuyor.
1: Benim de Memati. Benim de.
4: Bugünlük yorulduğun yeter.
5: Yok, iyiyim.
6: Kardeşim nedir bu iş?
5: Ne işi Tuncay Bey, hayırdır?
6: Görevden alınmışız.
5: Seni niye görevden aldılar? Mükemmel hastane yönetiyorsun.
6: Beni görevden alsalar zil takar oynarım. Nefret ediyorum bu mikrop yuvasından. Hepimizi görevden almışlar. KGT'den atmışlar.
5: Ne diyorsun sen?
6: Diyorum ki Polat Bey'i devlet azletmiş.

0: misin?
1: Bu halinle bir yere gidemezsin.
0: Doktor, ver şu elbiselerimi. Ne bakıyorsun? Kıyafetlerimi verir misin?
2: Abi Ünsal gelmiş. Bir sürü de adam varmış yanımda.
0: Ver.
3: Memati, bırak silahı.
4: Usta, bir yerde rahatlamam lazım.
3: Ben seni rahatlayacağın yere götüreceğim.
5: Oho! Siz hala burada mısınız beyler?
3: Nerede olacaktık ya?
5: Bana size bilgi verildiği söylenmişti. Demek ki verilmemiş. Ben söyleyeyim. Azledildiniz.
4: Sana ne bundan? Git kınanı başka yerde yak.
5: Memati'ciğim, KGT'nin başına ben getirildim.
3: İyi Ünsal, hayırlı olsun. Başka?
5: Başkası şu. Bu mekan dahil KGT'ye ait bütün yerlerden çıkacaksınız. Bütün envanteri, silahları ve parayı teslim edeceksiniz.
4: Ne yapacaksın onları? Alıp Feller Baba'na mı götüreceksin?
5: Arkadaş, devlet terbiyesinden yoksun. Siz ona gerekenleri söylersiniz.
3: Bu mekan bize ait, KGT'ye ait değil.
5: Benim kayıtlarımda öyle gözükmüyor. Bir yanlışlık olmuşsa mahkemeye başvurun. Davanın neticesine göre duruma bakarız. Silahları alın.
3: Devletimi mahkemeye vereceğim Ünsal.
5: Yasal hakkın. Devlet vatandaşın hakkına saygı gösterecek. En azından ben görevde olduğum sürece. Üstünüzdeki silahlar da teşkilatın. Onları da geri vermek mecburiyetindesiniz.

0: Bizde silah mı yok Ünsal?
1: Ruhsatlı silah yok. Ruhsatsız silah kullanıp kullanmamak da size kalmış. Artık üstünüzde devlet zırhı yok. Silahınızı verir misiniz?

0: sana bizzat iade edeceğim.
1: Bunları da al. Tek kurşun beni öldürmeye yetmez.

0: Ne işin var burada Abdülay?
1: Abi doğru mu? Bu ortamda hastanede yatmam abi.
0: İyi o zaman. Git Zaza'ya, Zülfikar'a, baba Memduh'a haber ver. Onlarla görüşeceğim.
1: Anlamadım abi.
0: Sen dediğimi yap. Akşam buluşacağız.

0: Beni çağır mısın?
1: İnsan bir hayırlı olsun der Alper. Ne olmuş size böyle ya?
0: Ne istiyorsun?
1: Sana çok ihtiyacım var.
0: Ben seninle çalışmam.
1: Yanlış anladım. Sana ihtiyacım var derken devleti kastettim. Devletimiz senin başarılı hizmetlerine Moğolistan'da, Ulan Batur'da devam etmeni istiyor. Benden görüş sordular, uygun olduğunu söyledim.

0: Söylemeyecek misin usta nereye gittiğimizi?
1: Ne zamandır satın almak istediğim bir sabun fabrikası vardı. Madem işsiz kaldık, gidip onu alalım.
2: Abi çok iyi düşündün. Artık en büyük silah para da... Biz o zaman silahları niye aldık?
3: Belli ki sahibi satmak istemiyor. İkna edeceğiz.
0: Çiti mi satacağız?
1: Ben ne işe girsem sen de benimle girmeyecek misin?
0: Girerim de usta. Raconu zaten çizdiler. Bir de çitilemesinler.
1: Bir işine giriyoruz Memati.
0: Nasıl yani?
1: Biz hangi işe girsek devlet tepemize çöker. Bu işe hem var hem yok. Çöksek polise gidecek değiller ya.
0: Usta racon hepten gitti.
1: Satacağız demedim Memati. Gireceğiz dedim.
0: Kimin bu mallar?
1: Senin adı önemli mi Memati?

0: Burası.
1: Abi burası normal fabrika.
0: Öyle olacak Erhan. Tabela mı koyacaklar burada depolayıp yurt dışına yolluyoruz diye?
1: Yani dediğim, elimizi kolumuzu sallayarak gideriz.
0: Çok zamanımız yok. Karakol 5 dakika uzakta. Gürültü çıkarmadan işi bitirip çıkmamız lazım.

0: Silahlar nerede saklanıyor?
1: Anlamadım abi.
2: Sana bir şey soruldu.
1: Tamam abi. İmalathanede kırmızı bantlı kolilerde.
0: İçeride kaç kişi var?
1: Ne bileyim abi. Bazen 8, bazen 10 kişi oluyor.
0: İçeri girmek için kapıda bir şey soruyorlar mı?
1: İrsaliyeye bakıyorlar.
0: İrsaliye nerede?
1: Torpidoda.
0: İçeri girdikten sonra nereye gideceğiz?
1: Kapıdan girince solda imalathane kapılarını göreceksiniz. İçeride bazen 5, bazen 6 kişi çalışır. Solda sarı boş bidonların olduğu bir oda var. Paralar o bidonların arkasında.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambi'm var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde.

0: erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Joli'de.
1: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
3: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
4: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yarışana
2: tak. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Kazanmak için önce kafanın ferah olması gerekir.
6: Alperen topu yakaladı. Son saniyeler. Alperen'in rahatlığı inanılmaz. Bu nasıl bir kafa?
7: Mücadele stresli, koşullar zorluysa yeni Eden Shoulders Men spor ferahlığı.
8: İlk kullanımdan itibaren %100'e kadar kepek koruması ve benzersiz mentor ferahlığıyla sen de kafanı ferahlar kazanmaya başla.
9: Ben bu kafayla daha çok kazanırım.
8: Yeni Head & Shoulders Men Spor Ferahlığı. Kazanmak kafada başlar. Tam o anda
10: bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
11: Isı saçınızı yıpratıyor mu? Buna son. Yeni Pantene Heat & Glow kremi deneyin. Formülümüz ısıyla aktifleşir ve saça 4 kat daha fazla provitamin sağlayarak kuru saçları nemli saçlara dönüştürür. Isı kullandığında beslenen, yumuşak, parlak ve sağlıklı saçlar için ısıyla aktifleşen kesintisiz nem. Pantene.
12: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
13: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
14: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: sigortam Net. Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
4: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
3: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
7: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
8: Sadece duruladım.
7: Özel bir formülün var mı?
8: Sadece duruladım.
7: Hadi ama.
8: Sadece duruladım.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim duruyu?
10: Bravo valla.
8: Sen de sadece durula.
11: Bu gece seviye gerçekten yükselecek. Bir üst seviyeye çıkmak için meydan okuman gerekir. Karşınızda yeni nesil Blade.
12: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
11: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
13: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
14: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir SUV.
15: Canım karım.
14: Ula senin ne işin var burada?
15: Ula Aslı senin ne işin var burada?
14: Araba almaya geldim.
15: Ben de.
16: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
15: Biz evimize 5. ayda...

0: kavuşabiliriz değil mi?
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Paraları da, malları da kamyona yükleyin.
1: Önderliğe ve halkına ihanet ettiğini biliyorsun, değil mi?
2: Başkanım, asla önderliğe ve halkıma ihanet etmem. Metropole gideceğim için, oranın burjuva şartlarına uyabilmek için bu parfümü çantama koydum.
1: Taktiksel durumunu anlıyorum. Bu parfümü nereden buldun arkadaş?
2: Bölgede eylem sırasında bir köyden aldım.
1: Yalan söyleyerek asıl ihanetini şimdi gerçekleştirdin. Üstelik benim halkıma iftira ederek ihanetini pekiştirdin. Benim halkımın gururundan başka tüketecek bir şeyi kalmamış. Bir de parfümü sıkacak. Nereden buldun bu parfümü?
2: Başkanım, Yılmaz arkadaş zaafına yenik düşerek hediye etti. Nereden temin ettiğini bilmiyorum. Kendisine gereken eleştiriyi yaptım. Ancak gelip size durumu bildirmeyerek yanlış yaptım.
1: Yılmaz arkadaşı bu konuyla ilgili olarak sorgulayın. Gerekeni yapın. Zozan arkadaşı artık daha büyük bir görev bekliyor. Burjuva'nın kalbine, metropole gidecek. Ve onun bağlılığını test edeceğim. Götürün. Metropolde kendini kamufle edersin.
2: Teşekkür ederim başkanım.

0: Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Yıllar önce arkadaşlarımla bir yola çıktık. Bu yolda arkamızda her zaman devlet oldu. Geldiğimiz noktada birilerinin karşısına çıkmış olacağız ki devletle aramıza girdiler ve yolumuzu kestiler. Bizim amacımızda bir sapma yok. Ama yöntemimiz artık farklı olacaktır. Yöntemimizi değiştirdim. Sizi buraya davet etmemin sebebi yeni yolumda benimle yürüyüp yürümeyeceğinizi sormaktır.
1: Öncelikle hayırlı uğurlu olsun yeni yolun. Ama ben mi anlamadım? Yani ne değişim?
0: Diyorum ki bundan sonra bu ülkede benim iznim olmadan silah değil çakı satılmayacak. Satılmayacak. Kaçakçılık yapılmayacak. Tek bir kuruş kara para bile yer değiştirmeyecek.
1: Baba oğlisin yani.
2: Bu oluşumun biz neresindeyiz?
0: Siz benim dostlarımsınız. Ben sahip olduğum her şeyi daima dostlarımla paylaşırım. Sizi varlığı da yokluğu da paylaşmaya davet ediyorum. Bana hayır diyeninize saygım bakidir.
3: Biliyorsun, ben bu işlerden anlamam. Ama sen benim can dostumsun. Bugüne kadar senden dostluktan başka hiçbir şey görmedim. Sen beni nerede görmek istiyorsam ben oradayım.
0: Eyvallah baba Memduh.
3: Eyvallah.
2: Benim Memati'yle dostluğum eskilere dayanır. Senin zulme uğradığını biliyorum. Biz her zaman zulme uğrayanların yanındayız. Senin karşındaki her Yezid bizim düşmanımızdır.
0: Eyvallah Zülfikar Ağa.
2: Eyvallah.
1: Bilirsin benim kimseyle dostluğum yok. Varlığı paylaşmaya bir itirazım yok. Ama ben yokluğu hiç sevmeyeyim. Kaldı ki paylaşam. Daha dün zemezedeydiz, gökdelendeydiz, holdingdeydiz. Bugün yeraltı değilsiz. Bana söyleseniz ben yeraltını daha çok sevdim. Daha iyi bileyim. Evvelallah bir tane çakal bırakmayız. Bir kuruş kimseye yedirmeyiz. Ama yarın yok karar değiştirdik. Polimden ele dedik. Devletle aramız yoktu, kızdık, ondan yaptık derseniz...
4: Dersek deriz Zaza. Sen ne diyorsun?
1: Eyvallah diyeyim. Ya ne diye? Sen de ben tanımaz gibi konuşsun.
0: Eyvallah Zaza.

0: Usta, paraları dediğin gibi dağıttırdım. Malı ne yapacağız?
1: Dursun be Mahdi.
0: Tamam Dursun da sonra ne yapacağız?
1: Sonra bakarız.
0: Sonra ne zaman?
1: Ne Mahdi, alıcı mı var şu an şu dakika?
0: Yani satacağız usta. Sorduğum bu.
1: Sen ne diyorsun Abdülay?
2: Sen satılmasını istemiyor musun abi?
1: Satmak isteyeyim.
2: O zaman niye bu işe girdin? Girdiysen satacaksın. Yerin altındaysan her şeyi yaparsın.
0: Abdülay haklı. Eski zamanda değiliz. Para topla yak, mal bul denize dök. Gördün usta, koliyle para getirdik, 5 kuruş kalmadı. Alemde para harcayacaksın.
1: Alemin ne olduğunu biliyorum Memati. İşi başka iş.
0: Yani suya dökeceğiz.
1: Memati, hakikaten biri mi aradı seni? Bize toz lazım diye.
0: Arasa veriyoruz yani.
1: Arasın bakarız.

0: Kızım, ne yapıyorsun? Arıyorum, ulaşamıyorum sana. Bak, sana hediye gönderdim. Ne demek niye gönderdim? Baban sana hediye yollamış. Doğru ya, doğum günü. Ben bilmem öyle şeyleri. Hediye gönderdim işte. Alo? Alo? Arkadaş, Londra diyorsun. Telefon çeker diyorsun. Çekmiyor. Pas pas.
1: Bir kere de risk al be Yaşar ağa. Senin serçe parmağına hayatımı veririm.
0: Oğlum, benim serçe parmağım senin hayatından daha değerli. Kızımla konuştum. Şansım yerine geldi. Hiç kaçarınız yok. Bu akşam 5 kuruş vermem. Kes.
1: Peki.

0: Kızım bir daha arıyor. Alo, kesildi kızım. Ne var İlhan? Fabrikada mısın İlhan? Tamam, geliyorum.
1: Hep aynı numara ağam. Yenileceğini anlayınca bir şey uyduruyorsun.

0: Beni emretmişsin amca.
1: Özcan, git tırk aracına Süleyman'ı al buraya getir.
0: Süleyman'la ne işin var amca?
1: Sana ne diyorsam onu yap.
0: Emredersin amca. Bu tırcı Süleyman'la amcamın ne işi var Zeynel?
2: Bilmiyorum.
0: Sen amcamın dibinden ayrılmayacaksın. Bilmeyeceksin öyle mi Zeynel?
2: Hiçbir şey duymayıp bilmediğim için 20 senedir amcanın yanındayım.

0: Geçmiş olsun Yaşar Bey.
1: Sağ olasın komiserim. Çocuklar haber verdi. Bizim şoförler birbirine girmişler. İşi fazla büyütmeyelim ki zarar görmeyelim.
0: Hırsızlık da var. Kamyonlardan birinin çalındığını söylediler.
1: Dediğim gibi şoförlerin kavgası. Arabayı onlardan biri götürmüş. Hırsızlık yok. Komiserim, bizim malımızı kimse çalmaz.
0: Siz yine de içeriye bakın. Başka bir şey varsa bize haber verin.
1: Sağ olasın. Seni arayacağım tabii. Kimi arayacağım?
0: Toplanın arkadaşlar, gidiyoruz.

0: Ağam. Dur hele lan. Polisler gitsin gösterirsin. Her şeyi mi almışlar ilan?
1: Parayı da, malı da.
0: Malı da almışlar ha? Topla bakayım milleti. Kim varsa fabrikada nöbete koydu.
1: Emredersin abi.

0: Dahi ben sana söyleyeyim, ucuza gittik.
1: Elma mıdık, armut mıdık ki ucuza gidek Cevher?
2: Şşş! Beni sinir yedisin ha!
0: Dahi karşılığında ne verdik bu paranın? Ben onu bilmeyeyim ya. Ondan diyeyim.
1: Dostluğumuzu...
0: Dayı, senin dostluğun cihana değer mi? Ucuza gitmemişik, 5 kuruşa gitmişik.
1: Cevher, ulan 40 yıldır yanımdasın. Ya senin bir kuruşunu görmüş müyüm ki... ...miye 5 kuruşa laf edisin?
0: Dayı, kırılayım ha.
1: Aman, kırıl. Senin gibi olduğunu da anca benim gibi biri kıra. Oğlum, anlamıyorsun. Adam para vermiş... Para. Hiçbir şey istemeden vermiş. Ya neden? Olmuyor mu?
0: Ya işte onu diyeyim. Niye vermiş?
1: Ya bir tane bile kaçak cigara satılmasın diye vermiş.
0: Ne olmuş? Millet ucuz ucuz içi işte ha. Bu adam niye buna sardı?
1: Cevher, bak bilirsin ben de... Elemdağ'da tütün ve mamullerini sevmik. Cezası 69.

0: kampanya açtık. Tumansız hava sahası istik.
1: Hak et mi dayı? Millet tumansız mı gezecek?
0: He, gezmeye başladı bile oğlum. Koş koş, sen ne durisin? Oğlum siz beni deli mi edeceksiniz? Parayı basacağız ki millet başkasından almasın. Bizden alsın.
2: Biz cigarayı nereden bulmuşuk?
0: O bizim işimiz değil ki. Zülfikar bulacak malı.
1: Biz sadece parayı mı dağıtacağız dayı?
0: Yo, hepsini değil. Bizim çocukları salacaksınız sokağa. Ha? Kaçak sigara getirenlerin ağzını burnunu kıracaklar. Biz de alemde paraları dağıttık hepsini. Ondan yani böyle oldu yani.
2: Peki dayı, devletin sırtını döndüğü adama biz niye sarılık? Yarın öbür gün bir devlet bekçisi gelse, bu adamdan daha devlet. Bilirsin, düğmesi Altay'dan başlıyor.
0: Oğlum bekçi mi kaldı ki düğmesi gala? Dayın işine bakar. Elim de bana paramı verdi. Neden? Olmuyor mu? Gerisi beni alakadar etmez. En son kaç saydın imdadım?
1: Vallahi dayı sizi dinledim, unuttum. Bir daha sayayım.
0: Sevi. Sevi, bu çocuk da para saymayı Sevi. Allah için ben de seveyim. Ama bu parayı seveyim. Bak bugün alemde para verdi. Onu öyle seveyim ki. Aha, yarın sen parayı verirsen. Seni de severim.

0: Polat Alemdar'ın bizimle ne işi var oğlum?
1: Sorayım ağam.
0: Sorma. Ortalığı karıştırma. Ben öğrenirim.
1: Herkesi topladım ağam.

0: malımı nasıl çaldırırsınız? Yarın akşam sevkiyat var. Benim hiç sözümü tutmadığım görülmüş mü? Duyulmuş mu ulan?
1: Gel.
2: Amca Süleyman geldi.
1: Gelsin.
3: Beni emretmişsin Zülfikar ağam.
1: Nasılsın Süleyman? İyi misin?
3: Sayende iyiyim ağam.
1: Yeğenlerim de iyi mi?
3: Hepsi iyi ağam.
1: Cigara içiyorlar mı cigara?
3: Yok ağam, hiçbir içmiyor.
1: Ben içiyorlar diye duydum.
3: Yanlış duymuşsun ağam. Yani söyleyen yanlış söylemiş ağam.
1: E sen doğrusunu söyle o zaman Süleyman. Benim duyduğum yeğenlerim kaçak sigaraya dadanmışlar. Sen iyi para kazanıyorsun. Bunlar niye ucuzundan kaçak alıyorlar?
3: Bilmiyorum ağam. Ne demek istediğini anlamadım aslında.
1: Anlamazsın tabii. Seni oraya kazık diye mi diktim? Adamlarının hepsi kaçak sigara getiriyorlar. Sen ayakta uyuyorsun.
4: Nereye? Kime getiriyorlar bu malları? Nerede tutuyorlar? Hepsini öğreneceksin.
3: Emredersin ağam.
2: Polat Alemdar, sigara işine mi verdi Zeynel?
5: Başkanım, Amerikalılar geldi.
6: Numuneleri getirdiler mi?
5: Getirdiler başkanım.
6: Denediniz mi?

0: Buyurun.
1: Yarın öbür gün bize de af çıkarsa siz bu silahları kime satacaksınız? Bu bölgede bu kadar iyi müşteriyi nereden bulacaksınız?
2: O zaman size bir devlet kurmak gerekir, daha çok silah satabilmemiz için.
1: Kapitalizmin bu taktikleri devrimci arkadaşlar tarafından tam olarak özümsense devlet de kurulur, ütopya da gerçekleşir. Siz hiç sömürüden vazgeçmeyecek misiniz?
2: İstersen silahları geri götüreyim.
1: Taktiksel durumdan vazgeçin artık kardeşim. Ticaret yapıyoruz burada. Ne sen silahları geri götürürsün, ne de ben onları geri yollarım.
2: Şahmeran, artık paraları nakit istemiyoruz.
1: Ne oldu? Sorun mu var?
2: Sorun çıkıyor. Artık havale edilmesini istiyoruz.
1: Yine bir kapitalizm taktiği. Hani ticarette taviz vardı? Avrupa'da sıkıntıdayız. Hesaplarımız takip ediliyor.
2: Siz bir yolunu bulursunuz.
1: Siz problem üretin, biz çözüm üretelim. Bu da devrimcinin kaderi işte. Hallederiz, merak etme.
3: Adamın adı İzzet. Sarma diyor millet. Atadan dededen tütün işi yapıyor. Epeydir kaçak sigarayı bu satıyormuş. Bulgaristan'dan, Rusya'dan, İran'dan, Irak'tan, nereden bulursa getirip iç piyasaya sürüyormuş.
4: Deposunun adresi mi bu?
3: Bu depolarından birinin adresi.
4: Memati, duymuş muydun sen bu sarmayı?
5: Çok eskiden duymuştum usta. Ama önemsiz biriydi. Sigara işinden ne olacak?
3: Öyle deme Memati. 300-500 milyon dolardan bahsediyorlar.
5: Pırlantadan mı bahsediyoruz, altından mı? Topu topu sigara.
3: Memati, sigaranın paketi kaç para?
5: Ben ne bileyim kaç para?
3: Yabancılar 7 lira. Ona maliyeti 2 lira. Normal sigaradan bakkal büfe %10 kazanıyor. Kaçak sigara sattığında %100 kazanıyor.
4: Kimin ne kazandığı bize alakadar etmez. 1 lira bile kazansalar bizden habersiz kazanmayacaklar. Sağ olasın Zülfikar Ağa.
3: Sen sağ ol Can Polat. Can Polat desem sana mahsuru var mı?
4: Memnun olurum.
3: Eyvallah.
6: Memati abi, ben de geleyim mi?
5: Gel göreyim bakayım bileğin nasılmış.
4: Bu iş işi değil. Kimseye sıkmayacaksınız. Tertemiz girip tertemiz çıkacağız.
3: Aferin. Adam olacak Zeynep.
7: Olacaksa da senin yanında olsun ha.

0: Erhan, kamyonu kapının önüne getir.
1: Abi keşke ben de senin gibi kolumun olmadığını unutsam.
0: Sen tek kolla çok iş yaparsın, hadi.
1: Yaparım abi.
2: Usta, çocuğu sağa sola yolluyorsun da bir sakatlık çıkmasın.

0: Sakin.
1: At o silahı, geberip gitme burada.
0: Sakin, sakin.

Tamam, kimse kıpırdamıyor. Sakin. Sakin. Silah yok, tamam.

0: Abi ölmüş.
1: Aferin Özcan. Kimseyi öldürmeyin diyorsam öldürmeyin.
2: Arkadaşımız mı ölseydi abi?
1: Adam öldürse öldürürdü. Ya benim emrimi dinleyeceksiniz ya da yanımda olmayacaksınız.
3: Usta, çocuk yar...
2: Şunları kamyona doldurun. Adamı ortadan kaybedin. Ailesini de öğrenin, bir ömür bakın.

0: Bu civarda bu işle uğraşan hırsızları toplayıp getirin. Ellerini ayaklarını kıracağım.
1: Peki ağam.

0: Alo.
1: Ben Polat Alemdar. Kiminle görüşüyorum?
0: İzzet ben.
1: İzzetçim, mekanındaysan bir çayını içmeye geleceğim.
0: Konu neydi?
1: Yüz yüze İzzet. Yüz yüze.
0: Buyurun gelin. Beklerim. Polat Alemdar'ın bizimle ne işi olur?
2: Abi, kime gidiyoruz?
3: Sarıso'ya.
2: Toz mu satıyor?
3: Yok. Muhabbete gidiyoruz. Alemde ne oluyor, ne bitiyor öğrenelim.
2: Abi, Sağır diyorsun.
3: Oğlum, lakabı Sağır. Bu adamın duymadığı, bilmediği hiçbir şey yoktur. Herkes gelir buna bir şeyini anlatır. Hatta derler ki bu Sarıso polisin bile bir kilometre öteden ayakkabısının tıkırtısını duyarmış.
2: Ya, inanıyor musun bunlara? Bu alemde bir tek şey gördüm. Alayı efsane dedikodu.

0: Memati abi sen misin?
1: Benim İso, benim.
2: Abi o yanındaki kim?
0: Tıkırtısını hiç duymamıştım. Eskiden postal mı giyiyordu?

0: Bırak işi hava atmayı. Çay söyle.
1: Söyledim abi.
0: Hadi bakalım İso, her şeyi biliyorsun. Niye geldiğimi de bil.
1: Vallahi devlet baba 3'ten 9'a boşamış diye duydum. Başka da bir şey duymadım.
0: Sağır olmuşsun sen, sağır. Eskiden her şeyi duyardın.
1: Kereste işi nasıl gidiyor?
0: Mehmet Fikret akıllı olursa iyi gidecek.
1: Olmaz, dayanamaz o abi. Benden iyi biliyorsun. Allah'tan İbrahim Velid'in kızı gelmiş. Bu sıra onun peşinde de belki yamuk yapmaz.
0: Çirkindir lan ayının kızı.
1: Yok abi, güzel, bekar. Öğreneyim mi kim var kim yok hayatında? İstiyor musun?
0: İso, karı kız konuşmaya gelmedik.
1: Bulut'u kimin öldürdüğünü soracaksan bir bilgim yok abi. Senin bilmediğini ben nereden bileyim?
0: Ne geveliyorsun Sağır?
1: Abi alemde milletin ağzı torba değil ki bizesin. Herkes konuşuyor. Memati Baş utandığından arkadaşını gizli saklı gömdü diyorlar.
0: Kim diyorsa gelsin bana desin, onu da gizli saklı gömeyim. Beni lafa tutma Sağır.
1: Emret abi.
0: Diyelim ki bir tanıdığın elinde toz var.
1: Abi toz işine beni bulaştırma.
0: Bulaştırmıyorum oğlum. Ben de bulaşmam biliyorsun. Ama elinde kalmış işte. Tanıdığı ettiği de yok. Tozu okutacak. Aradan yolunu bulursun sen de.
1: Abi toz işi pis iş.
0: Sağır. Kulaklarını iyi aç dinle. Bir alıcı malıcı duyarsan bana haber ver. Nasıl haber vereceğini biliyorsun.
1: Kaç kilo abi?
0: Epey varmış dedim ya.
2: Bunlar daimin sana hediyesi. Bundan sonracık karayı bizden alacaksın.
3: Alamam.
4: Doğru söyleyeceğiz. Ben olsam ben de almam. Ne, bu kadar hediye mi olur?
2: İmdat, biraz daha getir oğlum. Elin titriyor ha.
4: Balı nereden kardeş?
3: Çam balı.
4: Çam balını hiç sevmeyeyim. Cevher, eski çamlar bardak oldu deyler.
2: Birkaç tane numune kaldı deyler dayı.
4: Değilsin. Çapakçur yok mu çapakçur balı?
3: Zaza dayı, kusuruma bakma. Ben bu malı alamam.
4: Cevher, bu imdatın hakikaten hali titriyor.
2: Yok dayı. Titre mi?
4: Titri titri. Erzincan mı bu? Yok değil. Bana lanet gele, basmışlar çökelege ya.
3: Daha hediye getiren mi dayı?
4: Yeter değil mi kardeş?
3: Zaza dayı, bu iş beni götürür. Ama seni de götürür.
4: Götür beni gittiğin yere, buralarda duramam.
5: Bakalım hele nereye götürmüşsin.
2: Dayı sen buna ne konuşuyorsun? Bu seni duymuyor ki.
5: Dayı dayı.
4: Duysun değil mi?

Ses kontrol. Ses kontrol. Zaza. Zaza. Bundan sonra benim malımı alacaksın. Bak şimdi ben seni duyamayayım. Yoksa bir şey demedin ondan mı?

0: Bakalım almışsın ha. Ben de o zaman senin dükkanını alayım. Eğer buraya bir daha adımını attığını görürsem iki kulağını birden keser, boynuna asarım. Sen git beni o beni götüreceklere selamı söyle. Ben burada bekleyeyim. Gel beni nereye götürürlerse götürsünler.
1: Çekme!
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
4: Peki kuryelerimden haberi var mı?
5: Yani...

0: siparişiniz.
1: Hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için
8: 118.80
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Bir fırtına, bir koçarı yorulduk. Bize en az 5 uçakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
9: Biso?
11: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
11: Ula Asu senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
11: Ben de.
12: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Ne acele, kılçık hocam. Albayrak Finans, yarını güvenle
13: planlar. Haydi gel.
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
15: Express içelim.
16: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla

0: Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
1: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?

0: Sigorta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur. Her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
2: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz. Tam o anda
4: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
2: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
1: Ozmo Kornet.

0: bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
2: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
7: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
6: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini tel ve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
10: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
11: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
12: Hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk.
12: Buyurun. Kızım, kahve söyle bize. Nasıl içersiniz?
13: Orta.
12: Orta şekerli olsun lütfen. Buyurun oturun. Hep tanışmak istemiştim sizinle. Bugüneymiş kısmet.
13: Ben de hep iş yapmak istedim seninle ama bugüne kısmetmiş.
12: Tabii, hay hay, seve seve. De, bizim işlerimiz küçük işler.
13: Biz de ticarete küçükten girelim diyoruz. Biraz birikmiş param var. Duydum ki sigara işi yapıyormuşsun. Paramı sana versem, sen işletirsin, hem sen kazanırsın. Hem ben.
12: Bizim yaptığımız küçük çaplı bir ticaret. Kendimizi bile zor çeviriyoruz. Size kim ne söyledi bilmiyorum ama...
13: Kimsenin bir şey söylediği yok. Bildiklerimi kimseye sormam İzzet.
12: Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Devletten bazı arkadaşlar da daha önce teklif ettiler. Ama ben devletle iş yapmayı pek uygun bulmuyorum.
13: İzzetciğim, devletle iş yapmıyorsan kaçak sigarayı nasıl getiriyorsun?
12: Bizim de kendimizce dostlarımız var yardımcı olan.
13: Beni dost olarak istemiyorsun.
12: Tabii ki, dostluğunuz başım üstüne. Ama ben dostlarımla ticaret yapmayı uygun bulmuyorum.
13: Prensiplerine saygı duyuyorum. Dediğim gibi, biraz param var.
12: Paranı değerlendirecek adam arıyorsan arkadaşlarımız var. Paranı takla attırırız. İyi de kar getirtirler.
13: Sigara işi aklıma yatıyordu ama... Madem yok diyorsun, ben kendime başka iş bakayım.
12: Şey ya, kusura bakma, sana bir şey soracağım.
13: Sor İzzet'cim.
12: Benim depoma sen mi çöktün?
13: İzzet'cim, ne sen böyle bir şey sormuş ol, ne ben duymuş olayım. O da içtiğim kahvenin hatırı için.

0: generalin öldürülmesi çok kötü oldu.
1: Baba, Feller'le ilişkilerimizi yeniden iyileştirmemiz gerekiyor.
0: Onunla ilişkilerimiz asla eskisi gibi olmaz.
1: Yapacak bir şey yok. Ne kadar toparlarsak o kadar iyi. Aaron'la görüşmemi ister misin?

0: Niye sustun abi?
1: Ne zaman konuştum ki Abdüley?
0: Takma kafana be abi. Bunlar it köpek. Tabii ki böyle konuşacaklar.
1: Ne zamandan beri itin köpeğin ağzına kemik olduk Abdüley?
0: O nasıl laf abi? Yalçın Bulut'a örgüt sıktı. Gidip örgüte savaş mı açacağız?
1: Açtık lan açtık. O yüzden öldürdüler. Yoksa ne işleri olur? Biz gidersek dağ bayıra, adamlar da evimize gelir.
0: Yapacak bir şey yok abi. Mafya olsa yerini bilir, gider gereken cevabı veririz. Ortada hem kadın var hem örgüt. Nereye abi?
1: Millete sağır diyoruz. Asıl biz sağır olduk. Hem kör hem sağır.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 13 Mayıs Çarşamba. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Dün AK Parti'ye katılan Burcu Köksal bugün Afyon Karahisar'a döndü. Belediye binası önünde coşkuyla karşılandı. Yeni bir döneme adım attık dedi.
1: Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim.
2: AK Parti'ye katıldıktan sonra ilk sözleri bu oldu Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın. CHP lideri Özgür Özel'le sık sık polemik yaşıyordu.
3: Benim suçum ne? Bu kadar çok üstüme gelinmesinin, bu kadar çok iftira atılmasının sebebi ne?
2: Hatta Köksal son dönemde Özgür Özel tarafından tehdit edildiğini söylemişti. Özel de siyasetten uzak bir dille bu skandalı sahiplendi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum lan. Daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum.
2: Ve bugün Afyonkarahisar Belediyesi önünde hazırlıklar vardı. Mehter takımı geldi. AK Parti tam kadro belediye binası önündeydi. Vatandaşlar da oradaydı. Köksal'a destek büyüktü.
3: Ve hemşehrilerimizin taleplerine daha güçlü cevap verebilmek için yeni bir döneme adım attık.
2: Mesajı bu şekildeydi Köksal'ın.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime
0: CHP'de sular durulmuyor. Etkin pişmanlıktan faydalanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel ve yakın çevresine dair dudak uçuklatan rüşvet çarkını ifşa etti. İşte Yalım'ın ek ifadesinde öne çıkanlar.
5: Yaparsa kim yapar?
6: Özkan Yalım yapar.
5: Yaparsa kim yapar?
6: Özkan Yalım yapar.
2: Ek ifade verdi. Söyledikleri rüşvet çarkını deşifre etti.
7: İlk gün dedik. Affetmeyiz. Üstümüze sorumlu düşüyor. Ne gerekiyorsa yapar.
2: Özgür Özel'in genel başkan olduğu kurultayda yaklaşık 700 delegeyle temas kurduğunu ve Özel'e destek istediğini anlattı Yalım.
7: O kurultayı lekelemeye, iradesini sakatlamaya kimsenin gücü yetmez.
2: Bazı delegelerin talepleri oldu. Çocuklarının veya yakınlarının belediyelerde işe alınmaları yönündeydi dedi. 115 delegenin imzasını CHP Genel Sekreteri Selin Sayekböke'ye teslim ettiğini söyledi.
7: Atamıyorlar, Özkan Yarım'dan korkuyorlar. Attık.
2: Özgür Özel'in kullanımındaki aracın VIP dönüşüm ücretini belediye kasasından karşıladığını bir kez daha tekrarladı.
7: Yok, Uşak Belediyesi bize VIP araç almış, hepsinin yalan olduğu çıktı.
2: Manisa İl Kongresi sonrası yaşananlara dair bir parantez açtı Yalım. Özgür Özel'in yeni numarasından kendisine, Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy yazdığını söyledi. Özel'in istediği şey paraydı.
7: Şu kadar kılımı zararı varsa da o yine karşılanacak. Devletin bu cebinden alınır, öbür cebinden.
2: Özkan Yalım Denizli'de 1 milyon lirayı koyu renk spor çanta içinde hazırlamıştı. Rüşvetin kuryesi ise Özgür Özel'in yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan'dı. Özkan Yalım Gözaçan'ın Özel'in aracıyla geldiğini ve çantayı araca koyduğunu anlattı.
7: Acaba uşağı karıştırabilir miyim? Oraya ne kadar yalan şeyler oldu. Böyle yani. Neler söylediler.
2: Gözaçan gözaltına alındı. Söz konusu para transferi sorulacak. Özkan Yalım ifadesinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya da değindi. 2018 yılında bir otelde Ağbaba'nın kendisinden alkol istediğini söyledi. Sonra da dönemin parti meclisi üyeleri Gamze Pamuk Ateşli ve Gizem Özcan'la birlikte Veli Ağbaba'ya ayrılan odaya geçtiklerini anlattı.
8: Yüzsüz Veli Ağbaba, ahlaksız Veli Ağbaba, ey yüzsüz Veli Ağbaba.
2: Özkan Yalım ifadesinde CHP Genel Merkezi tüm bunların açığa çıkmasından korkuyor. Beni yalancı durumuna düşürmeye çalışıyorlar dedi.
5: Yaparsa kim yapar?
6: Özkan Yalım yapar.
0: Antalya'da baba oğul böceklerin itirafları kulislere bomba gibi düştü. Rüşvet ağı deşifre olurken yeni gözaltılar da geldi.
7: Bir yıldan fazladır her gün saldırı altındayız, her gün.
9: Muhittin Böcek ve oğlu itirafçı olduğu CHP Genel Merkezi'nde taşlar yerinden oynadı.
7: Şimdi gelelim örnek bir vaka üzerinden bir kişi nasıl alınır, tehdit edilir, zorlanır ve itirafçı yapılır. Bunu bir görelim. Örnek maalesef Muhittin Böcek ve Böcek ailesi.
9: Oğul Böcek önceki ifadesinde Veli Ağbaba'nın isteği üzerine CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro götürdüğünü iddia etmişti.
10: Ve Gökhan Böceği telefonu bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
9: Bu kez de aday tanıtım toplantısında yine Veli Ağbaba'nın talebi üzerine 200 bin dolar verdiğini öne sürdü. Hem CHP Genel Merkezi hem Veli Ağbaba iddiaları yalanlasa da Gökhan Böceği'nin eşi Zuhal Böceği'nin ek ifadesi de dosyaya girdi.
11: Bir defasında Özgür Özel Muhittin Böceği'nin adaylığını açıklayacağına dair haber yollamıştı. Ancak devamında adaylık yine açıklanmadı. Bunun üzerine Gökhan hala ne istiyorlar şeklinde tepki gösterdi.
9: Ve ard arda gelen itiraflar, deşifre olan rüşvet ağı yeni gözaltıları getirdi. İkinci dalga belediye iştiraki olan ANSET'e. Antalya, Ankara ve Adana'daki operasyonlarda 25 kişi daha gözaltına alındı.
0: Ve kimsenin hafızasından çıkmayan bir diğer görüntü. Baklava kutusunda rüşvet teslimatı. Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk olayının aktörlerinden biri, eski belediye başkan yardımcısından akıllara zarar bir savunma geldi.
12: Baklavacı var ya baklavacı.
9: Ne çantayla ne torbayla Manavgat Belediyesi'nde rüşvet baklava kutusuyla gelmişti.
12: Baklava kutusu da sizin. Yazıklar olsun.
9: Görüntüler ortaya çıktı, sanıklar da hakim karşısına. Herkes savunmayı merak ediyordu. CHP yine şaşırtmadı. Baklava kutusuyla algı operasyonu yapıldığını iddia ettiler. Ve makamında baklava kutusu içinde 110 bin euro ile suçüstü yakalanan ve tutuklanan eski Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Tüter akıllara zarar bir savunma verdi. Sözleriyle rüşveti kabul etti ama cezaevinde yeterince yattığını söyledi. Yani cezamı çektim, serbest kalmalıyım dedi. Soruşturmada tutuklanan eski belediye başkanı Niyazi Nefi Karay ise rüşvetten haberi olmadığını iddia etti. Ama o haberim yok derken yeğeni ise rüşvet trafiğini itiraf etti. Rüşvet paralarını taşıyan Karan'ın yeğeni tutuklu sanık Hüseyin Cemgül başkanın her şeyden haberi vardı dedi.
12: Milletin malına el uzatanın eli kırılsın, kolu kırılsın.
0: Siyaset haberlerinin ardından spor diyeceğiz. Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira yumruklu saldırıya uğradı, saldırgan yakalandı. Torreira'nın zanlı hakkında daha önce de uzaklaştırma kararı aldığı ortaya çıktı.
13: Sanal medyadan adım adım takip etti. AVM önünde ünlü futbolcuya saldırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı. Şüpheli Torreira'ya tehditler yağdırdı. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, Beyoğlu'nda kız arkadaşı İpek Bey ile AVM'deydi. Şüpheli Yusuf Y yanına geldi. Torreira'ya saldırdı, yumruk attı. Torreira'nın şoförü araya girdi. Şüpheliye saldırdı. Yerde işte böyle tekmeledi. Şüpheli olay yerinden ayrılırken tehditler yağdırdı. Torreira hayranıyla fotoğraf çektirirken şüphelinin merdivende beklediği de kameralara böyle yansıdı. Kısa sürede yakalandı. Kasten yaralamadan suç kaydı vardı. Verdiği ifadede İpek Bey ile sanal medyadan görüştüğünü iddia etti. Kız arkadaşımla ilgileniyor, o yüzden saldırdım dedi. Ama bir sonraki ifadede kadına platonik olarak aşık olduğunu söyledi. İpek Bey ile Torreira'nın fotoğrafını gördüğü için nefret beslediğini söyledi. Bu yüzden de Torreira'ya saldırdım dedi. Şüphelinin Torreira'ya yönelik sanal medyadaki tehdit mesajları da ortaya çıktı. Ve bir detay daha, İpek Bey'in şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı aldığı ortaya çıktı.
0: 28 yaşındaki Gamze Yıldız, grip olunca İstanbul Ümraniye'deki bir tıp merkezine gitti ve iddiaya göre takılan serum onu hayattan kopardı.
14: seruma alerjisi olduğunu söylüyor buraya geldiği zaman. Bunu demiş olmasına rağmen 6 tane ilacı serumuna katıp veriyorlar.
15: Çok acı çekti. Burası halen açık.
2: Henüz 28 yaşında, hayatının baharındaydı. Grip şikayetiyle tıp merkezine gitti. İddiaya göre orada takılan serum onu hayattan kopardı.
15: Gül oynaya geldi. Gerisi yok. Benim kızıma işkence yapıldı.
14: Birçok insanın öldüğünü, en az benim bildiğim 5 tane aile var şu anda.
16: 28 yaşındaki Gamze Yıldırım Mart ayında grip şikayetiyle Ümraniye'deki bir tıp merkezine gitti. Yıldırım'a o tıp merkezinde serum takıldı.
17: Gencecik bir kız, hiçbir rahatsızlığı olmadan basit bir soğuk algınlığından buraya geliyor ve hiçbir zaman ertesi günü olmadı o çocuğun.
16: İşte ne olduysa o andan sonra oldu. Gamze Yıldırım serum aldıktan 3 dakika sonra fenalaştı.
15: Ya doktor o anda başka birine müdahale ediyormuş. Entübe bile dememişler.
2: Genç kadın hayatını kaybetti. 28 yaşında toprağa girdi. Acılı annesi ise böyle feryat etti.
15: Benim kızım dünyaya gitseydi benim kızımı aldılar benden.
16: Kadının ailesi o tıp merkezinden şikayetçi oldu. Üstelik iddiaya göre ona serumu takan bir doktor değil, lise mezunu bir laboratuvar teknikeriydi.
15: Çok acı çekti. Burası halen açık.
0: Ve ABD-İran gerilimi karşılıklı açıklamalarla tırmanıyor. Son olarak Beyaz Saray'daki bir etkinlikte uyuyakalan ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesin yoğun bakımda olduğunu söyledi ve 8,5 yıl aradan sonra Çin'e gitti. Kritik ziyaret öncesi İran'ı açık açık tehdit etti. Tüm bunların yanında Trump'ın Dışişleri Bakanı'nın verdiği bir fotoğraf da gündem oldu.
9: Önce tehditler savurdu. Sonra uyuyakaldı. ABD Başkanı Donald Trump ard arda açıklamalar yaptı.
18: Very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. Can't have it.
9: Trump öfkeli. Önce Beyaz Saray'dan Trump'ın uyuyakaldığı anlara dair açıklama geldi. Başkan uyumadı, sadece gözlerini kısa süreliğine kapattı dediler. Ve sadece o değil, ABD Başkanı yine İran'a öfkeliydi. 8,5 yıllık aranın ardından Çin'e giden Trump, yolculuğu öncesi yine tehdit etti. Ankara'da gelişmeleri yakın takipteydi.
13: Ateşkes dönemi içerisindeyiz ama bu ateşkes savaşın geri dönmeyeceği manasına gelmiyor.
9: ABD kamuoyu da gergin. Çünkü İran'la savaşın ABD'ye maliyeti 29 milyar dolara yükselince Kongre'de de tepki sesleri yükseldi.
19: $1.5 trillion 2027 budget.
9: Ve dünyanın konuştuğu o fotoğraf. Trump'a Pekin yolunda ABD Dışişleri Bakanı Rubio da eşlik etti. Ancak ABD'li bakan bu kez politik açıklamalarıyla değil, kıyafet tercihiyle gündeme geldi. Rubio'nun Pekin'e giderken tercih ettiği kombin, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ABD tarafından alıkonulduğu anlarla özdeşleşen görüntüleri akla getirdi. Tesadüf mü yoksa bilinçli mesaj mı? İşte bu soru uluslararası kulislerin gündemi.
0: Eurovision'da 70 yılın en büyük krizi yaşandı. İsrail sahnedeyken soykırımı durdurun sesleri yükseldi.
9: Eurovision'da İsrail protestosu vardı. Soykırımı durdurun sloganları yükseldi. İsrail'in katılımına tepki gösteren 5 ülkenin boykot ettiği 2026 Eurovision şarkı yarışmasının ilk yarı finali Avusturya'nın başkenti Viyana'daydı. İsrailli şarkıcı Noam Betan soykırımı durdurun sloganıyla protesto edildi, yuhalandı. Salonda ortalık karıştı. Üzerlerinde Özgür Filistin yazan, Filistin bayraklı ve soykırımı durdurun sloganı atan grup salondan zor kullanılarak çıkartıldı. Yarı final öncesinde de Viyana sokaklarında toplanan kalabalık İsrail'in katılımına tepki gösterdi. Viyana'da geniş güvenlik önlemleri alındı. İsrail'in katılımına tepki gösteren Belçika ve Slovenya yarı finali yayımlamayarak Filistin konulu yayın yaptı. Yarışmanın finali 16 Mayıs'ta yapılacak.
0: Kurban Bayramı kapıda, emeklilerse hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini bekliyor. Bazı emeklilerin maaş günü Kurban Bayramı'na denk gelince tarih öne çekildi. Peki kim ne zaman maaşını ve ikramiyesini alabilecek? İşte ödeme takvimi.
20: Emeklilerimizin aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz.
2: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan müjdeyi vermişti. Gözler maaş ve ikramiyelerin yatacağı güne çevrildi. Kimi torununa harçlık verecek, kimi kurban telaşına girecek. Peki emekliler hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini hangi gün çekecek?
21: Takvim netleşti. 4000 liralık bayram ikramiyesiyle birlikte emekli aylıkları aynı gün içerisinde hesaplarda olacak. SGK emeklileri için maraton 17 Mayıs'ta başlayacak.
2: Emekliler maaş günlerine göre ikramiye ve maaş alacaklar. Maaş günü bayrama gelenler için de tarih erkene çekildi.
21: Maaş günü 17-22'si olan SGK'lılar için takvim değişmedi. Yine aynı gün hem maaşlarını hem de ikramiyelerini alabilecekler. Maaş günü 23'ü ve 24'ü olanlarsa 21 Mayıs'ta, maaş günü 25 ve 26'sı olanlarsa 22 Mayıs'ta hem maaşlarını hem de ikramiyelerini alabilecekler.
2: Bağkur emeklileri içinse tarih 21 ve 22 Mayıs. Emekli sandığından faydalanansa 20 Mayıs'ta. Bayram öncesi hem aylıklarını hem de bayram ikramiyelerini hesapta görecekler.
0: Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Benzine bu gece yarısı zam bekleniyor. İşte yeni akaryakıt tabelaları.
2: Sürücüleri üzen haber geldi. Benzin fiyatlarında artış yolda.
22: ABD-İran arasındaki savaşın uzaması ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması petrol arzını düşürdü. Bu düşük arzın yüksek taleple karşılaşması petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.
2: Yükseliş pompaya da yansıyacak.
22: Benzinin litre fiyatı başına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş zam bekleniyor.
2: Böylece benzinin yeni fiyatının Ankara'da 65 lira 90 kuruşa, İstanbul'da 64 lira 95 kuruşa, İzmir'de ise 66 lira 18 kuruşa yükselmesi bekleniyor.
0: ABD-İran savaşının etkisiyle baskılanan altına gümüş yeniden rakip oldu. Aniden yükselen gümüş 2 ayın zirvesine yerleşti.
23: Dün gece itibariyle ani bir yükseliş oldu.
13: Son iki ayın zirvesine çıktı. Gümüş altını solladı.
23: Gümüş fiyatları gerçekten yatırımcısını bir üzüyor bir de sevindiriyor.
21: Bu sefer sevindirdi. Gümüş bir günde %16 yükseliş kaydetti.
23: Dün gece itibariyle 75 dolar seviyesinde olan gümüşün onsu birden 80 dolara kadar çıktı. Bu da çok ciddi bir artış. Yani bir gecede %16-%17'lik bir artışa tekabül ediyor.
13: Gümüşteki ani yükselişin nedeni bakır.
23: Bakırın artışı kaynaklı artışın olduğunu söyleyebiliriz gümüşte. Yani bakır fiyatları arttı, gümüş de onun etkilendi.
21: Peki gümüş ve bakır fiyatları yükselirken altın neden düşüyor?
23: Altın aslında biraz savaşın manipüle edildiği bir emtia olarak karşımıza çıkıyor. Altın fiyatlarına bir miktar burada baskılama görüyoruz.
0: Bir aşiret düğününde gelin ve damada milyonlarca lira takıldı. Düğün sonrası parayı saymak için toplanan aileler yorulunca çareyi makine kullanmakta buldu. Şırnak'taki bir başka düğünde ise tam 10 bin kişi katıldı.
13: Gelin ve damada milyonlarca lira takıldı. Paralar saymakla bitmedi. Devreye para sayma makineleri girdi. Aşiret düğünlerindeki masrafları kısmak amacıyla bir dizi yeni kural belirlenmişti. Ama bazı aşiretler o kurallara uymadı. Düğünlerde yine takılar yarıştı. Bir düğünde daha benzer bir manzara yaşandı. Gelin ve damada milyonlarca lira takıldı. Düğün bitimi aileler paraları saymakta zorlandı.
24: Özgür 100 dolar, Adi Ekber dolar 1 lira, Mustafa Uka 100 dolar.
13: Dolarlar, eurolar havada uçuştu. Balya balya paraları saymak için para sayma makineleri devreye girdi.
24: Abi doğru, 2 lira çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık.
13: Uludere'de Goyan aşireti de o kararı imzalayanlardandı. Aşiretin önde gelen isimlerinden Yahya Encu oğluna 10 bin kişinin katıldığı bir düğün yaptı.
1: Kültürümüzün en güzel parçalarından biridir düğün. Bence yasaklar olmamalı.
13: Encu halay başında kadınların olmayacağına dair karara da karşı durdu. Kadınlara özel davetiye gönderdi.
1: Kadınların halay başında olmasını ben çok güzel buluyorum.
3: Kadınlar bizim başımızın tacıdır. Her yerde yerleri var. Her zaman onlar öndedirler.
0: Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan sağanak yağış sel felaketinde beraberinde getirdi. Samsun'da dereler taştı, araçlar sele kapıldı. Bartın'da çatılar uçtu, Şırnak'ta köprüler yıkıldı. Ekipler gece boyu teyakkuzdaydı, felaketin izleri gün ağarınca ortaya çıktı.
4: Bittik, bittik, battı havza, battı.
5: Diyor arabalar resmen. Abo.
8: Birdenbire bastı geldi. Hepçeler bizi kurtardı.
25: Havzanın her yeri şu an sel altında.
26: Bu şekilde şu an dereden taştı. Çarşı merkeze doğru gidiyorsun.
27: Çok kötü. Sel hala geliyor.
28: Teker teker garajdan çıkıp çıkıp gidiyorlar arabalar.
29: Allah'a şükür can kaybımız yok.
11: Sağanak saatlerce sürdü. Dereler taştı. Yağmur kısa sürede sele dönüştü.
30: Hacı Osman Deresi taşmış bakın. Sel, araçlar, hatta araba gidiyor. Bakın gördüğünüz gibi Allah yardımcımız olsun.
11: Havzada dereler taştı.
31: Havza, Hacı Osman Deresi şu an taştı. Çok şiddetli geliyor şu an.
11: Ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı. Araçlar sele kapılıp sürüklendi.
28: Teker teker garajdan çıkıp çıkıp gidiyorlar arabalar.
11: Sele kapılmamak için vatandaşlar bina kenarlarına böyle tutundu. 83 yaşındaki bu adam güçlükle kurtarıldı. 12 kişi yaralandı.
29: Allah'a şükür can kaybımız yok.
11: Havzadaki 3 okulda eğitime bir gün ara verildi.
30: Şehir merkezi burası. Bayağı kötü. Şuraya yanaşamıyorum. Orada insanlar var. Almaya çalışıyorum ama.
11: Felaketin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Şiddetli sağanak ve fırtına Bartın'da da geceyi kabusa çevirdi. 5 katlı apartmanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar park halindeki 6 araca zarar verdi. Beytüşşebap'ta sağanak ve kar dereleri taşırdı, 2 köprü yıkıldı. Araçlar sele kapıldı. Riskli bölgelerdeki evler tahliye edildi. Burası da Karabük. Sel nedeniyle yıkılan Yaya Köprüsü'nde 3 kişi mahsur kaldı. Vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı. Yükselen su nedeniyle köy yolu çöktü. Bursa'da Deliçay Deresi taştı. Yükselen su seviyesi herkesi alarma geçirdi. Karapınar ve Değirmenönü mahalleleri arasındaki araç geçişinde kullanılan bent çöktü. Önceki günlerde aynı bölgede 5 çocuk derede mahsur kalmış, itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı.
0: Ve Dünya Sağlık Örgütü'nden hantavirüsle ilgili yeni bir açıklama geldi. Kuluçka süresi sebebiyle vakaların artabileceğine dikkat çekildi. Hantavirüslü gemide bulunan YouTuber Ruhi Çenet'in test sonucu da çıktı. Peki bu virüs insandan insana geçer mi? Uzmanlar bakın ne diyor.
32: İlk kez biz de son zamanlarda duymaya başladık.
13: Hantavirüsü gemiden tahliyeler bitti ama vaka haberleri gelmeye devam ediyor.
33: Sıkıntı şu, hantavirüsün kuluçka süresi uzun. Yani bu bazen 1,5 aya kadar uzayabiliyor.
32: Covid-19'dan sonra hani bir pandemi süreci geçirdik. Tekrardan bunu geçirilmesini istemiyorum.
13: Dünya Sağlık Örgütü de yeni vakaların olabileceğini vurguladı.
34: Hantavirüsle ilgili tartışmalar sürerken akıllarda da tek bir soru şekilleniyor. Peki bu virüs insandan insana geçer mi?
33: Kemirgenler yoluyla bulaşan bir virüs ama insandan insana bulaş da çok az da olsa gösterilmiş. Ancak bunun için yakın temas olması gerekiyor.
34: Yaz tatili de kapıda, birçok kişi de tatilini yurt dışına giderek değerlendirmek istiyor. Peki özellikle yurt dışında yayılan bu virüsten korunmak için ne yapmalı?
33: Hantavirüs öyle kolay kolay bulaşan bir virüs değil. Kemirgenlere yoluyla bulaştığını biliyorsak onlarınla temas edebileceğimiz ortamlardan uzak durmamız lazım.
34: Ünlü YouTuber Ruhi Çenet de hantavirüslü o gemideydi. Gemiden ayrıldıktan sonra sosyal ortamlara karıştığı iddia edilmişti. Ünlü YouTuber o iddialara sanal medya hesabından cevap verdi.
2: Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kan, idrar ve tükürük testlerimin tamamı negatif çıktı.
0: Hantavirüs ken ederken bir de sivrisinek kabusu yeniden kendini hatırlattı. Yapılan son araştırmalar kan grubu efsanesini çürüttü. Meğer gerçek çok başkaymış, gizli silahları ortaya çıkan sivrisinekler öldürür mü? İşte yanıtı.
6: Çok kaşınıyorum. Baş belası mı?
7: Baş belası.
9: Her tarafımızı yediler, mahvettiler bizi yani.
7: Her yerde buluyor beni.
33: Sivrisineklerle ölümcül hastalık sıtma. Kaybettiğimiz hastalarımız var.
34: Havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek kabusu baş göstermeye başladı.
7: Gece uykudan uyandırıyor kaşıntı. Bayağı berbat bir şey.
34: Kan grubu neydi?
9: ARH pozitif.
34: Çok geliyor mu?
9: Maalesef. Uyutmuyorlar artık.
34: Yapılan son araştırmalar sivrisineklerin sıfır kan grubunu sevdiği çürütüldü. İşte en çok sivrisinekler hangi özelliğe geliyor?
13: Kokumuz sivrisinekleri mıknatıs gibi çekiyor. Kokunun

0: nefesimizden çıkan karbondioksitle birleşmesi sivrisinekleri çekiyor.
1: Bunu ilk defa duydum.
2: Üşümetik temelle yükselen bir ateş olduğunda mutlaka aklımıza sıtma gelmelidir.
3: Peki sivrisineklerden nasıl korunuruz? Sivrisinek ısırı bizleri öldürür mü? İşte yanıtları.
2: Bu sivrisinek kovucu cilt solüsyonları var. Bunlar hemen hemen insan sağlığına zararsız. Evler telle kapatılabilir ve cibinlik konabilir.
4: Ona önleyici şeyler varmış, böyle kokular varmış. Onları sevmiyorlarmış. Bazılarına gelmiyorlar.
5: Aksaray'da polisin alkollü sürücü ve arkadaşlarıyla imtihanı vardı. Kaza yapan sürücü ekipleri görünce inkar etti. Arkadaşıyla birlikte bakın nasıl ortalığı karıştırdı.
6: Kaza yapmadım. Kim kaza yaptı?
7: Sana ne?
8: Vallahi mı?
7: Abo!
8: Kendisi içene mi vurdu?
7: Abo!
9: Alkollüydü, kaza yaptı, inkar etti.
6: Kaldırma için bu kaza yapmışsın. Araç kimin?
7: Kaza yapmadım.
6: Kim kaza yaptı?
7: Sana ne?
9: Aksaray'da gece saatleriydi.
7: Sana ne kardeşim? Burada rüzgar var mı?
9: Pollü direksiyona geçti, kaldırıma çıkıp kaza yaptı.
10: Yaka kameramı açın.
6: Efendim?
10: Sakin ol.
7: Ehliyetini ver.
10: Yaka kameramı açın.
7: Sana ne?
9: Trafik ekipleri geldi. Ancak sürücü kazayı inkar etti.
6: Kaldırma için bu kaza yapmışsın. Araç kimin?
7: Kaza yapmadım.
6: Kim kaza yaptı?
7: Sana ne?
9: O anlarda arkadaşı da önce gazetecinin üzerine yürüdü.
11: Lütfen. Lütfen beyefendi. Beyefendi lütfen. Beyefendi lütfen.
9: Sonra da kaçmaya çalıştı.
6: Arabayı tekrarayım da lütfen. Nereye gidiyorsun?
9: Ayakta dahi durmakta zorlanan ikili yağmur altında polislere zorluk çıkardı.
7: Ya
9: 2.68 promil alkollü çıkan sürücünün ehliyetine 5 yıllığına el konuldu. 150 bin lira ceza yazıldı.
5: Iğdır'da sahibinin elinden kaçan bir manda ortalığı birbirine kattı. Sokakta yürüyen yaşlı bir adama saldırdı. Çevredekilere korku saçtı.
12: Bu ne? Adamı devirdi.
0: Firar ettiği yaşlı bir adama saldırdı.
12: Markete girdi. Bu ne? Adamı devirdi.
0: Görüntüler Iğdır'dan.
12: Bu ne? Adamı devirdi. Adamı devirdi.
13: Evet, bey ara sokaklara girdi.
0: Bu manda sahibinin elinden kaçtı. Rotası çarşıydı. Kalabalığa karıştı.
13: Evet, bey ara sokaklara girdi.
0: Önce bir markete yöneldi. Sonra da bu adamı devirdi.
12: Markete girdi. Adamı devirdi.
0: Öfkeli manda korku saçtı. Ekipler devreye girdi. Uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirildi. Manda bir kamyona yüklendi, oradan götürüldü.
5: Böyle kaçan kurbanlık haberlerine artık sayılı günler kaldı. Kurbanlık telaşı başladı. Ancak her sene olduğu gibi bu senede gündem kurban ibadetinin kimlere farz olduğuydu. Soru işaretlerini Diyanet İşleri Başkanlığı giderdi.
0: Kurban ibadetini kimler yerine getirebilir? Herkes kurban kesebilir mi? Soru işaretlerini Diyanet İşleri Başkanlığı giderdi.
14: Merak edilen soruların başında kurban kime düşer sorusu geliyor. İslam'a göre buluğ çağına eren ve akıl sağlığı yerinde olan her Müslüman belli bir mal varlığına sahipse kurban kesmekle mükellef oluyor.
15: Müslüman olan bütün herkese zaten farzdır kesmek.
0: Peki kurban kesmek için ne kadar mal varlığına sahip olmak gerekiyor?
14: 24 ayar 80.18 gram altına ya da eşdeğer bir mal varlığına sahip olmak gerekiyor. Üstelik bir yıl şartı da aranmıyor. Yani sadece bayram günlerinde bile bu mala sahip olmak kurban kesmeyi farz kılıyor.
0: Bir diğer merak konusu borcu olanlar. Borcunun dışında eğer 80 gramın üzerinde altını veya malı olana da kurban ibadeti farz.
5: İstanbul Bayrampaşa'da sebze ve meyve halinde ortalık savaş alanına döndü. İki grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan 13 polis yaralandı.
16: Şurası mı devam etsin? Şurası mı devam etsin? Hadi!
0: Meyve sebze halinde çıkan kavga meydan savaşına döndü. 13 polis memuru yaralandı. Gece saatleriydi. Halde iki grup arasında önce tartışma sonra kavga çıktı. Tarafları kimse ayıramadı. Hale onlarca polis görevlendirildi.

0: Ancak tarafları ayırmak hiç kolay değildi. Biber gazlı müdahale gecikmedi. Kavga anında 13 polis memuru yaralandı. Yakalanan 7 şüpheli adliyeye gönderildi.
1: İstanbul'da iki sürücü yol verme meselesinden tartıştı, tansiyon yükseldi. Biri magandalığa soyundu, önünü kestiği aracın camını yumrukladı.
0: Aracın önünü kesti, camını yumrukladı, hakaretler yağdırdı. Oğlunu okula bıraktı, evine dönüyordu. Bu sürücüyle karşılaştı, yol verme nedeniyle tartıştı. Öfkeli sürücü aracın önünü kesip camını ve kaputunu yumrukladı. Diğer sürücü o anları böyle kaydetti. Bu defa da karakola çağırdı.
2: Karakola gel! Karakola gel diyorum.
0: O sürücü karakola gitti. Camını yumruklayan trafik magandasından şikayetçi oldu.
2: Karakola gel!
1: Sakarya'da genç bir kız trafikteki aracının önüne geçip dans etti. O vurdum duymazlığa ceza yağdı.
0: Trafiği umursamadı, aracın önüne geçti, dans etmeye başladı. Genç kızın 30.662 liralık dansı kameraya işte böyle yansıdı. Görüntüler Sakarya'dan. 24 yaşındaki bu genç kız aracın önüne geçti. Arkada oluşan trafiği umursamadan dans etmeye başladı. Gençlerden bazıları da o anları kayda aldı. Görüntüler sanal medyada tepki çekti. Trafik ekipleri harekete geçti. Kendini bilmez kıza 30.662 lira ceza yazılırken trafiği tehlikeye sokma ve araçların hareketinin engellenmesi suçlarından adli işlem başlatıldı.
1: Şampiyonluğu kutlayan Galatasaray taraftarları metroda küfürlü tezahürat yapınca ortalık karıştı. Taraftarlar kendilerini uyaran adama saldırdı. Bir yaşlı kadınsa kavgaya oklavayla müdahale etti.
0: Metrodaki şampiyonluk kutlamasında ortalık karıştı. Yaşlı kadın kavgaya oklavayla müdahale etti. Galatasaray Antalya Spor maçının ardından bir grup taraftar metroya bindi. Coşku yüksekti, şampiyonluğu kutluyorlardı. Küfürlü tezahürat yükselince diğer yolcular tepki gösterdi. Tartışma alevlendi, taraflar birbirine girdi. Ve işte o an bu kadın kolları sıvadı, kavgayı oklavayla ayırmaya çalıştı. Görüntüler yayıldı, ekipler harekete geçti. Çalışmaların ardından iki saldırgan hakkında adli işlem başlatıldı.
1: Şehir dışında okuyup bayram tatilinde ailesini görmek isteyen öğrencilere müjdemiz var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öğrencilere ulaşım desteğini devreye aldı.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı düğmeye bastı. Şehir dışında okuyan öğrencilere ulaşım desteği geliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Tatilde 9 gün olunca planlar yapıldı.
3: Ancak bayram arifesinde ulaşım maliyetleri öğrencileri zorluyor. Şehir dışında okuyan öğrenciler kimi zaman ailelerini görmeye bile gidemiyor.
0: İşte bu durumu değiştirecek uygulamayı bakanlık devreye aldı.
3: Bir yılda 2 gidiş 2 dönüş olmak üzere toplam 4 kez destek verilecek. Otobüs biletinin yanı sıra uçak bileti desteği de sağlanacak.
0: Destek miktarı 1900 liraya kadar ulaşabilecek. 25 yaş altındakiler ve sosyal yardım kapsamında ihtiyaç sahibi olarak belirlenen her öğrenci destekten faydalanabilecek. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından alınacak.
1: İstanbul'da bir şüpheli sürekli geldiği berberde tıraş parasını ödemedi. Duruma öfkelenen esnaf adama bir daha gelme deyince olanlar oldu.
4: Bu şahıs

0: Bize küfür edip sürekli tehditler savuruyor.
1: Hem suçlu hem güçlü. Tıraş parasını ödemedi. Bir de akrabalarıyla berber dükkanını bastı.
0: Şahsı görüyorsun. Üşüdü içen adama bak.
1: Adres Esenyurt. Bir şüpheli sürekli geldiği berber dükkanına geldi. Tıraş oldu, parasını ödemedi. Duruma öfkelenen esnaf şüpheliye bir daha gelmemesini söyledi.
2: Şahıslar dükkanıma gelip baskına geliyorlar. Tehdit ederek ya tıraş edeceksin ya da dükkanı dağıtacağız.
1: Ve sonrası. Öfkelenen şüpheli akrabalarıyla beraber dükkanın önüne geldi. Ortalığı birbirine kattı. Mehmet Ali İre'ye saldırdı.
0: Burada.
1: Tehditler savurdu.
2: Seni burada barındırmam, burada yaşatmam. Sürekli bizi tehditle karşı karşıya kalıyoruz.
0: Beni barındırmıyorsun burada mı?
3: Artvin'de 11 yaşındaki kız ayağı kayınca dereye düştü. Akıntıya kapılan kız çocuğu 300 metre sürüklendi ve o kız çocuğu 10 metre yüksekliğinde dik duvardan bakın nasıl kurtarıldı.
4: Yaşıyorum ya.
5: Nasıl olmuş?
4: Bilmiyorum ki nereden düştü, ne oldu?
5: Nereden düştü?
6: Ayağı kaydı, dehşeti yaşadı. Dereye düşen kız akıntıya kapıldı. Vatandaşlar iple kurtardı.
7: Yüzerek mi geçmiş bu?
4: Yüzmüyordu ki, buraya geldi. Oradan atladı, adam dağıldı.
6: 11 yaşındaki Eslem Yenilmez ayağının kaymasıyla dereye düştü. Akıntıya kapıldı. Yaklaşık 300 metre sürüklendi. Vatandaşlar suda sürüklenen çocuğu görünce harekete geçti. İki kişi ip yardımıyla 10 metre yüksekliğindeki dik duvardan aşağı indi. Küçük kızı ipe bağladılar. Yukarıdaki vatandaşlar da ipi yavaş yavaş işte böyle çekti.
4: Ne durun, ne yapıyorlar? Dikkatli gitsinler da.
3: Geçtiğimiz hafta Amerika'da kalkışa hazırlanan uçak bir adama çarpmıştı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sabıkası kabarık adam adeta ölüme yürümüş.
8: Uçak piste kaçak giren adama çarpmış, ardından alev almıştı. Facia anına ait görüntüler ortaya çıktı. Akıl almaz olay geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelmişti. 231 yolcuyla 7 mürettebatı bulunan yolcu uçağı kalkışa hazırlanıyordu.
9: We have 231 souls on board.
8: Bu anda suç dosyası kabarık olan Michael Mott piste girdi.
9: There was an individual walking across the runway.
8: Ölüme doğru adım adım işte böyle yürüdü. Ve sonrası facia. Uçak önce adama çarptı, sonra bir anda alev aldı. Yolcular acil tahliye kaydırağıyla uçaktan indirildi. 12 yolcu hafif yaralandı. Uçak çarpması sonucu hayatını kaybeden adamsa aprona kaçak yolla girmişti.
3: İbrahim Tatlıses ailesiyle yine karşı karşıya. Torunu Baran Tatlıses'ten tehdit iddiası geldi. Annem ve kız kardeşimle tehdit ediliyorum dedi.
8: Tehdit ediliyorum dedi, dedesine tepki gösterdi.
10: Akrabanın akraba ettiğini akrep bile etmezmiş. Benim en yakınlarım beni vuruyor.
8: Aile içi kavgalarla gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses bu defa torunu Baran Tatlıses'le karşı karşıya geldi.
10: Akrabanın akraba ettiğini akrep bile etmezmiş. Benim en yakınlarım beni vuruyor.
8: Sanal medyadan açıklama yaptı. Annesi ve kız kardeşiyle tehdit edildiğini söyledi. Dedesi İbrahim Tatlıses hakkında suç duyurusunda bulunacak. Canı duyurdu.
10: Nefret ediyorum oğlum sana. Nefret. Gözünün içine bakarak söylüyorum ha.
8: Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert Tatlıses'ten de benzer bir çıkış gelmişti. O da babası için dedesinin tetikçi tuttuğunu iddia etmişti.
11: Ahmet Bey'e tetikçi tuttuğunu biliyorum ben. İbrahim Bey'in. Evet.
3: Ünlü Transformers filmi gerçek oldu. Çinli bir şirket 500 kilo ağırlığındaki yeni dev robotunu tanıttı.
1: Ünlü Transformers filmi gerçek oldu. Çinli şirket yeni devasa robotunu duyurdu. Adı GD-01. Bir insan tarafından kontrol edilebiliyor. Yürüyebiliyor. Dört ayak üzerine geçebiliyor.

diyor. Devasa mekanik eliyle de kalın bir duvarı kolayca devirebiliyor. Robot sivil ulaşım alanında kullanılmak üzere tasarlandı. İçindeki pilotuyla beraber toplam 500 kilogram ağırlığa ulaşıyor.

0: Sadece oynatan değil, oynayan da ceza alacak. Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 3 milyon 173 bin kişiye para cezası geliyor. Yeni operasyonlarda yapıldı. İşte detayları.
1: Yasa dışı bahis, sanal kumar gerçekten bu toplumun kanayan yarısı.
2: Yasa dışı bahise taviz verilmiyor. Sadece oynatan değil, artık oynayanlar da ceza alacak.
3: Operasyonlar sonrasında yasa dışı bahis sitelerinin veri tabanları titizlikle incelendi. Tam 13 milyon 800 bin kullanıcının verisi mercek altına alındı.
2: Kimlik numarası belirlenen 3 milyonu aşkın kişinin yasa dışı bahis sitelerinde işlem yaptığı görüldü. 100 bin lirayla 400 bin lira arasında para cezası kesilecek. Tespit edilenlerin içerisinde futbolcular, yöneticiler ve kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de bulunuyor. Yeni bir çalışma daha yapıldı.
3: Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik yapay zeka destekli sistemlerden faydalanarak bir çalışma başlatıldı.
2: Avcı sistemiyle yaklaşık 600 bin mesaj incelendi. 108 şüpheli gözaltına alındı. 5151 internet sitesine erişim engellendi. Ve bugün Jandarma Genel Komutanlığı yasa dışı bahisçiler için düğmeye bastı.
3: Şanlıurfa merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonda banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği bulunan 61 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
2: Çok sayıda dijital materyal incelemeye alındı.
0: Şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var, ancak reklamların ardından sizlere haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
5: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
5: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular. Bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
7: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
8: Kaya, nakit işlemlerde ürünü okutup buraya tıklıyorsun. Kredi kartında da buraya tıklıyorsun.
9: Anladım.
8: Sen de.
10: Merhaba.
8: Hoş geldiniz.
10: 4 numara.
8: Okutabilirsiniz.
10: Teşekkürler.
8: Görüşürüz.
11: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Çocuğu uyutamıyoruzlar. Gece arabayla dolaştırdıklar. Hikaye geliyor değil mi? Çocuğun olduğunda görüşürüz. Buyur. Yağmur yağdı, suyun bitti, havan... adam çıktı. Görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
8: Görüşürüz.
10: Görüşürüz.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
12: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
13: Bu perşembe 900 gram tarım kredi klasik peynir, Coop'ta sadece 375 lira.
14: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
15: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
1: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı
2: tak. Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
3: Tamam hayatım.
2: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
3: Tamam hayatım.
2: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
3: Rams.
2: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
3: Heh, şimdi tamam hayatım. Rams.

0: %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
3: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Express içelim. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
6: Bellona. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
8: lazım. Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
0: Peki kuryelerimden haberi var mı?
1: Yani...

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
8: Tamam hayatım.
7: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
8: Tamam hayatım.
7: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
8: Rams.
7: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
8: Şimdi tamam hayatım. Rams.

0: 20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
2: Tamam hayatım.
1: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
2: Tamam hayatım.
1: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
2: Rams.
1: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
2: Ha, şimdi tamam hayatım.

0: 36 ay vade 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
2: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak'ta.
11: Efendim, Beyaz Ana Haber devam ediyor. FETÖ kapsamında aranan şüphelilere yönelik yürütülen çalışma kapsamında komedyen Atalay Demirci İstanbul'da yakalandı. Demirci'nin silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.
12: Bir FETÖ'cü daha yakayı ele verdi. Komedyen Atalay Demirci İstanbul'da yakalandı.

0: FETÖ kapsamında arananlara yönelik çalışma yürütüldü. Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan komedyen Atalay Demirci de firariler arasındaydı. Demirci'nin İstanbul'da olduğu belirlendi ve düzenlenen operasyonla yakayı ele verdi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, cezaevine gönderildi.
1: Antalya'da Hıdrellez'de denize atılan dileklerin yer aldığı kağıtlar dalgıçlar tarafından tek tek toplandı. Deniz tabanından toplanan dilekler arasında ev, araba, sağlık, evlilik ve çocuk gibi istekler yer aldı.
2: Çok yaratıcı fikirlerle atmışlar kağıtları, dilekleri.
0: Denizin dibini Hıdrellez dilekleri doldurdu. Dalgıçlar tek tek çıkardı.
3: Denizleri kirlettiği için biz bunları toplamak zorunda kaldık.
0: Kimi ev istedi, kimi araba. Kiminin dileği de sınırsız paraydı. Vatandaşlar Hıdrellez dileklerini denize bıraktı.
3: Bu dilekler kırmızı keselerin içindeydi, poşetlerin içindeydi veya kırmızı kurdelelere bağlanmıştı.
0: Dalgıçlar da denizi kirlettiği için dilekleri topladı.
3: Bütün dilek kağıtlarının içinde madeni 1 TL vardı. Bir saatlik dalışta hepsi birer TL'den olmak üzere toplamda 58 TL madeni para topladık.
1: Uluslararası Sıfır Atık Forumu 160'tan fazla ülkeden temsilciyi bir araya getirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, forumun çevre bilincini güçlendirmesini ve kalıcı işbirliklerine zemin hazırlamasını temenni etti.
0: İklim krizi, atık yönetimi ve sürdürülebilir gelecek. Dünyanın gözü Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sanal medyadan yaptığı paylaşımla foruma ilişkin mesaj verdi. Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak sıfır atık temasıyla düzenlenecek forum 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. 160'dan fazla ülkeden binlerce temsilci ortak evimiz dünya için İstanbul'da buluşacak. Forumda iklim kriziyle mücadele, çevre bilinci ve uluslararası işbirliği başlıkları ele alınacak. Emine Erdoğan zirvenin COP31 sürecine de katkı sunacağını belirtti. Ortak sorumluluk anlayışının büyümesi çağrısında bulundu.
1: Ve bu haberimizde ana haberi bu akşamlık noktaladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle ben de yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Çok güzel.
7: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
4: Şipşak

0: Bırak beni. Yalvarıyorum sana. Bırak beni. Yalvarıyorum. Sana yapmadığımı söyledim. Lütfen. Lütfen. Lütfen bırak beni. Lütfen.
1: İtiraf et. İtiraf et. Doğruyu söyle. Masum kızılcık suyunu her yere döken sensin.
0: Hayır hayır, ben değilim. Değilim.
1: Edria döktü.
2: Şimdi yatacak olan Edria.
1: Olmaz olmaz olmaz. Ha,
2: sabah okulumuz var. Evet, olamaz. Yatma vakti.
1: Yatma vakti hayatım.
2: Hadi.
1: Hazır mısın?
3: Evet.
1: Büyük sürpriz için hazır mısın?
3: Evet.
1: Tamam. Hadi at yatağa gider ve uçurumdan düşer. Ve uyumaya gider. Sen de öyle. Tamam mı? Hadi gözlerini kapat. İyi geceler tatlım.
3: İyi geceler.
2: Gece kuşum yine uçuyor. Hazır mısın?
1: Ben her zaman hazırım. Bu gece beni dinleyecek misin?
2: Sanırım sabah dinlesem daha iyi olur.
1: Tamam. Kahvaltıda mı?
2: Evet. Kahvaltıda.

bu şarkıya bayılıyorum. Bizden ayrılmayın çünkü gece yarısından sonra Elvis Meri ve Elvis Kuri bizimle olacak. Tüm Olivyalıların hayalini kurduğu radyo spikeri, büyüleyici bir sese ve her şeye sahip olan o kişi bizi...

0: İyi akşamlar Bay Elvis.
1: Affedersin. Adını unuttum da. Adın neydi?
0: Hemvatin Andan Sundardes.
1: Sana Bob diyebilir miyim?
0: Evet tabii. Aileniz nasıl?
1: Gayet iyiler. Sorduğun için sağ ol Bob. Bu akşamki program için heyecanlı mısın?
0: Kesinlikle. Bakın final burada. Sonunda New York çaylakları Manchester Sea Lucens'i yenebilecek mi öğreneceğiz? Ben Manchester'ı tutuyorum. Memleketim. Peki ya siz efendim?
1: Ben kendi programımdan bahsediyordum. Dinlemiyorsan ben radyodayken neler olduğunu nasıl bilebilirsin ki? Evet. Doğru yoldasın evlat.
2: Elvis.
1: Merhaba.
2: Merhaba. Affedersin geciktim. Nasılsın?
1: İyiyim sağ ol. Tanışıyor muyuz?
2: Bu komikmiş.
0: Elvis, bu adamı tanıyor musun?
2: Beni elbette tanıyor. Hadi Elvis gidelim.
1: Hayır, bu adamı tanımıyorum.
0: Peki kimsiniz?
2: Baksana kimse seninle konuşmuyor pislik.
1: Hadi ama dostum bırak.
2: Bırakacağım ama stüdyoya girer gibi.
1: Tamam bu kadar yeter. Elimi tuttun artık almak istiyorum.
2: Hadi ama dostum.
1: Lanet olsun.
2: Randevumuz olduğunu unuttun galiba. Bir randevumuz var. Hem de bu gece olacak. Bu gece açıklamam gerekiyor.
1: Tamam. Her kimsen bu böyle yürümez dostum.
2: Tamam bu beni son kez tanımıyor gibi yapışın. Yoksa?
1: Yoksa ne? Sakin ol evlat tamam mı?
2: Yoksa
1: sakin
2: kendimi öldürürüm.
1: Peki ne açıklamak istiyorsun?
2: Burada olduğumu. Yani ben Mesih'im. Döndüm.
1: Neden bunu en başta söylemedin ki? O sensin. Bu o. Nasılsın?
0: Yani bu adamı tanıyor musun?
1: Evet herhalde. Sen tanımıyor musun? O muhtemelen Budist.
0: Aslında Hindu.
1: Bak, seni 2000 yıldan fazladır bekliyoruz. Yapacak çok fazla işim var. Kötürümlerin yürümesini ve körlerin görmesini sağlamalısın. Dünyayı kurtarmalısın.
2: Ben bunu yukarı çıkıp herkese...

0: ilan edebilir miyim?
1: Neden bunu radyoda ilan edeceksin ki? Yani sadece bir avuç uykusuz insana ulaşabileceksin. Artık kimse radyo dinlemiyor, özellikle de geceleri. Dahası seni göremeyecekler. Seni görmezlerse kim olduğuna inanmayabilirler. Bence canlı yayına çıkarsan karşılığını en iyi şekilde alabilirsin.
0: Bilgisayarında kamera var.
1: Kimin?
0: O kadının. Merkezdeki o kadının.
1: Evrenin merkezindeki mi yoksa?
0: Beni tedavi merkezine koydular. Hmm. Ama bilgisayarında bir kamera var ve kendimi kaydedebilirim. O zaman da mesajımı herkese iletirim.
1: Evet.
0: Harika bir şovum var. Adın neydi kardeşim?
2: Hemvatin Andan.
0: Evet. Seni seviyorum Elvis. Teşekkür ederim.
1: Lanet olsun. Bak, hemen kapıyı kilitle ve içeriye kimseyi sokma. Böyle bir şeyin olmaması gerekiyordu zaten.
3: Burası ısınıyor. Harika, Elvis Kuru'ya tam 15 dakika kaldı. Bu inanılmaz. Harika şarkıyı birlikte dinleyebilmemiz için yeterli bir zaman dostlar. Buna bayılacaksınız.
1: Hadi kapat çeneni.
4: Elvis, merhaba.
1: Merhaba.
4: Yataktan yeni mi kalktın? Çok yorgun görünüyorsun.
1: Henüz kendime gelemedim.
4: Her neyse, bu gece harika aramalar alıyoruz.
1: Güzel.
4: Bu da James Till'in biyografisi. Çevrim içi videolar çeken şu komedyen, hani 2 milyondan fazla takipçisi var ve onu yayına alacağız.
1: Teşekkür ederim.
4: Ne demek, işim bu.
1: Hayır, yani teşekkür ederim. Doğum günüm için.
4: Affedersin, aklımdan çıkmış. Yarın değil mi?
1: Evet, yarın dediğin 13 dakika sonra. Sorun yok. Herkes sürekli doğum günümü unutur zaten.
5: Nice yılları.
1: Daha değil, 12,5 dakika sonra. Bu kim?
4: Yeni başladı. Londra'dan geldi Amerika'ya, uzun bir yolculuk yaptı. Elvis, bu Dylan. Dylan, bu Elvis.
1: Okyanus ötesi mikropların sana kalsın.
5: Peki.
1: Bunlardan ister misin? İstersen hazırlayabilirim.
5: Hayır ama sağ olun.
1: Hı? Şaka yapıyordum. Bunlar yetişkinler için.
5: Ben 27 yaşındayım.
4: Sen ona bakma. Stüdyoya git.
5: Tamam.
1: Oo. Görünüşe göre Sam hala burada.
4: Evet.
1: Bulaşık eldivenlerimi getirmeliydim. Merhaba.
6: Kapıyı çalma zahmetine girmiyorsun.
1: Evet. Tıpkı şovumu izlemeye geldiğini bana söyleme zahmetine girmediğin için.
6: İzlenecek ne var ki? Bir radyo programı. Bir şey mi lazım? Bir dakikaya çıkıyorum.
1: O zaman neden bunu kaliteli bir dakika yapmıyoruz? En son ne zaman bu kadar geçe kaldın?
6: Geçen yıl çerçöp için.
1: Hı-hı.
2: Tamam, siz konuşun bakalım.
1: Tabii.
2: Bu geceki şovu ofisimde dinleyeceğim.
1: Sağ ol dostum. Hiç değilse burada birileri beni önemsiyor.
6: Burada olduğuna göre son rakamlara bakıyordum.
1: Pekala.
6: Düzlüktesin. Rakamların yerlerde. Sanki bir krep gibi.
1: Krep mi? Anladım. Evet, epey düzmüş. Ama sadece bir çeyrek, bu hiçbir şey ifade etmez.
6: Bence iki sorunun var.
1: Kimsenin sadece iki sorunu yoktur.
6: Tamam. Öncelikle dinleyiciler. Sosyal medyanla ilgilenmiyorlar.
1: Ben de ilgilenmiyorum. İşte bu yüzden Mary ilgileniyor.
6: Tamam, Mary'i suçlayabilirsin. Her iki durumda da felaket.
1: Lütfen, yine mi aynı şey? Ben radyo sunucusuyum, başka bir şey
6: son
1: değil.
6: Son gönderine bir bak. Hem de tam 3 ay önce. Tek söylediğin hey. Ve bir de o çizmeleri.
1: Hey, harika. Çok havalı çizmeler. Hem de 46 numara. Tamam bak, bu konularda iyi olmadığımı itiraf ediyorum.
6: Evet, bunu hepimiz biliyoruz ama günümüzde radyo yeterli değil, tamam mı?
1: Neden yaptığım şeyi yapmama izin vermiyorsun? Demek istediğim tekneyi sallamayalım.
6: Beni dinlemiyorsun bile. Bak, bu tekne batıyor Elvis. Ne?
1: Sen bugün gerçekten çok farklısın.
6: Ne?
1: Evet, bugün farklı görünüyorsun. Bugün sanki bir heykel
6: durur
1: gibisin.
6: Durur musun? Dur artık. İyi denemeydi. İkincisi de bence fazla zorluyorsun. Daha önce de söyledim. Harika bir konseptin var. Olanı söylüyorsun. Merhamet
1: tanıyorum.
6: Tekniği...

0: yapmıyorsun. Bütün bunlar seni sen yapan şeyler. Ama şimdi evet. Geri tepiyor. Bunu anlamalısın Elvis.
1: Kimden geri tepiyor?
0: Papa'dan.
1: Aa, o dinliyor mu? Vay canına, aramasını salmalısın. Ona nasıl yapacağını söylemelisin.
0: Dur. Sanırım artık yavaşlamayı göze alabilirsin, anladın mı?
1: Hayır, yanılıyorsun.
0: Sınırları zorlama artık. Yoksa bir gün büyük patron yerine birini alacak.
1: Öyle mi? Kimi? Bu bir tehdit mi?
0: Hayır canım, bu bir tehdit değil. Bu bir ipucu, tamam mı? Çok iyi bir arkadaşından. Hadi şimdi defol, iyi programlar.
1: Vay canına, bu aslında kaliteli bir iki dakikaydı.
0: Sadece hoşça kal.
2: Ah, merhaba. Dünyanın en büyük radyo sunucusu falan değilsin. Şu anda yayında olmadığım için senin hakkında gerçekten ne hissettiğimi söyleyebilirim. Sen tam bir pisliksin.
1: Nasılsın Justin? Yüz ifadene göre hala hemoroid sorunum var, değil mi?
2: Biliyor musun, buradaki tek sorun sensin. Sen benim şovumu asla alamayacaksın. Beni duydun mu? Dinle, benim şovuma asla sahip olamayacaksın.
1: Şovunu zaten istemiyorum.
2: Yalancı.
1: Ki.
2: Yalancı! İçeride Sam'den bunu istiyordun.
1: Justin, bak, senin şovunu istemek için orada değildim.
2: Kes şunu, bana yalan söylemeyi bırak artık, tamam mı?
1: Justin,
2: duydun
1: yeter.
2: Mu?
1: Ben şovunu istemiyorum, yalan da söylemiyorum.
2: İstemiyor musun?
1: Hayır. Yalnızca mevkiyeni istiyorum. Bu tamamen farklı bir şey. Açıkçası berbat müzikler çalıyorsun ve sen de sadece zaman söylemek için oradasın. Adına Justin Zaman demelisin. Yerel radyo dinlemek gibi. Alkansas'ın ortasında beliren bir domuz gibi.
2: Ama ben Alkansaslıyım.
1: Evet, demek istediğim de bu.
2: Git işine Elvis.
1: Teşekkür ederim.
3: Baylar.
2: Defol buradan.
3: Baylar.
1: Ruh hali hemen değişiyor. Bunu nasıl yapıyor?
3: 47 saniye sonra yayındayız.
2: Aptal adam.
1: Aptal adam ilk sırada ama.

0: Elvis'le canlı yayındayız.
1: Yayında. Bütün gece solucanlarına ve kötü ritmi reddeden herkese günaydın demek istiyorum. Siz ailem gibisiniz. Stüdyo doluyor, herkes yerleşiyor ve Mary de telefonları bağlıyor ya da sevgilisini arıyor. Hangisi Mary?
2: Hangi adamım yani? Ben herkesle takılırım.
1: Evet, dikkatli ol ama çok takılırsan yorulursun.
2: Merhaba, telefonlarınızı bekliyoruz. Elvis'le canlı yayında konuşun ve ona bütün sorunlarınızı anlatın. Bel altı ya da tam tersi. 806-608-02-55'ten bizi arayın.
1: Evet ve bu akşam programımıza katılan yeni bir çaylak var. İsmi de Davullar Çalsın. Senin adın neydi?
3: Dylan.
1: Dylan. Dylan eski dostumuz Dönek Tom'un yerini aldı. Rakip istasyon için bizi terk eden o hergelenin. Sen de bize ihanet etmeyeceksin değil mi?
3: Evet yani şey... Hayır. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar.
1: Ah tanrım utangaç biri. Sahne korkun mu var?
3: Hayır. Hiç yok. Sadece çok uzun süredir var olan bir programın parçası olmak gerçek bir onur. Burada olmaktan çok mutluyum.
1: Uzun süredir mi? Ne demeye çalışıyorsun? Sence ben yıpranmış ve bunak biri miyim ha?
4: Hayır.
1: Ben 40 yıldır bu programı yapıyorum. Yaşlı istismarı yapan bir pisliği gördüğümde fark edecek kadar uzun bir süre. Hayat çok kısa. Ya da benim durumumda çok uzun değil mi Dylan ha? Kaybol, kovuldun, uçağa bin, tekneye bin, kanalda yüz. Lanet olası İngiltere'ye ya da nereden geldiysen oraya dön, hadi. Neden gülümsüyorsun? Şaka yaptım mı sanıyorsun? Mary programı yapabilir, bunu milyonlarca kez yaptı. Kaybol, hadi yürü, bitti, bitti, defol. Hadi ama ne bekliyorsun? Tanrım... Tamam, sonrakini getirin. Çok uzun dayanmadı değil mi? Şaka yapıyorum. Hadi Dylan geri gel, seni seviyoruz. Hadi ama evlat, hadi geri gel, geri gel. Şuna bak, sanki ağlayacakmış.

0: gibi. Hadi ama evlat, acemi şakası yaptık. Otur. Yumuşak yiyeceklerimiz var.
1: Acili olarak şurupla beraber.
0: Evet, işte böyle. Aradığım şey buydu.
2: Dayanamadın öyle değil mi?
0: Evet millet, başlıyoruz. Yerleşin ve rahatlayın. Beni arayın. İşte yayındayız.
3: Elvis'te konuş. Yayındayız.
0: Emma, iyi akşamlar. Neler söyleyeceksin?
4: İyi akşamlar Elvis ve ekibin diğerleri. İki ay önce kocam beni 17 yıllık evlilikten sonra terk etti ve ben harap oldum.
0: Aa, üzüldüm. Nasıl oldu?
4: O çok kıskanç biriydi. Onu aldattığımı düşündüm.
0: Ah, evet, anladım. Kıskançlık. Bazen gururunu okşar. Hala arzu edilebildiğimizi gösteriyor ama fazlası hiç iyi değildir. Aldattığını düşünmesine sebep olan ne?
4: Aslında onu aldatıyordum.
2: Bu kıskançlığı açıklıyor.
0: Bak, bizler insanız. 17 yıllık vay canına, sanırım canı yanmış. Onu geri kazanmak zor olabilir. Buna neyin sebep olduğunu düşünüyorsan onun hakkında konuşalım. Yatağı ıslak havlu bıraktığı için olmadığına eminim.
4: Evet.
0: Birbirinizi hala seviyorsanız belki o da seviyordur. Bu da şansınızı denemeye, çabalamaya değer. Yani ne gerekiyorsa yapmalısın. Düzeltmek için ne gerekiyorsa, tamam mı? Dürüst ol, açık ol.
4: Tamam.
0: Değil mi?
4: Evet, teşekkür ederim.
0: Matt, sana katılmadığım için üzgünüm ama o harika bir oyuncu ama sportman değil. Onu hiç sevmiyorum.
2: Kötü haberlerim var. James Steele'ı bağlamamız gerekiyordu ama menajeri bana çekmesi gereken bir video olduğunu, dikkat etmesi gereken konular olduğunu söyledi.
0: Lanet olsun. Ona hemen uçurumdan aşağı atlamasını söyle. Aşağıda keskin kazıkların olduğu bir uçurum olsun. Bu yeni internet yıldızlarından nefret ediyorum. Annelerin bodrumunda 3 video çekiyorlar ve aniden kendilerini Bansinoff zannediyorlar.
2: Beyoncé mi?
0: Benim için Bansinoff. Bu adam gecenin birinde bizi araması gerekirken bir çekimde mahsur mu kaldı yani? Saçmalık bu. Muhtemelen evinde oyun oynuyordur. Hızlı turşu poşetleme falan. Şu adamın adını hatırlıyor musun?
2: James Steele. O bir yıldız. Dylan kimden bahsettiğimi biliyorsun değil mi?
5: Pek de değil.
0: Kendisi bir pislik ve adını bir daha anmayacağız, tamam mı?
5: Kimin hakkında konuşuyordun?
0: Evet, öğreniyorsun. Pekala, hatta Gary var. Ne diyorsun Gary? Gary, bizimle misin? Gary? Oo, nefes sesleri geliyor. Üzerinde ne var Gary? Hey Dylan, direksiyonda uyuyor musun? Gary'yi bağlayabilir misin?
5: Yayında.
6: Buradayım.
0: Aa, demek buradasın. Nasılsın Gary?
5: O kadar iyi değilim Elvis.
0: Ne oldu? Bademcik iltihabı bu, mantar mı? Ne olduğunu söyle.
5: Bu gece gerçekten berbat bir şey yapacağım.
2: İntihar.
0: Tamam Gary, dinle, her şey yolunda. Yanındayız, biz aile gibiyiz. Kötü olmayan bir aile, biliyorsun değil mi? Şu an neredesin?
5: Affedersin, bu kötü bir fikirdi.
0: Gary, lanet olsun, onu hemen geri ara. Tamam, ona ne olduğunu anlamak için Gary'yi en hızlı şekilde bağlamaya çalışacağız. Bu arada da başka çağrılar alacağız.
7: Ben patronumla ilgili rüyalar görüyorum ve biraz kafam karıştı, tamam mı? Çünkü bugün benimle aynı rüyayı gördüğünü söyledi.
2: Ne iş yapıyorsun?
7: Bir yatak şirketinde çalışıyorum.
0: Yatağı test etmek istiyor. Evet, ben küçükken palyaçolardan ödüm kopardı. Büyüdüğümde korkularımla yüzleşmeye karar verdim. Bir gün lanet bir palyaçoyla yattım. Kızıl saçlı ve büyük ayakkabılı. Burnu da kırmızıydı. Çok garip. Ertesi sabah uyandım ve bir kanişe çevirmişti. Bu sorunu çözmeliyiz. 11 dizüstü bilgisayar 3 ay içinde sihirli bir şekilde nasıl ortadan kaybolabilir? Bir radyo istasyonundayız. Her yerde kamera var. Saçmalık bu.
2: Büyük olasılıkla koleksiyon yapmaya çalışan biridir.
0: Ya da binadan toplayabildiğini alan biridir. Tarif etmesi biraz zor. Kel Kartal'la Benekli Baykuş arasında bir...

0: Şey.
1: Nesli tükenmekte olan türleri kim denemedi ki?
2: Elvis Glad FM, Los Angeles'ta yayında, canlı yayında.
0: Tamam, haberler çok iyi. Geri tekrar yayında. Senin için çok endişelendik. Nasıl hissediyorsun?
2: Daha iyiyim.
0: Hı-hı. Neredesin?
2: Pasadena'dayım.
0: Güzel, Pasadena. Yalnız mısın?
2: Yine sadece yapılması gerekeni yapacağım. Böylesi daha iyi.
0: Dur, geri bekle. Bana bir dakika ver. Pasadena'yı severim. Tam olarak neredesin? Geri, orada mısın?
2: Bahçedeyim.
0: Tamam. Bahçedesin. Evet, senin bahçen mi? Evde misin?
2: Hayır.
0: Hayır mı? Ev tanıdığının birinin evi mi?
2: Hayır. Ev pisliğin birinin ve onu yok edeceğim.
1: Polisi arayalım.
0: Gel söylesene, orası aileden birinin evi mi? Komşunun, meslektaşının ya da eski sevgilinin mi?
2: Değersiz bir pisliğin teki olduğunu söyledim.
0: Tamam.
2: Ve tüm ailesini yok edeceğim.
0: Geri hadi ama eğer değersiz bir pislikse neden ailesine zarar veriyorsun? Onlar masum. İntikam içgüdünün seni muhtemelen hayatının geri kalanında bedelini ödeyeceğin bir şeyler yapmasına yönlendirmesine izin verme. Bence bunu yapmamalısın Geri. Sakince söyle. Bu adam seni bu kadar üzecek ne yaptı? Adaletsizlik mi, acı mı yoksa...
2: Hayatımı mahvetti. Ben de onunkini mahvedeceğim.
0: Evet, göze göz demek. Geri, sen kaybedersin adlı bir oyun oynuyoruz. O her kimse hayatını mahvetmedi. Ona o gücü verme. Anladın mı? İnsanlar her gün genellikle başka biri onlara böyle hissettirdiği için kendini çaresiz, umutsuz, değersiz hissediyor. Değiştirme gücün var. Gereken her şey için. Buna inanmalısın Geri. Bunu yapabilirsin. Bu o kadar zor bir şey değil. Geri, o neydi?
2: O herifin evine giriyorum.
0: Geri. Dur, bekle. Eğer istersen bu konuyu yayın dışı konuşabiliriz. Yani bunu yapabiliriz, olur
2: Hayır,
0: mu?
2: Hayır, canlı
0: yani
2: yayında kalmak istiyorum.
0: Kaydederim, yemin ediyorum.
2: Herkesin neler olduğunu duymasını istiyorum.
0: Seni yayında tutamam, üzgünüm. Yayın dışı konuşalım, söz veriyorum. Birlikte her şeyi
2: Hayır,
0: düzeltiriz.
2: Hayır, beni yarı yolda bırakma. Yoksa yukarı çıkıp herkesi öldürürüm.
0: Kimseyi öldürmeyeceksin, tamam mı? Her şey düzelecek. Hala canlı yayındasın ama tehlikede olmanı ya da başka birini tehlikeye atmanı istemiyorum, tamam mı? Şimdi, Pasadena'nın hangi bölümündesin?
2: Arlington bahçesinin yakınında.
0: Evet, güzel bir bölge.
2: Evet, senin çok iyi bildiğin bir mahalle çünkü şu an senin evindeyim. 976 Orange Grove Bulvarı. Böyle berbat bir program sunmana rağmen bu kadar güzel bir ev almış olman çılgınca.
0: Geri, bu bir tür şaka mı bilmiyorum ama dinleyicilerimden saklayacak bir şeyim yok. Evet, bu benim adresim. Ama sanırım bahçeyi geçmekte biraz zorlanacaksın.
2: İki iğrenç Doberman'dan mı bahsediyorsun? Dinle dost. Öğleden sonra onlara fare zehiri birkaç parça et attım. Bu gece onlarla biraz savaşmam gerekebileceğini düşündüm. Ve biliyor musun, buraya geldiğimde ikisi de yerde yatıyordu. Ama acılarını bir kasap bıçağıyla dindirecek kadar naziktim.
3: ...911'i ara.
1: Tamam.
0: Eğer bu doğruysa... ...ve sen gerçekten benim evimdeysen... ...bu konuşmaya yayın dışı devam edeceğiz. Böyle olmaz. Polis birazdan orada
2: Polisler
0: olacak.
2: Polisler umurumda bile değil. Benim sözümü kesmesen Geri, çok iyi olur.
0: Bir saniye
2: sakın,
0: bekle
2: sakın
0: lütfen.
2: Sözümü
0: müzik,
2: kesme.
0: Müzik. Dylan uyan. Bir şarkı çal hadi.
2: Bağlantımı kesme.
0: Başka seçeneğim yok Geri. Buna izin veremeyiz. Adrian...
2: Ona da fare zehri vermeliydim ama bu eğlencenin bir parçası olmasını istedim.
0: Dinle, bitti. Polis birazdan orada olacak, hemen kızımı bırak. Çok geç değil, suç duyurusunda bulunmayacağım, söz veriyorum. Sadece
1: Polisler
0: biraz yardım yok. Almanı istiyorum.
2: Polisler bu işin dışında kalsın, program için onlara ihtiyacımız yok.
0: Program falan olmayacak Geri. Gerçek şu ki eğer boyun eğmezsen polis seni dışarı çıkaracak. Suçlamada bulunmayacağım, sadece ailemi rahat... Geri, o neydi? Neler oluyor Tanrı aşkına?
4: Tatlım.
0: Olivia.
4: Elvis.
0: Bebeğim, iyi misin?
4: Lütfen onun dediğini yap. Sana yalvarıyorum. Az önce

0: ateş etti.
1: Evet, boyaya biraz rötuş yapman gerekecek, affedersin. Bu sadece çeneni kapatman içindi. Bir dahaki sefere karını ve kızını hedef alacağım.
2: Polis orada. Destek bekliyor. Zaman kazanmaya çalış.
3: Tamam.
2: Evet.
3: Gary, dinliyorum. Tamam mı? Bana neler olduğunu anlat. Neye kızdığını anlat. Yani açıkçası seni tanımıyorum ama belli ki bana çok kızgınsın ve nedenini bilmem gerekiyor. Belki bu işi çözebiliriz. Sana kötü bir tavsiyede mi bulundum? Tanıdığım birine kötü mü davrandım? Beni niçin suçluyorsun? Bunu bilmem gerek. Lütfen anlat bana. Geri lütfen. Bir kızla mı ilgili? Sana onu terk etmeni mi söyledim? Yoksa işinle mi ilgili? Lütfen içindekileri söyle. Çünkü benden neden nefret ettiğini bilmeliyim.
1: Ah, Elvis. Bunu karın ve kızının yanında konuşmaktan utanıyorum ama... Madem ısrar ediyorsun, bunun Mary ile, yani telefon operatörünle yattığın gerçeğiyle bir ilgisi olabilir.
3: Ne? Geri mi içtin ya da falan mı kullandın? Çünkü ben seni tanımıyorum. Sen beni tanımıyorsun. Mary de seni. Bu adamı tanıyor musun? Kimsin sen Geri? Sadece dedikodu yaratmaya çalışan bir hayran mısın? Bu bir tür şaka mı? Tebrik ederim, işe yarıyor. Öyleyse amacına ulaştın, tamam mı? Ölesiye korkuyorum dostum, çok ciddiyim. Bak, bu kadar şaka yeter bence.
1: Saçmalamayı kes pislik. Sadece uyuyamayan insanların dinlediği programınızı bu berbat tavsiyeler için mi dinlediğimi düşünüyorsun?
3: Sakin ol, ne istiyorsun ha? Kimse kimsenin incinmesini istemiyor, tamam?
1: Benim dinleyicilerinden biriymişim gibi konuşma. Benim hayatımı mahvettiğin gibi ben de seninkini mahvedeceğim.
3: Geri, para mı? Derdin bu mu? Mevzu para mı? Paraya mı ihtiyacın var?
1: Para mı? Gerçekten para isteseydim merkezdeki banyolardan birine giderdim, öyle değil mi? Aa şey ya, biraz bekle. Sanırım karın seninle konuşmak istiyor.
0: Ah, bu pisliğe nasıl bulaştık Elvis? Ne yaptın sen?
1: Seni hoparlöre alacağım. Çünkü radyo dünyasının ağzı en iyi laf yapan insanının bu işi nasıl halledeceğini gerçekten duymak istiyorum. Ama yine de dikkatli ol. Yalan söylersen birini vururum Elvis ve sessiz kalmaya hakkın yok. Şimdi hepimiz seni dinliyoruz. Mary ile bir ilişkin var. Doğru mu, yanlış mı?
3: Geri, sana Mary ile bir ilişkim olduğunu düşündüren ne bilmiyorum. Çünkü yemin ederim ben asla onun...
1: Palavra! Saçmalamayı kes Elvis. Sana birini vururum demiştim, öyle değil mi? Olivia, birini vurduğumu onaylayabilir misin şu an? Elvis, duvarda asılı olan narsistik posterlerinden birinin çirkin yüzüne ateş et.
3: Tamam,
1: bir
3: tamam.
1: Bir dahaki sefere...
0: Aa, lütfen bırak onu! Sana yalvarıyorum, onun canını yakma lütfen!
3: Geri. Beni biraz dinlemeni istiyorum.
1: Dinle. Bunu duymanı istiyorum. Kızının silahımın sesi. Şşş. Mary ile olan gerçeği söylemeye ne dersin ha? Şşş. Telefon operatörüyle mi birlikte oluyorsun? Evet mi, hayır mı?
3: Evet. Evet, tamam. Al işte, evet. Yattım, haklısın. Yaptım. Şimdi mutlu musun ha? Sen kazandın. Şimdi kızımı bırak, lütfen.
1: Teşekkür ederim. Bu çok da zor olmadı, öyle değil mi?
3: İtiraf etmemi istedin. Ben de ettim. Şimdi ne yapmamı istiyorsun ha? Hadi şu işi halledelim. Onlara değil, bana kızgınsın, tamam mı? Bana. Onları hemen bırak ve bunu biz aramızda halledelim, tamam mı?
4: Aa, demek şimdi beni dinlemek için zamanın var.
5: Polis onunla konuşmak istiyor.
3: Hayır, hayır, sorun yok. Geri. Bu mevzuyu aramızda halledebiliriz, tamam mı?
1: Ama ben halletmek istemiyorum ki. Lorne'u tanıyor musun Elvis?
3: Anlamadım. Kim o?
1: Demek onun kim olduğunu soracak cesaretin var. Lorne diye birini tanımıyor musun?
3: Önce Mary, şimdi de Lorne'dan bahsediyorsun. Bir düzine Lorne tanıyorum.
1: Aa, bir sürü Lorne tanıdığına eminim. Ama benim için sadece bir tane var.
3: Geri, bana yardım etmelisin.
5: Polisler konuşmayı devralmak istiyor. Kapatmanı istiyorlar.
3: Hayır, bu çok geç. Lütfen, karımı ve kızımı bırak. Sonra da istediğin gibi konuşabiliriz, tamam mı? Lütfen, oturup bu işi halledebiliriz, tamam mı?
1: Üzgünüm, aklımdaki soru bu değil. Ama... Doğan'dır.
3: Ne? Ne dedin?
1: Lauren. Lauren Wander. Adı bu. Ayrıca dünyanın 8. harikası. Ama bahse girelim, onun soyadını bile bilmiyordun değil mi?
3: Oh. Telefon operatörü. Lily. Gerçek adı Lauren'dı. Ona Lily diyorduk. Ama soyadını bilmiyordum.
1: İşte böyle. Her şeyin bir anda hatırlanması ne kadar da komik.
3: Evet. Bizim için birkaç ay çalıştı. 2 yıl önce birden ortadan kayboldu. Bir daha onu görmedik. Soyadını bilmiyordum.
1: O her gün programında aptalca şakalar yapmana engel olmadı ama. Yüzü ve sesi hakkında. Konuşmaya cesaret edemedi çünkü Bay Büyük Peruk, o radyonun yıldızı, 5 ay sonra ayrılarak unutmayı denedi. Ama hayır. Çünkü insanlar onun hakkında konuşmayı hiç bırakmadı. Liseden beri beraberiz. Ve evet, başka sorunları da vardı. Ama sen en baştaydın. Bayrak taşıyordun, her zaman baskı yaptın ve boom.
3: Boom ne? Bu radyoda alay ediyoruz, dalga geçiyoruz. Yaptığımız bu, şaka yapıyoruz.
1: Aman ne komik. Komik olduğunu düşünmüyorum Elvis. Olivia ve kızınla Mary'nin olası evinde olmak, işte komik olan bu, tamam mı? Evet.
3: Evet, evet. Tamam. Bak, ben Lily'ye yardım etmek için her şeyi yaparım Lorna. Bunu telafi edeceğim.
1: Yapabileceğin bir şey var. Kablosuz mikrofonunun yanına alıp berbat ekibinden biriyle hemen terasa çık.
3: Anlamadım.
1: Yukarı çıktığında anlarsın. Şimdi hemen kalk yerinden.
3: Tamam, tamam. Sakin ol. Mary, mikrofon ve kulaklık hazırla, tamam mı?
2: Seninle geliyorum.
3: Tamam.

0: Tamam, geldim.
1: Güzel. Nefes al.
0: Tamam. Bana bu işi halletmek için ne istediğini söyle, olur mu?
1: Duvarın yanındaki küllüğü görüyor musun?
0: Duvarın yanında küllük olduğunu nereden biliyorsun Geri?
1: Orası sen küçük düşürünce Lorne'ın ağlamaya geldiği yer.
0: Bunu sana o mu söyledi?
1: Hayır, ben de oradaydım.
0: Tamam.
1: Gözyaşları içinde geldiğinde içiyordum.
0: Binaya nasıl girdin?
1: Ben de orada çalışıyordum. Ah Elvis, birçok kez karşılaştık ve ben hiç selam vermedim. Kendi iş arkadaşlarına pislik gibi davranıyorsun. Bana günde bir dakika ayırmamış olman şaşırtıcı değil.
0: Kimsin sen?
1: Gerçekten bir önemi var mı?
0: Geri Harlow sen misin?
1: Artık değilim.
0: O da ne demek?
1: Bu gece umrumda değil demek. Artık o sizi her zaman gülümsemeyle karşılayan güvenlik görevlisi değilim.
0: Dostum bak, gerçekten üzgünüm, hatırlamıyorum, tamam mı?
1: Her neyse. Şimdi yapmanı istediğim şey, gidip o duvara tırmanman. Oraya senin için küçük bir merdiven koydum.
0: Hayır, ciddi olamazsın.
1: Şaka yapıyor gibi miyim? Hey Adrian.
2: Evet.
1: Şaka yapıyor gibi bir halim mi var? Seni korkutuyor muyum ha?
2: Ah Elvis.
1: Rahat ol, her şey yolunda. Elvis o lanet olası duvara tırmanacak.

0: Lanet olsun. Duvardayım. Mutlu musun? Başka ne var?
1: Teşekkür ederim.
0: Geri, yüksekten hoşlanmam. Bu sana iyi hissettirecekse Lauren'a korktuğumu söyleyebilirsin, tamam?
1: Bu kolay olmayacak. Çünkü Lauren öldü. Bir ay önce intihar etti. Mektubunda sana dair yazdıklarını görmeliydin. Pek hoş değildi. Evinin balkonundan atladı. 5. kattan.
0: Geri, üzgünüm. Dinle, gerçekten üzgünüm. Ben dersimi aldım. Lütfen bu saçmalığa bir son verebilir miyiz?
1: Afganistan'dan döndüğümde ben de kendimi öldürmeye çalışmıştım. Senin gibi bir korkak orada bir gün bile geçiremez. Psikolojik olarak zarar görmüşüm. Saçmalık.
0: Geri, hayat çok güzel.
1: Hayır, değil. Şimdi senden istediğim oradan atlaman.
0: Hadi ama geri, bunu kimse yapamaz. Atlamayacağım.
1: Atlamazsan onları öldürürüm. Bunu yapacağımı biliyorsun. Sen ya da onlar.
0: Tanrı aşkına geri, bunu çözemez miyiz? Bak, sana yalvarıyorum, lütfen.
1: Atla!
0: Yapamam.
1: Biliyordum. Biliyordum. Altına edeceğini biliyordum. Bende en ufak bir haysiyet kırıntısı yok. Bu yüzden yalnız gitmeni istemedim. Dylan, it onu.
2: Hayır.
1: İt onu, yoksa 5 yaşındaki bir çocuk
0: ölecek. Geri, seni iğrenç pislik. Umarım ölürsün de sonsuza kadar yanarsın.
1: Son şans Dylan. İt onu.
2: Hayır.
0: Sorun değil, sorun değil. Geri, atlayacağım. Karımı telefona ver.
3: Ne yapıyorsun?
0: Çok üzgünüm tatlım. Seni çok seviyorum. Adrian'a iyi bak. Tamam mı? Başka seçeneğim yok.
4: Hayır, yapma lütfen, yalvarıyorum, lütfen.

0: Söylesene Dylan. O pislik atladı mı?
1: Evet.
0: Teşekkür ederim Dylan. Dinle. Seni böyle bir duruma soktuğum için üzgünüm. Gerçi sana iyilik yaptım. O herif sana işkence edecekti. Tıpkı Lorna yaptığı gibi.
1: Karısını ve kızını bırak artık. Çünkü Elvis atladı ve öldü. Artık bırak onları.
0: Elbette. Ben sözümü tutarım. Sadece atladığına dair bir kanıt gerekiyor. Bana yalan söylemezsin.
1: Sana atladı diyorum. Artık bırak onları.

0: nasıl yapabildiniz? Siz yalancı pisliklersiniz. Hepiniz iğrençsiniz. Dylan, beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattın.
1: Bekle. Biraz sakin ol, tamam mı? Açıklayabilirim bunu.
0: Elvis'in atlamasını kaydedip paylaşacaktım. Beni tam bir aptal yerine koydun.
2: Hey, Gary, bu benim suçum, tamam mı? Senden çok özür dilerim.
0: Artık çok
2: üzgünüm.
0: Dişe diş, Elvis.
2: Gary.
0: Artık sevdiğin birini kaybetmek nasıl bir şey anlayacaksın.
3: Polisler hazır. İçeri giriyorlar.
2: Gary, şu anda polisler geliyor. Sana yalvarıyorum. Lütfen vazgeç. Kes şunu.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi.
2: Yine Ziraat Çiftçi platformunda. Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abimi, hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: İşte bu Google Gemini.
9: Evet. Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
8: Ay çok güzel.
9: Açılmış rengini göster.
8: Ay tam ben.

0: Hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo Atasay! Sana
1: yakışanı tak! Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
2: Tamam hayatım.
1: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
2: Tamam hayatım.
1: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
2: Rams.
1: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
2: Ha, şimdi tamam hayatım. Rams.

0: 36 ay vade 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Neon bir şeyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
3: Arçelikler'in dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da aradı.
4: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
6: lazım. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.

0: dünyanın en ünlü kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin, o kahve zincirinin hissesini alırsın. Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Yaban mersini 99 lira, kayısı 79 lira, avokado 29 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa da, doğruca Carrefour'saya.
3: Milyonlarca

0: tatil tercihini yönetmek kolay değil. Ama kolaylaştırmak için çalışan binden fazla ETS'li var. Tıpkı benim gibi.
1: Tam 35 yıldır ETS, teknolojiyi önce misafirleri için geliştiriyor.
2: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
1: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
2: Tamam hayatım.
1: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
2: Tamam hayatım.
1: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
2: Rams.
1: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
2: Heh, şimdi tamam hayatım. Rams.

0: 36 ay vade 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru pilavlık bulgur.
2: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
3: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
4: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Express içelim.
3: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
3: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
8: Donuyoruz Yüksel abi.
7: Bu havada.
9: İnternette donuyoruz.
7: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Tren dışında her şeyi çekerim.
10: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
11: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
7: Şak diye internet, tak diye evinizde.
12: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
13: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Bekle. Polis seni telefona istiyor.
1: Evet. Ne? Bu olamaz.
2: Onunla git. Ben stüdyoyu hallederim.

0: Ciddi misin? Bu çok çılgınca bir şey. Buna inanamıyorum.
1: Elvis bu deliği pişman edecek.
2: Bu imkansız.
3: Neler oluyor?
2: Polisler. Evde kimse olmadığını söyledi.
3: Ne?
2: Bütün her yere bakmışlar. Zorla giriş iznine rastlamamışlar. Köpekler yaşıyormuş. Anlamıyorum.
3: Peki ya kızın? Karın?
2: Orada değillermiş. Bilmiyorum. Her yere bakmışlar ama yokmuş.
4: Elvis. Elvis neredesin? Elvis.
5: Döndü. Sesi aç lütfen.

0: cana yakın değil.
1: Belviz, sen benimle oyun oynarsan ben daha iyisini oynarım. Bir adım önündeyim. Seni evinde olduğuma ikna etmiştim, öyle değil mi? Polisler bir hiç uğruna kapınızı kırdı. Hepiniz...
2: Korumayı öldüren o mu?
1: Gösteri asıl şimdi başlıyor. Evet, evinde olduğum konusunda yalan söyledim ama ailenle birlikteyim. Elvis, çık oradan. Elvis, çık oradan. Onu aldattığın için üzülmüş gibi görünmüyor. İşte buna sadakat denir. Onları tam sen evden çıkarken yakaladım. Aa, bu arada Olivia ve Adrian arabaya binmek istemedi ve biraz itişme oldu. Domuz yavrularıyla güreşmek gibiydi. Savaştılar, bağırdılar ama sonunda onları evcilleştirmeyi başardım. Elvis, orada mısın? Elvis. Orada kimse var mı? Şaka yapıyor olmalısın. Yayında yalnız mıyım yani? Vay be, çocukluk hayalimin gerçekleşmesi gibi. Ama Elvis, umarım beni hala duyabiliyorsundur. Çünkü Lorne'un anısına, bu gecenin hayatının en güzel gecesi olabilmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Gördüğün gibi bir oyun yarattım. Bence buna bayılacaksın. Kurallar basit. Kaybedersen bu iki küçük hanımı öldüreceğim.
2: Telefonunu kullan. Polisi arayalım.
1: Elvis, 30'dan geri...

0: doğru sayacağım. Eğer cevap vermezsen gittiğini ve kendi kendime konuştuğumu anlayacağım. Bildiğin gibi ben deli falan değilim. Evet, eğer yayına dönmezsen bu oyun biter. Oyun biterse de boom boom. 30 29
1: Geri. Ben Mary. Elvis binadan ayrıldı. Hemen
0: seni
1: şimdi...
0: arayan olmadı Bayan Amerika. Burada Elvis'le oynuyorum. Evli erkeklerle yatan kadınlarla da konuşmam. Elvis ya oradadır ya da değildir. Ha neyse, nerede kalmıştık? 28 27 26
2: Bir dakika.
0: 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
1: Elvis.
0: 12
1: Beni
0: 11
1: dinle. Mikrofon asansörde.
0: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
3: Buradayım, buradayım.
0: Ah, tamam Elvis. İşte geri döndün. Tuvalette miydin? Pekala, neredeydin dostum söyle.
3: Resepsiyondaydım.
0: Aa, resepsiyon. Ha. Girişi temizlemeye vaktim olmadığı için kusura bakma.
3: Peki onu öldürmek zorunda mıydın?
0: Evet, zorundaydım. Çok kaba bir güvenlik görevlisiydi. Cana yakın değildi. Ona eskiden aynı işi yaptığımızı söyledim. Önce kapıyı açmak istemedi ve şükürler olsun ki karını tanıdı. Bizi içeri aldı ama bana rozetini vermek istemedi.
3: Şimdi sıra sende. Neredesin?
0: Sana bir sır vereceğim. Bir şekilde hala sizin evdeyim. Tam olarak yalan söylemiyordum. Evinizdeyim ve sonuçta burası tabii ki sizin ikinci eviniz. Biraz eğleneceğiz. Sevgili dinleyiciler, Elvis'in programındaki son 40 dakikayı dinlemek üzeresiniz. 40 dakika sonra 4 ve 0. Boom!
3: Kapıyı mı patlatacaksın? Neden?
0: Kapıyı mı? Hayır. Programına saygı duyuyorum Elvis ve biraz ışıltıyı hak ediyorum. Sosyal medyana bir baksan iyi olur. Dostum çok heyecanlı. Orduda patlayıcı ve imha uzmanıydım. Havai fişekleri özlüyorum.
4: Her şey patlatacak. Pencereler, kapı, bodrum, garaj. Her yerde kablolu patlayıcılar var.
0: Keşke Lauren bunu görebilseydi. Ha bu arada muhtemelen her şeyi havaya uçurmamı söyler. Oyun oynamayı sevdim. Ama sen bunu asla anlamadın.
3: Çok zahmet etmişsin gibi görünüyor. Bütün bunları nasıl ayarladın?
0: Güven bana, daha iyisini yapabilirdim. Ama zamanım yok. Yine de iş görecektim. Biraz da şansla patlamalar bütün binayı yıkacak.
4: Elvis. Burada ölmek istemiyorum.
3: Eğer ölmek istemiyorsak savaşmalıyız. Bu binada onu yakalayabiliriz. Duydun mu Gary?
0: Haklı Dylan. Gerçekten. Bunun bir oyun olduğunu söyledim ve kurallara uyacağım. Askeri onur kuralları. Bir şansınız var. Beni bulursanız binayı havaya uçurmam ve gitmenize izin veririm. Sadece Elvis'i öldürürüm.
3: O zaman ortaya çık seni. Pislik. Kızlarımı bırak, tamam mı? Onlara ihtiyacın yok. Onlar sana sadece yük. Sadece sen ve ben. Erkek ol. Eğer gerçek bir erkeksen buraya gel. Kozlarımızı paylaşalım, tamam mı? Bitirelim şu işi. Saklanmaç oynamak için çok yaşlıyım.
0: Bitti mi? Anladığını hiç sanmıyorum. Saçma sapan konuşarak vaktini harcamak yerine neden beni bulmaya ve aileni kurtarmaya çalışmıyorsun?
3: Pekala. Bunu zor yoldan yapacağız.

0: harika bir film çıkabilirdi. Kötü adam binada bir yerde saklanır, iyi adamsa onu arar. Sonra da hepsi havaya uçar ve son. Ne düşünüyorsun?
1: Bence yeniden yazılması gerekiyor. Leş gibi bir senaryo.

0: Ne? Tony? Tony, bu da nedir böyle?
1: Sen onu tanıyor musun?
0: Evet, o Tony. Tam 20 yıldır burada çalışıyor.
2: Siz olduğunuzu bilmiyordum Bay Elvis, üzgünüm.
0: Ne diye onu öyle saldırdın
2: onu
0: ki?
2: Onu tanımıyorum. Hiçbir şey görmedim. Az önce girişteki ölü güvenliği gördüm. Bu yüzden saklandım. Siz içeri girince de ilk gördüğüm adamın üstüne atladım.
1: Ya geri için çalışıyor ve yakalandığı için yalan söylüyorsa?
0: Bu söz konusu bile olamaz. Bu adamı uzun süredir
2: siz
0: tanıyorum.
2: Siz içeri girdiğiniz zaman onun ekibin bir parçası olduğunu düşündüm.
0: Kimin ekibi?
2: O manyak herifin ekibinin. Kadın ve küçük kızla gelen adam var ya. Bay Elvis, hiçbir şey görmedim. Çok karanlıktı, bulanıktı ama şapka taktığını hatırlıyorum. Bir de gözleri. Gözleri unutmam. Bu adam lanet olası bir akıl hastanesinden kaçmış olabilir. Tamamen kafayı yemiş yani, tamam mı?
0: Peki neden buradan çıkmadın?
2: Çıktım, bunu denedim. Ben otoparktan geçmeye çalıştım. Ve patlayıcılarla dolu olduğunu gördüm. Bütün kapılar, yani demek istediğim bütün bina patlayıcılarla dolu. Yani bilmiyorum. Evet, bilmiyorum. Neler oluyor Elvis, hadi ama... Hepimiz ölecek miyiz?
3: İşte buna bayıldım. Ne fiyasko ama. İyi misin Elvis? Küçük Dylan hala tek parça mı? Tony'nin ortaya çıkacağını düşünmemiştim. Tony dostum, seni hatırlıyorum. Çok iyi bir adam.
0: Görünüşe göre yaklaşıyor. Önceden de buradan geçtin, öyle değil mi?
3: Bekle bir saniye. Tony'nin birden ekibinize katılması hiç adil değil.
2: Şu an kulaklığınıza mı konuşuyor, ne diyor? Söyler misin?
3: Fazladan bir oyuncuya yer yok. Öldür onu. O herifi öldür.
0: Kimseyi öldürmüyorum. Tony bir köşede oturacak ve bir daha tek kelime etmeyecek, tamam mı? Bizimle gelmiyor.
3: Hayır, Tony planımın bir parçası değil. Saat 10'da çıkması gerekiyordu. Hala orada ne işi var ki?
0: Çık buradan, uzaklaş, git, tamam mı?
3: Olmaz, bu iyi değil. Beni kızdırıyor Elvis. Onu orada ne aradığını sor.
0: Tamam. Burada ne aradığını bilmek istiyor. Neden akşam 10'da çıkmadın?
2: Ben mi?
1: Akşam 10'da çıkman gerekiyordu değil mi?
2: Evet.
1: Neden hala buradasın?
3: Bu çok saçma. Cevap vermezse o pisliği öldür.
2: Söyleyeceğim. Vardiyamı bitirdim. İlgilenmem ve bitirmem gereken bazı işler vardı. Ondan önce de ofisi dolaşmak istedim. Ne var ki bunda yani? Hepsi bu işte. Hepsi bu.
0: Yalan söylüyorsun. Senin sorunun ne ha? Hayır, bana burada ne yaptığını söyle hemen.
2: Bak,
0: ne oluyor hemen söyle.
3: İşte şimdi biraz harekete geçtik. Elvis sinirleniyor.
1: Dur. Bilgisayarları çalan kişi. Canlı yayında bahsetmişti.
0: Tony, bizden çalıyor muydun?
2: Gerçekten üzgünüm Elvis. Gerçekten. Karım İspanya'da çok hasta ve... Ve buna ihtiyacım vardı. Para lazımdı yani. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Onları kuzen Steven'ı satıyor. Ona götürüyorum ve o her seferinde bana para veriyor. Ama aldığım sadece satış ekibinin bilgisayarları. Sizinkilere dokunmayı asla düşünmedim. Yemin ederim ki, yemin ediyorum. Bana inanmalısın.
3: Bunun yanına kar kalmasına izin vermeyeceğiz Elvis, değil mi? Tik tak. Tik tak. Tik tak, zaman azalıyor. Şu lanet hırsızı öldür ve gelip beni bul.
0: Tony, yukarı çıkıp stüdyoda saklan, tamam mı? Bunu sonra hallederiz. Hadi dostum, hadi
2: teşekkür
0: buradan.
2: Teşekkür ederim Elvis, sana borçluyum.
3: Elvis, ne adam ama gerçek bir kahraman. Ben olsaydım işini bitirirdim ama sen etkileyici birisin dostum. Bu oyunun filminde hangi aktörün seni 10

olacağını düşünüyorsun ha? Tom Cruise mu? Joaquin Phoenix'i kendim olarak seçerdim çünkü bu gece bir tür şok geçirdim. Bir sorunum var.

0: aşağılık.
1: Sessizliği severim. Soğuk. Sıcak. Yerinizde olsam oraya girmezdim. Isınıyor. Orası değil. Tamam. Bunun bütün gece sürmemesi gerekiyor. İyi biri olduğum için size özel birinden biraz yardım geliyor. Hadi tatlım, babana bir ipucu ver.
2: Baba, oyuncakların olduğu bir dolaptayım.
1: Bu çok kolay oldu ama.

0: Bu Adrian'ın.
1: Bunu seni delirtmek için yapıyor.
2: Çok tatlı değil mi babası? Sevgili dinleyiciler, sahneyi ben anlatayım. Radyo sunucusu Elvis kanla kaplı peluş bir oyuncak tutuyor ve çaylak Dylan da delirmek üzereymiş gibi duruyor. Oturduğum yerden sahnenin tamamını izleyecek kadar şanslıyım.
0: Başından beri bizi izliyor. Aşağılık herifin nerede saklandığını biliyorum. Bodrum'daki kamera odasında.
1: Vakit kazanmak için polisi arayalım.
0: Bunun için zamanımız yok. O herif bir kaçık. 30 yıldır onun gibi pisliklerle uğraşıyorum. Söylediğini yapacak bir tip. Onu durduramazsak kızlarımı öldürecek, tamam mı? Polisler buraya gelene kadar lanet olsun. Umutsuz bakar. Önce herkesi, sonra kendini öldürecek.
1: Başka şansımız yok. Bunun sonu iyi olmayacak.
0: Hayır.
2: Elvis, elinde sihirli güçler yok. Mikrofonunu aç.
0: Dinle, benimle gelmek zorunda değilsin ama birlikte olursak daha güvenli olur. Kameraların olmadığı bir yol biliyorum. Onu Bodrum'da gizlice yakalayabiliriz.
2: Elvis, dinleyicilerini düşün biraz. Bak, şu anda canlı yayındayız. Mikrofonunu aç.
0: Tamam, oynayacağım. Bahse girerim, üst katlarda bir yerdesin değil mi?
2: Belki.
0: Tamam, geliyorum manyak herif.

0: Dur biraz, bekle.
1: Tamam, dur. Acele etmeliyiz. Burada kamera yok. Bizi diğer tarafta arayacak ve burada olmadığımızı anlayacak.
2: Hey çocuklar. Sanırım unuttuğunuz bir şey var. Beni bulmanız gerekiyor. Ama hey, biraz heyecana da karşı değilim. Hadi bana bir ipucu ver. Elvis.
1: Hey Gary. Seni bulmaya geliyorum. Seni ruh hastası herif. Şu odada güvenlik kameraları var, orada.
2: Nerede saklanıyorsunuz?

0: kanadım, yoksa beynini patlatırım.
1: Kötü sunucu.
0: Seni aşağılık pislik!
2: Kameraları hackleyebilecekken gerçekten orada olacağımı mı düşündün? Bilgisayarlarda ustayımdır. Açıkçası 25 yıllık güvenlik sistemine girmek, kardeşimin şifresini çalmaktan daha kolaydı. Bütün kameralar tabletimin ekranında. Elvis. Uhu. Ah hey, bu arada bir şey değil. Ah Elvis. Uhu. Bu ne nankörlük, bana teşekkür etmen gerekirdi.
0: Niye teşekkür edecekmişim?
2: O pislik Justin'i hiç sevmedin değil mi? Böylece saat 8'deki yerini alabileceksin. Ve daha fazla uykusuz gecen olmayacak. Neden mutlu görünmüyorsun? Hiçbir şey senin için iyi değil, öyle değil mi?
0: Neden bana yerini söylemiyorsun? Böylece gelip sana bizzat teşekkür ederim.
2: Hayır, daha sonra teşekkür edebilirsin.
0: Kes şu saçmalığı artık! Aşağılık herif.
2: Haklısın Elvis, mola zamanı. Biliyor musun, her zaman yapmayı hayal ettiğim bir şey var. Radyo kralıyla yer değiştirmek acaba nasıl olurdu? Ah, artık güzel bir sesim var.
1: Stüdyoda.
0: Ay, lanet olsun. Evet, orada. Yürü.
2: Sevgili dinleyiciler, bu gece yeni bir sunucunuz var ve artık zamanı geldi. Sonuçta sadık biri.
3: Asansörleri kapatmış.
2: Ah Elvis, üzgünüm. Sanırım asansörde bir arıza var. Şans bir türlü yüzüne gülmüyor ha.
0: Lanet olsun. Mary, çocuklar. Nasılsınız? Her şey yolunda mı?
2: Mary, çocuklar nasılsınız? Her şey yolunda mı? Gerçekten bu ne tür bir işletme böyle? İçeride kimse kalmadı. Neyse ki ben geldim değil mi? Hey, jenerikleri yeniden yapmalıyız. Geri bu gece yayında. Bence başarılı olacağım.
0: Tamam, kafana göre takıl dostum. Geliyorum.
2: Acele etme Elvis. Geç kalma yeter.
3: 13 dakika.

0: Bu dolu.
1: Yapamam. Yapamam.
0: Hey Dylan, topla kendini. Artık vazgeçemezsin. Sana ihtiyacım var evlat.
2: Hemen silahını indir.

0: Memur bey, bir yanlış anlaşılma var.
1: Memur Sam, durum raporu verin.
0: Her şey yolunda. Açıklamak için vaktim yok. Yukarı çıkmam gerek. Orada bir manyak karım ve kızımı zorla yanında
2: sana
0: tutuyor.
2: Sana silahını bırak dedim.
3: O Elvis.
2: Hemen.
3: Bir radyo yıldızı.
0: Her şeyi mahvedeceksiniz memur bey. Gerçekten üzgünüm. Ama gitmeliyim.
2: Kapatma.
4: Merkez, iki kişi var. Biri silahlı. Şu anda radyo binasındayım. Bir de ceset var. Destek istiyorum.
5: Peki tamam, hemen ilgileniyorum.
0: Beni duymadın mı? Neden emniyetteki zeki arkadaşlarından birini aramıyorsun ha?
3: Burada bir deli tarafından saldırıya uğradık.
2: Seninle konuşmuyorum. O silahı hemen bırakacaksın. Geliyorum.
0: Yapma, içeri giremezsin.
2: Hayır, geleceğim. Ve her şey iyi olacak.
0: Hayır, lütfen, lütfen yapma. Hayır, o kapıya dokunma.
2: Hemen o silahı bırak.
3: Elvis! Sana söylediğini yap.
0: Tamam, tamam. Yere bırakıyorum. Kapıdan uzaklaş, yoksa hepimiz öleceğiz.
2: Kapı çeneni!
5: Memur Bilen,

0: Tekrar ediyorum, bu bir emirdir. Tekrar ediyorum. Sakın binaya girmeyin. Destek ekibi 2 dakikaya gelecek. Anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı. Ne yapmalıyım?
0: Hiçbir şey. Yerinizde kalın. Durum son derece tehlikeli. Ekip geliyor. Özel tim de zaten yolda. Tamam mı?
2: ...2012 burası merkez. 5. caddede bir soygun vakası var. Hemen oraya gitmeniz gerekiyor, tamam.
3: Olduğun yerde kal. Hareket etmeyi bırakın. Hey, sağır mısınız? Size durun dedim.
4: Tamam, tamam. Durduk. Tam buraya oturacağız. Tamam mı?
3: Güzel.
4: Hadi. Lanet olsun.
3: Fareler gibi etrafta koşup durmanızdan ne kadar zevk alsam da dinleyicilerimizin sıkılıp sıkılmadığını çok merak ediyorum. Hadi şimdi bir oyun oynayalım ha? Şimdi sana 10 dakikalık bonus kazanman için bir şans vereceğim. Tek yapmanız gereken kodu çözmek.
4: Neymiş o?
3: Aa, çok basit. Ekibinizde 4 kişi var. Her ne kadar bağlı olsalar da Mary ve Steven yanımda. Bir de sen ve Dylan varsınız. 4 oyuncu 4 şans. Size 3 sayı vereceğim. Doğru sayıyı bulmanız gerekiyor. Eğer yapamazsanız 10 dakika kaybedersiniz ve biriniz disiplin cezası alır.
4: Geri bu lanet oyunu oynamak istemiyorum.
3: Kapa çeneni ve oyna.
4: Tamam, tamam, sakin ol. Biraz sabret.
3: Mükemmel. Steven'la başlayalım ha? Mikrofona gel Steven. Sayılar şunlar. 1, 2 ve 3. Hangi sırayla denemek istersin?
5: Gelmeyin. Adam delirmiş. Bu bir tuzak. Lanet olası bir tuzak.
3: Çok iyi bir başlangıç yapamadınız. Neyse ki Steven daha fazla saçmalamak için ağzını açamayacak. Ekibinizin 2. üyesine geçme zamanı geldi. Mary, gel bakalım. Unutmayın, elinizde 3 sayı var. 1, 2 ve 3. Pekala Mary, bunu mahvetmesen iyi olur. Steven bir pislik gibi davranıp takımı tehlikeye attı. İyice düşün Mary.
6: 3... 2... 1...
3: Maalesef Mary. Ama iyi oynadın. 2 şans daha. Elvis, sıra sende.
4: 2, 3, 1.
3: Hayır. Yani 2, 3, 1 değil. 3, 2, 1 de değil. Altına yapma Dylan. Matematiksel olarak sadece 4 olası kombinasyon kaldı. Sıra sende. Kaybedersen ne planladığımı söylemeyeceğim. Çünkü size fazla baskı yapmak istemiyorum. Ama eğer o kodu kıramazsan, Mary sana teşekkür etmeyebilir. Evet.
7: 1 3 2
3: Tebrik ederim. 1, 3 ve 2. Doğru. Ekstra kazandınız. Yukarı çıkmak için vaktinizi kullanabilirsiniz. Müzik için sizi bekleyeceğim. Maestro, götür onu.
1: Dur, dur.
4: Vakit yok, gitmeliyiz.
1: Bittim. Nefes nefese çıkarsak hiçbir işe yaramaz. Steven haklı, bu bir tuzak. Merdivenler, koridorlar, geri her şeyi düşünmüştür.
4: Haklısın. Aslında ne doğru yürüyeceğiz?
1: En başından resepsiyona gitmeni istedi. Yolda video odasında duracağını biliyordu. Mikrofonda senin yerini alacağını da biliyordu ve seni kandırmaya devam ediyor. Neden?
4: Neden mi? Çünkü eğleniyor. Acı çekmemi istiyor. Çoğu manyakça planlarını gerçekleştiremez ama bu adam, elimizde gerçekten psikopat bir katil var. Seni buna sürüklediğim için üzgünüm evlat ama gitmeliyiz. Bundan başka çaremiz yok.
1: İyi ama ne olacak peki?
4: Bilmiyorum. Merdiven kapısından girmemizi bekleyecek. Sonra da muhtemelen lanet olsun. Farklı bir çözüm bulmalıyız. Dilim geldi.

0: Tamam. Lanet olsun.
1: Ah, operanın tatlı tınıları asla kimseye zarar vermedi. En sevdiğimiz Elvis'e yetişmek için bir dakikamızı ayırabiliriz, değil mi?
0: Olivia ve Adrian'ı hiçbir yerde göremiyorum. Ama Mary'yi bağlamış. Lanet olsun. Tamam. Şimdi muhtemelen bizden... Lanet olsun. Benim hatam. Ona buraya gelmesini ben söyledim. Merdivenlerden çıkmamızı bekliyor. Bu kapıdan koşacağız. Arka taraftan gireceğiz. Üstüne atlayacağız. Ne?
2: Bunu yapabilecek miyiz?
0: Tamam. Dinle. Bak. Al bunu, tamam mı? Benden daha fazla ihtiyacın olacak. Bana maket bıçağın var. Sonra ikimiz de tamam. İçeri girip onu kontrol edeceğim. Sen arkadan diğer kapıya koşarsın ve onu bir şekilde indirirsin, tamam mı? Ailemi bulmaya çalışalım, olur mu?
2: Tamam.
0: Tamam. Hazır mısın? Sana bağlayayım.
2: Hazırım.
0: Bir, iki, üç.

0: oyun bitti Gary. Her şey bitti.
1: Sonunda Yıldız'la şahsen tanışabileceğim.
0: Yemin ederim nerede olduklarını söylemezsen...
1: Ne yapacaksın? Ha? Boğazımı mı keseceksin? Böylece herkes gerçek yüzünü görür ha? Dinleyin bayanlar ve baylar. Elvis canlı yayında birini öldürmek üzere ve ne yazık ki o şanssız kişi benim. Bu da Elvis'in ikinci cinayeti olacak. Önce Lauren'ı öldürdü. Çünkü evet, intihar etmesi senin suçundu. Şimdi de çaresiz erkek arkadaşının peşinde. İyi haber şu ki nihayet bu sıkıcı gösteride iyi bir şeyler oluyor.
0: Dylan, Mary'i çöz. Mary, seni çözdüğü zaman bizi yayından al, tamam mı?
1: Hayır, hayır, bu kötü bir fikir. Bunu yapmak istemezsin.
0: O da ne?
1: Göreceksin. Beni öldürürsen bunu bırakmak zorunda kalırım. Düğme yere düşer ve badabum.
0: Bu nasıl bir ikinci sınıf film saçmalığı?
1: Buraya gelip filmin sonunu mahvetmene izin mi verecektim? Sonunda birinin beni yakalayacağını düşünmüştüm. Bu da Kodes'ten ücretsiz çıkış kartı. Aa, tam zamanında. Oyun henüz bitmemiş olabilir. Yerinde olsam buna bakardım henüz.
0: Mary, hoparlörü al.
2: Alo.
1: İyi günler efendim. Aradığınız için teşekkürler. Nasılsınız?
2: Kendinizi tanıtır mısınız?
1: Doğrusu önce arayanın kendini tanıtmasıdır. Gerçi ben senin kim olduğunu bildiğimi sanıyorum ama... bu arada teşekkür ederim. Harika bir zamanda aradın.
2: Ben Bruce. Özel timden.
1: Tanıştığımıza memnun oldum Bay Bruce. Ben Gary ve tabii...
0: Kapat çeneni Gary. Bruce, ben Elvis. Stüdyodaki adamı yakaladım ve o şimdiden birkaç kişiyi öldürdü ya da kaçırdı. Karımı ve kızımı bir yere sakladı. Nerede olduklarını bilmiyorum. Şu anda elinde bir cihaz var. Tüm binayı havaya uçuracağını söylüyor. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Bence uyduruyor olabilir.
2: Bunun farkındayız. Özür dileriz. Eşiniz ve kızınızı terasta bulduk. Ve...
0: Ne? Onları öldürdün mü? Onları öldürdün mü?
2: Bir sorunumuz var.
1: Orası kesin.
0: Neler oluyor? Ölmüşler mi yani?
2: Hayır. Hayır, yaşıyorlar.
1: Ne? Ben canavar değilim. Şu anda kendi kişiliğini bana yansıtıyorsun.
0: Peki o zaman sorun ne?
2: Tanımlayamadığımız patlayıcılara bağlılar ve bomba imha ekibi yolda. Ve bu telefon numarası onlara bantlanmış bir kağıtta yazılıydı.
0: Seni aşağılık pislik...
1: Sen akıllı bir adamsın. Parmağımı kaldırırsam ne olacağını tahmin edersin. Terastaki havai fişekler patlar. O yüzden lütfen sakin ol. Bıçağı bırak ve şuraya otur. Senin için geldim, onlar için değil. Güven bana.
0: Güveneyim mi? Tabii biraz daha güven işine gelirdi.
1: Tamam, iki seçeneğim var. Ya beni öldürürsün Adrian ve Olivia'yı havaya uçururum ya da akıllı olup gidip oraya oturursun.
0: Hayır. Bruce, bu patlayıcılar devre dışı bırakılabilir mi?
2: Bilmiyorum ve dediğim gibi hayatımda böyle bir şey görmedim. Bir hareket direktörü var. Hareket ederlerse bence bombayı patlatabilir. Bir de kod girmek için bir dijital tuş takımı. Gary'nin kodu bildiğini düşünüyorum. Gary.
1: Evet, sana o kodu verebilirim. Ama Elvis'e kahrolası bıçağı boğazımdan çekmesini söyle. Çok sivri. Dostum, bunun faydası yok. Bunun seninle bir ilgisi olmadığını anlamadın mı? Bıçakla aynı durum yani. Beni vurursan teras patlar. Sonra otopark, sonra resepsiyon ve her şey. Gösteriyi etkili bitirmek diye buna derim.

0: Bir faydası yok evlat, bırak onu.
1: Doğru Dylan, babacığı dinle ve silahını bırak. Aa, kahraman mı olacaksın? Tamam, bir fikrim var. Neden patlayıcı yelekleri Adrian ve Olivia'dan çıkarıp sana giydirmiyoruz? Onları kurtarabilirsin. Ve böylece adın tarih kitaplarına geçer dostum. Yani şu anda havaya uçma ihtimalin az ama bence buna değer, değil mi?
0: Hey, yelekleri ben giyeyim. İstediğim benim. O lanet patlayıcılarını bırak ben giyeyim. Onların bir suçu yok.
1: Ama bu hiç eğlenceli olmaz Elvis. Hayır, işin eğlenceli kısmı seçim yapma. Yelekleri kime giydireceksin? Karın ve kızına mı yoksa yeni çocuğa mı? Aman tanrım, başka bir fikrim var. Çöp çekelim, olur mu? Elvis, yelekleri kimin giyeceğini sen seçeceksin. Buraya herkesin adını yazacağım. Ama tabii hak verirsiniz ki buraya kendi adımı yazmayacağım. Çünkü o kadar delirmedim. Evet Elvis, bu şeref senin.
0: Bana çıktı.
1: Vay be. Çok klas hareket. Alkışlardım ama her şeyi havaya uçurur. Benimle dalga geçme Elvis. Bize gerçeği söyle.
0: Benim.
1: Bu imkansız. Şans konuştu. Dylan kazanan ve bu gecenin kahramanı sensin. Şimdi o silahı bana verir misin? Memur Bruce, hala orada mısın? Şimdi sana iki yeleğin devre dışı bırakma kodlarını vereceğim. Onları çok dikkatli bir şekilde getireceksin çünkü çok hassaslar. Unutma, bu fünyeyi düşürürsem diğer tüm bombalar patlar.
2: Tamam, yeri dinliyorum.
1: Olivia için 06, 08, 77 ve yıldız. Adrian için 04, 04, 7, 8.
2: Tamam. Teşekkür ederim.
1: Hayır, dur, lanet olsun. Aa, tam tersiydi. 04-04-78 Olivia, 06-06-77 Adrian.
2: Emin misin?
1: Evet, eminim. Sanırım öğrenmek üzereyiz.

0: Olmak gerekirse kodlardan pek emin değildim. İşe yaramasına sevindim.
1: Her şey yolunda. Olivia ve Adrian güvende. İkisini de şimdi tahliye ediyoruz.
0: Tamam Bruce, acele et. Elime kramp girmeye başladı. Buna daha ne kadar dayanabilirim bilmiyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Niçin? Seni öldüreceğimi biliyorsun değil mi?
2: Ailemi bıraktığın için.
3: Geri. Hepimiz talihsizliğini anlıyoruz. Ama kimseyi öldürmek zorunda değilsin. Bu gece bunu sadece Lauren yüzünden yapıyorsun. Hepimiz neler hissettiğini anlıyoruz. Eğer Elvis hayatta kalacaksa bununla kendi yüzleşmek zorunda. Dahası bu gece ölen herkesten sadece o sorumlu olacak. Sence de öyle değil mi?
0: Kesinlikle. Suçlu olan tek kişi o.
3: Eğer bizi bırakırsan sadece acını ve merhametini hatırlayacağız. Orduda neler yaşadığını herkes anlayacak. Halk senin yanında olacak. Ama onu öldürürsen bu her şeyi bitirecek. Lauren şu anda burada olsaydı sana çok iyi gittiğini söylerdi. Elvis bana da oyun oynadı burada çalıştığımdan beri. Bana da kötü şakalar yaptı oldu. Lauren'ın ne hissettiğini tahmin edebiliyorum. Gerçekten bize mesajını verdi. Yarın artık Elvis'in bir programı olmayacak. Ama buraya kadar durma vakti, tamam mı? Sorun yok Geri.
1: Yukarıda kapıdayım. Yalnızım.
0: Tamam, içeri gir Bruce, ama sakın bir şeye kalkışma, yoksa her şey cehenneme döner.
3: Geri sakin ol lütfen.
0: Kes sesini artık. Hepsi boş laftı. Beni yönlendiriyorsun.
3: Hayır.
0: Değil mi?
3: Şşş.
4: Gir. Gördün mü? Buradayım. Silahlı değilim. Her şey yolunda.
0: Dylan'ın giyinmesine yardımcı ol. Sanırım hava soğuk.
4: Tamam. Pekala. Kusura bakma evlat. Her şey yoluna girecek.
0: Acele et Bruce. Şimdi, bir numaralı yelek için 0404 78'i gir.

0: 2 numaralı yelek. 06 08 77.
1: Tamam geri. Binanın etrafı sarıldı. Hepimiz iyi bitmesini istiyoruz. Sana bir anlaşma teklif edeceğim.
2: Çok sıkıcı. Tanrım. Bunun nasıl biteceğini bilmiyorum çocuklar. Ama iyi görünmüyor değil mi? Hiç iyi görünmüyor. Biliyor musunuz? Boş ver. Dinleyicileri bu bitmeyen gösteriden kurtaralım. Elvis, dünyanın en kötü radyo sunucusu olduğunu söyleyelim mi? Bunu havai fişeklerle kutlayalım.

0: Harikaydı.
1: Harikaydı
0: bu. Harikasın. Bence biz gerçekten
1: bu gösteriyle harikaydı. Tarihteki en büyük eşek şakasını yaptık. Sevgili seyirciler, sizi korkuttuysak özür dileriz.
2: Teşekkürler.
1: Ama bütün her şey sadece bir aldatmacadan ibaretti.
2: Evet.
1: Sizinle dalga geçiyorduk. Doğru. Bir avuç düzenbazın oyununa geldiniz. Hayranlarının onu en başından beri tanıdığına eminim. Gary. Evet. Sesini duyduğunuz Gary, James Steele tarafından oynandı. Yeni anlaşmasını George Bezos'la yaptı. Evet. Ne oyuncu ama. Performansı gerçekten harikaydı. O kadar iyiydi ki. Tamamen inandım. Kafayı sıyırdığını düşündüm.
2: Nasılsınız çocuklar? Çılgın bir yolculuktu ve biliyorsunuz ki tüm videoları yarın sosyal medya hesabımda bulabileceksiniz. Evet, doğru. Hepsini kayda aldık. Ve ayrıca bu şakayı yaptığımız güzel dostuma da bir selam vermek istiyorum. Evet, karşınızda Dylan.
1: Dylan, evet. Harika. Dylan, Olivia buraya gel hemen. Buraya gel.
0: Pekala, her şey inanılmazdı. Aman tanrım.
1: Asıl adı Carol Barris ve çok yetenekli bir oyuncu. İnanın bana, sadece Olivia'yı değil aynı zamanda Adrian'ı da o seslendirdi.
0: Babacığım, lütfen beni kurtar.
1: Ayrıca Richard Anderson'a da büyük bir alkış lütfen. Ya, bizim için evet. Özel tim görevlisini oynadık.
3: Doğrusu gerçekten çok korktum.
1: Ve elbette önceden Los Angeles ve Pasadena polisini uyardık. Yani polislerimizle bir anlaşma yaptık. Bu yüzden hiçbir polisin zarar görmediğini ya da olduklarından daha kötü görünmediklerini rahatlıkla söyleyebilirim. Bu arada bilginiz olsun, Mary ve ben aslında yatmıyoruz. Şimdilik diyelim.
0: Bir kuralım var, 80 yaşından büyükler olmaz.
1: Evet, yaşlılığın sana bulaşmasını istemezsin. Bir de ölümden dönen Justin var.
4: Hey!
2: Evet.
4: Ben artık yaşayan
1: evet. Haklısın, çok küçültücü bir şey.
4: Ölümün hoşuna gittiğini biliyorum.
1: Evet, sağlıklı olmanı istiyorum ama seni seviyorum dostum, seni seviyorum. Ama bana küfrettin. Ne demek istedin?
4: Ciddiydim.
1: Ama biraz incindim.
4: Büyük hayranınım, bunu biliyorsun. Bunun bir parçası olmaktan gurur duydum.
1: Teşekkür ederim. Ne yalaka ama.
5: Bir şey söylemek istiyorum izin verirseniz. Bir şey söylemek istiyorum. Ben zavallı Dylan'a saldırdığım için özür dilemek istiyorum.
1: Evet tamam. Dostum, aklından ne geçiyordu? Ödümü kopardın, bana saldırman gerekiyordu.
5: İkinizi karıştırdım. Yani çok
1: heyecanlıydın.
5: Çok özür dilerim.
1: Evet,
5: çok
1: bu
5: özür
1: Tony.
5: Dilerim.
1: Tony tarafından canlandırıldı.
2: Tebrikler dostum.
5: Evet.
1: Gerçekten etkileyici bir performans.
2: Tony yıllardır benimle çalışan çılgın oyunculardan biri. Elvis bu hayatımın en iyi gösterisiydi. Teşekkürler.
1: Dylan, seni güzel karşılayacağımıza söz vermiştik ve bence tam da bunu yaptık, öyle değil mi? Ama asıl sorun, bütün bunlardan sonra yarın seni bir kez daha stüdyoda görecek miyiz? Yoksa hayatın boyunca bizden nefret mi edeceksin?

0: Hadi ama lütfen.
1: Lütfen yapma.
0: Hepsi şakaydı,
1: yapma.
0: Anlamadın mı?
1: Dylan. Hadi
0: sanırım
1: ama.
0: Sanırım çok ileri gittik.
1: Dylan.
0: Evet. Hadi ama Dylan.
1: Hadi ama.
0: Yapma. İnanamıyorum.
1: Dostum.
0: Gel buraya. Yapma şunu Dylan.
1: Dylan
0: hadi ama.
1: Hadi dostum. Dylan. Dylan. Canlı yayındayız dostum. Lütfen bize ne düşündüğünü söyle. Yani seninle ilgili çok çalıştık evlat. Hadi ama.
0: Evet, sanırım fazla abarttık ha. Evet, ağır geldi.
1: Hey, lütfen mikrofon. Yapma Dylan, lütfen bize kızma böyle. Tamam mı? Hadi dinleyicilere bir şeyler söyle.
2: Hadi ama dostum.
1: Hadi bu senin anın. Hadi, hadi.
3: Hey.
0: Hadi.
1: Hadi, hadi ama
0: lütfen.
1: Hadi, hadi cesur ol biraz. Bu yıl hepimiz birden fazla şakalandık. Hadi lütfen.
0: Dylan, dur. Aman,
1: aman tanrım.
3: Dylan.
0: Olamaz.
3: 911'i arayın.
4: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
5: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
6: Kaya, nakit işlemlerde ürünü okutup buraya tıklıyorsun. Kredi kartında da buraya tıklıyorsun.
7: Anladım.
6: Sen de.
8: Merhaba.
7: Hoş geldiniz.
8: 4 numara.
7: Evet, okutabilirsiniz.
8: Teşekkürler.
7: Görüşürüz.
9: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Çocuğu uyutamıyoruzlar. Gece arabayla dolaştırdıklar. Hikaye geliyor değil mi? Çocuğun olduğunda görüşürüz. Heh, buyur. Yağmur yağdı, suyun bitti, havan... Aa, adam çıktı. Görüşürüz. Araba şart,

0: Değil, bir şekilde görüşürüz.
1: Ya da her şekilde görüşürüz.
0: O yüzden hiç utanma Kaya.
2: Görüşürüz.
3: Görüşürüz.
0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
4: İşte bu Google Gemini.
5: Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
4: Oo, mükemmel.
5: Olaysın Gemini.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Bu perşembe 900 gram Tarım Kredi Klasik Peynir Coop'ta sadece 375 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
4: Yazın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Parkta yuvarlanma kombinleri. Evde rahatıma bakarım kombinleri. Elbisesi papyonu ne de yakışmış kombinleri. Tatil kombinleri Ebebek yaz koleksiyonunda.
5: Bebekler Ebebek'le büyürler.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
6: Çok yediren babaanneye, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın IntelliSporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

0: Gece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana
2: hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
3: Tamam hayatım.
2: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
3: Tamam hayatım.
2: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
3: Rams.
2: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
3: Ha, şimdi tamam hayatım. Rams.

0: 36 ay vade 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
6: Yves Rocher'dan Sebo Active Clear Tonic. İçinde doğal süksenik asit ve organik makroalgler var. Cildimi siyah noktadan ve fazla yağdan arındırıyor. Gözeneklerimi sıkılaştırıp pürüzsüz bir görünüm veriyor. Cildim bunu beğendi. Ya seninki? Yves Rocher.

0: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri Pepsi'siz bırakmıyoruz.
0: Peki kuryelerimden haberi var mı?
1: Yani.

0: siparişiniz.
1: Hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
4: Sütaş labneyi.
5: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
6: Dondurulmuş uzak doğu lezzetleri A101'de. Sushi'da dondurulmuş ton balıklı onigiri 179 lira. Bay Mochi'nin dondurulmuş mochi 159 lira.
7: Doritos'tan yılın twisti. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım. Sütaş ayra, sütaş ayra.
10: Döneri gördüğün an
11: bir de sütaş ayran.
10: Gelsin sütaş ayran.
12: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
14: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Banka.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
3: Tamam hayatım.
2: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
3: Tamam hayatım.
2: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
3: Rams.
2: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
3: Heh, şimdi tamam hayatım.

0: 20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
2: Karar ver artık, kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, üç kalp bir arada.
3: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle. Üç kalp.
4: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
5: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
6: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
8: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Express içelim.
7: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
10: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
7: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
11: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye...

0: Hediye Koçak.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Aman lanet olsun.
3: Ay lanet olsun.

0: Cesedi alıyoruz efendim. İfade için size ihtiyacımız olacak. Lütfen evinize gidin. Sizi mutlaka arayacağız.
1: Bak, dışarıda onlarca gazeteci var. Arkadan çıksan iyi olur. Olivia ve Adrian'ın yanına git.

0: Seni o kadar çok uyardım ki. Çok fazla olduğunu söylemiştim. Onu sen öldürdün Elvis. Bu senin hatan. Bunu sen yaptın. O daha çocuktu. Yıllardır şakalarına bir sınır koymanı söylüyorum ama hayır. Senin için asla yeterli olamadı bu. Biliyordum sonunun çok kötü olacağını biliyordum. Kovmak zorunda bile değilim. Çünkü artık kariyerin bitti.
1: Ben bittim ben. Bir daha asla mikrofon başına geçmem.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Eve.
0: Hayır, buraya gel. Gel, buraya gel. Her yerde muhabir var. Kan emiciler, arabanın yanında bekliyorlar. Gel hadi, gel. Lanet olsun Elvis. Medya sana yüz çevirecek. Ve ailen de. Seni bırakırlarsa hiç şaşırmam. Muhtemelen hizmet süresi alacaksın. İyi bir avukat ihtiyacın var. Tamam, artık sakinleşmeliyim. Max, lütfen radyoyu aç.
2: Şimdi bir son dakika haberi sevgili dinleyiciler. Öğrendiğimiz kadarıyla burada bir radyo stüdyosunda gece boyunca bir şey yok.
0: Burada kal.
2: Daha sonra ayrıntılı bilgi vereceğiz ama radyo yıldızı Elvis Cooley'nin şu anda ortada olmadığı
0: söylenir. Bununla yüzleş.
2: Kendisi için çok önemli bir mesajımız var. Elvis, doğum günün kutlu olsun.
3: Mutlu yıllar sana. Sürpriz. Doğum günün kutlu olsun.
0: Mutlu yıllar tatlım.
1: Bu... Bu da... Sizi... Pislikler.
0: Aman Tanrım.
1: Lanet olsun.
4: Evet.
1: Sen buraya gel. Yaşadığın için çok mutluyum gerçekten.
4: Asıl
1: gerçekten.
4: Adım Max. Attan düşmeler, araba dublörlüğü ve merdivenler. Bunu dublörlüğe giriş sayabiliriz. Bir de bazı ekstralar olur. Tony ile olan kavga gibi.
1: Sen.
0: Mary yeni çaylağı tuzağa düşürmeni söyleyince James'i aradım ve harika bir mutlu son bulduk işte. Harika.
5: Mutlu yıllar.
1: Mutlu yıllar.
6: Mutlu yıllar adamım.
1: Bunu beklemiyordum işte.
6: Yüzünü aslında bir görmeliydin. Mahvolmuştun.
4: Hadi gülümse Elvis çünkü 2 dakikaya bu görüntü internette olacak.
1: Evet. Beni kandırdınız. Hepiniz bu suça ortaksınız. Gözünüz açık uyuyun çünkü intikamım acı olacak. Tamam mı? Bunu
4: sanırım
1: unutmayın.
4: Sanırım artık
1: evet.
4: Yatma vakti geldi.
1: Evet.
4: Son sözü sen söyle o zaman. Ne diyeceksin?
1: Tamam, son söz bende. Tamam da. Yarın görüşürüz. İşler sarpa saracak.
7: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
8: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
9: Nasıl mı?
10: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
8: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la

0: Bilindiği üzere ben pek çok şeyim. Bir sanat simsarıyım. Başarılı bir eskrimciyim. Pek çok silahı ustaca kullanırım. Beni tanıyan herkes beni sever ve bana saygı duyar. Birazcık. Ama her zaman bir şeylerin eksik kaldığını, kişisel yapbozumun son parçasının kayıp olduğunu hissettim. Cüretkar ve özgün bir şeye ihtiyacım vardı. Teşekkür ederim. Tanrıların bile hayranlık duydukları bu sanat eserinin adı Lord Charlie Mordecai'dir. Ve bu gördüğünüz küçük ve minik sihir benim bıyığım. Anlıyorum. Artık işimize dönelim mi? Ne dersin Feng? Zahmet olmazsa. Bul demiştin. Ben de buldum. Qianlong vazosu. Çok ama çok enderdir.
1: Düşük ateş fırınında mı sırlanmış?
0: Yangzi seramikleri düşük ateş fırınında sırlanmazlar. Bunu zaten biliyorsun. Beni sınıyorsun. Ah, çok özür dilerim. Sivrisinek. Görüyor musun? Vazoyu bir test etsene. 2 milyon sterline bunun kelepir olduğunu kabul edeceğinden emin.
1: 5 parasız olduğunu herkes biliyor. 1 milyonu kabul edeceksin.
0: Tanrım, büyük bir sinekti, değil mi? Öyle olsun Feng. 1 milyon sterlin. Eminim sen de bu parayı yanında getirmişsindir.
1: Sanırım para bende kalacak. Vazo da tabii.
0: Anlayamadım.
1: Geçen seferki işimizde beni kazıkladın.
0: Öyle bir şey yapmadım.
1: O duvar halısına 3 milyon ödedim ve sonra sadece 1 milyon ettiğini öğrendim. Sen beni kazıkladın. Ben de seni kazıklıyorum.
0: Şimdi bana bak Feng. Şişko, şişko Feng. Ben bir sanat simsarıyım, şarlatan değilim. Sahtekar, düzenbaz, belki biraz da haylaz sayılabilirim ama asla ben bir şarlatan değilim.
2: Yeter.
1: Bana borçlusun. Bence bir parmak yeterli olur. Haksız mıyım?
0: Hayır. Çok!
3: Yerinde olsam buna kalkışmazdım.
0: Ya! Çok iyi Tanrı aşkına. Hangi cehennemde kaldın?
3: Her zamanki gibi arkanızdayım efendim.
0: Eyvah eyvah! Çok! Aferin sana Joe.

0: Peki.
1: Benim için ayrıcalık efendim.
2: Yok, yanıyorsun. Bence buradaki işimiz sona erdi.
1: Gitme zamanı efendim.
3: Hong Kong.
2: Job, mali durumumuzu net bir şekilde ortaya koydu. Özetle hepsi borçla ilgili. Büyük, ezici bir borç. Hemen kendisi de mali sorunlar yaşayan sevgili karım Joanna'nın değerli mallarımdan bazılarını satmak için geldiği Mordecai Malikanesi'ne geri döndük. Atlı tablom bile satılacaklar listesindeydi. Ama yeni bıyığımın onun neşelendirmesini umuyordum.
4: Hayatım, ah tanrım, seni o kadar özledim ki.
2: Joanna,
4: çok
2: en büyük aşkım.
4: Yolculuk da korkunçtu. Yanımda olmanı o kadar istedim ki. Hayal etsene. İkimiz o buz gibi şehirde birlikte, bizi sıcak tutacak ihtirasımızdan başka nedir bu?
2: Sadece yokluğunda uyduruverdiğim bir şey hayatım. Yanılmıyorsam Maggie Thatcher söylemişti. Bıyıksız bir erkeği öpmek, yumurtayı tuzsuz yemeye benzermiş.
4: O şeyi bana doğrultma.
1: Söylemiştim.
2: Bıyığı uzatmak için büyük bir çaba harcadığımı bilmeni isterim ama. Erkeğin dudağının üstü onun hükümdarlığındaki bir ülkedir.
4: Kesmek için 5 dakikan
2: var. Önceki bütün Mordecai erkekleri aynı bıyığa sahipti. Niye ben bırakamıyorum ki? Oo, ama o kadar sevdim ki iyice uzayıp asıl görkemine kavuştuğunu görmeye kararlıyım.
4: Yani bu daha da mı uzayacak?
2: Biraz olgunlaşacağı doğru, evet.
4: Hayatım... Hmm. Gerçekten kesmeyecek misin?
2: Oo, hayır. Kesemem ördeğim. Şu halinde olmaz ki. Tam uzamadı bile. O henüz bir bebek.
4: Job.
1: Evet hanımefendi.
4: Lütfen Bay Mordecai için konuk yatak odasını hazırlar mısın?
1: Hazırladım bile hanımefendi.
4: Ve bu akşam yemeğimi aşağıda yemeyeceğim. Yemeğimi tepsiyle odama getir lütfen.
1: Anlaşıldı hanımefendi.
4: Jock'un iflasın sınırında olduğumuzu bildiğini tahmin edebiliyorum. Peki sen bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun?
2: Doğru. Şimdi, evet. Bu çok bir şey...
4: Yapacağımız ilk şey bu Sheridan'ı satmak olacak.
2: Benim tatlı aşk yaratığım, ay sonuna kadar gerekli parayı bulabileceğimizden eminim. Bugün ayın kaçı? 5'i mi?
1: 26'sı efendim.
2: Tamam, geriye tam
1: 4 gün kalıyor.
4: Jock, lütfen Sheridan'ı sabah Londra'ya götür. Onu sonbahar ustalar müzayedesine sokuyorum.
1: Anlaşıldı hanımefendi.
2: Hadi ama o kadar aceleci davranmayalım istersen.
4: Merhaba Popper.
2: Her sıkıştığımızda aile yadigarlarını satmaya başlayamayız ki. Korkarım bunu yapmana izin vermeyeceğim hayatım.
4: Anlayamadım.
2: Senin izninle elbette. Lanet olsun. İşte orada. Yola gelecek Jock, er ya da geç.
1: Cazibenize karşı koyamayacak efendim.
2: Jock'la ilgili ek bir bilgi. Kendisi benim uşağım ve haydutum olması dışında ayrıca kıskançlık uyandırıcı derecede aktif bir özel hayata da sahiptir. Bu bazen sorun yaratabiliyor tabii. Kısa bir süre önce varlıklı bir hindi çiftçisine yaptığımız bir tablo satışının ardından... Bu da neydi?
1: Başınıza in efendim.
2: Yine ne yaptın sen? İleri, çok ileri. Ateş etme çiftçi.
5: Baba, ne yaptığını sanıyorsun sen? Jock, beni bekle Jock. Kendi dairem var.
2: Tanrı aşkına, çiftçinin kızıyla mı?
1: Onunla sadece bir defa birlikte olduk.
2: Ne zaman vakit bulabildin?
1: Özür dilerim, 2 defa.
2: Sevgili tatlı budala Jock. Herkesin bir Jock'u olmalı, haksız mıyım?
3: Londra. Oxford.
2: Bu arada çok uzak olmayan bir yerde sanat dünyasının gelmiş geçmiş en büyük gizemlerinden biriyle ve bir de ölü bir kadınla yollarımız kesişmek üzereydi.
0: On ikiden. Bayan Brown, her şey yolunda mı?

0: Bandın arkasına geç. Affedersin. Burası bir olay yeri. Merhaba. Kim bu adam?
1: Sen ve adamların her yeri dağıtıp kanıtları yok etmekte harika bir iş çıkardınız. Hizmetlerinize daha fazla ihtiyacımız olmayacak.
0: Özür dilerim müfettiş Martland. Özür dilerim efendim. Bilmiyordum
2: ekipler
0: efendim.
2: Ekipler 4, 5 ve 6 olay yerine ulaşmak üzere. İtfaiye ve ambulans araçları
0: bölgeye sevk edildi. Tüm Thames Vadisi polis memurları yeniden araçlarına dönsünler lütfen. Bir yetki alanı değişikliği oldu.
2: Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu bilgisi veriliyor. Bunu onaylamanız gerekiyor. 42 merkez.
3: Tablo şu anda her yerde olabilir efendim.
1: Evet bence de olabilir.
3: Onu çağırmamızın gerekeceğini biliyorsunuz değil mi efendim?
1: Hayır bunu bilmiyorum Morris.
3: Sanat dünyasının kirli yönünü ondan iyi bilen yok
1: o zaten
3: efendim.
1: Kirli dünyanın kendisi. Neden bir tablo olması gerekiyordu ki?
4: Müfettiş Alistair Martland, MI5. Martland'la Oxford'da tanıştı. Arada sırada ona sanat eserleri koleksiyonculuğunun karanlık yüzü konusunda kayıt dışı yardımlarda bulunur. Ve karşılığında o da işimi yaparken beni rahat bırakır. Ayrıca karıma umutsuzca aşık. Aslında çok sinir bozucu. Ne var?
5: Müfettiş Martland efendim.
4: İyi de ne istiyormuş? Ona evliliğim riskli değilken aramasını söyle.
5: Hayır, kendisi burada efendim.
4: Burada mı? Ah, tamam. İçeri gönder.
1: Kalkmana gerek yok.
4: Kalkmayacaktım ki. Üst taraftaki raflara dikkat et. İçinde su var. Tepsideki daha cazip şişeleri görmezden gelerek alttaki büyük sürahiye uzandı ve kendine olduğunu sandığı şeyden büyük bir miktarda doldurdu. Mordecai için 1 puan. Çünkü içine inanılmaz berbatlıkla bir tadı olan zayıf bir porto koymuştu.
1: Oh, mükemmel.
4: 2-0.
1: Bunun yanında peynir iyi giderdi.
4: Ona özel peynirimizden getir Joe.

0: Dudağının üstündeki o iğrenç şey de ne öyle?
1: Sebebi ziyaretin nedir?
0: Majestelerinin hükümetine yaklaşık olarak 8 milyon sterlin borcun var eski dostum.
1: Majestelerinin kasasında o kadar derine indiğinden haberim yoktu.
2: Hayır. Bu doğal değil.
0: Ne düşünüyorsun?
1: Sanırım bu kadının kayropraktöre ihtiyacı var.
0: Bronwyn Falworth'ı Oxford resim restorasyonu uzmanı tanıyor muydun?
1: Çok az. Bir keresinde hiç unutmuyorum, istemsiz olarak olduğunu umduğum bir şekilde öyle korkutucu bir güç ve sesle gaz çıkarmıştı ki inan bana dostum. İç çamaşırını kirlettiğinden çok korkmuştum.
2: Peynir.
0: Teşekkür ederim. Üç ay önce küçük bir İspanyol müzesi temizlenmesi için ona bir Goya gönderdi. Dün gece öldürüldü. Ve tablo kayboldu.
1: Özellikle kendisi için çok üzücü bir haber. Ama bunun benimle ne ilgisi var?
0: Yani eğer benim adamlarım soru sormaya başlarsa Goya iz bırakmadan ortadan kaybolacaktır. Ama sen bir çalıntı sanat eseri simsarı olarak evet bu işi soruşturabilirsin.
1: MI5 vasat bir Goya'nın çalınmasıyla neden ilgileniyor olabilir?
0: Emil Strago. Kökten dinci, devrimci. Suriye'de eğitilmiş, Senegal'de savaşmış. Bir özel harp uzmanı, dünyanın her yerinde çok sayıda terör saldırısıyla bağlantısı var.
1: Tamam, hoş biri değil. Ne olmuş ona?
0: Ülkeye giriş amacının sadece o tabloyu bulmak olduğuna inanıyoruz.
1: Neden?
0: Sebebini bilmiyoruz. Ama Strago'nun bağlantısı varsa, evet, bunun ciddi bir ulusal güvenlik konusu olduğunu söyleyebiliriz.
1: Ve tabloyu ondan önce bulmamı istiyorsun.
0: Kesinlikle. Geçen yıllarda pek çok suçuna göz yumdum Charlie. Ama artık bütün kredini tükettin. Bu tabloyu bulmama yardım et, yoksa yargıcın bu dosyayı açıp seni sırayla her birinden yargılamasını sağlarım.
1: Bu pek yakışık almayan kaçamaklarımın bir listesiydi. İri bir galli kadın bir barmen kadar şişmandı. Sopayı kullanmayı bildiğinden şüphe yok ama ucundan sallandıracağın havuca ne oldu? Yani benim çıkarım ne diyorum?
0: Tanrı aşkına be adam. Burada insanların hayatını tehdit eden kana susamış bir radikalden bahsediyoruz. Bunu benim için yapamıyorsan kraliçen ve ülken için yap.
1: Hayır. Tamam, kraliçe ülke, seyahat ve geçim artı genel masraflar için.
2: %10 efendim.
1: Ve aracılık olarak sigorta parasının %10'u.
0: Anlaştık. Bu arada ben peynir istemiştim. Biyolojik bir savaş silahı değil.
1: Bir gol de Martland'dan. Martland, Strago hakkında bana başka ne anlatabilirsin?
0: Evet, kendisi renk körü ve kajuya alerjisi var.
1: Güzel. Kraliyet ailesi ve krallıktaki bütün kajular rahat uyuyabilir.
0: Joanna, çok güzelsin.
3: Alistair.
1: Gerçekten de çok güzelsin hayatım. Kesinlikle çarpıcısın.
3: Seni sesinden tanıdım.
0: Göz kamaştırıcı.
1: Martland ve Joanna okulda tanışmışlardı. 3 yıl kur yaptıktan sonra sonunda ona açılmak için cesaretini toplamıştı. Zahmet olmazsa kapıyı kapatabilir misin lütfen?
0: Elbette, hemen kapıyorum. Pardon.
3: Şu kayıp Goya hikayesi nedir? Sorun boyu o kadar büyük ki her söylediğin şey eko yapıyor.
1: Korkarım bu gizli bilgi, biliyorsun, devlet sırları gibi şeyler.
3: Kocam o korkunç bıyığı bırakarak gençliğine yeniden kavuşmaya çalışıyor. Ona o gemiyi çoktan kaçırdığını söyler misin?
1: Benden önceki bütün Mordecai erkeklerinin bıyığı vardı. Ve haberin olsun, bazı kadınlar bu bıyığı çok çekici buluyorlar.
3: Kim tam olarak?
1: Belirli biri yok elbette. Bunlar mecazi kadınlar. Evet, kadınlar mecazi olarak. Genelde. Anlarsın yani.
3: Eğer yüzündeki o pisliği başka bir kadını memnun etmek için bıraktıysan onu öldürürüm. Alistair, çok sevindim. Yine gel olur mu? Kafası biraz çalışan biriyle sohbet etmek güzel olur.
0: Büyük bir zevkle. Ya evlilik zırhınızda küçük bir çatlak mı seziyorum?
1: Küçük bir anlaşmazlık, başka bir
0: müsahi
1: şey.
0: Müsahi mi? Bana o kadar küçük görünmedi.
1: Karımın bir şeylere belirli şekilde bakmayı öğrenmesi gerek, o kadar.
0: Evet, sana bol şans. Bağlantılarını kullanarak Goya ile ilgili bir şeyler bulmaya çalış. Yarın Londra'da buluşuruz.
1: Elbette.
0: Tamam mı?
1: Elbette.
4: Tablo oradaydı, elimdeydi. Biri geldiğimi öğrenmiş olmalı.
5: Evet, onu oradan aldım.
4: Milton Cramp mi? Amerikalı mı? Öyleyse onun simsarı olmalı. Cramp'in simsarı adı ne? Mordecai.
1: Joanna, hayatım, ben, sevgilim, benim tek gerçek aşkım. Aşk yaratığım, benim ahlaksız yatak canavarım. Oo, nasıl bir canavarın saldırısına uğrayacağından haberin bile yok. Oo. Joanna? Orada mısın hayatım? Benim Charlie. Kocan.
3: Ne var?
1: Sevgili Neşe kaynağım, kendi özel Arap şeyhin çadırına girmek için senden izin istiyor. Seni ateş gibi yanan çöle götürmeye ve tropik gökyüzündeki yıldızların altında sana sahip olmaya geldim. Deveyi yatırma zamanı geldi artık, tamam mı?
3: Şeyhim, bu yüzündeki o korkunç bıyığı aforoz ettiğin anlamına mı geliyor?
1: Kırpacağım onu. Hayatım, kısa süre sonra çok tehlikeli bir maceraya çıkacağım ve bu sefer geri dönemeyebilirim. Bu gibi durumlarda biliyorsun uygun bir vedalaşma bir gelenektir. Hızlıca bir araya gelme diyelim. Bismarck'ın batışı kadar kısa ve bu arada bahsettiğimi bilmiyorum. Bu bir ulusal güvenlik konusu hayatım.
3: Biliyorsun bu durum benim için de zor. O şey aramıza giriyor.
1: Biliyorum hayatım. Ona çok bağlandım.
3: Neden bizi iflas etmekten kurtarmaya bağlanmıyorsun? Senin için halletmemi ister misin?
1: Sanırım hayır. Sen bunun için kafanı yorma. Her şey kontrolüm altında. Sıkı sıkıya. Aşkım, beni öldürüyorsun.
3: Yüzünde
1: lütfen.
3: Anlarsın ya, şey varmış gibi duruyorsun.
1: Ha, üstündeki kıllardan bahsediyorsun değil mi? Bu görüntüyü aklımdan silemeyeceğim.
3: Ah Charlie.
1: Ancak şimdi sen bahsedince gözümün önünden bir türlü gitmiyor işte.
3: Aa, git o şeyle kendine bir yastık doldur. Bıyıkla demek istedim.
6: Bu sefer kaçabileceğini sanmıyorum. İşte geliyor.
1: Çok iyi. Ya aramızdaki küçük bir anlaşmazlık değilse? Ya bu gerçekten bir ayrılığın başlangıcıysa?
2: Bu korkunç olur.
5: Jock. Yatağa geliyor musun?
2: Evet, bir dakika sonra.
5: Merhaba.
1: Merhaba. Ben burada yalnız yatıyorum. Kendimi nasıl hissettiğimi sanıyorsun?
2: Bilmiyorum efendim.
1: Lanet olsun, kararlıyım. Evet, ihtiyacımız olan paraysa o zaman para bulacağım.
5: Jock.
2: Beni çağırıyor.
1: Yarın şu kaba Amerikalı Milton Cramp'e Rolls Royce'u satacağız. Ve yapacağım son şey bile olsa o tabloyu bulacağız.
2: Tamam, yarın sabah Spinoza'yı ararım.
1: Evet, ara onu.
2: İyi geceler efendim.
1: Jock.
2: Evet efendim.
1: Sence her şey yoluna girer mi?
2: Bilmiyorum efendim.

0: İlk olarak rakip bir sanat simsarı ve Goya uzmanı olan Sir Graham Archer'ı görmeye gitti. Kendisi Kensington'daki Sedgwick Müzayede Evi'nin müdavimlerindendir. Bir saat sonra Spinoza'nın yerinde buluşalım.
1: Anlaşıldı efendim.
0: Sir Graham yıllardır İngiltere'nin en kaba adamıydı. Son günlerde en kötüsü olarak da büyük ilerleme kaydetmeye başladı.
2: Dudağının üstünde bir şey kıvrılıp ölmüş gibi duruyorsun. Umarım bir uçuk değildir.
0: Merhaba Sir Graham, seni yaşlı tilki. Oo, göbeğinde kimi saklıyorsun?
2: Sheridan'ını gelecek haftaki satışa koyduğunu gördüm. Paraya mı sıkıştın eski dostum?
0: Hayır. Sadece belirli parçaları elden çıkarıyorum. Şu Brown'un işine sen ne diyorsun?
2: Ne korkunç bir olay. İyi bir restorasyon uzmanı her zaman büyük kayıptır. Yaşlı kadın kapısına kilit takmalıymış.
0: Onu sık kullanıyordun değil mi?
2: Pek sayılmaz. Son 3 aydır yeni iş kabul etmiyordu.
0: Temizliğini yaptığı şu Goya. Basit bir işmiş değil mi?
2: İspanyol tablolarında bulunan toz...

0: Bekir, neden bu kadar zamanını aldı bilmiyorum. Sormamız sakıncası yoksa ilginin sebebi ne?
1: Meraklı bir müşteri araştırmamı istedi. Bir ara yine atışa gitmeliyiz. Jock tamamen iyileşti.
0: Dur biraz. Yasal bir müzeye ait bir Goya ile ilgileniyor olmanın bir tek sebebi olabilir. O da işin içinde biraz para olması.
1: Yanılıyorsunuz bayım. Bu işin içinde çok büyük miktarda para var.
0: Doymak bilmezliğine her zaman hayran olmuşumdur.
1: Sir Graham, kabalığımın kusuruna bakmayın ama şu çıkıntınızı biraz kuzey yönüne çevirmeniz mümkün olabilir mi acaba?
0: Peki müşteri kim?
2: Çok üzgünüm, gizlilik yemini ettim. Belki merdivenlerden inmek sağlığıma iyi gelebilir. Evet.
0: Demek o tür bir Goya'ymış.
3: Romanov.
0: Dobra Yotram. Uzun zamandır aradığın şu Goya tablosu yeniden piyasaya çıkmış olabilir.
3: O tabloyu istiyorum.
4: Joanna.
5: Alistair.
4: Aramana çok sevindim.
5: Her zamankinden söyledim, doğru değil mi?
4: Aa, hatırlıyorsun. Teşekkür ederim.
5: Ah tanrım, ne kadar düşüncesizim. Görevdesin.
4: Ve soruşturmadan sorumlu olan müfettiş benim. Bu zevki neye borçluyum?
5: Sadece bu civardan geçerken uğrayayım ve siz ajanların dünyayı nasıl yönettiğinizi göreyim dedim.
4: Keşke öyle olsa. Elbette bu çok önemli olmadığı anlamına gelmiyor. Her zaman bundan ve öğleden sonra kaçamaklarından ibaret değil.
5: Bu bir kaçamak mı?
4: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır, ben sadece...
5: Elbette öyledir.
4: Evde işler nasıl?
5: Damarıma bastın. Hissettin Alistair. Her zaman duyarlı olan sendin.
4: Ne de olsa zor bir adam.
5: Bir canavar.
4: Aslında aklı evvel.
5: Belki de onu aldatmalıyım. Komik olmaz mıydı?
4: Hem de çok.
5: Sence sır olarak saklayabilir miyim?
4: Evet.
5: Ama o zaman neye faydası var? Söyler misin şu anda kocamla neyin üstünde çalışıyorsunuz?
4: Özetle kötü bir adam istediğim şeyi istiyor ve onu durdurmaya çalışıyorum.
5: Peki kayıp bir Goya'nın ulusal güvenlikle ne ilgisi var? Özetle tabii.
4: Joanna.
5: Zavallı Bayan Felvorti'nin bir şeyi bulduğunu ve bu yüzden öldürüldüğünü düşünüyorsun.
4: Bunu gerçekten söyleyemem.
5: Bu çok ilginç. Gizemli bir tablo ortadan kaybolunca fiyatı da birden artar. Yapacak çok iş var. Bronwyn'in Oxford'daki üniversitesi hangisiydi?
4: Joanna. Söyleyemem dedim.
5: Doğru. Özür dilerim. Tanrım, saate bak. Gitmek zorundayım. Seni gördüğüme çok sevindim Alistair. İçimi dökmeme izin verdiğin için de teşekkür ederim. Seninle her şeyi paylaşabileceğimi hissediyorum. Sen de öyle hissetmiyor musun? Paylaşma konusunda. Bronwyn'ın enstitüsü.
4: Bana işkence ettiğinin farkında olduğundan eminim. Blackfriars Hall.
5: Bunu yine yapmalıyız.
4: Şapşalın teki.
1: Batı uygarlığının en iyi tamircisi olması dışında Spinoza bu işteki en iyi sanat eseri kaçakçılarından da biriydi. Ayrıca sanat dünyasının gizli yüzünün gözleri ve kulaklarıydı.
6: Merhaba Spinoza, seni yakışıklı şeytan. Hayatta olmak için ne güzel
7: bir... Seni lanet olası domuz yüzlü maymun suratlı korkak işe yaramaz tükürük okkası bozuntusu pislik.
6: Spinoza, insanın gururunu okşamayı çok iyi biliyorsun.
7: Neyin var senin ha? Kafana birkaç çivi mi eksik yoksa senin sürüngen ha? Remin 1 megabayttan az mı?
6: Devamı biraz kabaydı, bu yüzden aynen aktaramayacağım. Tamam, onu bu kadar sinirlendiren şey ondan paketleyip Amerika'ya göndermesini ve masrafları hesabıma yazmasını istediğim... ilgili ödemeyi ihmal ettiğim birkaç faturaydı.
7: Seni annesini çok seven aşağılık.
6: Tamam. Spinoza, buraya annemle olan ilişkimden bahsetmeye gelmedim. Senin annenle ilişkimi de konuşmaya gelmedim. Hayır, seninle iki

0: işimiz var. Birincisi işi. Hiç istemiyor olsam da onu şu kalın parmaklı Amerikalı krempe satmayı kabul ettim. İkinci madde, bazı tekin olmayan insanların seni özel bir tabloyu ülkeden çıkarmak için tutup tutmadıklarını merak ediyorum. Ve bilgin olsun, şu anda elimde 50 sterlinlik bir banknot duruyor.
1: Hop. Boş ver şimdi onu. Gerçi sen pek anlamazsın ama böyle güzel bir arabaya binip onunla bir yerlere gideceksen öncelikle ona saygılı davranmayı öğrenmelisin. Bu sıradan bir araç değil.
0: Hayır, hayır.
1: Hayır, bu lanet olası eş olmayan, paha biçilemeyen, yürüyen bulut olan bir araba. Biri lanet olası arabaya ateş ediyor.
2: Hey.
1: Biri bana ateş ediyor.
0: Silahlıyım. Joe.
2: Evet.
0: Affedersin. Bunun Joe'u ilk vuruşum olmadığından bahsetsem iyi olacak.
3: Hadi size küçük bizlikler. Çıkın ortaya ve ölün.
2: Değilin.
0: Bu şeyi kullanmayı hiç beceremiyorum.
4: Sandviç efendim.
0: Yanılmıyorsam Joe'u vurdum.
5: Öyle oldu.
0: Adam vuruldu. Adam vuruldu.
2: Silah verir misiniz
0: ama
2: lütfen?
0: Elbette. Zavallı Spinoza.
3: Saldırgan etraftan dolaşmadan gitmelisiniz efendim. Bu tarafı ben halledeceğim.
0: Tamam. O zaman koru beni, olur mu?
3: Tamam efendim.
0: Lordunu koruyan köylüler gibisin.
3: Girin efendim.
0: Eyvah. Ay.
3: Tamam, gidin.
0: Jock.
3: Evet.
0: Kapı lütfen. Evet, tamam. Uzun zaman oldu.
2: Hayır.
0: Bu hiç hoş olmadı.
2: Önemli değil efendim, önemli değil. Sadece kaburgam çatladı. Lütfen efendim, arkadan çıksanız olur mu? Yaya olarak.
0: Yani tek başıma mı?
2: Lütfen efendim, gidin artık.
0: Eyvah.
6: Hey. Tabloyu ver.
0: Bende olduğunu nereden çıkardın?
6: Tabloyu ver dedim.
0: Bu mükemmel bir Hulili sakalı. Söylemeliyim.
6: Ben de senin Franz Josef'ine hayran kaldım.
0: Teşekkür ederim.
6: Onu duvarıma asacağım.
0: Jock! No. Çok iyi.
2: Çabuk!
0: Şimdi ne yapmalıyım peki?
2: Kaçın efendim.
0: Yine mi?
2: Evet.
0: Bir ceylan gibi koşacağım öyleyse. Mordecai erkekleri her zaman atletik olmuşlardır, haberiniz olsun. Formumun zirvesindeyim. Yakıyor. Devam edemeyeceğim. Ölmek istiyorum. Hayır, istemiyorum.
2: Efendim?
0: Kaputun üstündeyim.
2: O zaman arabaya girin efendim.
0: Bu hoşuma gitmedi ama. İşte. Merhaba. Joe, bir tavsiye?
2: Arka koltuğa geçin.
0: Tamam. Yabancı.
3: Çek dışarı.
0: Çok.
2: Merak etme efendim, iyiyim, bir şeyim yok.
0: Hayır, o değil. Bıyımdan bahsediyorum.
2: Ne?
0: Zarar gördü mü?
4: Çok iyiydin. Çok.
2: Benim için ayrıcalık efendim.
5: Ortalığı karıştırman fazla sürmedi.
0: Beni iyi dinle, seni çok bilmiş. Emil Stragon tamircimi öldürdü ve şahsıma da fiziksel olarak saldırdı. Neden bilmem, tablonun bende olduğunu düşünüyor.
5: Ne buldun?
7: Benimle gel.
0: Şu kadarını söyleyeyim, bu şeyde görünenden fazlası söz konusu. Hiçbir tablonun temizlenmesi 3 ay sürmez. Bu yüzden Brown'un Goya üstünde çalışırken bence altında başka bir şey bulmuş olmalı. Hemen stüdyosunu görmeliyim.
5: Arabalara çabuk, Morris. Oxford.
7: Emredersiniz.
1: Beş yıldır Bay Felforti'nin yanında çalışıyorum. Binanın bakımından sorumluydum.
0: Aldığın maaşı hak etmiyor musun?
1: Aşığı da işe yaramazdı.
0: Aşığı mı? Bronwyn'in mi?
1: Evet, büdük. Faydası dokunmuyordu azgın serseri.
0: Sevgiler senin tavşanın. Sevgiler tavşanın mı? Bir çocuk. Bir çocuk doğurmuş. O kadın üremiş. Ne iğrenç bir düşünce.
5: Kanıtları içme lütfen.
1: Onu burada buldum. Masanın üstüne yığılmıştı. Sırtında bir ok vardı.
0: Elbette vardı çünkü saldırgan buradan ateş
5: Hayır,
0: etmiş.
5: Hayır, pencereden.
0: Bir zıpkınla.
5: Bir kurmalı yayla.
0: Solakmış.
8: Tanrı aşkına.
0: Böyle mi yatıyordu?
5: Ne yapıyorsun?
1: Hayır, biraz sola doğru.
0: Böyle mi?
1: Daha affedersin, sağ demek istedim.
0: İyi mi? Nasıl?
5: Oyun oynamayı bitirdin mi acaba?
0: Hayır. Çünkü sana bir sorum olacak eski dostum. Bana rozet verilecek mi? Şöyle ucuz deri bir cüzdanın içinde falan. Tıpkı televizyondaki gibi.
5: Morris.
7: Efendim?
5: Fotoğrafları göster izninle. Bunları fotoğraf makinesinde bulduk.
1: Evet, bugün diğer kadına da söylediğim gibi Bayan Brown'un işinin bütün aşamalarında fotoğraf çekerdi.
5: Hangi kadına?
1: Şu saçları uzun akıllı kadından bahsediyorum.
5: Bugün öğle yemeğinde Joanna'ya Bronwyn'dan bahsetmiş olabilirim.
0: Karımla öğle yemeğine mi çıktın?
5: İstersen fotoğraflara
0: bakalım. Hadi fotoğraflara bakalım. Berbat bir kompozisyon. Işıklandırma kesinlikle korkunç. Bu yanlışlıkla çekilmiş, hiçbir işe yaramaz. Dur bir saniye. Bu senin Goya'n değil ama.
5: Ne demek istiyorsun?
0: Bu kesinlikle diğeriyle aynı tablo değil. Arka plandaki bu eli daha önce nerede gördüm ben? Aşağıya gösteren bir parmak, yüzük. Aman tanrım, bu olamaz.
5: Ne olamaz?
0: Kütüphaneye çocuklar. Aslında bir reprodüksiyonu yapılmadı çünkü açılışın ardından hemen kaybolmuştu. Ama bir tür oyma gibi bir şey olduğunu hatırlıyorum. İşte burada. Wellington Düşesi. Bronwyn'in bulduğu kayıp Goya'ymış. Goya 1492'de İspanya Kralı Carlos tarafından tablosunu çizmesi için tutuldu. Dediklerine göre en büyük baş yapıtıymış bu. Ne yazık ki kadın içinde kralın metresiymiş diyorlar. Kraliçenin hoşuna gitmemiş. Küçük düşünce tablonun yakılmasını emretmiş ama bunun yerine çalınmış ve saklanmış. Bazıları hırsızlığı Goya'nın kendisinin planladığını bile söylüyor. 200 yıl boyunca koleksiyoncular o muhteşem tabloyu bulmak için çabalamışlar ve bu arada resim bir efsaneye dönüşmüş.
5: Bu efsane doğru mu?
0: Fark eder mi? Gerçek güzeldir ama söylentilere paha biçilemez.
5: Strago onu niye istiyor? Varsa İspanya'ya ait, satmaya kalkan olduğu yerde tutuklanacaktır.
0: Evet, zaten hikaye burada ilginçleşmeye başlıyor. Düşes 1943'te Fransa'da bir kez daha ortaya çıkıyor. Telaffuzu imkansız bir isme sahip olan bir şatodaki gizli bir odadayken Almanlar tarafından yağmalanıyor. Hermann Göring'in o tabloyu saplantı haline getirdiği söyleniyor. Yine söylentilere göre üstünde İsviçre'deki gizli banka hesabının numarası varmış. Hayal bile edilemeyecek kadar büyük bir servetmiş deniyor. Ama müttefikler Göring'i yakaladıkları zaman çekilin yoldan tablonun adı bile geçmemiş. Ve o gizli banka hesabı bir kez daha tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuş.

0: Neden bahsediyoruz burada?
1: Gruye çikolata ve kalitelerin arasında gizli yüzlerce, milyarlarca dolar.
0: Amel'in peşinde olduğu şey bu.
1: Şaraplar
0: Hayır,
1: mı?
0: Hayır, dünya çapında bir devrimi finanse etmek için gereken servet.
1: Doğru.
0: Önümüzdeki yıllarda çok sayıda saldırıyı finanse edip sayısız insanı öldürebilir. O tablonun yok edilmesi lazım.
1: Evet. Dua edelim de çocuklar, önce siz bulun. Ben lavaboya gidiyorum. Hmm. Ah. Hmm. No.

İnan bana, gururum okşandı delikanlı, ancak benim şahsen o taraklarda bezim... O tanrım, bunları okumuştum. Rahatsız bir uykuya doğru dalarken tuhaf bir şekilde erotik düşler görmeye başladım.

0: Lady Mordecai, Dük sizi bekliyor. Bu tarafta.
1: Tamam, bundan sonraki görevini bekliyorum.
0: Lady Mordecai, sizi görmeye geldim majesteleri. Eşir Barovd'un dükü.
2: Majesteleri, kabul ettiğiniz için teşekkür
3: ederim. Lady Mordecai. Bana bir saniye izin verirseniz umarım.
2: Elbette.
3: Lady Mordecai. Johnson, bu Mordecai denen kadın kim ve ne istiyor? Ha, ama bilmiyorum. Neden bana söylenmedi? Çok çekici bir kadın. Alo. Su işleri memuruyla suyum hakkında konuşmam gerekiyordu. Yarın balığa çıkacağım da. Nefret ediyorum, otur. Baş belaları.
2: Majesteleri, Bronwyn Felforti ile çok yakın olduğunuzu
3: duydum. Evet.
2: Başınız sağ olsun. Adınızı bana bahçıvanı verdi ve merak ettiğim şey üstünde çalıştığı şu son tablo.
3: Ne var? Hayır, söylediklerinin tek kelimesini anlamıyorum. Ondan kurtulmaya çalışıyorum ama o kadar çekici ki. Özür dilerim, ne diyordun?
2: Savaşta hizmet vermişsiniz.
3: Ah, zavallı kadın. Biri planlayarak onu kasıtlı olarak gözünün yaşına bile bakmadan öldürmüş.
2: Zavallı Bronwyn. Tablo majesteleri. Size Wellington düşesinden hiç bahsetti mi acaba?
3: Aa, çok güzel bir kadındı.
2: Bronwyn mu?
3: Lavaboya gitmem gerekiyor. Benimle gelip ona bakmak ister misin acaba?
2: Çok kibar bir davet majesteleri ama korkarım reddetmek zorundayım. İsterseniz düşese geri dönelim.
3: Tavşanda.
2: Anlayamadım.
3: Savaş zamanı Nazi pişleri tavşan onu halıya sardı ve kimseye söylemedi.
2: Tavşan birliğinizdeki bir asker miydi?
3: 7. Ordu 2. Tümen Göring'i o yakaladı, odaya giren ilk kişiydi.
2: Tablo hala tavşanda olabilir mi?
3: Tuvalete gitmek zorundayım. Bakmak ister misin?
2: Korkarım benim gitmem gerekiyor majesteleri. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.
3: Peki sen kimdin?
2: Su işleri memuru majesteleri. Yarınki balık avı iptal edildi.
3: Tanrı'ya şükür.
4: Tamam. Bir açıklama talep ediyorum.

Hayır, değiştiriyorum. Yiyecek bir şeye ihtiyacım var. Parmak sandviçleri ne dersiniz? Her zamankilerden bilirsiniz. Tereotu, yumurta, mayonezli karides. Güne iyi bir başlangıç yapmak için de en iyisinden birkaç litre içecek. Ha, anladım.

0: Siz kimsiniz?
1: Roman Romanov.
0: Romanov. Sir Graham'ın müşterisi. Yani bunun için ona teşekkür borçluyum. Oo, bu hiç hoş değil ama.
1: Goya nerede?
0: Bilmiyorum.
1: Ama sanat eserlerinden anlıyorsun.
0: Birazcık. Bir Turner of the Loire var ki bu doğru olamaz. Çünkü orijinali Dorsey'de sergileniyor. Çok üzgünüm. Muhteşem bir Kello. 1840'larda birçok renkli James Bond enderdir. Birkaç oldukça gösterişli Varley son döneminden. Ve bugüne kadar gördüğüm en güzel Etridge.
1: Evet. Goya nerede?
0: Peki sen en son nerede görmüştün? Koltuğunun altına baktın mı? Çünkü ben bir şey kaybettiğimde bazen kendi kendime Charlie nerede olabilir diye sorarım. Oh, oh, otarım. Bu hiç hoş değildi. Oh, oh hayır.
1: 17 yıl boyunca o tablonun peşinden koştum. Neden peki? Çünkü ben istediğim şeyi alırım. İşimi zorlaştırmayıp söylersen çok daha kolay ve acısız olur. Tablo nerede?
0: Ama neden herkes bende olduğunu... Bana kendini kibar biri gibi gösterdin ama hiç de değilmişsin.
1: Milton Cramp herkese tabloyu alacağını söylemiş. Simsarı sensin, yani sen de olmalı.
0: Çok üzgünüm ama gerçekten bilmiyorum.
1: Demetri, lütfen gidip 12 voltluk yüksek gerilim bataryasını getirir misin?
0: Korkarım yanlış İngiliz'den medet umuyorsun yoldaş.
1: Vladimir, lütfen Bay Mordecai'nin pantolonunu indir.
0: Belki bir şeyler ayarlayabiliriz. Senin için bulmama ne dersin? %30 aracılık komisyonuyla.
1: Şeyini aç.
0: Açmayacağım. Zaten ne anlama geliyor ki bu? %20 de olur.
2: Şeyini.
0: %10 benden faydalanmak olur ama. Bu kriket değil.
2: Çok.
0: Ne? Atlayayım mı? Sevgili şakacı Jock. Bu benim uşağım. Anlaşılan bir an önce kendimi pencereden atmamı istiyor.
2: Şeyini.
0: Affet beni Vladimir.
2: Şeyin yok.
0: Çok teşekkür ederim Vladimir. Anlıyorum. Merhaba. Dışarıdayım.
3: Gelin efendim.
0: Telefonunuzu kullanmak istiyorum da.
3: Motosiklete doğru gidin.
0: Bu ne kadar güzel bir motosiklet. Bunlar çok hızlıdır.
3: Evet efendim.
0: Ne var Jock?
3: Pantolonunuz size hiç yakışmıyor.
0: Evet, biliyor musun Jock? Başımı çarpmış olmam mümkün.
3: Mümkün mü?
0: Hiç aşağıyı aç diye bir tabir duydun mu?
3: Hayır efendim.
0: Kendimi kirlenmiş hissettirdi. Çok iyi gösteri Jock. Diğerlerine toz yutturuyorsun.
3: Nereye gitmek istersiniz efendim?
0: Tek güvenli yer İngiliz toprakları tabii. Koşar adım büyükelçiliğe. Jock.
3: Başınız eğin efendim. Sıkı tutunun efendim.
0: Jock.
3: Evet efendim.
0: Sonunda her şey yoluna girecek mi?
3: Bilmiyorum efendim.
0: Hayır hayır, basamaklar olmaz.
3: Biraz gürültü çıkacak efendim.

0: Oh, bu çok heyecan vericiydi.
1: Nereye efendim?
0: Uzun zaman önceydi ya da reşit değildim ama yanılmıyorsam elçilik şu taraftaydı.
1: Anlaşıldı efendim.
0: Tamam. Jockey?
1: Evet efendim.
0: Aşağıya aç.
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Bilip de bana söylemek istemiyor olabilir misin?
1: Evet efendim.
2: Onu buldular. Moskova'da Büyükelçilik konutunda. Hitrov'a gelecek ilk uçağa binecek.
3: Teşekkür ederim.
2: Ve karısı 6. hatta

0: Sizi istiyorum.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Morris. Morris. Kapıyı kapat.
0: Emredersiniz.
1: Merhaba Joanna, onu bulduk. Şu anda eve geliyor.
2: Ah, Tanrı'ya şükür. Bu yer yalnız başına bir anıt mezarı andırıyor çünkü.
1: Kendini tehlikede mi hissediyorsun?
3: Biraz.
1: Gece arabamla dışarıda bekleyebilirim.
2: Aa, bunu isteyemem ama... Yarına ne dersin? İçeri gelebilirsin saat 8 gibi.
1: Sen, ben ve Charlie mi?
2: Elbette Alistair. İkimizin yalnız kalması uygun olmaz, öyle değil mi?
1: Hayır, herhalde olmaz. Yine de yetişemezse yetişememiş demektir.
4: Bir şey getireyim mi?
2: Belki getirebileceğim bir şey vardır.
1: Sevdiğin içecekten mi?
2: 1945 Haziran'ında 7. Ordu 2. Tümen'deki askerlerin tam bir listesi.
1: Öyle olsun Joanna.
3: Yarın görüşürüz, hoşça kal.
1: Evet, belki de gerçekten yetişemez.
5: Moskova. Londra.
6: Yukarı yukarı John.
7: Zaten çıktık efendim.
6: Çıktık mı? Neredeyiz biz? Diğer adamı görecektiniz.
1: Senin şu anda bu durumda olman neredeyse uluslararası bir skandala sebep olacağın gerçeğini değiştirmiyor. Senin yaşındaki bir adamın kendini kaybetmiş müzikal şarkıcıları bakım evinden kaçmış bir kaçak gibi davranması hiç yakışık kalmıyor.
6: Haberin olsun, ben alkolik değilim, sarhoşum. İkisi farklı şeyler. Ve haberin olsun, uçağa binene kadar içmemişti.
7: Arabada içtiniz efendim.
6: Biraz da arabada içtim.
7: Büyükelçilik konutunda da.
6: Aa, ve büyükelçilik konutunda içtim.
1: Sana tavsiyem sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğin zaman kendini kanunların karşı tarafında bulduğunda bir daha yardım için büyükelçiliklerimize başvurmaman.
6: Dur. Kolonilere mi gideceğimi ima etmeye çalışıyorsun? Bunu aklından çıkar. Bunu yapamam.
1: Krempe satacağım o marka araba mükemmel bir paravan olacak. Tablonun onda olup olmadığını öğren. Malikanesinin kapılarından gir, etrafı biraz kolaçan et. Araba Los Angeles'a giden bir kargo uçağına yüklendi ve şu anda Amerika yolunu yarılamış durumda. Sen peşinden gideceksin.
6: Kaliforniya'ya mı? Aa, iğrenç.
1: Bavulların hazırlandı ve teslim edildi uçağının kalkış saati. Aa, şimdi.
7: Ha. Ayağa kalk asker. Bana tutun onu.
6: Karımı aramam gerek. Benim için çok endişelenmiş olmalı.
1: Ha, onun için endişelenme. Ben onunla ilgileniyorum.
6: Ha? Ne diyorsun sen?
1: Amerika'ya git ve Crampy gör. Tabloyu getirmek için ne gerekiyorsa yap ve Joanna'yı da bana bırak.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
8: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
10: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
11: Yoksa sorun değil.
10: Dedim kızım, halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
9: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
5: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
6: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: bu kapıdan içeri girdiğiniz an artık ETS'nin misafirisiniz. Seyahatiniz için ihtiyacınız olan ne varsa tek masada çözmekten memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz Gökhan Bey.
1: Tam 35 yıldır ETS her misafiriyle birebir ilgileniyor.
2: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
3: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi. Ne 11?
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzülle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
5: lazım. Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışana tak.
2: Of, şu trafiğe bak ya. Artık şehrin merkezinden bir ev mi alsak?
3: Tamam hayatım.
2: Şöyle yüzme havuzu, spor salonu, kafelere falan olsa.
3: Tamam hayatım.
4: Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
3: Rams?
2: Hem %20 peşinat hem de 36 ay vade. Sıfır faiz kolaylığıyla öderiz. Böylece bütçemizi zorlamayız.
3: Ha? Şimdi tamam hayatım.
2: Ben de şimdi demiştim hayatım. Rams.

0: karardı. %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Sütaş labneyi.
4: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Bu bayram A101'de aldın aldın. Çeşit çeşit şeker uygun fiyatlarla sizi bekliyor. Kurban bayramınız kutlu olsun.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
7: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
8: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Of, şu trafiğe bak ya.
1: Artık şehrin merkezinden bir ev mi alsak?
2: Tamam hayatım.
3: Şöyle yüzme havuzu, spor salonu, kafelere falan olsa.
2: Tamam hayatım.
4: Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
2: Rams?
3: Hem %20 peşinat hem de 36 ay vade. Sıfır faiz kolaylığıyla öderiz. Böylece bütçemizi zorlamayız.
2: Ha? Şimdi tamam hayatım.
3: Ben de şimdi demiştim hayatım.
5: Rams'ta.

0: 36 ay vade 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
1: Peki kuryelerimden haberi var mı?
2: Yani.

0: siparişiniz.
1: Nöbetsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
6: lazım. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: verdiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
2: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.

0: bakın.
1: Tam da leslik.
2: Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. İleride kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Kuş uçmaz, bir yerdesin. Kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Değerlenir diye düşünebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. Yeni nesil yatırım kripto dünyasına girip portföyünü genişletirsin. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
5: Ben böyle taksite girebileceğim küçük bir
6: ev. Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
9: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında Minitel ve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
10: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim...

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Londra. Los Angeles.
2: Çok. Gel buraya. Korkuyorum. Ne dersin, sence Joanna bıyığımı ısınmaya başlamış mıdır?
3: Merhaba. Özür dilerim, sıra vardı.
2: Tanrı aşkına be adam. Jockey. Dikkatini ver. İflasa 5 günümüz kaldı.
4: 2 gün efendim.
2: Bugün ne? Pazartesi mi?
4: Perşembe efendim.
2: Çok iyi. Devam et.

0: Ah, John. Tatlı özütü bol çok. Bak burası Amerika. Yeni bir dev, adil ve özgür bir ülke. Nasıl bir cehennem olmuş burası? Sanki yanlış yola saptım ve kendimi bir yetişkin filmi setinde bulmuşum gibi geliyor. Yanlış bir yola sapıp bir yetişkin filmi setine mi geldik acaba?
1: Giriş mi yapacaksınız?
0: Benim adım Mordecai. Silverdale Lord'uyum. Bir kova buz, rahatsız etmeyin tabelası ve bir buldozer istiyorum.
1: Giriş mi yapacaksınız?
2: Evet, giriş yapacağız.
0: Ama dekorasyonu yenilemem gerekebilir.
1: 326 numara havuza bakan oda.
0: Yani tek gereken gelmek. Ve bana bir kredi kartı veriyorlar. Ülkenizin iflas etmesine şaşmamalı.
1: Bavullarınızı taşımamızı ister misiniz?
0: Hayır, bavullarımızı taşımana gerek yok. Benim bir uşağım var. Ne garip bir ülke. Au!
3: Merhaba.
4: Tutun. Teşekkür ederim.
5: Merhaba.
0: Merhaba. Ya. Lanet olası orangutanları dinlemeye benziyor. Gerçekten neden? Alo Amerikalı? Buradaki odalar betondan yapılmış. Hava saldırıları için çok iyi ama yorucu bir yolculuktan sonra biraz dinlenmek isteyenler için akustik bir kabus aslında. Yani lütfen antilop gibi hırlamayı bırakıp biraz uyumama izin verir misin be adam, lütfen?
6: Özür dilerim efendim. Sessiz olmaya çalışacağız.
0: Ah Tanrı aşkına! Çok kaldır o şeyi be adam!
7: Alo?
0: Gözümün bebeği. Hayatımın aşkı. Burada her şey bana seni hatırlatıyor.
7: Kimsin sen?
0: Benim sevgilin. Kocan Charlie.
7: Neredesin sen?
0: Los Angeles denen korkunç bir yerdeyim. Anlaşılan uzak batı kolonilerinde bir yermiş.
7: Ne işin var orada?
0: Rolls Royce'u şu çirkin Milton Cramp'e teslim etmeye geldim. Gelmişken bir şeyi daha teslim alacağım ama.
7: Cramp'in kızından uzak dur. Tanınmış bir nymphomanyaktır.
0: Öyle midir?
8: Böyle şeyleri nereden biliyorsun?
9: Joanna, buzumuz kalmamış. Biraz isteyeyim mi?
7: Kocamla konuşuyorum.
8: O hala yaşıyor mu? Tabloyu bulmuş mu?
0: O Martland mı?
7: Hemen geleceğim Alistair.
0: O Yehuda, o Ayas, o Paris ya da Agamemnon muydu? Kastettiğim şu Truvalı Helen'i kaçırıp Yunanistan'da şu berbat savaşı başlatan korkunç adam.

0: sonunda.
1: Charlie, o etrafında duyduğum sesler ne acaba?
0: Anlaşılan burada bazı ahlaksız kadınların arasında kalıyorum aşkım.
1: Ne dedin sen?
2: Haberin olsun.
0: Ben de belirli bazı türde kadınların arzuladığı bir erkek olabiliyorum.
1: Charlie.
2: Evet, evet.
0: Bazı kadınlar benim gibi bıyıklı adamları görünce gözlerini kırpmaktan kör oluyorlar.
1: Charlie Mordecai, çok tehlikeli sularda yüzüyorsun.
0: Bana Cramp'in şu erkek delisi kızlarından bahsetsene, belki o da bu konuda fikrini söyler. Hmm?
3: Önemli değil, bunun soğuğunu buldum. Hoşuna gideceğinden... Joanna? Joanna! İnanamıyorum.
0: Jock'la birlikte arabayı müşteri Milton Cramp'e teslim etmek için yola koyuldu. Kendisi insafsız bir milyarder, sanat koleksiyoncusu ve söylentilere göre kayıp koyanın da sahibi. Tablonun izini bulduğumdan emindim. Ayrıca erkek derisi kızını da merak etmiyor değildim. Evet, tamam, evet. Tabloyu bulmamız ve bu kabus yerden kaçmamız gerekiyor. Bunu yapabileceğin zaman haber ver.
4: Emredersiniz.
0: Şanslı yer. Evet, güzel. İnsana can veren tepsi sonunda kendini göster.
5: Nane efendim.
0: Her şey olur, teşekkür ederim.
6: Ben Georgina Cramp.
0: Nasılsın?
6: Sen Mordecai olmalısın.
0: Evet, gerçekten de oyum. Sen içecek bir şey almıyor musun peki?
6: Hayır, bir şey içmek istemiyorum. Duyularımı köreltmekten hoşlanmam.
0: Ne korkunç.
6: Ben harika hissediyorum. Dokun bana.
0: Evet.
7: Charlie Mordecai, seni lanet olası.
0: Ben kızının orasını burasını sıkmıyordum.

0: Oh.
1: Oh. Tamam.
0: Hadi canım. Ben bir kuryeymişim.
1: Bronwyn beni arayıp Goya'yı bulduğunu söylediğinde ben de Spinoza'yı aradım ve her şeyi ayarladı. Buna tabloyu senin üstünün içinde kaçırmak da dahil.
0: Evet ama birinin plandan haberi oldu ve şimdi Bronwyn Richard amcamın şapka bandı gibi kaskatı yatıyor.
1: Evet. Sanat eseri restorasyonu tehlikeli,
0: tehlikeli
1: bir iş.
0: Tehlikeli iş sensin.
1: Bak ona. Çok güzel değil mi?
0: Evet öyle.
1: Tanrım.
0: Olamaz. O kadar güzel ki.
1: Mükemmel.
0: Usta fırça darbeleri, pürüzsüz çizgiler.
1: Anneme benzemiyor mu? Benzerliği görebiliyor musun?
0: Annenle hiç tanışmadım.
1: Hayır, onda değil. Bende. Benimki gibi dolgun dudakları var ve uzaklara bakan gözleri. Haksız mıyım? Ha. Ne dersin?
0: Ha. Evet. İzin verir misin?
1: No.
0: Sadece başka bir şey daha arıyorum.
1: Tamam. Brensped. Tamam. Teşekkür ederim. Çalışma odama. Lütfen.
2: Evet efendim.
1: Teşekkür ederim. Alınma lütfen. Umarım bu akşam benimle kalırsın. Bir parti veriyorum. Düşesi sergileyeceğim ve şehirdeki bütün sanat dünyası züppesinin ağzının suyunun akışını izleyeceğim. Otele eşyalarını göndermelerini söyleriz. Yukarı çıkıp bir duş al, çok pis kokuyorsun. Ve elini çabuk tutarsan akşam yemeğinden önce Corsina ile görüşecek zamanı bile olabilir. Uşakların yarısı görüştü bile.
3: Efendim, içeceğinize bakıyorsunuz.
0: Gerçekten de bakıyorum. Jock, korkarım çok geç kalmış olabiliriz. Geleceğimiz o lanet olası tabloyu ele geçirmeye bağlı ve dolayısıyla bir plan yapmamız hayati öneme sahip. Çok şeytani ve akıllıca bir plan olmalı.
3: Şöyle düşünüyorum efendim.
0: Baş döndürecek kadar karmaşık olmalı. Aldatmacalarla, oyalamalarla ve İsviçre saati gibi dakik ayarlanmış hareketlerle dolu olmalı. Bir fikrin var mı?
3: Parti sırasında kimse bakmıyorken çalarız.
0: Dahi yani. Tekrar eder misin?
3: Siz aşağı inersiniz, insanlara yüzünüzü gösterirsiniz. Sonra sizinle orada buluşuruz. Binanın duvarından tırmanırız, pencereden gireriz, tabloyu alırız.
0: Oo, şeytani bir plan. Bir kez daha gözden geçirelim, olur mu?
3: Bildiğiniz eski camı kır ve kapkaç numarası.
0: Aa, elbette öyle. Şu eski camı kır ve kapkaç numarası. Kap ve kaç. Jock.
3: Evet efendim.
0: Seninle gurur duyuyorum.
3: Teşekkür ederim efendim.
0: Ve Jock.
3: Evet efendim.
0: Seni sevdiğimi biliyorsun değil
3: Teşekkür
0: mi?
3: Teşekkür ederim efendim.
0: Jock.
3: Evet.
0: Her şey yolunda gidecek mi?
3: Ben bunu nereden bileyim?

0: sırada.
1: Sen İngiliz'i meşgul et. Ben dikkatleri dağıtacağım.
2: Hiç sorun değil. Merhaba.
3: Bu benim popom.
2: Dans et benimle.
3: Yıldız patlayışı. Bakılacak o kadar çok şey var ki.
2: Sahip ol buna.
3: Ah güzelim, o kadar yorgunum ki. Çok yorgun ve çok evliyim. Yorgunum ve evliyim. Ben bunu hayatım, hangi rüzgar attı seni buraya? Şu anda elimdeki bir göğüs değil.
4: Son konuşmamız beni biraz huzursuz etti. İlk uçağa atlayıp geleyim dedim. Şaşırdın mı?
3: Çok mutlu bir şaşırma.
2: Bizi tanıştırmayacak mısın?
3: Joanna hayatım, bu Milton Cramp'in deli kızı Georgina. Konusunu konuşuyorduk da üçlü ya ne bazen ne olduğunu bilirsin. ne diyorum ben böyle? vay canına. Saate bakın. Evet, siz devam edin. Bir canavar. Bir canavar. Ne yapacağım ben şimdi? Evet. Aç olmalısın. Evet. Sosise baksana köpekçik. Sosise bak. Al sana sosis. Hoppa. Bir canavarla karşılaştım.
5: Cramp'in penceresi soldan ikinci.
3: Hayır. Canavar diyorum.
5: Çık şu merdivene.
3: Peki. Kahramanlık işlerini ben yaparken sen bu arada ne yapıyor olacaksın? canavar. Yağmurlu ve Avrupa'nın kayıtsızlığını o kadar özlüyorum ki. Aferin çok.
6: Bir ayrıcalık efendim.
3: Evet Bay Cramp, sonuçta sen de buradasın, ben de buradayım. Artık açık konuşmanın zamanı geldi. Anladım. Senin için haberler kötü Strago. O tabloda banka şifresi yok.
1: Bence olduğunu ikimiz de biliyoruz. Görünmez mürekkep diye bir şey var.
7: Olduğun yerde kal. Otur.
3: Bak ben seni uyarıyorum Georgina, neye bulaştığının farkında değilsin. Erkek çantasına rağmen Strago çok tehlikeli.
4: Hayatım, birlikte çalışıyorlar.
3: Nereden biliyorsun?
1: Biz aşığız.
8: Silahı bırak.

0: lanet olsun.
1: Bırak dedim.
2: İyi bir gösteriydi. Aslında gerek yoktu. Ne de olsa ölüydü.
0: Alistair, ne işin var burada?
3: Peşinden geldim. Bu karmaşaya kendi başına dalmana izin veremezdim, öyle değil mi? Jock, tabloyu bana ver.
0: Otur.
3: Bıçağı bırak. Seni vururum.
2: Evet, büyük ihtimalle yanlışlıkla.
0: Prensipleri olan bir adamla birlikte olmanın nasıl olduğunu bilemeyeceksiniz.
2: Kendi adıma haklı olduğunu söyleyebilirim. Elbette ben Eton'da okumadım. Orada bu şeyler gırla gider. Aa, sen Eton'da okumuştun, öyle değil
3: evet,
2: mi?
3: Evet, evet, orada okudum. Evet, orada okudum.
4: Lütfen kusma, lütfen kusma.
5: Aldın mı? Aldın mı?
4: Gidelim.
5: Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum.
4: Valet.
2: Oh, hoşuma gitmedi.
6: Gözlerinizi kapatın efendim.
3: Tamam. Anahtarları ver, arabanın anahtarlarını bul.
0: Hadi gidelim.
2: En azından hiçbirimiz kabuklu yemedik. Jock, lütfen. Biliyorsun ben de geğiririm, değil mi? Aklını mı kaçırdın sen? Partide kabuklu deniz ürünü yenir mi? İkinizin de haberi olsun, siz gelmeden önce her şey kontrolüm altındaydı.
0: Aa, bir şeylerin kontrolünde olduğunu gördüm.
2: Aa, bana laf edene de bir bakın. Burada bütün gününü başarısız bir şairle geçiren kişi ben değilim.
3: En azından benim üniversitedeki hedefim intihal değil.
2: Ah, sen buna karışma.
6: Hassas bir midem var. Geliyor, geliyor, geliyor.
2: Gelmesin, gelmesin, gelmesin.
6: Uyuttum.
0: En azından ben kaçamaklarımı saklama nezaketini gösteriyorum. Herkesin gözüne sokmuyorum.
2: Yani kaçamaklar olduğunu kabul ediyorsun.
0: Hiçbir şey kabul etmiyorum.
2: Ben de hiçbir şeyi reddetmiyorum.
3: Kapayın çenenizi.

0: Bu onların arabası.
1: Nerede?
2: Orada.
3: Şimdi 30 saniye bekleyeceğiz. 29, 28.
4: Sayma.
5: Kusunca rahatlıyorsun. Tamam.
0: Ben bölgeyi tarayacağım.
1: Bu bir rezalet. Kilometrelerce yakında bile okyanus manzarası yok.
4: Lütfen çekilmez olma. Çok.
1: Üst üste dikkatli sıraladığın ol. Hakaretlerin sonu geldi mi acaba?
3: Şimdi yüzeyini ısıtacağız. Şifreyi alacağız ve parayı transfer edeceğiz. Lehim lambasını getir.

0: Kimse kımıldamasın.
1: Ha, buna hiç kalkışmazdım çünkü çok iyi eğitimli ve çok tatminsiz.
0: O banka şifreleri yeniden yanlış ellere düşmeyecek. Tablodan uzaklaşın.
1: Aa, yapma bunu, hayır.
2: Tanrı aşkına.
0: İngiltere için. Eyvah. Herkes dışarı.
1: Tamam. Olaylar polisin pek de hoşuna gitmedi. Strago ve Georgina kaçtılar ve biz kalanlar bazı çok suçlayıcı soruları cevaplamak zorunda kaldık. Korkunç

0: hikayeyi elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Bu Amerika'da alışılmış bir selamlaşma olabilir. Bilemiyorum. Bu arada aklımda sadece evim vardı. Elbette Joanna'yla hala dönecek bir evimiz varsa. Çok bahsettiğimi bilmiyorum ama her şey için gerçekten çok üzgünüm. Gerçekten hayatım... lütfen. Herhalde artık evi satışa çıkarmamız gerekecek. Jock'tan uşak odasını hazırlamasını isteyeceğim. Sence Jock'i maaş ya da konaklama olmadan uşaklığına devam eder mi?
1: Saçmalama. Bu şey henüz bitmedi. O tablo sahteydi.
0: Sahte miydi? Nereden biliyorsun?
1: Gerçek tablo tavşan lakaplı bir adamdı.
0: Tavşan mı?
1: Bronwyn başından beri yalan söylüyordu. Kayıp Goya'yı hiçbir zaman bulmadı. Onu kendi yaptı.
0: Elbette. Bronwyn sahte bir tablo çizmiş ve Cramp'i aramıştı.
2: İlgileniyor muyum? Hem de çok, çok ilgileniyorum.
0: Cramp Spinoza'yı aramıştı.
2: Aha.
0: Georgina'nın haberi olmuştu ve Emil'e söylemişti. O da tabloyu çalmak için Bronwyn'a gitmişti. Ama Spinoza çoktan oradaydı. Emil'i bayıltmış ve tabloyu almıştı. Spinoza sonra tabloyu arabada saklamıştı ve ben farkında olmadan Cramp'e kadar götürmüştüm onu.
1: Dükün anlattığına göre tablo tavşandaydı ama onu bulamıyorum.
0: Hangi dük?
1: Asher Barrowden. Bronwyn'ın aşığı.
0: Tavşan. Sevgiler senin tavşanın. Stüdyodaki o not bir çocuktan değilmiş, ondanmış. O dük tavşanın ta kendisi.
1: Ve başka bir şey kastetmiyordu.
0: Anlayamadım.
1: Dük orasına bakmam için beni tuvalete götürmeye çalışıp duruyordu.
0: Oo, azgın ihtiyaç.
1: Ama aslında o değilmiş. Bana gerçek tabloyu göstermeye çalışıyormuş. Wellington Düşesi tavşanın tuvaletinde.
0: Oo, oo.

0: Aman tanrım.
1: Aman tanrım.
0: Vay canına.
1: Vay canına.
0: Eyvah.
1: Olamaz. Evet. Su işleri memurundan kurtulmuş oldu.
0: Kaybınız için çok üzgünüm hanımefendi.
2: Çok iyisiniz.
0: Lavaboyu kullanmamın sakıncası var mı?
1: Bu taraftan.
0: Hayatım lütfen beni öldürüyorsun ama.
1: Tamam. Alıp pencereden çıkalım.
0: İyi fikir. Ancak sormam gereken birkaç soru vardı. Sonra ne yapacağız? Çünkü Martland bu tabloyu ele geçirirse muhteşem bir sanat eserini yok edecek ve biz de komisyonumuzdan olacağız. Strago'nun eline geçecek olursa dünyanın başına pek çok felaket çorabı örebilecek ve Romanov'a satmaya çalışırsak bizi öldürür ve tabloyu da alır.
1: Ama yine de borcumuz olan 8 milyonluk vergi ödemenin bir yolunu bulmamız gerekiyor.
0: Evet, doğru. Evet, evet. Gerçekten çok haklısın. Büyük bir açmaz bu. Bunu düşünmek için zamana ihtiyacım olacak.
1: Lütfen yap. Otur düşün. Ama şunu da unutma. Şu anda elimde bir ölünün goyasıyla bir tuvaletin üstünde duruyorum.
0: Tablomuz Sedwick'in Cuma müzayedesinde satılacaktı, değil mi?
1: Evet.
0: Mükemmel. Goya'yı müzayedede bizim tablomuzun yerine sokacağız.
1: Ama o müzayede evine gitti. Gerçekliği onaylanıyor.
0: Değiştiririz. Ama önce alıcılarımızı yeniden piyasada olduğuna ikna etmeliyiz.
1: Bize inanmayacaklardır. Kendileri görmek isteyecek.
0: O zaman gösteririz. Şu anda durumun gerektirdiği şey çok iyi hazırlanmış bir söylenti.
3: Sir Graham, size bir mesaj var efendim.
4: Nedir bu saçmalık böyle? Sıradan bir Sheridan'la ilgilenmediğimi biliyorsun.
0: Hayatım.
1: Oh!
0: İlgini çektin mi?
4: Çok.
5: Ama yanışını gördüm.
6: Bu Mordecai efendim. Söylentilere göre piyasaya sürmek için çok yaratıcı bir yol bulmuş.
7: Müzayede saat 5'te başlıyor.
8: O tabloyu istiyorum.
9: Müzayede

0: Yanılmıyorsam bana hala bir parmak borcu var.
1: Merhaba kurabiye.
2: Merhaba hayatım. Kartlardan birini çaldım.
1: Aferin sana. Bizimki 7. eser. İlan edildikten sonra değiştirmek için 30 saniye ihtiyacım var.
2: Bu binayı avucumun içi gibi biliyorum. Yeterince zamanın olacak.
1: Oh. Hmm.
2: Bol şans.

0: İyi günler bayanlar ve baylar. Sedwick Sonbahar Ustalar Müzayedesi'ne hoş geldiniz. Birinci eserimizle başlayacağız. Ahırdaki arkadaşlar. Çok güzel bir Helen Alinyum. İki at, bir eşek ve birkaç tavus kuşunu resmetmiş. Çok da güzel bir gökyüzü var. Açık artırmaya 17 bin sterlinden başlayalım mı? 17 bin verildi. Teşekkür ederim.
1: Gizli ol be adam, gizli ol. Evet, bir orman kedisi gibi. Merhaba Vladimir, seni burada görmek ne güzel.
2: Ya tablonun yerini söylersin ya da kafanda büyük bir delik açarız.
3: Oranda büyük bir delik açarız.
1: Dimitri'nin bu saplantısı neden acaba?
4: Annem ve baban sadece bir kez karşılaştı ve o da para için oldu zaten.
1: Muhtemelen 20 sterlinden azı.
4: Ve dediklerine göre o sırada erkek kılığındaymış.
5: Buna kalkışmazdım. Aklıma bile getirmezdim.
0: Fuşya kravatlı beyefendiye sattım. İkinci esere geçiyorum.
1: Evet. Buna ihtiyacın olmayacak değil mi? Değil mi?
6: Hey!
1: Lanet olsun Jokos'un elin.
5: Öyle mi değil efendim, bir tane daha var.
1: İnanmayacaksınız biliyorum ama bu Joki ilk vuruşum değil.
5: Efendim değiş tokuş. Ha? Değiş tokuş efendim.
1: Evet haklısın. Kaybedecek zaman yok.
6: Lanet olsun.
5: İçeride buluşuruz efendim.
0: Ve dördüncü eserimize geçiyoruz. Fernon Just Kenyon'un Lavanta Tarlası. Büyüleyici değil mi? 25 bin verildi. 25, 28, 28 verildi. Teşekkür ederim efendim. 30 bin var mı? Adam 30 bin sterlin. Evet, 30 bin sterlin. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Var mı artıran? 35 bin sterlin verildi. 37 bin veren var mı? 40 bin sterlin arıyorum. 40 bin verildi. 45 sırada. 45. Teşekkür ederim efendim. Ve arkadan 50 verildi.
7: Tabloyu bana ver.
1: Ne tablosu? Oo. Bakıyorum eskrim sanatı konusunda da eğitim almışsın ha? Ne var ki? Ben de aldım. Bu her beyefendinin eğitiminin önemli bir parçası. Ve bir beyefendi olarak seni uyarmalıyım. Kudaret'ten bugün bile insanlar şöyle bahseder. Fısıltıyla. Ay, hiç hoşuma gitmedi, hoşuma gitmedi, hoşuma gitmedi.
0: Ve 25 bin sterlin verildi. Beşinci eser. Sandalyede oturan gülümseyen kadın. Ve 210 bin sterline satıldı.

0: Şimdi 6. eserimize geçiyoruz.
1: Olamaz. En derinden gelen, en içten özürlerimi kabul etmeni rica... Ateşkes!
2: 210 bin sterlin. Bayanlar ve baylar, lütfen panik yapmayın.

0: Bayanlar ve baylar, yerinize oturursanız size minnettar kalacağım. Özür dilerim bayanlar ve baylar. Verdiğimiz bu rahatsızlıktan ötürü çok üzüldüm.
1: Mordecai nerede?
2: Hadi bakalım.

0: Yedinci eserimize sıra geldi. Albay Blücher, Twyham yakınında tazılarıyla birlikte. Mordecai ailesi tarafından satışa çıkarılan güzel bir Sheridan. Açık artırmaya 100 bin sterlinden başlayalım mı? 100 bin sterlin verildi. Teşekkür ederim söyleyeyim.
1: Funk parmak istiyor.
2: Teklif vermeliyim.
1: Mordecai nerede? Cevap ver.
3: Burada değil, tamam mı? Beni gönderdi.
1: Nerede? Söyle.
3: Ben yalnız geldim.
2: Sevgili tatlı kahraman çok.
0: 200 bin çok iyi. 300 veren var mı?
4: 300.
0: Evet ama gelecekte. Lütfen bayraklarınızı kullanın.
5: Öyleyse senin parmağını alacağım. Kımıldama.
1: Diğer adamınkini kesmeyecek miydik?
5: Ne fark eder ki? Bütün parmaklar birbirine benziyor. Kimse fark etmez. Beni meşgul etme. Burada bir parmak kesmeye çalışıyorum.
1: Demek istediğim sonra başımız derde girmesin.
5: Girmeyecek.
1: Biliyorsun Frank çok sinirlidir.
5: Sen söylemezsen anlamaz.
1: Söylerim demiyorum ama ya
2: İstemeden
1: o anlarsa...
2: oradaki
5: sen söylemezsen nasıl anlayacak?
2: Misafiri oldum da parmakla mı ilgiliydi?
3: Hiç merak etmeyin efendim. Bende 9 tane daha var.
5: Yaşadığındır ya, bunda keçe külah başında helvacının kızı mıydı?
2: Kendimi kötü hissediyorum ama müzayedeye yetişmem gerek.
3: Beni merak etmeyin efendim.
2: 8 milyona ihtiyacımız var.
1: Tamam öyleyse. Sen yapacak
0: 500
1: mısın?
0: Bin veren var mı? 500 bin bayanlar ve baylar.
6: İşte orada paniğe sebep olmayın. Yakalayın.
0: 500 bin sterlin. 500 bin sterlin arıyorum.
6: Bekle.
0: Teşekkür ederim hanımefendi. 500 bin verildi. 600 bin var mı? 600 bin lütfen.
7: Ne?
0: Lady Mordecai da teklif verdi. Görünüşe bakılırsa kendi tablosuna teklif veriyor. Atı Londra'ya gezmeye çıkarıp geri götürmek istiyorsunuz, öyle mi?
7: Evet.
0: Öyle olsun. 600 bin öyleyse.
2: Kendimi affettireceğim Jockey.
3: Biliyorum efendim. Her zaman yaparsınız.
5: Keselim de bitsin artık.
1: Kes öyleyse.

0: Çok iyiydiniz efendim. 900. 900 bin.
1: Bu bir ayrıcalık mı? Yok.
0: 900 bine satıyorum.
2: Teklif var.
0: Teşekkür ederim Sir Graham. Artıran var mı? 900 bin verildi. Son uyarı. 900 bin sterline Sir Graham'a satıyorum.
1: Hayatım.
0: Son şans ve... Evet Lord Mordecai. Siz de mi teklif vermek istiyorsunuz?
1: 10 milyon sterlin.
0: Lord Mordecai'ın kendisinden 10 milyon sterlin.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi.
2: Yine Ziraat Çiftçi platformunda. Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptın. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Bu perşembe 900 gram Tarım Kredi Klasik Peynir, Coop'ta sadece 375 lira.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
6: lazım. Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbalde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
8: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
9: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
10: lazım. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Ne?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Of, şu trafiğe bak ya.
2: Artık şehrin merkezinden bir ev mi alsak?
3: Tamam hayatım.
4: Şöyle yüzme havuzu, spor salonu, kafelere falan olsa.
3: Tamam hayatım.
5: Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
3: Rams?
4: Hem %20 peşinat hem de 36 ay vade. Sıfır faiz kolaylığıyla öderiz. Böylece bütçemizi zorlamayız.
3: Ha? Şimdi tamam hayatım.
4: Ben de şimdi demiştim hayatım. Rams'ta...

0: karardı.
1: %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
3: Bakın,

0: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
2: Türkiye

0: Of, şu trafiğe bak ya.
1: Artık şehrin merkezinden bir ev mi alsak?
2: Tamam hayatım.
3: Şöyle yüzme havuzu, spor salonu, kafelere falan olsa.
2: Tamam hayatım.
4: Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
2: Rams?
5: Hem %20 peşinat hem de 36 ay vade. Sıfır faiz kolaylığıyla öderiz. Böylece bütçemizi zorlamayız.
2: Ha? Şimdi tamam hayatım.
5: Ben de şimdi demiştim hayatım. Rams'da.

0: zarardı. %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
7: Allah aşkına neden?
6: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
7: Karnın doyar da ruhun aç.
6: Dört nala yaşıyoruz.
7: Tamamdır beyaz, tatlı prens. Tamamdır şakamatik.
6: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Yeni eserim.
7: Aşk konularında sen pek iyi değilsin. Şakadan devam.
6: Yo, ben bu aşka doyamam.
8: Doyamana pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım.
11: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice'nin şeftali lezzetiyle değişir her şey.
12: Tam o anda biliyorum.
13: Bir saniye. Bu Lipton bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lipton'un minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
14: Tam da leslik.
15: Sevince.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
3: Öncelikle eti tutkudan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: O zaman herkese benden şamur olsun.
1: Çocuk ya da büyük ol, hadi bayramız bu ol.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo bulaşık makinesi kapsülü 299 lira.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bizim

0: Flora kolye hediye. Koçak.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Şimdi.
3: Gel 20 buraya. Milyon senin pislik.
4: 25
3: milyon. 25 buçuk milyon. 25 milyon 750 bin.
4: 30 milyon son teklifi.
5: En son fiyat bu mu? Başka artıran var mı? 30 milyon sterline sattım.
6: İşte buyurun 250 bin 42 sterlin.
7: Çok özür dilerim. Matematiğim pek iyi değildir de. Ama 30 milyon diye bir şeyler söylendiğini duydum. Bunu geri alın hadi.
6: Bizim komisyonumuz taşıma, değerleme ve satış vergileri. Geriye 8 milyon sterlinden biraz daha fazla kaldı. Üzülerek söylemek zorundayım. Ona da...
8: Majestelerinin hükümeti vergi borçlarının karşılığı olarak el koydu. Charlie. Şu anda seni tutuklamamam için iyi bir sebep düşünebiliyor musun?
7: Bu beni rahatsız eder.
9: Burada suçlanacak biri varsa benim. Sevgili Alistair... Aramızda bir şey olduğunu düşünmene sebep oldum ama bu sadece bilgi almak ve kocamı korumak içindi. Beni affedebilecek misin?
8: Elbette Joanna.
9: Charlie?
7: Çok iyi bir denemeydi eski dostum.
10: Kalemden ve dilden dökülen bütün hüzünlü sözler içinde en üzücüleri bunlar herhalde.
8: Teşekkür ederim Morris.
7: Zavallı çok. Meraktan ölmüştü ama ben sonunda her şeyin yoluna gireceğini biliyordum. Muhteşem.
9: Sence şifreler hala orada mı?
7: Kesinlikle oradalar hayatım ve onları yetkililere teslim ettim. İsmimi açıklamadan elbette. Beş parasız olabiliriz hayatım ama o kadar da çaresiz değiliz tabii.
9: Umarım yanlış taklidi satın aldığını öğrendiğinde Romanov Sir Graham'a çok kızmaz.
4: Işıklar.
11: Bu hayal kırıklığı yarattı. Büyük bir hayal kırıklığı. Şeyini aç şimdi.
12: Lanet olsun.
9: Şimdi... Bana o kadınlardan söz et bakalım.
7: Hayatım, sana ihanet etmek için o kadar çok çabaladım ki ama yemin ederim yapamadım işte.
9: Bu insanın kendi eşine yeniden aşık olduğu şu korkunç durumlardan biri olmalı.
7: İşte bu bakış biri dışında vücudumdaki bütün kemiklerimi yumuşatıyor.
9: Demek istediğim, hazır mısın?
7: Böyle bir durum için bir engel göremiyorum. Aşkım, unutmuş olmalısın. Ben zaten sünnetliyim.
9: Charlie.
7: Bayan Mordecai, sizin de gayet iyi...

0: bildiğiniz gibi ben az ve öz konuşan biriyim. Ama inan bana, bu bıyığı çok ama çok seviyorum. Ama şunu da anladım ki seni seviyorum daha çok. Devam edebilirsin.
1: Benim için bunu gerçekten yapar mısın?
0: Senin için yapamayacağım hiç ama hiçbir şey yok.
1: Bu durumda Bay Mordecai, bıyığının kalması beni çok mutlu eder.
0: Sahi mi? Yani... hayatım, o yine giyireceksin değil mi?
1: Deneyelim.
0: Oh, aşkım. Hiç bu kadar mutlu...
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Bırak beni. Yalvarıyorum sana. Bırak beni. Yalvarıyorum. Sana yapmadığımı söyledim. Lütfen. Lütfen. Lütfen bırak beni. Lütfen.
1: İtiraf et. İtiraf et. Doğruyu söyle. Masum kızılcık suyunu her yere döken sensin.
0: Hayır hayır, ben değilim. Değilim.
1: Edria döktü.
2: Şimdi yatacak olan Edria.
1: Olmaz olmaz olmaz. Ha,
2: sabah okulumuz var. Evet, olamaz. Yatma vakti.
1: Yatma vakti hayatım.
2: Hadi.
1: Hazır mısın?
3: Evet.
1: Büyük sürpriz için hazır mısın?
3: Evet.
1: Tamam. Hadi at yatağa gider ve uçurumdan düşer. Ve uyumaya gider. Sen de öyle. Tamam mı? Hadi gözlerini kapat. İyi geceler tatlım.
3: İyi geceler.
2: Gece kuşum yine uçuyor. Hazır mısın?
1: Ben her zaman hazırım. Bu gece beni dinleyecek misin?
2: Sanırım sabah dinlesem daha iyi olur.
1: Tamam. Kahvaltıda mı?
2: Evet. Kahvaltıda.

bu şarkıya bayılıyorum. Bizden ayrılmayın çünkü gece yarısından sonra Elvis Meri ve Elvis Kuri bizimle olacak. Tüm Olivyalıların hayalini kurduğu radyo spikeri, büyüleyici bir sese ve her şeye sahip olan o kişi bizi...

0: İyi akşamlar Bay Elvis.
1: Affedersin. Adını unuttum da. Adın neydi?
0: Hemvatin Andan Sundardes.
1: Sana Bob diyebilir miyim?
0: Evet tabii. Aileniz nasıl?
1: Gayet iyiler. Sorduğun için sağ ol Bob. Bu akşamki program için heyecanlı mısın?
0: Kesinlikle. Bakın final burada. Sonunda New York çaylakları Manchester Sea Lucens'i yenebilecek mi öğreneceğiz? Ben Manchester'ı tutuyorum. Memleketim. Peki ya siz efendim?
1: Ben kendi programımdan bahsediyordum. Dinlemiyorsan ben radyodayken neler olduğunu nasıl bilebilirsin ki? Evet. Doğru yoldasın evlat.
2: Elvis.
1: Merhaba.
2: Merhaba. Affedersin geciktim. Nasılsın?
1: İyiyim sağ ol. Tanışıyor muyuz?
2: Bu komikmiş.
0: Elvis, bu adamı tanıyor musun?
2: Beni elbette tanıyor. Hadi Elvis gidelim.
1: Hayır, bu adamı tanımıyorum.
0: Peki kimsiniz?
2: Baksana kimse seninle konuşmuyor pislik.
1: Hadi ama dostum bırak.
2: Bırakacağım ama stüdyoya girer gibi.
1: Tamam bu kadar yeter. Elimi tuttun artık almak istiyorum.
2: Hadi ama dostum.
1: Lanet olsun.
2: Randevumuz olduğunu unuttun galiba. Bir randevumuz var. Hem de bu gece olacak. Bu gece açıklamam gerekiyor.
1: Tamam. Her kimsen bu böyle yürümez dostum.
2: Tamam bu beni son kez tanımıyor gibi yapışın. Yoksa?
1: Yoksa ne? Sakin ol evlat tamam mı?
2: Yoksa
1: sakin
2: kendimi öldür.
1: Peki ne açıklamak istiyorsun?
2: Burada olduğumu. Yani ben Mesih'im. Döndüm.
1: Neden bunu en başta söylemedin ki? O sensin. Bu o. Nasılsın?
0: Yani bu adamı tanıyor musun?
1: Evet herhalde. Sen tanımıyor musun? O muhtemelen Budist.
0: Aslında Hindu.
1: Bak, seni 2000 yıldan fazladır bekliyoruz. Yapacak çok fazla işim var. Kötürümlerin yürümesini ve körlerin görmesini sağlamalısın. Dünyayı kurtarmalısın.
2: Ben bunu yukarı çıkıp herkese ilan edebilir miyim?
1: Neden bunu radyoda ilan edeceksin ki? Yani sadece bir avuç uykusuz insana ulaşabileceksin. Artık kimse radyo dinlemiyor, özellikle de geceleri. Dahası seni göremeyecekler. Seni görmezlerse kim olduğuna inanmayabilirler. Bence canlı yayına çıkarsan karşılığını en iyi şekilde alabilirsin.
2: Bilgisayarında kamera var.
1: Kimin?
2: O kadının. Merkezdeki o kadının.
1: Evrenin merkezindeki mi yoksa?
2: Beni tedavi merkezine koydular. Ama bilgisayarında bir kamera var ve kendimi kaydedebilirim. O zaman da mesajımı herkese iletim.
1: Evet.
2: Harika bir şovum var. Adın neydi kardeşim?
0: Hemvatin Andan.
2: Evet. Seni seviyorum Elvis. Teşekkür ederim.
1: Lanet olsun. Bak hemen kapıyı kilitle ve içeriye kimseyi sokma. Böyle bir şeyin olmaması gerekiyordu zaten.
3: Burası ısınıyor. Harika Elvis Kurye tam 15 dakika kaldı. Bu inanılmaz. Harika şarkıyı birlikte dinleyebilmemiz için yeterli bir zaman dostlar. Buna bayılacaksınız.
1: Hadi kapat çeneni.
4: Elvis merhaba.
1: Merhaba.
4: Yataktan yeni mi kalktın çok yorgun görünüyorsun.
1: Henüz kendime gelemedim.
4: Her neyse bu gece harika aramalar alıyoruz.
1: Güzel.
4: Bu da James Till'in biyografisi. Çevrim içi videolar çeken şu komedyen hani 2 milyondan fazla takipçisi var ve onu yayına alacağız.
1: Teşekkür ederim.
4: Ne demek işim bu.

0: Hayır, yani teşekkür ederim. Doğum günüm için.
1: Affedersin, aklımdan çıkmış. Yarın değil mi?
0: Evet, yarın dediğin 13 dakika sonra. Sorun yok. Herkes sürekli doğum günümü unutur zaten.
2: Nice yılları.
0: Daha değil, 12,5 dakika sonra. Bu kim?
1: Yeni başladı. Londra'dan geldi Amerika'ya, uzun bir yolculuk yaptı. Elvis, bu Dylan. Dylan, bu Elvis.
0: Okyanus ötesi mikropların sana kalsın.
2: Peki.
0: Bunlardan ister misin? İstersen hazırlayabilirim.
2: Hayır ama sağ olun.
0: Şaka yapıyordum. Bunlar yetişkinler için.
2: Ben 27 yaşındayım.
1: Sen ona bakma. Stüdyoya git.
2: Tamam.
0: Oo. Görünüşe göre Sam hala burada.
1: Evet.
0: Bulaşık eldivenlerimi getirmeliydim. Merhaba.
3: Kapıyı çalma zahmetine girmiyorsun.
0: Evet. Tıpkı şovumu izlemeye geldiğini bana söyleme zahmetine girmediğin için.
3: İzlenecek ne var ki, bir radyo programı. Bir şey mi lazım? Bir dakikaya çıkıyorum.
0: Oo. O zaman neden bunu kaliteli bir dakika yapmıyoruz? En son ne zaman bu kadar geçe kaldın?
3: Geçen yıl çerçöp için.
0: Hı-hı.
4: Tamam, siz konuşun bakalım.
0: Tabii.
4: Bu geceki şovu ofisimde dinleyeceğim.
0: Sağ ol dostum. Hiç değilse burada birileri beni önemsiyor.
3: Burada olduğuna göre son rakamlara bakıyordum.
0: Pekala.
3: Düzlüktesin. Rakamların yerlerde. Sanki bir krep gibi.
0: Krep mi? Anladım. Evet, epey düzmüş. Ama sadece bir çeyrek. Bu hiçbir şey ifade etmez.
3: Bence iki sorunun var.
0: Kimsenin sadece iki sorunu yoktur.
3: Tamam. Öncelikle dinleyiciler. Sosyal medyanda ilgilenmiyorlar.
0: Ben de ilgilenmiyorum. İşte bu yüzden Mary ilgileniyor.
3: Tamam, Mary'i suçlayabilirsin. Her iki durumda da felaket.
0: Lütfen, yine mi aynı şey? Ben radyo sunucusuyum, başka bir şey
3: son
0: değil.
3: Son gönderine bir bak. Hem de tam 3 ay önce. Tek söylediğin hey. Ve bir de o çizmeleri.
0: Hey, harika. Çok havalı çizmeler. Hem de 46 numara. Tamam bak, bu konularda iyi olmadığımı itiraf ediyorum.
3: Evet, bunu hepimiz biliyoruz ama günümüzde radyo yeterli değil, tamam mı?
0: Neden yaptığım şeyi yapmama izin vermiyorsun? Demek istediğim tekneyi sallamayalım.
3: Beni dinlemiyorsun bile. Bak, bu tekne batıyor Elvis. Ne?
0: Sen bugün gerçekten çok farklısın.
3: Ne?
0: Evet, bugün farklı görünüyorsun. Bugün sanki bir heykel gibisin.
3: Durur musun? Dur artık. İyi denemeydi. İkincisi de bence fazla zorluyorsun. Daha önce de söyledim. Harika bir konseptin var. Olanı söylüyorsun. Merhamet ekliyorsun. Bütün bunlar seni sen yapan şeyler. Ama şimdi
0: evet,
3: geri tepiyor. Bunu anlamalısın Elvis.
0: Kimden geri tepiyor?
3: Papa'dan.
0: O dinliyor mu? Vay canına, aramasını salmalısın. Ona nasıl yapacağını söylemelisin.
3: Dur. Sanırım artık yavaşlamayı göze alabilirsin. Anladın mı?
0: Hayır, yanılıyorsun.
3: Sınırları zorlama artık. Yoksa bir gün büyük patron yerine birini alacak.
0: Öyle mi? Kimi? Bu bir tehdit mi?
3: Hayır canım, bu bir tehdit değil. Bu bir ipucu, tamam mı? Çok iyi bir arkadaşından. Hadi şimdi defol. İyi programlar.
0: Vay canına, bu aslında kaliteli bir 2 dakikaydı.
3: Sadece hoşça kal.
5: Merhaba. Dünyanın en büyük radyo sunucusu falan değilsin. Şu anda yayında olmadığım için senin hakkında gerçekten ne hissettiğimi söyleyebilirim. Sen tam bir pisliksin.
0: Nasılsın Justin? Yüz ifadene göre hala hemoroid sorunum var değil mi?
5: Biliyor musun, buradaki tek sorun sensin. Sen benim şovumu asla alamayacaksın. Beni duydun mu? Dinle, benim şovuma asla sahip olamayacaksın.
0: Şovunu zaten istemiyorum.
5: Yalancı.
0: Ki.
5: İçeride Sam'den bunu istiyordun.
0: Justin bak, senin şovunu istemek için orada değildim.
5: Kes şunu. Bana yalan söylemeyi bırak artık, tamam mı?
0: Justin,
5: duydun
0: yeter.
5: Mu?
0: Ben şovunu istemiyorum. Yalan da söylemiyorum.
5: İstemiyor musun?
0: Hayır. Yalnızca mevkiini istiyorum. Bu tamamen farklı bir şey. Açıkçası berbat müzikler çalıyorsun ve sen de sadece zaman söylemek için oradasın. Adına Justin Zaman demelisin. Yerel radyo dinlemek gibi. Alkansas'ın ortasında beliren bir domuz gibi.
5: Ama ben Alkansaslıyım.
0: Evet, demek istediğim de bu.
5: Git işine Elvis.
0: Teşekkür ederim.
1: Baylar.
5: Defol buradan.
1: Baylar.

0: Elvis'le canlı yayındayız.
1: Yayında. Bütün gece solucanlarına ve kötü ritmi reddeden herkese günaydın demek istiyorum. Siz ailem gibisiniz. Stüdyo doluyor. Herkes yerleşiyor ve Mary de telefonları bağlıyor ya da sevgilisini arıyor. Hangisi Mary?
2: Hangi adamım yani? Ben herkesle takılırım.
1: Evet, dikkatli ol ama. Çok takılırsan yorulursun.
2: Merhaba, telefonlarınızı bekliyoruz. Elvis'le canlı yayında konuşun ve ona bütün sorunlarınızı anlatın. Bel altı ya da tam tersi. 806-806-8255'ten bizi arayın.
1: Evet ve bu akşam programımıza katılan yeni bir çaylak var. İsmi de Davullar Çalsın. Senin adın neydi?
3: Dylan.
1: Dylan eski dostumuz Dönek Tom'un yerini aldı. Rakip istasyon için bizi terk eden o her gelenin. Sen de bize ihanet etmeyeceksin değil mi?
3: Evet yani şey... Hayır. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar.
1: Ah tanrım utangaç biri. Sahne korkun mu var?
3: Hayır. Hiç yok. Sadece çok uzun süredir var olan bir programın parçası olmak gerçek bir onur. Burada olmaktan çok mutluyum.
1: Uzun süredir mi? Ne demeye çalışıyorsun? Sence ben yıpranmış ve bunak biri miyim ha?
4: Hayır.
1: Ben 40 yıldır bu programı yapıyorum. Yaşlı istismarı yapan bir pisliği gördüğümde fark edecek kadar uzun bir süre. Hayat çok kısa. Ya da benim durumumda çok uzun değil mi Dylan ha? Kaybol, kovuldun, uçağa bin, tekneye bin, kanalda yüz. Lanet olası İngiltere'ye ya da nereden geldiysen oraya dön, hadi. Neden gülümsüyorsun? Şaka yaptım mı sanıyorsun? Mary programı yapabilir, bunu milyonlarca kez yaptı. Kaybol, hadi yürü, bitti, defol. Hadi ama ne bekliyorsun? Tanrım. Tamam, sonrakini getirin. Çok uzun dayanmadı değil mi? Şaka yapıyorum. Hadi Dylan geri gel, seni seviyoruz. Hadi ama evlat, hadi geri gel. Şuna bak, sanki ağlayacakmış gibi. Hadi ama evlat, acemi şakası yaptık. Otur. Yumuşak yiyeceklerimiz var.
4: Acilia olarak şurupla beraber.
1: Evet işte böyle aradığım şey buydu.
2: Dayanamadın öyle değil mi?
1: Evet millet başlıyoruz. Yerleşin ve rahatlayın. Beni arayın. İşte yayındayız.
0: Elvis'le konuş. Yayındayız.
1: Emma iyi akşamlar, neler söyleyeceksin?
5: İyi akşamlar Elvis ve ekibin diğerleri. İki ay önce kocam beni 17 yıllık evlilikten sonra terk etti ve ben harap oldum.
1: Üzüldüm. Nasıl oldu?
5: O çok kıskanç biriydi. Onu aldattığımı düşündüm.
1: Evet, anladım. Kıskançlık. Bazen gururunu okşar. Hala arzu edilebildiğimizi gösteriyor ama fazlası hiç iyi değildir. Aldattığını düşünmesine sebep olan ne?
5: Aslında onu aldatıyordum.
2: Bu kıskançlığı açıklıyor.
1: Bak, bizler insanız. 17 yıllık vay canına sanırım canı yanmış. Onu geri kazanmak zor olabilir. Buna neyin sebep olduğunu düşünüyorsan onun hakkında konuşalım. Yatağı ıslak havlu bıraktığı için olmadığına eminim.
5: Evet.
1: Birbirinizi hala seviyorsanız belki o da seviyordur. Bu da şansınızı denemeye, çabalamaya değer. Yani ne gerekiyorsa yapmalısın. Düzeltmek için ne gerekiyorsa, tamam mı? Dürüst ol, açık ol.
5: Tamam.
1: Değil mi?
5: Evet, teşekkür ederim.
1: Matt, sana katılmadığım için üzgünüm ama o harika bir oyuncu ama sportman değil. Onu hiç sevmiyorum.
2: Kötü haberlerim var. James Steele'ı bağlamamız gerekiyordu ama... Menajeri bana çekmesi gereken bir video olduğunu, dikkat etmesi gereken konular olduğunu söyledi.
1: Lanet olsun.

0: Ona hemen uçurumdan aşağı atlamasını söyle. Aşağıda keskin kazıkların olduğu bir uçurum olsun. Bu yeni internet yıldızlarından nefret ediyorum. Annelerin bodrumunda 3 video çekiyorlar ve aniden kendilerini Bansınoff zannediyorlar.
1: Beyoncé mi?
0: Benim için Bansınoff. Bu adam gecenin birinde bizi araması gerekirken bir çekimde mahsur mu kaldı yani? Saçmalık bu. Muhtemelen evinde oyun oynuyordur. Hızlı turşu poşetleme falan. Şu adamın adını hatırlıyor musun?
1: James Deal. O bir yıldız. Deal'ın kimden bahsettiğimi biliyorsun değil mi?
2: Pek de değil.
0: Kendisi bir pislik ve adını bir daha anmayacağız, tamam mı?
2: Kimin hakkında konuşuyordun?
0: Evet, öğreniyorsun. Pekala, hatta Gary var. Ne diyorsun Gary? Gary, bizimle misin? Gary? Oo, nefes sesleri geliyor. Üzerinde ne var Gary? Hey Dylan, direksiyonda uyuyor musun? Gary'yi bağlayabilir misin?
2: Yayında.
3: Buradayım.
0: Aa, demek buradasın. Nasılsın Gary?
2: O kadar iyi değilim Elvis.
0: Ne oldu? Bademcik iltihabı bu, mantar mı? Ne olduğunu söyle.
2: Bu gece gerçekten berbat bir şey yapacağım.
1: İntihar.
0: Tamam Gary, dinle. Her şey yolunda. Yanındayız. Biz aile gibiyiz. Kötü olmayan bir aile. Biliyorsun değil mi? Şu an neredesin?
2: Affedersin, bu kötü bir fikirdi.
0: Gary, lanet olsun, onu hemen geri ara. Tamam, ona ne olduğunu anlamak için Gary'yi en hızlı şekilde bağlamaya çalışacağız. Bu arada da başka çağrılar alacağız.
4: Ben patronumla ilgili rüyalar görüyorum ve biraz kafam karıştı, tamam mı? Çünkü bugün benimle aynı rüyayı gördüğünü söyledi.
1: Ne iş yapıyorsun?
4: Bir yatak şirketinde çalışıyorum.
0: Yatağı test etmek istiyor. Evet, ben küçükken palyaçolardan ödüm kopardı. Büyüdüğümde korkularımla yüzleşmeye karar verdim. Bir gün lanet bir palyaçoyla yattım. Kızıl saçlı ve büyük ayakkabılı. Burnu da kırmızıydı. Çok garip. Ertesi sabah uyandım ve bir kanişe çevirmişti. Bu sorunu çözmeliyiz. 11 dizüstü bilgisayar 3 ay içinde sihirli bir şekilde nasıl ortadan kaybolabilir? Bir radyo istasyonundayız. Her yerde kamera var. Saçmalık bu.
1: Büyük olasılıkla koleksiyon yapmaya çalışan biridir.
0: Ya da binadan toplayabildiğini alan biridir. Tarif etmesi biraz zor. Kel kartalla benekli baykuş arasında bir şey.
1: Nesli tükenmekte olan türleri kim denemedi ki?
5: Elvis Glad FM, Los Angeles'ta yayında. Canlı yayında.
0: Tamam, haberler çok iyi. Geri tekrar yayında. Senin için çok endişelendik. Nasıl hissediyorsun?
2: Daha iyiyim.
0: Neredesin?
2: Pasadena'dayım.
0: Güzel. Pasadena. Yalnız mısın?
2: Yine sadece yapılması gerekeni yapacağım. Böylesi daha iyi.
0: Dur. Geri, bekle. Bana bir dakika ver. Pasadena'yı severim. Tam olarak neredesin? Geri, orada mısın?
2: Bahçedeyim.
0: Tamam. Bahçedesin. Evet. Senin bahçen mi? Evde misin?
2: Hayır.
0: Hayır mı? Ev tanıdığının birinin evi mi?
2: Hayır. Ev pisliğin birinin ve onu yok edeceğim.
1: Polisi arayalım.
0: Gel söylesene, orası aileden birinin evi mi? Komşunun, meslektaşının ya da eski sevgilinin mi?
2: Değersiz bir pisliğin teki olduğunu söyledim.
0: Tamam.
2: Ve tüm ailesini yok edeceğim.
0: Geri hadi, ama eğer değersiz bir pislikse neden ailesine zarar veriyorsun? Onlar masum. İntikam işgüdünün seni muhtemelen hayatının geri kalanında bedelini ödeyeceğin bir şeyler yapmasına yönlendirmesine izin verme. Bence bunu yapmamalısın Geri. Sakince söyle. Bu adam seni bu kadar üzecek ne yaptı? Adaletsizlik mi, acı mı, yoksa...
2: Hayatımı mahvetti. Ben de onunkini mahvedeceğim.
0: Evet, göze göz demek. Geri, sen kaybedersin adlı bir oyun oynuyoruz. O her kimse... Hayatını mahvetmedi. Ona o gücü verme. Anladın mı? İnsanlar her gün genellikle başka biri onlara böyle hissettirdiği için kendini çaresiz, umutsuz, değersiz hissediyor. Değiştirme gücü.

0: gücün var. Gereken her şey için. Buna inanmalısın Geri. Bunu yapabilirsin. Bu o kadar zor bir şey değil. Geri, o neydi?
1: O herifin evine giriyorum.
0: Geri. Dur bekle. Eğer istersen bu konuyu yayın dışı konuşabiliriz. Yani bunu yapabiliriz, olur mu?
1: Hayır, canlı yayında kalmak istiyorum.
0: Kaydederim, yemin ediyorum.
1: Herkesin neler olduğunu duymasını istiyorum.
0: Seni yayında tutamam, üzgünüm. Yayın dışı konuşalım, söz veriyorum. Birlikte her şeyi düzeltiriz.
1: Hayır, beni yarı yolda bırakma. Yoksa yukarı çıkıp herkesi öldürürüm.
0: Kimseyi öldürmeyeceksin, tamam mı? Her şey düzelecek. Hala canlı yayındasın ama tehlikede olmanı ya da başka birini tehlikeye atmanı istemiyorum, tamam mı? Şimdi Pasadena'nın hangi bölümündesin?
1: Arlington bahçesinin yakınında.
0: Ha, evet, güzel bir bölge.
1: Evet, senin çok iyi bildiğin bir mahalle çünkü şu an senin evindeyim. 976 Orange Grove Bulvarı. Böyle berbat bir program sunmana rağmen bu kadar güzel bir ev almış olman çılgınca.
0: Geri, bu bir tür şaka mı bilmiyorum ama dinleyicilerimden saklayacak bir şeyim yok. Evet, bu benim adresim. Ama sanırım bahçeyi geçmekte biraz zorlanacaksın.
1: Aa, iki iğrenç Doberman'dan mı bahsediyorsun? Dinle dostum. Öğleden sonra onlara fare zehiri birkaç parça et attım. Bu gece onlarla biraz savaşmam gerekebileceğini düşündüm. Ve biliyor musun, buraya geldiğimde ikisi de yerde yatıyordu. Ama acılarını bir kasap bıçağıyla dindirecek kadar naziktim.
2: ...911'i ara.
3: Tamam.
0: Eğer bu doğruysa ve sen gerçekten benim evimdeysen bu konuşmaya yayın dışı devam edeceğiz. Böyle olmaz. Polis birazdan orada
1: Polisler
0: olacak.
1: Polisler umurumda bile değil. Benim sözümü kesmesen Geri, çok iyi olur.
0: Bir saniye
1: sakın,
0: bekle
1: sakın
0: lütfen.
1: Sözümü
0: müzik,
1: kesme.
0: Müzik. Dylan uyan. Bir şarkı çal hadi.
1: Bağlantımı kesme.
0: Başka seçeneğim yok Geri. Buna izin veremeyiz. Adrian?
1: Ona da fare zehri vermeliydim ama bu eğlencenin bir parçası olmasını istedim.
0: Dinle, bitti. Polis birazdan orada olacak. Hemen kızımı bırak. Çok geç değil. Suç duyurusunda bulunmayacağım, söz veriyorum. Sadece
3: polisler
0: biraz yardım yok. Almanı istiyorum.
1: Polisler bu işin dışında kalsın. Program için onlara ihtiyacımız yok.
0: Program falan olmayacak Geri. Gerçek şu ki eğer boyun eğmezsen polis seni dışarı çıkaracak. Suçlamada bulunmayacağım. Sadece ailemi rahat... Geri, o neydi? Neler oluyor Tanrı aşkına?
4: Tatlım.
0: Olivia.
4: Ah Elvis.
0: Bebeğim, iyi misin?
4: Lütfen onun dediğini yap. Sana yalvarıyorum. Az önce duvarı ateş etti.
1: Evet, boyaya biraz rötuş yapman gerekecek, affedersin. Bu sadece çeneni kapatman içindi. Bir dahaki sefere karını ve kızını hedef alacağım.
3: Polis orada. Destek bekliyor. Zaman kazanmaya çalış.
0: Tamam.
3: Evet.
0: Geri, dinliyorum. Tamam mı? Bana neler olduğunu anlat. Neye kızdığını anlat. Yani açıkçası seni tanımıyorum ama belli ki bana çok kızgınsın ve nedenini bilmem gerekiyor. Belki bu işi çözebiliriz. Sana kötü bir tavsiyede mi bulundum? Tanıdığım birine kötü mü davrandım? Beni niçin suçluyorsun? Bunu bilmem gerek. Lütfen anlat bana. Geri, lütfen. Bir kızla mı ilgili? Sana onu terk etmeni mi söyledim, yoksa işinle mi ilgili? Lütfen içindekileri söyle, çünkü benden neden nefret ettiğini bilmeliyim.
1: Ah Elvis, bunu karın ve kızının yanında konuşmaktan utanıyorum ama madem ısrar ediyorsun, bunun Mary ile, yani telefon operatörünle yattığın gerçeğiyle bir ilgisi olabilir.
0: Ne? Geri, içki mi içtin ya da falan mı kullandın? Çünkü ben seni tanımıyorum. Sen beni tanımıyorsun. Mary de seni. Bu adamı tanıyor musun? Kimsin sen Geri? Sadece dedikodu yaratmaya çalışan bir hayran mısın? Bu bir tür şaka mı? Tebrik ederim, işe yarıyor. Öyleyse amacına ulaştın, tamam mı? Öyleyse korkuyorum dostum, çok ciddiyim. Bak, bu kadar şaka yeter bence.
1: Saçmalamayı kes pislik. Sadece uyuyamayan insanların dinlediği programınızı bu berbat tavsiyeler için mi dinlediğimi
0: tamam.
1: Düşünüyorsun?
0: Sakin ol. Ne istiyorsun ha? Kimse kimsenin incinmesini istemiyor, tamam?
1: Benim o dinleyicilerinden biriymişim gibi konuşma. Benim hayatımı mahvettiğin gibi ben de seninkini mahvedeceğim.
0: Geri, para mı? Derdin bu mu? Mevzu para mı? Paraya mı ihtiyacın var?
1: Para mı? Gerçekten para isteseydim Mer,

0: merkezdeki banyolardan birine giderdim, öyle değil mi? Aa şey, biraz bekle, sanırım karın seninle konuşmak istiyor.
1: Ah, bu pisliğe nasıl bulaştık Elvis? Ne yaptın sen?
0: Seni hoparlöre alacağım. Çünkü radyo dünyasının ağzı en iyi laf yapan insanının bu işi nasıl halledeceğini gerçekten duymak istiyorum. Ama yine de dikkatli ol. Yalan söylersen birini vururum Elvis ve sessiz kalmaya hakkın yok. Şimdi hepimiz seni dinliyoruz. Mary ile bir ilişkin var. Doğru mu, yanlış mı?
2: Gary, sana Mary ile bir ilişkim olduğunu düşündüren ne bilmiyorum. Çünkü yemin ederim ben asla onun...
0: Palavra! Saçmalamayı kes Elvis. Sana birini vururum demiştim, öyle değil mi? Olivia, birini vurduğumu onaylayabilir misin şu an? Elvis, duvarda asılı olan narsistik posterlerinden birinin çirkin yüzüne ateş et.
2: Tamam,
0: bir
2: tamam.
0: Bir dahaki sefere...
1: Lütfen bırak onu! Sana yalvarıyorum, onun canını yakma lütfen!
2: Gary, beni biraz dinlemeni istiyor.
0: Dinle. Bunu duymanı istiyorum. Kızının silahımın sesi. Şşş. Mary ile olan gerçeği söylemeye ne dersin ha? Şşş. Telefon operatörüyle mi birlikte oluyorsun? Evet mi, hayır mı?
2: Evet. Evet, tamam. Al işte, evet. Yattım, haklısın. Yaptım. Şimdi mutlu musun ha? Sen kazandın. Şimdi kızımı bırak, lütfen.
0: Teşekkür ederim. Bu çok da zor olmadı, öyle değil mi?
2: İtiraf etmemi istedin. Ben de ettim. Şimdi ne yapmamı istiyorsun ha? Hadi şu işi halledelim. Onlara değil, bana kızgınsın, tamam mı? Bana. Onları hemen bırak ve bunu biz aramızda halledelim, tamam mı?
3: Aa, demek şimdi beni dinlemek için zamanın var.
4: Polis onunla konuşmak istiyor.
2: Hayır, hayır, sorun yok. Geri. Bu mevzuyu aramızda halledebiliriz, tamam mı?
0: Ama ben halletmek istemiyorum ki. Lorne'u tanıyor musun Elvis?
2: Anlamadım. Kim o?
0: Demek onun kim olduğunu soracak cesaretin var. Lorne diye birini tanımıyor musun?
2: Önce Mary, şimdi de Lorne'dan bahsediyorsun. Bir düzine Lorne tanıyorum.
0: Bir sürü Lorne tanıdığına eminim. Ama benim için sadece bir tane var.
2: Geri, bana yardım etmelisin.
4: Polisler konuşmayı devralmak istiyor. Kapatmanı istiyorlar.
2: Hayır, bu çok geç. Lütfen, karımı ve kızımı bırak. Sonra da istediğin gibi konuşabiliriz, tamam mı? Lütfen, oturup bu işi halledebiliriz, tamam mı?
0: Üzgünüm. Aklımdaki soru bu değil. Wander.
2: Ne? Ne dedin?
0: Lauren Wander. Adı bu. Ayrıca dünyanın 8. harikası. Ama bahse girelim, onun soyadını bile bilmiyordun değil mi?
2: Oh, telefon operatörü. Lily. Gerçek adı Lauren'du, ona Lily diyorduk. Ama soyadını bilmiyordum.
0: İşte böyle. Her şeyin bir anda hatırlanması ne kadar da komik.
2: Evet. Bizim için birkaç ay çalıştı. 2 yıl önce birden ortadan kayboldu. Bir daha onu görmedik. Soyadını bilmiyordum.
0: O her gün programında aptalca şakalar yapmana engel olmadı ama. Yüzü ve sesi hakkında. Konuşmaya cesaret edemedi çünkü Bay Büyük Peruk, o radyonun yıldızı, 5 ay sonra ayrılarak unutmayı denedi. Ama hayır. Çünkü insanlar onun hakkında konuşmayı hiç bırakmadı. Liseden beri beraberiz. Ve evet, başka sorunları da vardı. Ama sen en baştaydın. Bayrak taşıyordun, her zaman baskı yaptın ve boom.
2: Boom ne? Bu radyoda alay ediyoruz, dalga geçiyoruz, yaptığımız bu, şaka yapıyoruz.
0: Aman ne komik. Komik olduğunu düşünmüyorum Elvis. Olivia ve kızınla Mary'nin olası evinde olmak, işte komik olan bu, tamam mı? Evet.
2: Evet, tamam. Bak, ben Lily'ye yardım etmek için her şeyi yaparım Lorna. Bunu telafi edeceğim.
0: Yapabileceğin bir şey var. Kablosuz mikrofonunun yanına alıp berbat ekibinden biriyle hemen terasa çık.
2: Anlamadım.
0: Yukarı çıktığında anlarsın. Şimdi hemen kalk yerinden.
2: Tamam. Sakin ol. Mary, mikrofon ve kulaklık hazırla, tamam mı?
5: Seninle geliyorum.

0: Tamam, geldim.
1: Güzel. Nefes al.
0: Tamam. Bana bu işi halletmek için ne istediğini söyle, olur mu?
1: Duvarın yanındaki küllüğü görüyor musun?
0: Duvarın yanında küllük olduğunu nereden biliyorsun Gary?
1: Orası sen küçük düşürünce Lauren'ın ağlamaya geldiği yer.
0: Bunu sana o mu söyledi?
1: Hayır, ben de oradaydım.
0: Tamam.
1: Gözyaşları içinde geldiğinde içiyordum.
0: Binaya nasıl girdin?
1: Ben de orada çalışıyordum. Ta Elvis, birçok kez karşılaştık ve ben hiç selam vermedim. Kendi iş arkadaşlarına pislik gibi davranıyorsun. Bana günde bir dakikan ayırmamış olman şaşırtıcı değil.
0: Kimsin sen?
1: Gerçekten bir önemi var mı?
0: Gary Harlow sen misin?
1: Artık değilim.
0: O da ne demek?
1: Bu gece umurumda değil demek. Artık o sizi her zaman gülümsemeyle karşılayan güvenlik görevlisi değilim.
0: Dostum bak, gerçekten üzgünüm, hatırlamıyorum, tamam mı?
1: Her neyse. Şimdi yapmanı istediğim şey, gidip o duvara tırmanman. Oraya senin için küçük bir merdiven koydum.
0: Hayır, ciddi olamazsın.
1: Şaka yapıyor gibi miyim? Hey Adrian.
2: Evet.
1: Şaka yapıyor gibi bir halim mi var? Seni korkutuyor muyum ha?
2: Ah Elvis.
1: Rahat ol, her şey yolunda. Elvis o lanet olası duvara tırmanacak.

0: Lanet olsun. Duvardayım. Mutlu musun? Başka ne var?
1: Teşekkür ederim.
0: Geri, yüksekten hoşlanmam. Bu sana iyi hissettirecekse Lauren'a korktuğumu söyleyebilirsin,
1: ha,
0: tamam?
1: Bu kolay olmayacak. Çünkü Lauren öldü. Bir ay önce intihar etti. Mektubunda sana dair yazdıklarını görmeliydin. Pek hoş değildi. Evinin balkonundan atladı. 5. kattan.
0: Geri, üzgünüm. Dinle, gerçekten üzgünüm. Ben dersimi aldım. Lütfen bu saçmalığa bir son verebilir miyiz?
1: Afganistan'dan döndüğümde ben de kendimi öldürmeye çalışmıştım. Senin gibi bir korkak orada bir gün bile geçiremez. Psikolojik olarak zarar görmüşüm. Saçmalık.
0: Geri, hayat çok güzel.
1: Hayır, değil. Şimdi senden istediğim oradan atlaman.
0: Hadi ama geri, bunu kimse yapamaz. Atlamayacağım.
1: Atlamazsan onları öldürür. Bunu yapacağımı biliyorsun. Sen ya da onlar.
0: Tanrı aşkına geri, bunu çözemez miyiz ha? Bak, sana yalvarıyorum, lütfen.
1: Atla!
0: Yapamam.
1: Biliyordum. Biliyordum. Altına edeceğini biliyordum. Sende en ufak bir haysiyet kırıntısı yok. Bu yüzden yalnız gitmeni istemedim. Dylan, it onu.
2: Hayır.
1: İt onu, yoksa 5 yaşındaki bir çocuk
0: geri,
1: ölecek.
0: Geri, seni iğrenç pislik. Umarım ölürsün de sonsuza kadar yanarsın.
1: Son şans Dylan. İt onu.
2: Hayır.
0: Sorun değil, sorun değil. Geri, atlayacağım. Karımı telefona ver.
3: Ne yapıyorsun?
0: Çok üzgünüm tatlım. Seni çok seviyorum. Adrian'a iyi bak. Tamam mı? Başka seçeneğim yok.
4: Hayır, yapma lütfen, yalvarıyorum lütfen.

0: Söylesene Dylan. O pislik atladı mı?
1: Evet.
0: Teşekkür ederim Dylan. Dinle, seni böyle bir duruma soktuğum için üzgünüm. Gerçi sana iyilik yaptım. O herif sana işkence edecekti. Tıpkı Lorna yaptığı gibi.
1: Karısını ve kızını bırak artık.

0: Çünkü Elvis atladı ve öldü. Artık bırak onları.
1: Elbette. Ben sözümü tutarım. Sadece atladığına dair bir kanıt gerekiyor. Bana yalan söylemezsin.
0: Sana atladı diyorum. Artık bırak onları.

0: nasıl yapabildiniz? Siz yalancı pisliklersiniz. Hepiniz iğrençsiniz. Dylan, beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattın.
1: Bekle, biraz sakin ol, tamam mı? Açıklayabilirim bunu.
0: Elvis'in atlamasını kaydedip paylaşacaktım. Sık çok
2: üzgünüm.
0: Dişe diş Elvis.
2: Gary.
0: Artık sevdiğin birini kaybetmek nasıl bir şey anlayacaksın.
3: Polisler hazır. İçeri giriyorlar.
2: Gary, şu anda polisler geliyor. Sana yalvarıyorum. Lütfen vazgeç. Kes şunu.

0: Bekle. Polis seni telefona istiyor.
1: Evet. Ne? Bu olamaz.
2: Onunla git. Ben stüdyoyu hallederim.

0: Ciddi misin? Bu çok çılgınca bir şey. Buna inanamıyorum.
1: Elvis bu deliği pişman edecek.
2: Bu imkansız.
3: Neler oluyor?
2: Polisler. Evde kimse olmadığını söyledi.
3: Ne?
2: Bütün her yere bakmışlar. Zorla giriş iznine rastlamamışlar. Köpekler yaşıyormuş. Anlamıyorum.
3: Peki ya kızın? Karın?
2: Orada değillermiş. Bilmiyorum. Her yere bakmışlar ama yokmuş.
4: Elvis. Elvis neredesin? Elvis.
5: Döndü. Sesi aç lütfen.

0: cana yakın değil.
1: Belviz, sen benimle oyun oynarsan ben daha iyisini oynarım. Bir adım önündeyim. Seni evinde olduğuma ikna etmiştim, öyle

0: polisler bir hiç uğruna kapınızı kırdı. Hepiniz...
1: Korumayı öldüren o mu?
0: Gösteri asıl şimdi başlıyor. Evet, evinde olduğum konusunda yalan söyledim ama ailenle birlikteyim. Elvis, çık oradan. Elvis, çık oradan. Onu aldattığın için üzülmüş gibi görünmüyor. İşte buna sadakat denir. Onları tam sen evden çıkarken yakaladım. Aa, bu arada Olivia ve Adrian arabaya binmek istemedi ve biraz itişme oldu. Domuz yavrularıyla güreşmek gibiydi. Savaştılar, bağırdılar ama sonunda onları evcilleştirmeyi başardım. Elvis, orada mısın? Elvis. Orada kimse var mı? Şaka yapıyor olmalısın. Yayında yalnız mıyım yani? Vay be, çocukluk hayalimin gerçekleşmesi gibi. Ama Elvis, umarım beni hala duyabiliyorsundur. Çünkü Lorne'un anısına, bu gecenin hayatının en güzel gecesi olabilmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Gördüğün gibi bir oyun yarattım. Bence buna bayılacaksın. Kurallar basit. Kaybedersen bu iki küçük hanımı öldüreceğim.
1: Telefonunu kullan. Polisi arayalım.
0: Elvis, 30'dan geriye doğru sayacağım. Eğer cevap vermezsen gittiğini ve kendi kendime konuştuğumu anlayacağım. Bildiğin gibi ben deli falan değilim. Evet, eğer yayına dönmezsen bu oyun biter. Oyun biterse de bum bum. 30. 29.
2: Geri. Ben Mary. Elvis binadan ayrıldı.
0: Hemen seni şimdi... arayan olmadı Bayan Amerika. Burada Elvis'le oynuyorum. Evli erkeklerle yatan kadınlarla da konuşmam. Elvis ya oradadır ya da değildir. Ha neyse, nerede kalmıştık? 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18... 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11,
2: mikrofon asansörde.
0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
3: Buradayım.
0: Tamam Elvis. İşte geri döndün. Tuvalette miydin? Pekala. Neredeydin dostum, söyle.
3: Resepsiyondaydım.
0: Resepsiyon. Girişi temizlemeye vaktim olmadığı için kusura bakma.
3: Peki onu öldürmek zorunda mıydın?
0: Evet, zorundaydım. Çok kaba bir güvenlik görevlisiydi. Cana yakın değildi. Ona eskiden aynı işi yaptığımızı söyledim. Önce kapıyı açmak istemedi ve şükürler olsun ki karını tanıdı. Bizi içeri aldı ama bana rozetini vermek istemedi.
3: Şimdi sıra sende. Neredesin?
0: Sana bir sır vereceğim. Bir şekilde hala sizin evdeyim. Tam olarak yalan söylemiyordum. Evinizdeyim ve sonuçta burası tabii ki sizin ikinci eviniz. Biraz eğleneceğiz. Sevgili dinleyiciler, Elvis'in programındaki son 40 dakikayı dinlemek üzeresiniz. 40 dakika sonra 4 ve 0. Boom!
3: Kapıyı mı patlatacaksın? Neden?
0: Kapıyı mı? Hayır. Programına saygı duyuyorum Elvis ve biraz ışıltıyı hak ediyorum. Sosyal medyana bir baksan iyi olur. Dostum, çok heyecanlı. Orduda patlayıcı ve imha uzmanıydım. Havai fişekleri özlüyorum.
1: Her şey patlatacak. Pencereler, kapı, bodrum, garaj. Her yerde kablolu patlayıcılar var.
4: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
5: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
8: İnternette donuyoruz.
6: Ama belli.

0: Adım çekici yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
1: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
2: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
6: Bu gece seviye gerçekten yükselecek. Bir üst seviyeye çıkmak için meydan okuman gerekir. Karşınıza yeni nesil Blade.
7: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
6: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dolukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur. Her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
3: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
4: Sadece duruladım.
3: Özel bir formülün var mı?
4: Sadece duruladım.
3: Hadi ama.
4: Sadece duruladım.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim duruyu?
6: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Doritos'tan yılın twisti. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yakıt alacağız, yine yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Tam da leslik.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlanmış.

0: görmüyor musun? Red Bull içmiş.
1: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
2: Red Bull kanatlandırır.
3: Yeni Red Bull Zero. Sıfır kaloriyle de kanatlandırır.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra

0: Bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
1: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
2: Sadece duruladım.
1: Özel bir formülün var mı?
2: Sadece duruladım.
1: Hadi ama.
2: Sadece duruladım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
2: Sen de sadece durula.
5: Doritos'tan yılın twisti. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için. 118.80
7: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
8: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
9: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
10: Keşke Lauren bunu görebilseydi. Ha bu arada muhtemelen her şeyi havaya uçurmamı söyler. Oyun oynamayı sevmiyorum ama sen bunu asla anlamadın.
11: Çok zahmet etmişsin gibi görünüyor. Bütün bunları nasıl ayarladın?
10: Güven bana, daha iyisini yapabilirdim ama zamanım yok. Yine de iş görecektim. Biraz da şansla patlamalar bütün binayı yıkacak.
12: Elvis, burada ölmek istemiyorum.
11: Eğer ölmek istemiyorsak savaşmalıyız. Bu binada onu yakalayabiliriz. Duydun mu Gary?
10: Haklı Dylan. Gerçekten. Bunun bir oyun olduğunu söyledim ve kurallara uyacağım. Askeri onur kuralları. Bir şansınız var. Beni bulursanız binayı havaya uçurmam ve gitmenize izin veririm. Sadece Elvis'i öldürürüm.
11: O zaman ortaya çık seni. Pislik. Kızlarımı bırak, tamam mı? Onlara ihtiyacın yok. Onlar sana sadece yük. Sadece sen ve ben. Erkek ol. Eğer gerçek bir erkeksen buraya gel. Kozlarımızı paylaşalım, tamam mı? Bitirelim şu işi. Saklanmaç oynamak için çok yaşlıyım.
10: Bitti mi? Anladığını hiç sanmıyorum. Saçma sapan konuşarak vaktini harcamak yerine neden beni bulmaya ve aileni kurtarmaya çalışmıyorsun?
11: Pekala. Bunu zor yoldan yapacağız.

0: Bundan harika bir film çıkabilirdi. Kötü adam binada bir yerde saklanır. İyi adamsa onu arar. Sonra da hepsi havaya uçar ve son. Ne düşünüyorsun?
1: Bence yeniden yazılması gerekiyor. Leş gibi bir senaryo.

0: neler oluyor? Ne? Tony? Tony? Bu da nedir böyle?
1: Sen onu tanıyor musun?
0: Evet, o Tony. Tam 20 yıldır burada çalışıyor.
2: Siz olduğunuzu bilmiyordum Bay Elvis, üzgünüm.
0: Ne diye onu öyle saldırdın
2: onu
0: ki?
2: Onu tanımıyorum. Hiçbir şey görmedim. Az önce girişteki ölü güvenliği gördüm. Bu yüzden saklandım. Siz içeri girince de ilk gördüğüm adamın üstüne atladım.
1: Ya geri için çalışıyor ve yakalandığı için yalan söylüyorsa?
0: Bu söz konusu bile olamaz. Bu adamı uzun süredir
2: tanıyorum.
0: Siz
2: içeri girdiğiniz zaman onun ekibin bir parçası olduğunu düşündüm.
0: Kimin ekibi?
2: O manyak herifin ekibinin. Kadın ve küçük kızla gelen adam var ya. Bay Elvis, hiçbir şey görmedim. Çok karanlıktı, bulanıktı ama şapka taktığını hatırlıyorum. Bir de gözleri. Gözleri unutmam. Bu adam lanet olası bir akıl hastanesinden kaçmış olabilir. Tamamen kafayı yemiş yani, tamam mı?
0: Peki neden buradan çıkmadın?
2: Çıktım, bunu denedim. Ben otoparktan geçmeye çalıştım. Ve patlayıcılarla dolu olduğunu gördüm. Bütün kapılar, yani demek istediğim bütün bina patlayıcılarla dolu. Yani bilmiyorum. Evet, bilmiyorum. Neler oluyor Elvis, hadi ama... Hepimiz ölecek miyiz?
3: İşte buna bayıldım. Ne fiyasko ama. İyi misin Elvis? Küçük Dylan hala tek parça mı? Tony'nin ortaya çıkacağını düşünmemiştim. Tony dostum, seni hatırlıyorum. Çok iyi bir adam.
0: Görünüşe göre yaklaşıyor. Önceden de buradan geçtin, öyle değil mi?
3: Bekle bir saniye. Tony'nin birden ekibinize katılması hiç adil değil.
2: Şu an kulaklarınıza mı konuşuyor, ne diyor? Söyler misin?
3: Fazladan bir oyuncuya yer yok. Öldür onu. O herifi öldür.
0: Kimseyi öldürmüyorum. Tony bir köşede oturacak ve bir daha tek kelime etmeyecek, tamam mı? Bizimle gelmiyor.
3: Hayır, Tony planımın bir parçası değil. Saat 10'da çıkması gerekiyordu. Hala orada ne işi var ki?
0: Çık buradan, uzaklaş, git, tamam mı?
3: Olmaz, bu iyi değil. Beni kızdırıyor Elvis. Onu orada ne aradığını sor.
0: Tamam. Burada ne aradığını bilmek istiyor. Neden akşam 10'da çıkmadın?
2: Ben mi?
1: Akşam 10'da çıkman gerekiyordu değil mi?
2: Evet.
1: Neden hala buradasın?
3: Bu çok saçma. Cevap vermezse o pisliği öldür.
2: Söyleyeceğim. Vardiyamı bitirdim. İlgilenmem ve bitirmem gereken bazı işler vardı. Ondan önce de ofisi dolaşmak istedim. Ne var ki bunda yani? Hepsi bu işte. Hepsi bu.
0: Yalan söylüyorsun. Senin sorunun ne ha? Hayır, bana burada ne yaptığını söyle hemen. Ne oluyor hemen söyle.
3: İşte şimdi biraz harekete geçtik. Elvis sinirleniyor.
1: Dur. Bilgisayarları çalan kişi. Canlı yayında bahsetmişti.
0: Tony, bizden çalıyor muydun?
2: Gerçekten üzgünüm Elvis. Gerçekten. Karım İspanya'da çok hasta ve... Ve buna ihtiyacım vardı. Para lazımdı yani. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Onları kuzen Steven'ı satıyor. Ona götürüyorum ve o her seferinde bana para veriyor. Ama aldığım sadece satış ekibinin bilgisayarları. Sizinkilere dokunmayı asla düşünmedim. Yemin ederim ki, yemin ediyorum. Bana inanmalısın.
3: Bunun yanına kar kalmasına izin vermeyeceğiz Elvis, değil mi? Tik tak. Tik tak. Tik tak, zaman azalıyor. Şu lanet hırsızı öldür ve gelip beni bul.
0: Tony, yukarı çıkıp stüdyoda saklan, tamam mı? Bunu sonra hallederiz. Hadi dostum, hadi
2: teşekkür
0: buradan.
2: Teşekkür ederim Elvis. Sana borçluyum.
3: Elvis, ne adam ama, gerçek bir kahraman. Ben olsaydım işini bitirirdim ama sen etkileyici birisin dostum. Bu oyunun filminde hangi aktörün seni oynayacağını düşünüyorsun ha? Tom Cruise mu? Joaquin Phoenix'i kendim olarak seçerdim çünkü bu gece bir tür şok geçirdim. Bir sorunum var.

0: aşağılayarak.
1: Sessizliği severim. Soğuk. Sıcak. Yerinizde olsam oraya girmezdim. Isınıyor. Orası değil. Tamam. Bunun bütün gece sürmemesi gerekiyor. İyi biri olduğum için size özel birinden biraz yardım geliyor. Hadi tatlım, babana bir ipucu ver.
2: Baba, oyuncakların olduğu bir dolaptayım.
1: Aa, bu çok kolay oldu ama.

0: Bu Adrian'ın.
1: Bunu seni delirtmek için yapıyor.
2: Çok tatlı değil mi babası? Sevgili dinleyiciler, sahneyi ben anlatayım. Radyo sunucusu Elvis kanla kaplı peluş bir oyuncak tutuyor ve çaylak Dylan'da delirmek üzereymiş gibi duruyor. Oturduğum yerden sahnenin tamamını izleyecek kadar şanslıyım.
0: Başından beri bizi izliyor. Aşağılık herifin nerede saklandığını biliyorum. Bodrum'daki kamera odasında.
1: Vakit kazanmak için polisi arayalım.
0: Bunun için zamanımız yok. Bu herif bir kaçık. 30 yıldır onun gibi pisliklerle uğraşıyorum. Söylediğini yapacak bir tip. Onu durduramazsak kızlarımı öldürecek, tamam mı? Polisler buraya gelene kadar lanet olsun. Umutsuz bakar. Önce herkesi, sonra kendini öldürecek.
1: Başka şansımız yok. Bunun sonu iyi olmayacak.
0: Hayır.
2: Elvis, elinde sihirli güçler yok. Mikrofonunu aç.
0: Dinle, benimle gelmek zorunda değilsin ama birlikte olursak daha güvenli olur. Kameraların olmadığı bir yol biliyorum. Onu Bodrum'da gizlice yakalayabiliriz.
2: Elvis, dinleyicilerini düşün biraz. Bak, şu anda canlı yayındayız. Mikrofonunu aç.
0: Tamam, oynayacağım. Bahse girerim, üst katlarda bir yerdesin değil mi?
2: Belki.
0: Tamam, geliyorum manyak herif.

0: arkası. Bekle.
1: Tamam, dur. Acele etmeliyiz. Burada kamera yok. Bizi diğer tarafta arayacak ve burada olmadığımızı anlayacak.
2: Hey çocuklar. Sanırım unuttuğunuz bir şey var. Beni bulmanız gerekiyor. Ama hey, biraz heyecana da karşı değilim. Hadi bana bir ipucu ver. Elvis.
1: Hey Gary. Seni bulmaya geliyorum. Seni ruh hastası herif. Şu odada güvenlik kameraları var, orada.
2: Nerede saklanıyorsunuz?

0: kanadım, yoksa beynini patlatırım.
1: Kötü sonucu.
0: Seni aşağılık pislik!
2: Kameraları ekleyebilecekken gerçekten orada olacağımı mı düşündün? Bilgisayarlarda ustayımdır. Açıkçası 25 yıllık güvenlik sistemine girmek, kardeşimin şifresini çalmaktan daha kolaydı. Bütün kameralar tabletimin ekranında. Elvis. Ah hey, bu arada bir şey değil. Elvis. Bu ne nankörlük, bana teşekkür etmen gerekir.
0: Niye teşekkür edecekmişim?
2: O pislik Justin'i hiç sevmedin değil mi? Böylece saat 8'deki yerini alabileceksin. Ve daha fazla uykusuz gecen olmayacak. Neden mutlu görünmüyorsun? Hiçbir şey senin için iyi değil, öyle değil mi?
0: Neden bana yerini söylemiyorsun? Böylece gelip sana bizzat teşekkür ederim.
2: Hayır, daha sonra teşekkür edebilirsin.
0: Kes şu saçmalığı artık, aşağılık herif.
2: Haklısın Elvis, mola zamanı. Biliyor musun, her zaman yapmayı hayal ettiğim bir şey var. Radyo kralıyla yer değiştirmek acaba nasıl olurdu? Artık güzel bir sesim var.
1: Stüdyoda.
0: Lanet olsun. Evet, orada. Yürü.
2: Sevgili dinleyiciler, bu gece yeni bir sunucunuz var ve artık zamanı geldi. Sonuçta sadık biri.
3: Asansörleri kapatmış.
2: Elvis, üzgünüm. Sanırım asansörde bir arıza var. Şans bir türlü yüzüne gülmüyor ha?
0: Lanet olsun. Mary, çocuklar nasılsınız? Her şey yolunda mı?
2: Gerçekten bu ne tür bir işletme böyle? İçeride kimse kalmadı. Neyse ki ben geldim değil mi? Hey, jenerikleri yeniden yapmalıyız. Geri bu gece yayında. Bence başarılı olacağım.
0: Tamam, kafana göre takıl dostum. Geliyorum.
2: Acele etme Elvis. Geç kalma yeter.
3: 13 dakika.

0: Bu dolu.
1: Yapamam. Yapamam.
0: Hey Dylan, topla kendini. Artık vazgeçemezsin. Sana ihtiyacım var evlat.
2: Hemen silahını indir.

0: Memur bey, bir yanlış anlaşılma var.
1: Memur Sam, durum raporu verin.
0: Her şey yolunda. Açıklamak için vaktim yok. Yukarı çıkmam gerek. Orada bir manyak karım ve kızımı zorla yanında
2: sana
0: tutuyor.
2: Sana silahını bırak dedim.
3: O Elvis.
2: Hemen.
3: Bir radyo yıldızı.
0: Her şeyi mahvedeceksiniz memur bey. Gerçekten üzgünüm. Ama gitmeliyim.
2: Kapatma.
4: Merkez, iki kişi var. Biri silahlı. Şu anda radyo binasındayım. Bir de ceset var. Destek istiyorum.
5: Peki tamam, hemen ilgileniyorum.
0: Beni duymadın mı? Neden emniyetteki zeki arkadaşlarından birini aramıyorsun ha?
3: Burada bir deli tarafından saldırıya uğradık.
2: Seninle konuşmuyorum. O silahı hemen bırakacaksın. Geliyorum.
0: Yapma, içeri giremezsin.
2: Hayır, geleceğim. Ve her şey iyi olacak.
0: Hayır, lütfen, lütfen yapma. Hayır, o kapıya dokunma.
2: Hemen o silahı bırak.
3: Elvis! Sana söylediğini yap.
0: Tamam, tamam. Yere bırakıyorum. Kapıdan uzaklaş yoksa hepimiz öleceğiz.
2: Kapı çeneni!
5: Memur Bilen, geri çekilin. Tekrar ediyorum, bu bir emirdir. Tekrar ediyorum. Sakın binaya girmeyin. Destek ekibi 2 dakikaya gelecek. Anlaşıldı mı?
2: Anlaşıldı. Ne yapmalıyım?
5: Hiçbir şey. Yerinizde kalın. Durum son derece tehlikeli. Ekip geliyor. Özel tim de zaten yolda. Tamam mı?
6: ...2012 burası merkez. 5. caddede bir soygun vakası var. Hemen oraya gitmeniz gerekiyor. Tamam.
7: Olduğun yerde kal. Hareket etmeyi bırakın. Hey, sağır mısınız? Size durun dedim.
0: Tamam, tamam. Durduk. Tam buraya oturacağız. Tamam mı?
7: Güzel.
0: Hadi. Lanet olsun.
7: Fareler gibi etrafta koşuşturmanızdan ne kadar zevk alsam da dinleyicilerimizin sıkılıp sıkılmadığını çok merak ediyorum. Hadi şimdi bir oyun oynayalım ha? Şimdi sana 10 dakikalık bonus kazanman için bir şans vereceğim. Tek yapmanız gereken kodu çözmek.
0: Neymiş o?
7: Çok basit. Ekibinizde 4 kişi var. Her ne kadar bağlı olsalar da Mary ve Steven yanımda. Bir de sen ve Dylan varsınız. 4 oyuncu 4 şans. Size 3 sayı vereceğim. Doğru sayıyı bulmanız gerekiyor. Eğer yapamazsanız 10 dakika kaybedersiniz ve biriniz disiplin cezası alır.
0: Gary, bu lanet oyunu oynamak istemiyorum.
7: Kapa çeneni ve oyna.
0: Tamam, tamam, sakin ol. Biraz sabret.
7: Mükemmel. Steven'la başlayalım ha? Mikrofona gel Steven. Sayılar şunlar. 1, 2 ve 3. Hangi sırayla denemek istersin?
8: Gelmeyin. Adam delirmiş. Bu bir tuzak.

0: Çok iyi bir başlangıç yapamadınız. Neyse ki Steven daha fazla saçmalamak için ağzını açamayacak. Ekibinizin ikinci üyesine geçme zamanı geldi. Mary, gel bakalım. Unutmayın, elinizde 3 sayı var. 1, 2 ve 3. Pekala Mary, bunu mahvetmesen iyi olur. Steven bir pislik gibi davranıp takımı tehlikeye attı. İyice düşün Mary.
1: 3, 2, 1.
0: Maalesef Mary, ama iyi oynadın. 2 şans daha. Elvis, sıra sende.
2: 2, 3, 1.
0: Hayır, yani 2, 3, 1 değil, 3, 2, 1 de değil. Altına yapma Dylan, matematiksel olarak sadece 4 olası kombinasyon kaldı. Sıra sende. Kaybedersen ne planladığımı söylemeyeceğim çünkü size fazla baskı yapmak istemiyorum. Ama eğer o kodu kıramazsan, Mary sana teşekkür etmeyebilir. Evet.
3: 1... 3 2
0: Tebrik ederim. 1, 3 ve 2 doğru. Ekstra kazandınız. Yukarı çıkmak için vaktinizi kullanabilirsiniz. Müzik için sizi bekleyeceğim. Maestro, götür onu.
4: Dur, dur.
2: Vakit yok, gitmeliyiz.
4: Bittim. Nefes nefese çıkarsak hiçbir işe yaramaz. Steven haklı, bu bir tuzak. Merdivenler, koridorlar, geri her şeyi düşünmüştür.
2: Haklısın, aslında ne doğru yürüyeceğiz?
4: En başından resepsiyona gitmeni istedi. Yolda video odasında duracağını biliyordu. Mikrofonda senin yerini alacağını da biliyordu ve seni kandırmaya devam ediyor. Neden?
2: Neden mi? Çünkü eğleniyor. Acı çekmemi istiyor. Çoğu manyakça planlarını gerçekleştiremez ama bu adam, elimizde gerçekten psikopat bir katil var. Seni buna sürüklediğim için üzgünüm evlat ama gitmeliyiz. Bundan başka çaremiz yok.
4: İyi ama ne olacak peki?
2: Bilmiyorum. Merdiven kapısından girmemizi bekleyecek. Sonra da muhtemelen lanet olsun. Farklı bir çözüm bulmalıyız. Dilim gel.

0: Tamam ha. Lanet olsun.
1: Ah, operanın tatlı tınıları asla kimseye zarar vermedi. En sevdiğimiz Elvis'e yetişmek için bir dakikamızı ayırabiliriz değil mi?
0: Olivia ve Adrian'ı hiçbir yerde göremiyorum. Ama Mary'yi bağlamış. Lanet olsun. Tamam. Şimdi muhtemelen bizden... Lanet olsun. Benim hatam. Ona buraya gelmesini ben söyledim. Merdivenlerden çıkmamızı bekliyor. Bu kapıdan koşacağız. Arka taraftan gireceğiz. Üstüne atlayacağız. Ne?
2: Bunu yapabilecek miyiz?
0: Tamam. Dinle. Bak. Al bunu, tamam mı? Benden daha fazla ihtiyacın olacak. Bana maket bıçağını ver. Sonra ikimiz de... Tamam. İçeri girip onu kontrol edeceğim. Sen arkadan diğer kapıyı...

0: Oyun bitti Gary. Her şey bitti.
1: Sonunda Yıldız'la şahsen tanışabileceğim.
0: Yemin ederim nerede olduklarını söylemezsen...
1: Ne yapacaksın? Ha? Boğazımı mı keseceksin? Böylece herkes gerçek yüzünü görür ha? Dinleyin bayanlar ve baylar. Elvis canlı yayında birini öldürmek üzere ve ne yazık ki o şanssız kişi benim. Bu da Elvis'in ikinci cinayeti olacak. Önce Lauren'ı öldürdü. Çünkü evet, intihar etmesi senin suçundu. Şimdi de çaresiz erkek arkadaşının peşinde. İyi haber şu ki nihayet bu sıkıcı gösteride iyi bir şeyler oluyor.
0: Dylan, Mary'i çöz. Mary, seni çözdüğü zaman bizi yayından al, tamam mı?
1: Hayır, hayır, bu kötü bir fikir. Bunu yapmak istemezsin.
0: O da ne?
1: Göreceksin. Beni öldürürsen bunu bırakmak zorunda kalırım. Düğme yere düşer ve badabum!
0: Bu nasıl bir ikinci sınıf film saçmalığı?
1: Buraya gelip filmin sonunu mahvetmene izin mi verecektim? Sonunda birinin beni yakalayacağını düşünmüştüm. Bu da Kodes'ten ücretsiz çıkış kartı. Tam zamanında. Oyun henüz bitmemiş olabilir. Yerinde olsam buna bakardım henüz.
0: Mary, hoparlörü al.
2: Alo.
1: İyi günler efendim. Aradığınız için teşekkürler. Nasılsınız?
2: Kendinizi tanıtır mısınız?
1: Doğrusu önce arayanın kendini tanıtmasıdır. Gerçi ben senin kim olduğunu bildiğimi sanıyorum ama... bu arada teşekkür ederim. Harika bir zamanda aradın.
2: Ben Bruce. Özel timden.
1: Tanıştığımıza memnun oldum Bay Bruce. Ben Gary ve tabii...
0: Kapat çeneni Gary. Bruce, ben Elvis. Stüdyodaki adamı yakaladım ve o... şimdiden birkaç kişiyi öldürdü ya da kaçırdı. Karımı ve kızımı bir yere sakladı. Nerede olduklarını bilmiyorum. Şu anda elinde bir cihaz var. Tüm binayı havaya uçuracağını söylüyor. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Bence uyduruyor olabilir.
2: Bunun farkındayız. Özür dileriz. Eşiniz ve kızınızı terasta bulduk. Ve...
0: Ne? Onları öldürdün mü?
2: Bir sorunumuz var.
1: Orası kesin.
0: Neler oluyor? Ölmüşler mi yani?
2: Hayır. Hayır, yaşıyorlar.
1: Ne? Ben canavar değilim. Şu anda kendi kişiliğini bana yansıtıyorsun.
0: Peki o zaman sorun ne?
2: Tanımlayamadığımız patlayıcılara bağlılar ve bomba imha ekibi yolda. Ve bu telefon numarası onlara bantlanmış bir kağıtta yazılıydı.
0: Seni aşağılık pislik...
1: Sen akıllı bir adamsın. Parmağımı kaldırırsam ne olacağını tahmin edersin. Terastaki havai fişekler patlar. O yüzden lütfen sakin ol, bıçağı bırak ve... şuraya otur. Senin için geldim, onlar için değil. Güven bana.
0: Güveneyim mi? Tabii biraz daha güven işine gelirdi.
1: Tamam, iki seçeneğim var. Ya beni öldürürsün Adrian ve Olivia'yı havaya uçururum... ya da akıllı olup gidip oraya oturursun.
0: Hayır. Bruce, bu patlayıcılar devre dışı bırakılabilir mi?
2: Ve dediğim gibi hayatımda böyle bir şey görmedim. Bir hareket dedektörü var. Hareket ederlerse bence bombayı patlatabilir. Bir de kod girmek için bir dijital tuş takımı. Gary'nin kodu bildiğini düşünüyorum. Gary.
1: Evet, sana o kodu verebilirim. Ama Elvis'e kahrolası bıçağı boğazımdan çekmesini söyle. Çok sivri. Dostum, bunun faydası yok. Bunun seninle bir ilgisi olmadığını anlamadın mı? Bıçakla aynı durum yani. Beni vurursan teras patlar. Sonra otopark, sonra resepsiyon ve her şey.

0: Bir faydası yok evlat. Bırak onu.
1: Doğru Dylan. Babacığı dinle ve silahını bırak. Aa, kahraman mı olacaksın? Tamam. Bir fikrim var. Neden patlayıcı yelekleri Adrian ve Olivia'dan çıkarıp sana giydirmiyoruz? Onları kurtarabilirsin. Ve böylece adın tarih kitaplarına geçer dostum. Yani şu anda havaya uçma ihtimalin az ama bence buna değer, değil mi?
0: Hey, yelekleri ben giyeyim. İstediğim benim. O lanet patlayıcılarını bırak ben giyeyim. Onların bir suçu yok.
1: Ama bu hiç eğlenceli olmaz Elvis. Hayır, işin eğlenceli kısmı seçim yapma. Yelekleri kime giydireceksin? Karın ve kızına mı yoksa yeni çocuğa mı? Aman tanrım, başka bir fikrim var. Çöp çekelim olur mu? Elvis, yelekleri kimin giyeceğini sen seçeceksin. Buraya herkesin adını yazacağım. Ama tabii hak verirsiniz ki buraya kendi adımı yazmayacağım. Çünkü o kadar delirmedim. Evet Elvis, bu şeref senin.
0: Bana çıktı.
1: Vay be. Çok klas hareket. Alkışlardım ama her şeyi havaya uçurur. Benimle dalga geçme Elvis. Bize gerçeği söyle.
0: Benim.
1: Bu imkansız. Şans konuştu. Dylan kazanan ve bu gecenin kahramanı sensin. Şimdi o silahı bana verir misin? Memur Bruce, hala orada mısın? Şimdi sana iki yeleğin devre dışı bırakma kodlarını vereceğim. Onları çok dikkatli bir şekilde getireceksin çünkü çok hassaslar. Unutma, bu fünyeyi düşürürsem diğer tüm bombalar patlar.
2: Tamam, yeri dinliyorum.
1: Olivia için 06, 08, 77 ve yıldız. Adrian için 04, 04, 7, 8.
2: Tamam. Teşekkür ederim.
1: Hayır, dur, lanet olsun. Aa, tam tersiydi. 04-04-78 Olivia, 06-06-77 Adrian.
2: Emin misin?
1: Evet, eminim. Sanırım öğrenmek üzereyiz.

0: yeleklerde devre dışı bırakıldı.
1: Ne rahatlama mı? Dürüst olmak gerekirse kodlardan pek emin değildim. İşe yaramasına sevindim.
0: Her şey yolunda. Olivia ve Adrian güvende. İkisini de şimdi tahliye ediyoruz.
1: Tamam Bruce, acele et. Elime kramp girmeye başladı. Buna daha ne kadar dayanabilirim bilmiyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Niçin? Seni öldüreceğimi biliyorsun değil mi?
2: Ailemi bıraktığın için.
3: Gary, hepimiz talihsizliğini anlıyoruz. Ama kimseyi öldürmek zorunda değilsin. Bu gece bunu sadece Lauren yüzünden yapıyorsun. Hepimiz neler hissettiğini anlıyoruz. Eğer Elvis hayatta kalacaksa bununla kendi yüzleşmek zorunda. Dahası bu gece ölen herkesten sadece o sorumlu olacak. Sence de öyle değil mi?
1: Kesinlikle. Suçlu olan tek kişi o.
3: Eğer bizi bırakırsan sadece acını ve merhametini hatırlayacağız. Orduda neler yaşadığını herkes anlayacak. Halk senin yanında olacak. Ama onu öldürürsen bu her şeyi bitirecek. Lauren şu anda burada olsaydı sana çok iyi gittiğini söylerdi. Elvis bana da oyun oynadı burada çalıştığımdan beri. Bana da kötü şakalar yaptı oldu. Lauren'ın ne hissettiğini tahmin edebiliyorum. Gerçekten bize mesajını verdi. Yarın artık Elvis'in bir programı olmayacak. Ama buraya kadar durma vakti, tamam mı?

0: Yukarıda kapıdayım. Yalnızım.
1: Tamam, içeri gir Bruce, ama sakın bir şeye kalkışma, yoksa her şey cehenneme döner.
2: Geri sakin ol lütfen.
1: Kes sesini artık. Hepsi boş laftı, beni yönlendiriyorsun.
2: Hayır.
1: Değil mi?
2: Şşş.
3: Geri. Gördün mü? Buradayım. Silahlı değilim. Her şey yolunda.
1: Dylan'ın giyinmesine yardımcı ol. Sanırım hava soğuk.
3: Tamam. Pekala. Kusura bakma evlat. Her şey yoluna girecek.
1: Acele et Bruce. Şimdi. Bir numaralı yelek için 04 04 78'i gir.

0: 2 numaralı yelek. 06 08 77.
1: Tamam geri. Binanın etrafı sarıldı. Hepimiz iyi bitmesini istiyoruz. Sana bir anlaşma teklif edeceğim.
2: Çok sıkıcı. Tanrım. Bunun nasıl biteceğini bilmiyorum çocuklar. Ama iyi görünmüyor değil mi? Hiç iyi görünmüyor. Biliyor musunuz? Boş ver. Dinleyicileri bu bitmeyen gösteriden kurtaralım. Elvis, dünyanın en kötü radyo sunucusu olduğunu söyleyelim mi? Bunu havai fişeklerle kutlayalım.

0: Harikasın. Bence biz gerçekten bu gösteriyle tarihteki en büyük eşek şakasını yaptık. Evet. Sevgili seyirciler, sizi korkuttuysak özür dileriz.
1: Teşekkürler.
0: Ama bütün her şey sadece bir aldatmacadan ibaretti.
1: Evet.
0: Sizinle dalga geçiyorduk. Doğru. Bir avuç düzenbazın oyununa geldiniz. Hayranlarının onu en başından beri tanıdığına eminim. Gary. Evet. Sesini duyduğunuz Gary, James Steele tarafından oynandı. Yeni anlaşmasını George Bezos'la yaptı. Evet, ne oyuncu ama performansı gerçekten harikaydı. O kadar iyiydi ki tamamen inandım. Kafayı sıyırdığını düşündüm.
1: Nasılsınız çocuklar? Çılgın bir yolculuktu ve biliyorsunuz ki tüm videoları yarın sosyal medya hesabımda bulabileceksiniz. Evet, doğru, hepsini kayda aldık. Ve ayrıca bu şakayı yaptığımız güzel dostuma da bir selam vermek istiyorum. Evet, karşınızda Dylan!
0: Dylan, evet, harika! Dylan, Olivia, buraya gel hemen. Buraya gel.
2: Pekala, her şey inanılmazdı. Aman tanrım.
0: Asıl adı Carol Barris ve çok yetenekli bir oyuncu. İnanın bana, sadece Olivia'yı değil, aynı zamanda Adrian'ı da o seslendirdi.
2: Babacığım, lütfen beni kurtar.
0: Ayrıca Richard Anderson'a da büyük bir alkış lütfen. Ya, bizim için evet, özel tim görevlisini oynadı.
3: Doğrusu gerçekten çok korktum.
0: Ve elbette önceden Los Angeles ve Pasadena polisini uyardık. Yani polislerimizle bir anlaşma yaptık. Bu yüzden hiçbir polisin zarar görmediğini ya da olduklarından daha kötü görünmediklerini rahatlıkla söyleyebilirim. Bu arada bilginiz olsun, Mary ve ben aslında yatmıyoruz. Şimdilik diyelim.
2: Bir kuralım var. 80 yaşından büyükler olmaz.
0: Evet, yaşlılığın sana bulaşmasını istemezsin. Bir de ölümden dönen Justin var.
4: Hey!
1: Evet.
4: Ben artık yaşayan
0: ölüyüm. Evet. Haklısın, çok küçültücü bir şey.
4: Öldüğünün hoşuna gittiğini biliyorum.
0: Evet, sağlıklı olmanı istiyorum ama seni seviyorum dostum, seni seviyorum. Ama bana küfrettin. Ne demek istedin?
4: Ciddiydim.
0: Ama biraz incindim.
4: Büyük hayranınım, bunu biliyorsun. Bunun bir parçası olmaktan gurur duydum.
0: Teşekkür ederim.

0: Ederim.
1: Ne yalaka ama.
2: Bir şey söylemek istiyorum izin verirseniz. Bir şey söylemek istiyorum. Ben zavallı Dilan'a saldırdığım için özür dilemek istiyorum.
1: Evet tamam. Dostum aklından ne geçiyordu? Ödümü kopardın, bana saldırman gerekiyordu.
2: İkinizi karıştırdım. Yani çok çok evet, çok heyecanlıydın. Çok özür dilerim.
1: Evet
2: çok
1: bu Tony. Tony tarafından canlandırıldı.
3: Tebrikler dostum.
2: Evet.
1: Gerçekten etkileyici bir performans.
3: Tony yıllardır benimle çalışan çılgın oyunculardan biri. Elvis bu hayatımın en iyi gösterisiydi. Teşekkürler.
1: Dilan. Seni güzel karşılayacağımıza söz vermiştik ve bence tam da bunu yaptık, öyle değil mi? Ama asıl sorun, bütün bunlardan sonra yarın seni bir kez daha stüdyoda görecek miyiz? Yoksa hayatın boyunca bizden nefret mi edeceksin?

0: Hadi ama lütfen.
1: Lütfen
0: hepsi şakaydı,
1: yapma.
0: Anlamadın mı?
1: Dylan.
0: Ah.
1: Hadi
0: sanırım
1: ama.
0: Çok ileri gittik.
1: Dylan.
0: Evet. Hadi ama Dylan.
1: Hadi ama.
0: Yapma. Aa, inanamıyorum.
1: Dostum.
0: Gel buraya. Yapma şunu Dylan.
1: Dylan
0: hadi ama.
1: Hadi dostum. Dylan. Dylan. Canlı yayındayız dostum. Lütfen bize ne düşündüğünü söyle. Yani seninle ilgili çok çalıştık evlat. Hadi ama.
0: Evet, sanırım fazla abarttık ha. Evet, ağır geldi.
1: Hey, lütfen mikrofon. Yapma Dylan, lütfen bize kızma böyle. Tamam mı? Hadi dinleyicilere bir şeyler söyle.
2: Hadi ama dostum.
1: Hadi bu senin anın. Hadi, hadi.
3: Hey.
0: Hadi.
1: Hadi, hadi ama
3: lütfen. Dylan.
1: Hadi cesur ol biraz. Bu yıl hepimiz birden fazla şakalandık. Hadi lütfen.
0: Hey, Dylan, dur. Aman
1: tanrım.
3: Dylan.
0: Olamaz.
3: 911 arayın.
0: Aman tanrım. Lanet olsun.
3: Ah lanet olsun.

0: Cesedi alıyoruz efendim. İfade için size ihtiyacımız olacak. Lütfen evinize gidin. Sizi mutlaka arayacağız.
1: Bak, dışarıda onlarca gazeteci var. Arkadan çıksan iyi olur. Olivia ve Adrian'ın yanına git.

0: Seni o kadar çok uyardım ki. Çok fazla olduğunu söylemiştim. Onu sen öldürdün Elvis. Bu senin hatan. Bunu sen yaptın. O daha çocuktu. Yıllardır şakalarına bir sınır koymanı söylüyorum ama hayır. Senin için asla yeterli olamadı bu. Biliyordum sonunun çok kötü olacağını biliyordum. Kovmak zorunda bile değilim. Çünkü artık kariyerin bitti.
1: Merve. Bittim ben. Bir daha asla mikrofon başına geçmem.
0: Nereye gidiyorsun?

0: Eve.
1: Hayır, buraya gel. Gel, buraya gel. Her yerde muhabir var. Kan emiciler, arabanın yanında bekliyorlar. Gel hadi, gel. Lanet olsun Elvis. Medya sana yüz çevirecek. Ve ailen de. Seni bırakırlarsa hiç şaşırmam. Muhtemelen hizmet süresi alacaksın. İyi bir avukat ihtiyacın var. Tamam, artık sakinleşmeliyim. Max, lütfen radyoyu aç.
2: Şimdi bir son dakika haberi sevgili dinleyiciler. Öğrendiğimiz kadarıyla burada bir radyo stüdyosunda gece boyunca bir şey oldu.
3: Burada kal.
2: Daha sonra ayrıntılı bilgi vereceğiz ama radyo yıldızı Elvis Cullen'in şu anda ortada olmadığı
3: söylenir. Bununla yüzleş.
2: Kendisi için çok önemli bir mesajımız var. Elvis, doğum günün kutlu olsun.
4: Mutlu yıllar sana. Sürpriz. Doğum günün kutlu olsun.
3: Mutlu yıllar tatlım.
0: Bu... Bu da... Sizi... Pislikler.
3: Aman
0: Tanrım. Lanet olsun.
5: Evet.
0: Sen buraya gel. Yaşadığın için çok mutluyum gerçekten.
5: Asıl
0: gerçekten.
5: Adım Max. Attan düşmeler, araba dublörlüğü ve merdivenler. Bunu dublörlüğe giriş sayabiliriz. Bir de bazı ekstralar olur. Tony ile olan kavga gibi.
0: Sen.
1: Mary yeni çaylağı tuzağa düşürmeni söyleyince James'i aradım ve harika bir mutlu son bulduk işte. Harika.
6: Mutlu yıllar.
0: Mutlu yıllar.
7: Mutlu yıllar adamım.
0: Bunu beklemiyordum işte.
7: Yüzün aslında bir görmeliydin. Mahvolmuştun.
5: Hadi gülümse Elvis çünkü 2 dakikaya bu görüntü internette olacak.
0: Evet. Beni kandırdınız. Hepiniz bu suça ortaksınız. Gözünüz açık uyuyun çünkü intikamım acı olacak. Tamam mı? Bunu
5: sanırım
0: unutmayın.
5: Sanırım artık
0: evet.
5: Yatma vakti geldi.
0: Evet.
5: Son sözü sen söyle o zaman. Ne diyeceksin?
0: Tamam, son söz bende. Tamam da. Yarın görüşürüz. İşler sarpa saracak.
8: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Bilindiği üzere ben pek çok şeyim. Bir sanat simsarıyım, başarılı bir eskrimciyim. Pek çok silahı ustaca kullanırım. Beni tanıyan herkes beni sever ve bana saygı duyar. Birazcık. Ama her zaman bir şeylerin eksik kaldığını, kişisel yapbozumun son parçasının kayıp olduğunu hissettim. Cüretkar ve özgün bir şeye ihtiyacım vardı. Teşekkür ederim. Tanrıların bile hayranlık duydukları bu sanat eserinin adı Lord Charlie Mordecai'dir. Ve bu gördüğünüz küçük ve minik sihir benim bıyığım. Anlıyorum. Artık işimize dönelim mi? Ne dersin Feng? Zahmet olmazsa. Bul demiştin. Ben de buldum. Qianlong vazosu. Çok ama çok enderdir.
1: Düşük ateş fırınında mı sırlanmış?
0: Yangzi seramikleri düşük ateş fırınında sırlanmazlar. Bunu zaten biliyorsun. Beni sınıyorsun. Ah, çok özür dilerim sivrisinek. Görüyor musun? Vazoyu bir test etsene. 2 milyon sterline bunun kelepir olduğunu kabul edeceğinden emin.
1: 5 parasız olduğunu herkes biliyor. 1 milyonu kabul edeceksin.
0: Tanrım, büyük bir sinekti değil mi? Öyle olsun Feng. 1 milyon sterlin.

0: Eminim sen de bu parayı yanında getirmişsindir.
1: Sanırım para bende kalacak. Vazo da tabii.
0: Anlayamadım.
1: Geçen seferki işimizde beni kazıkladın.
0: Öyle bir şey yapmadım.
1: O duvar halısına 3 milyon ödedim ve sonra sadece 1 milyon ettiğini öğrendim. Sen beni kazık.

0: bana borçlusun. Bence bir parmak yeterli olur. Haksız mıyım?
1: Hayır. Çok.
2: Yerinde olsam buna kalkışmazdım.
1: Ya. Çok iyi Tanrı aşkına. Hangi cehennemde kaldın?
2: Her zamanki gibi arkanızdayım efendim.

0: Ek, yumurtayı tuzsuz yemeye benzermiş.
1: O şeyi bana doğrultma.
2: Söylemiştim.
0: Bıyığı uzatmak için büyük bir çaba harcadığımı bilmeni isterim ama. Erkeğin dudağının üstü onun hükümdarlığındaki bir ülkedir.
1: Kesmek için 5 dakikan
0: var. Önceki bütün Mordecai erkekleri aynı bıyığa sahipti. Niye ben bırakamıyorum ki? Ama o kadar sevdim ki iyice uzayıp asıl görkemine kavuştuğunu görmeye kararlıyım.
1: Yani bu daha da mı uzayacak?
0: Biraz olgunlaşacağı doğru, evet.
1: Hayatım. Gerçekten kesmeyecek misin?
0: Hayır. Kesemem ördeğim. Şu halinde olmaz ki. Tam uzamadı bile. O henüz bir bebek.
1: Job.
2: Evet hanımefendi.
1: Lütfen Bay Mordecai için konuk yatak odasını hazırlar mısın?
2: Hazırladım bile hanımefendi.
1: Ve bu akşam yemeğimi aşağıda yemeyeceğim. Yemeğimi tepsiyle odama getir lütfen.
2: Anlaşıldı hanımefendi.
1: Jock'un iflasın sınırında olduğumuzu bildiğini tahmin edebiliyorum. Peki sen bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Doğru. Şimdi evet. Bu çok bir şey.
1: Yapacağımız ilk şey bu Sheridan'ı satmak olacak.
0: Benim tatlı aşk yaratığım, ay sonuna kadar gerekli parayı bulabileceğimizden eminim. Bugün ayın kaçı? 5'i mi?
2: 26'sı efendim.
0: Tamam, geriye tam
2: 4
0: 6...
2: gün kalıyor.
1: Jock, lütfen Sheridan'ı sabah Londra'ya götür. Onu sonbahar ustalar müzayedesine sokuyorum.
2: Anlaşıldı hanımefendi.
0: Hadi ama o kadar aceleci davranmayalım istersen.
1: Merhaba Popper.
0: Her sıkıştığımızda aile yadigarlarını satmaya başlayamayız ki. Korkarım bunu yapmana izin vermeyeceğim hayatım.
1: Anlayamadım.
0: Senin izninle elbette. Lanet olsun. İşte orada. Yola gelecek Jock, er ya da geç.
2: Cazibenize karşı koyamayacak efendim.
0: Jock'la ilgili ek bir bilgi. Kendisi benim uşağım ve haydutum olması dışında ayrıca kıskançlık uyandırıcı derecede aktif bir özel hayata da sahiptir. Bu bazen sorun yaratabiliyor tabii. Kısa bir süre önce varlıklı bir hindi çiftçisine yaptığımız bir tablo satışının ardından... Bu da neydi?
2: Başınıza in efendim.
0: Yine ne yaptın sen? İleri, çok ileri. Ateş etme çiftçi.
3: Baba, ne yaptığını sanıyorsun sen? Jock, benim etle Jock. Kendi dairem var.
0: Tanrı aşkına, çiftçinin kızıyla mı?
2: Onunla sadece bir defa birlikte oldum.
0: Ne zaman vakit bulabildin?
2: Özür dilerim, iki defa.
0: Sevgili tatlı budala Jock. Herkesin bir Jock'u olmalı, haksız mıyım?
4: Londra. Oxford.
0: Bu arada çok uzak olmayan bir yerde sanat dünyasının gelmiş geçmiş en büyük gizemlerinden biriyle ve bir de ölü bir kadınla yollarımız kesişmek üzereydi.
5: Bayan Brown'un her şey yolunda mı?

0: Bandın arkasına geç. Affedersin. Burası bir olay yeri. Merhaba. Kim bu adam?
1: Sen ve adamların her yeri dağıtıp kanıtları yok etmekte harika bir iş çıkardınız. Hizmetlerinize daha fazla ihtiyacımız olmayacak.
0: Özür dilerim müfettiş Martland. Özür dilerim efendim. Bilmiyordum
2: ekipler
0: efendim.
2: Ekipler 4, 5 ve 6 olay yerine ulaşmak üzere. İtfaiye ve ambulans araçları
0: tüm Thames Vadisi polis memurları yeniden araçlarına dönsünler lütfen. Bir yetki
2: tamam,
0: alanı
2: ekip.
0: Değişikliği oldu.
2: Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu bilgisi veriliyor. Bunu onaylamanız gerekiyor. 42 merkez.
3: Tablo şu anda her yerde olabilir.

0: Efendim.
1: Evet, bence de olabilir.
0: Onu çağırmamızın gerekeceğini biliyorsunuz, değil mi efendim?
1: Hayır, bunu bilmiyorum Morris.
0: Sanat dünyasının kirli yönünü ondan iyi bilen yok.
1: O zaten
0: efendim.
1: Kirli dünyanın kendisi. Neden bir tablo olması gerekiyordu ki?
2: Müfettiş Alistair Martland, MI5. Martland'la Oxford'da tanıştı. Arada sırada ona sanat eserleri koleksiyonculuğunun karanlık yüzü konusunda kayıt dışı yardımlarda bulunur. Ve karşılığında o da işimi yaparken beni rahat bırakır. Ayrıca karıma umutsuzca aşık. Aslında çok sinir bozucu. Ne var?
3: Müfettiş Martland efendim.
2: İyi de ne istiyormuş? Ona evliliğim riskli değilken aramasını söyle.
3: Hayır, kendisi burada efendim.
2: Burada mı? Ah, tamam. İçeri gönder.
1: Kalkmana gerek yok.
2: Kalkmayacaktım ki. Üst taraftaki raflara dikkat et. İçinde su var. Tepsideki daha cazip şişeleri görmezden gelerek alttaki büyük sürahiye uzandı ve kendine olduğunu sandığı şeyden büyük bir miktarda doldurdu. Mordecai için 1 puan. Çünkü içine inanılmaz berbatlıkla bir tadı olan zayıf bir porto koymuştu.
1: Oh, mükemmel.
2: 2-0.
1: Bunun yanında peynir iyi giderdi.
2: Ona özel peynirimizden getir Joe.

0: Dudağının üstündeki o iğrenç şey de ne öyle?
1: Sebebi ziyaretin nedir?
0: Majestelerinin hükümetine yaklaşık olarak 8 milyon sterlin borcun var eski dostum.
1: Majestelerinin kasasında o kadar derine indiğinden haberim yoktu.
2: Hayır. Bu doğal değil.
0: Ne düşünüyorsun?
1: Sanırım bu kadının kayropraktöre ihtiyacı var.
0: Bronwyn Falworth'ı Oxford resim restorasyonu uzmanı tanıyor muydun?
1: Çok az. Bir keresinde hiç unutmuyorum, istemsiz olarak olduğunu umduğum bir şekilde öyle korkutucu bir güç ve sesle gaz çıkarmıştı ki inan bana dostum. İç çamaşırını kirlettiğinden çok korkmuştum.
2: Peynir?
0: Teşekkür ederim. Üç ay önce küçük bir İspanyol müzesi temizlenmesi için ona bir Goya gönderdi. Dün gece öldürüldü. Ve tablo kayboldu.
1: Özellikle kendisi için çok üzücü bir haber. Ama bunun benimle ne ilgisi var?
0: Yani eğer benim adamlarım soru sormaya başlarsa Goya iz bırakmadan ortadan kaybolacaktır. Ama sen bir çalıntı sanat eseri simsarı olarak evet bu işi soruşturabilirsin.
1: MI5 vasat bir Goya'nın çalınmasıyla neden ilgileniyor olabilir?
0: Emil Strago. Kökten dinci, devrimci. Suriye'de eğitilmiş, Senegal'de savaşmış. Bir özel harp uzmanı, dünyanın her yerinde çok sayıda terör saldırısıyla bağlantısı var.
1: Tamam, hoş biri değil. Ne olmuş ona?
0: Ülkeye giriş amacının sadece o tabloyu bulmak olduğuna inanıyoruz.
1: Neden?
0: Sebebini bilmiyoruz. Ama Strago'nun bağlantısı varsa evet, bunun ciddi bir ulusal güvenlik konusu olduğunu söyleyebiliriz.
1: Ve tabloyu ondan önce bulmamı istiyorsun.
0: Kesinlikle. Geçen yıllarda pek çok suçuna göz yumdum Charlie. Ama artık bütün kredini tükettin. Bu tabloyu bulmama yardım et, yoksa yargıcın bu dosyayı açıp seni sırayla her birinden yargılamasını sağlarım.
1: Bu pek yakışık almayan kaçamaklarımın bir listesiydi. İri bir galli kadın bir barmen kadar şişmandı. Sopayı kullanmayı bildiğinden şüphe yok ama ucundan sallandıracağın havuca ne oldu? Yani benim çıkarım ne diyorum?
0: Tanrı aşkına be adam. Burada insanların hayatını tehdit eden kana susamış bir radikalden bahsediyoruz. Bunu benim için yapamıyorsan kraliçen ve ülken için yap.
1: Hayır. Tamam, kraliçe ülke, seyahat ve geçim artı genel masraflar için.
2: %10 efendim.
1: Ve aracılık olarak sigorta parasının %10'u.
0: Anlaştık.

0: bu arada ben peynir istemiştim. Biyolojik bir savaş silahı değil.
1: Bir gol de Martland'dan. Martland, Strago hakkında bana başka ne anlatabilirsin?
0: Evet, kendisi renk körü ve kajuya alerjisi var.
1: Güzel. Kraliyet ailesi ve krallıktaki bütün kajular rahat uyuyabilir.
0: Joanna, çok güzelsin.
2: Alistair.
1: Gerçekten de çok güzelsin hayatım. Kesinlikle çarpıcısın.
2: Seni sesinden tanıdım.
0: Göz kamaştırıcı.
1: Martland ve Joanna okulda tanışmışlardı. 3 yıl kur yaptıktan sonra sonunda ona açılmak için cesaretini toplamıştı. Zahmet olmazsa kapıyı kapatabilir misin lütfen?
0: Elbette, hemen kapıyorum. Pardon.
3: Şu kayıp Goya hikayesi nedir?
2: Ah, sorun bu ev. O kadar büyük ki her söylediğin şey eko yapıyor.
1: Korkarım bu gizli bilgi, biliyorsun, devlet sırları gibi şeyler.
2: Kocam o korkunç boyayı bırakarak gençliğine yeniden kavuşmaya çalışıyor. Ona o gemiyi çoktan kaçırdığını söyler misin?
1: Benden önceki bütün Mordecai erkeklerinin bıyığı vardı. Ve haberin olsun, bazı kadınlar bu bıyığı çok çekici buluyorlar.
2: Kim tam olarak?
1: Belirli biri yok elbette. Bunlar mecazi kadınlar. Evet, kadınlar mecazi olarak. Genelde. Anlarsın yani.
2: Eğer yüzündeki o pisliği başka bir kadını memnun etmek için bıraktıysan onu öldürürüm.
3: Ah, Alistair, çok sevindim. Yine gel, olur mu? Kafası biraz çalışan biriyle sohbet etmek güzel olur.
0: Büyük bir zevkle. Ya, evlilik sırrınızda küçük bir çatlak mı seziyorum?
1: Küçük bir anlaşmazlık, başka bir şey.
0: Sahi mi? Bana o kadar küçük görünmedi.
1: Karımın bir şeylere belirli şekilde bakmayı öğrenmesi gerek, o kadar.
0: Evet, sana bol şans. Bağlantılarını kullanarak Goya ile ilgili bir şeyler bulmaya çalış. Yarın Londra'da buluşuruz,
1: elbette.
0: Tamam mı?
1: Elbette.
4: Tablo oradaydı, elimdeydi. Biri geldiğimi öğrenmiş olmalı.
5: Evet, onu oradan aldım.
4: Milton Cramp mi? Amerikalı mı? Öyleyse onun simsarı olmalı. Cramp'in simsarı adı ne? Mordecai.
1: Joanna, hayatım, ben, sevgilim, benim tek gerçek aşkım, aşk yaratığım, benim ahlaksız yatak canavarım. Nasıl bir canavarın saldırısına uğrayacağından haberin bile yok. Joanna, orada mısın hayatım? Benim Charlie, kocan.
2: Ne var?
1: Sevgili Neşe kaynağım, kendi özel Arap şeyhin çadırına girmek için senden izin istiyor. Seni ateş gibi yanan çöle götürmeye ve tropik gökyüzündeki yıldızların altında sana sahip olmaya geldim. Deveyi yatırma zamanı geldi artık, tamam mı?
2: Şeyhim, bu yüzündeki o korkunç bıyığı aforoz ettiğin anlamına mı geliyor?
1: Kırpacağım onu. Hayatım, kısa süre sonra çok tehlikeli bir maceraya çıkacağım ve bu sefer geri dönemeyebilirim. Bu gibi durumlarda biliyorsun, uygun bir vedalaşma bir gelenektir. Hızlıca bir araya gelme diyelim. Bismarck'ın batışı kadar kısa. Ve bu arada bahsettiğimi bilmiyorum. Bu bir ulusal güvenlik konusu hayatım.
2: Biliyorsun, bu durum benim için de zor. O şey aramıza giriyor.
1: Biliyorum hayatım. Ona çok bağlandım.
2: Neden bizi iflas etmekten kurtarmaya bağlanmıyorsun? Senin için halletmemi ister misin?
1: Sanırım hayır. Sen bunun için kafanı yorma. Her şey kontrolüm altında. Sıkı sıkıya. Aşkım, beni öldürüyorsun.
2: Yüzünde
1: lütfen.
2: Anlarsın ya, şey varmış gibi.

0: duruyorsun.
1: Ha, üstündeki kıllardan bahsediyorsun, değil mi? Bu görüntüyü aklımdan silemeyeceğim.
0: Ah Charlie.
1: Ancak şimdi sen bahsedince gözümün önünden bir türlü gitmiyor işte.
0: Aa, git o şeyle kendine bir yastık doldur. Bıyıkla demek istedim.
2: Bu sefer kaçabileceğini sanmıyorum. İşte geliyor.
1: Çok iyi. Ya aramızdaki küçük bir anlaşmazlık değilse? Ya bu gerçekten bir ayrılığın başlangıcıysa?
3: Bu korkunç olur.
4: Jock. Yatağa geliyor musun?
3: Evet, bir dakika sonra.
4: Merhaba.
1: Merhaba. Ben burada yalnız yatıyorum. Kendimi nasıl hissettiğimi sanıyorsun?
3: Bilmiyorum efendim.
1: Lanet olsun, kararlıyım. Evet, ihtiyacımız olan paraysa o zaman para bulacağım.
4: Jock.
3: Beni çağırıyor.
1: Yarın şu kaba Amerikalı Milton Cramp'e Rolls Royce'u satacağız. Ve yapacağım son şey bile olsa o tabloyu bulacağız.
3: Tamam, yarın sabah Spinoza'yı ararım.
1: Evet, ara onu.
3: İyi geceler efendim.
1: Jock.
3: Evet efendim.
1: Sence her şey yoluna girer mi?
3: Bilmiyorum efendim.
1: İlk olarak rakip bir sanat simsarı ve Goya uzmanı olan Sir Graham Archer'ı görmeye gittim. Kendisi Kensington'daki Sedgwick Müzayede Evi'nin müdavimlerindendir. Bir saat sonra Spinoza'nın yerinde buluşalım.
3: Anlaşıldı efendim.
1: Sir Graham yıllardır İngiltere'nin en kaba adamıydı. Son günlerde en kötüsü olarak da büyük ilerleme kaydetmeye başladı.
5: Dudağının üstünde bir şey kıvrılıp ölmüş gibi duruyorsun. Umarım bir uçuk değildir.
1: Merhaba Sir Graham, seni yaşlı tilki. Oo, göbeğindeki mi saklıyorsun?
5: Sheridan'ını gelecek haftaki satışa koyduğunu gördüm. Paraya mı sıkıştın eski dostum?
1: Hayır. Sadece belirli parçaları elden çıkarıyorum. Şu Brown'un işine sen ne diyorsun?
5: Ne korkunç bir olay. İyi bir restorasyon uzmanı her zaman büyük kayıptır. Yaşlı kadın kapısına kilit takmalıymış.
1: Onu sık kullanıyordun, değil mi?
5: Pek sayılmaz. Son 3 aydır yeni iş kabul etmiyordu.
1: Temizliğini yaptığı şu Goya. Basit bir işmiş, değil mi?
5: İspanyol tablolarında bulunan toz ve kir. Neden bu kadar zamanını aldı bilmiyorum. Sormamın sakıncası yoksa ilginin sebebi ne?
1: Meraklı bir müşteri araştırmamı istedi. Bir ara yine atışa gitmeliyiz. Jock tamamen iyileşti.
5: Dur biraz. Yasal bir müzeye ait bir Goya ile ilgileniyor olmanın bir tek sebebi olabilir. O da işin içinde biraz para olması.
1: Yanılıyorsunuz bayım. Bu işin içinde çok büyük miktarda para var.
5: Doymak bilmezliğine her zaman hayran olmuşumdur.
1: Sir Graham, kabalığımın kusuruna bakmayın ama şu çıkıntınızı biraz kuzey yönüne çevirmeniz mümkün olabilir mi acaba?
5: Peki müşteri kim?
6: Çok üzgünüm, gizlilik yemini ettim. Belki merdivenlerden inmek sağlığıma iyi gelebilir. Evet.
5: Demek o tür bir Goya'ymış.
7: Romanov.
5: Dobra Yotram. Uzun zamandır aradığın şu Goya tablosu yeniden piyasaya çıkmış olabilir.
7: O tabloyu istiyorum.
8: Joanna.
0: Alistair.
8: Aramana çok sevindim.
0: Her zamankinden söyledim, doğru değil mi?
8: Aa, hatırlıyorsun. Teşekkür ederim.
0: Ah tanrım, ne kadar düşüncesizim. Görevdesin.
8: Ve soruşturmadan sorumlu olan müfettiş benim. Bu zevki neye borçluyum?
0: Aa, sadece bu civardan geçerken uğrayayım ve siz ajanların dünyayı nasıl yönettiğinizi göreyim dedim.
8: Keşke öyle olsa. Elbette bu çok önemli olmadığı anlamına gelmiyor. Her zaman bundan ve öğleden sonra kaçamaklarından ibaret değil.
0: Bu bir kaçamak mı?
8: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır, ben sadece...
0: Elbette öyledir.
8: Evde işler nasıl?
0: Damarıma bastın. Hissettin Alistair. Her zaman duyarlı olan sendin.
8: Ne de olsa zor bir adam.
0: Bir canavar.
8: Aslında aklı evvel.
0: Belki de onu aldatmalıyım. Komik olmaz mıydı?
8: Hem de çok.
0: Sence sır olarak saklayabilir miyim?
8: Evet.
0: Ama o zaman neye faydası var? Söyler misin şu anda kocamla neyin üstünde çalışıyorsunuz?
8: Özetle kötü bir adam istediğim şeyi istiyor ve onu durdurmaya çalışıyorum.
0: Peki kayıp bir Goya'nın ulusal güvenlikle ne ilgisi var? Özetle tabii.
8: Joanna.
0: Zavallı Bayan Felvorti'nin bir şeyi bulduğunu ve bu yüzden öldürüldüğünü düşünüyorsun.
8: Bunu gerçekten söyleyemem.
0: Bu çok ilginç. Gizemli bir tablo ortadan kaybolunca fiyatı da birden artar. Yapacak çok iş var. Bronwyn'in Oxford'daki üniversitesi hangisiydi?
8: Joanna. Söyleyemem dedim.
0: Doğru. Özür dilerim. Tanrım, saate bak. Gitmek zorundayım. Seni gördüğüme çok sevindim Alistair. İçimi dökmeme izin verdiğin için de teşekkür ederim. Seninle her şeyi paylaşabileceğimi hissediyorum. Sen de öyle hissetmiyor musun? Paylaşma konusunda. Bronwyn'in enstitüsü.
8: Bana işkence ettiğinin farkında olduğundan eminim. Blackfriars Hall.
0: Bunu yine yapmalıyız.
8: Şapşalın teki.
1: Batı uygarlığının en iyi tamircisi olması dışında Spinoza bu işteki en iyi sanat eseri kaçakçılarından da biriydi. Ayrıca sanat dünyasının gizli yüzünün gözleri ve kulaklarıydı.
9: Merhaba Spinoza, seni yakışıklı şeytan. Hayatta olmak için ne güzel
10: bir... Seni lanet olası domuz yüzlü maymun suratlı korkak işe yaramaz tükürük okkası bozuntusu pislik.
9: Spinoza, insanın gururunu okşamayı çok iyi biliyorsun.
10: Neyin var senin ha? Kafana birkaç çivin mi eksik yoksa senin sürüngen ha? Remin 1 megabayttan az mı senin?
9: Devamı biraz kabaydı, bu yüzden aynen aktaramayacağım. Tamam, onu bu kadar sinirlendiren şey ondan paketleyip Amerika'ya göndermesini ve masrafları hesabıma yazmasını istediğim... ilgili ödemeyi ihmal ettiğim birkaç faturaydı.
10: Seni annesini çok seven aşağılık.
9: Tamam. Spinoza, buraya annemle olan ilişkimden bahsetmeye gelmedim. Senin annenle ilişkimi de konuşmaya gelmedim. Hayır, seninle iki işimiz var. Birincisi işi. Hiç istemiyor olsam da onu şu kalın parmaklı Amerikalı krempe satmayı kabul ettim. İkinci madde, bazı tekin olmayan insanların seni özel bir tabloyu ülkeden çıkarmak için tutup tutmadıklarını merak ediyorum. Ve bilgin olsun, şu anda elimde 50 sterlinlik bir banknot duruyor.
10: Boş ver şimdi onu. Gerçi sen pek anlamazsın ama böyle güzel bir arabaya binip onunla bir yerlere gideceksen öncelikle ona saygılı davranmayı öğrenmelisin. Bu sıradan bir araç değil.
9: Hayır.
10: Bu lanet olası eş olmayan, paha biçilemeyen, yürüyen bulut olan bir araba. Biri lanet olası arabaya ateş ediyor.
11: Hey.
10: Biri bana ateş ediyor.
9: Silahlıyım. Joe.
11: Evet.
9: Affedersin. Bunun Joe'u ilk vuruşum olmadığından bahsetsem iyi olacak.
12: Hadi size küçük pislikler. Çıkın ortaya ve ölün.
11: Değilin.
9: Bu şeyi kullanmayı hiç beceremiyorum.
13: Sandviç efendim.
9: Yanılmıyorsam Joe'u vurdum.
5: Öyle oldu.
9: Adam vuruldu. Adam vuruldu.
12: silah verir misiniz
9: ama
12: lütfen?
9: Elbette. Zavallı Spinoza.
3: Saldırgan etraftan dolaşmadan gitmelisiniz efendim. Bu tarafı ben halledeceğim.
9: Tamam. O zaman koru beni, olur mu?
3: Tamam efendim.
9: Lordunu koruyan köylüler gibisin.
3: Girin efendim.
9: Eyvah. Ay.
3: Tamam, gidin.
9: Jock.
3: Evet.
9: Kapı lütfen. Evet, tamam. Uzun zaman oldu.
12: Hayır!
9: Bu hiç hoş olmadı.
3: Önemli değil efendim, önemli değil. Sadece kaburgam çatladı. Lütfen efendim, arkadan çıksanız olur mu? Yaya olarak.
9: Yani tek başıma mı?
3: Lütfen efendim, gidin artık.
9: Eyvah.
11: Hey. Tabloyu ver.
9: Bende olduğunu nereden çıkardın?
11: Tabloyu ver dedim.
9: Bu mükemmel bir Hulili sakalı. Söylemeliyim.
11: Ben de senin Franz Joseph'ine hayran kaldım.
9: Teşekkür ederim.
11: Onu duvarıma asacağım.
9: Jock! Çok iyi.
3: Çabuk.
9: Şimdi ne yapmalıyım peki?
3: Kaçın efendim.
9: Yine mi?
3: Evet.
9: Bir ceylan gibi koşacağım öyleyse. Mordecai erkekleri her zaman atletik olmuşlardır, haberiniz olsun. Formumun zirvesindeyim. Yakıyor. Devam edemeyeceğim. Ölmek istiyorum. Hayır, istemiyorum.
3: Efendim?
9: Kaputun üstündeyim.
3: O zaman arabaya girin efendim.
9: Bu hoşuma gitmedi ama. İşte. Merhaba. Jock, bir tavsiye?
3: Arka koltuğa geçin.
9: Tamam. Yabancı.
3: Jet dışarı.
9: Jock.
3: Merak etme efendim, iyiyim, bir şeyim yok.
9: Hayır, o değil. Bıyımdan bahsediyorum.
3: Ne?
9: Zarar gördü mü?

0: Çok iyiydin. Çok.
1: Benim için ayrıcalık efendim.
2: Ortalığı karıştırman fazla sürmedi.
0: Beni iyi dinle, seni çok bilmiş. Emil Stragon tamircimi öldürdü ve şahsıma da fiziksel olarak saldırdı. Neden bilmem, tablonun bende olduğunu düşünüyor.
2: Ne buldun?
3: Benimle gel.
0: Şu kadarını söyleyeyim, bu şeyde görünenden fazlası söz konusu. Hiçbir tablonun temizlenmesi 3 ay sürmez. Bu yüzden Brown'ın Goya üstünde çalışırken bence altında başka bir şey bulmuş olmalı. Hemen stüdyosunu görmeliyim.
2: Arabalara çabuk Morris. Oxford.
3: Emredersiniz.
4: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.

0: Damla.
1: Bence çok eğlenceli. Tamam, benim
2: yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyet probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
2: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: geçerini tamamla.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
3: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
3: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: Damla bence çok eğlenceli.
6: Yok ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin.

0: otellik var ya, rahat ol, onu da Cif'le gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
5: 5 yıldır Bay Felforti'nin yanında çalışıyorum. Binanın bakımından sorumluydum.
6: Aldığın maaşı hak etmiyor musun?
5: Aşığı da işe yaramazdı.
6: Aşığı mı? Bronwyn'in mi?
5: Evet, bir dük. Faydası dokunmuyordu azgın serseri.
6: Sevgiler senin tavşanın. Sevgiler tavşanın mı? Bir çocuk. Bir çocuk doğurmuş. O kadın üremiş. Ne iğrenç bir düşünce.
7: Kanıtları içme lütfen.
5: Onu burada buldum. Masanın üstüne yığılmıştı. Sırtında bir ok vardı.
6: Elbette vardı çünkü saldırgan buradan ateş etmiş.
7: Hayır, pencereden.
6: Bir zıpkınla.
7: Bir kurmalı yayla.
6: Solakmış.
7: Tanrı aşkına.
6: Aa. Böyle mi yatıyordum?
7: Ne yapıyorsun?
5: Hayır, biraz sola doğru.
6: Böyle mi?
5: Daha affedersin, sağ demek istedim.
6: İyi mi? Nasıl?
7: Oyun oynamayı bitirdin mi acaba?
6: Hayır. Çünkü sana bir sorum olacak eski dostum. Bana rozet verilecek mi? Şöyle ucuz deri bir cüzdanın içinde falan. Tıpkı televizyondaki gibi.
7: Morris.
8: Efendim?
7: Fotoğrafları göster izninle. Bunları fotoğraf makinesinde bulduk.
5: Evet, bugün diğer kadına da söylediğim gibi Bayan Brom'un işinin bütün aşamalarında fotoğraf çekerdi.
7: Hangi kadına?
5: Şu saçları uzun akıllı kadından bahsediyorum.
7: Bugün öğle yemeğinde Joanna'ya Bronwyn'dan bahsetmiş olabilirim.
6: Karımla öğle yemeğine mi çıktın?
7: İstersen fotoğraflara
6: bakalım. Hadi fotoğraflara bakalım. Berbat bir kompozisyon. Işıklandırma kesinlikle korkunç. Bu yanlışlıkla çekilmiş, hiçbir işe yaramaz. Dur bir saniye. Bu senin Goyan değil ama.
7: Ne demek istiyorsun?
6: Bu kesinlikle diğeriyle aynı tablo değil. Arka plandaki bu eli daha önce nerede gördüm ben? Aşağıya gösteren bir parmak, yüzük. Aman tanrım, bu olamaz.
7: Ne olamaz?
6: Kütüphaneye çocuklar. Aslında bir reprodüksiyonu yapılmadı çünkü... Açılışın ardından hemen kaybolmuştu. Ama bir tür oyma gibi bir şey olduğunu hatırlıyorum. İşte burada. Wellington Düşesi. Bronwyn'ın bulduğu kayıp Goya'ymış. Goya 1492'de İspanya Kralı Carlos tarafından tablosunu çizmesi için tutuldu. Dediklerine göre en büyük baş yapıtıymış bu. Ne yazık ki kadın içinde kralın metresiymiş diyorlar. Kraliçenin hoşuna gitmemiş. Küçük düşünce tablonun yakılmasını emretmiş ama bunun yerine çalınmış ve saklanmış. Bazıları hırsızlığı Goya'nın kendisinin planladığını bile söylüyor. 200 yıl boyunca koleksiyoncular o muhteşem tabloyu bulmak için çabalamışlar ve bu arada resim bir efsaneye dönüşmüş.
7: Bu efsane doğru mu?
6: Fark eder mi? Gerçek güzeldir ama söylentilere paha biçilemez.
7: Strago onu niye istiyor? Varsa İspanya'ya ait, satmaya kalkan olduğu yerde tutuklanacaktır.
6: Evet, zaten hikaye burada ilginçleşmeye başlıyor. Düşes 1943'te Fransa'da bir kez daha ortaya çıkıyor. Telaffuzu imkansız bir isme sahip olan bir şatodaki gizli bir odadayken Almanlar tarafından yağmalanıyor. Hermann Göring'in o tabloyu saplantı haline getirdiği söyleniyor. Yine söylentilere göre üstünde İsviçre'deki gizli banka hesabının numarası varmış. Hayal bile edilemeyecek kadar büyük bir servetmiş deniyor. Ama müttefikler

0: Göring'i yakaladıkları zaman çekilin yoldan, çekilin yoldan. Tablonun adı bile geçmemiş. Ve o gizli banka hesabı bir kez daha tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuş.
1: Neden bahsediyoruz burada?
0: Gruyere çikolata ve kalitelerin arasında gizli yüzlerce, milyarlarca dolar.
1: Emil'in peşinde olduğu şey bu.
0: Şaraplar
1: Hayır,
0: mı?
1: Dünya çapında bir devrimi finanse etmek için gereken servet.
0: Doğru.
1: Önümüzdeki yıllarda çok sayıda saldırıyı finanse edip sayısız insanı öldürebilir. O tablonun yok edilmesi lazım.
0: Evet. Dua edelim de çocuklar önce siz bulun. Ben lavaboya gidiyorum. Hmm. Ah. Hmm. No.

İnan bana, gururum okşandı delikanlı, ancak benim şahsen o taraklarda bezim... O tanrım, bunları okumuştum. Rahatsız bir uykuya doğru dalarken tuhaf bir şekilde erotik düşler görmeye başladım.

0: Lady Mordecai, Dük sizi bekliyor. Bu tarafta.
1: Tamam, bundan sonraki görevini bekliyorum.
0: Lady Mordecai, sizi görmeye geldim majesteleri. Eşir Barovd'un dükü.
2: Majesteleri, kabul ettiğiniz için teşekkür
3: ederim. Lady Mordecai. Bana bir saniye izin verirseniz umarım.
2: Elbette.
3: Lady Mordecai. Johnson, bu Mordecai denen kadın kim ve ne istiyor? Ha, ama bilmiyorum. Neden bana söylenmedi? Çok çekici bir kadın. Alo. Su işleri memuruyla suyum hakkında konuşmam gerekiyordu. Yarın balığa çıkacağım da. Nefret ediyorum. Otur. Baş belaları.
2: Majesteleri, Bronwyn Felforti ile çok yakın olduğunuzu duydum.
3: Evet.
2: Başınız sağ olsun. Adınızı bana bahçıvanı verdi ve merak ettiğim şey üstünde çalıştığı şu son tablo.
3: Ne var? Hayır, söylediklerinin tek kelimesini anlamıyorum. Ondan kurtulmaya çalışıyorum ama o kadar çekici ki. Özür dilerim, ne diyordun?
2: Savaşta hizmet vermişsiniz.
3: Ah, zavallı kadın. Biri planlayarak onu kasıtlı olarak gözünün yaşına bile bakmadan öldürmüş.
2: Zavallı Bronwyn. Tablo majesteleri. Size Wellington Düşesi'nden hiç bahsetti mi acaba?
3: Aa, çok güzel bir kadındı.
2: Bronwyn mu?
3: Lavaboya gitmem gerekiyor. Benimle gelip ona bakmak ister misin acaba?
2: Çok kibar bir davet majesteleri ama korkarım reddetmek zorundayım. İsterseniz düşese geri dönelim.
3: Tavşanda.
2: Anlayamadım.
3: Savaş zamanı Nazi pişleri tavşan onu halıya sardı ve kimseye söylemedi.
2: Tavşan birliğinizdeki bir asker miydi?
3: 7. Ordu 2. Tümen Göring'i o yakaladı, odaya giren ilk kişiydi.
2: Tablo hala tavşanda olabilir mi?
3: Tuvalete gitmek zorundayım. Bakmak ister misin?
2: Korkarım benim gitmem gerekiyor majesteleri. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.
3: Peki sen kimdin?
2: Su işleri memuru majesteleri. Yarınki balık avı iptal edildi.
3: Tanrı'ya şükür.
4: Ha? Aa.

0: Tamam. Bir açıklama talep ediyorum. Hayır, değiştiriyorum. Yiyecek bir şeye ihtiyacım var. Parmak sandviçleri ne dersiniz? Her zamankilerden bilirsiniz. Tereotu, yumurta, mayonezli karides. Güne iyi bir başlangıç yapmak için de en iyisinden birkaç litre içecek. Anladım. Aslında şunu havyar yapalım. Birkaç sıcak blini, creme fraiche, haşlanmış yumurta akı ve öyle soğuk olmalı ki tutmak için eldivene ihtiyaç olsun. Bir de havyar kaşığını unutmayın sakın. Ne de olsa vahşi değiliz, değil mi?
1: Rusya'ya hoş geldiniz Bay Mordecai.
0: Siz kimsiniz?
1: Roman Romanov.
0: Romanov. Sir Graham'ın müşterisi. Yani bunun için ona teşekkür borçluyum. Bu hiç hoş değil ama.
1: Goya nerede?
0: Bilmiyorum.
1: Ama sanat eserlerinden anlıyorsun.
0: Birazcık. Bir Turner of the Loire var ki bu doğru olamaz. Çünkü orijinali Dorsey'de sergileniyor. Çok üzgünüm. Muhteşem bir Kello. 1840'lardan. Birçok renkli James Bond enderdir. Birkaç oldukça gösterişli Varley. Son döneminden. Ve bugüne kadar gördüğüm en güzel Etheridge.
1: Evet. Goya nerede?
0: Peki sen en son nerede görmüştün? Koltuğunun altına baktın mı? Çünkü ben bir şey kaybettiğimde bazen kendi kendime Charlie nerede olabilir diye sorarım. Tanrım, bu hiç hoş değildi. Hayır.
1: 17 yıl boyunca o tablonun peşinden koştum. Neden peki? Çünkü ben istediğim şeyi alırım. İşimi zorlaştırmayıp söylersen çok daha kolay ve acısız olur. Tablo nerede?
0: Ama neden herkes bende olduğunu... Bana kendini kibar biri gibi gösterdin ama hiç de değilmişsin.
1: Milton Cramp herkese tabloyu alacağını söylemiş. Simsarı sensin, yani sende olmalı.
0: Çok üzgünüm ama gerçekten bilmiyorum.
1: Demetri, lütfen gidip 12 voltluk yüksek gerilim bataryasını getirir misin?
0: Korkarım yanlış İngiliz'den medet umuyorsun yoldaş.
1: Vladimir, lütfen Bay Mordecai'nin pantolonunu indir.
0: Belki bir şeyler ayarlayabiliriz. Senin için bulmama ne dersin? %30 aracılık komisyonuyla.
1: Şeyini aç.
0: Açmayacağım. Zaten ne anlama geliyor ki bu? %20 de olur.
2: Şeyini.
0: %10 benden faydalanmak olur ama. Bu kriket değil.
2: Çok.
0: Ne? Atlayayım mı? Sevgili şakacı Jock. Bu benim uşağım. Anlaşılan bir an önce kendimi pencereden atmamı istiyor.
2: Şeyini.
0: Affet beni Vladimir.
2: Şeyin yok.
0: Çok teşekkür ederim Vladimir. Anlıyorum. Merhaba. Dışarıdayım.
3: Gelin efendim.
0: Telefonunuzu kullanmak istiyorum da.
3: Motosiklete doğru gidin.
0: Bu ne kadar güzel bir motosiklet. Bunlar çok hızlıdır.
3: Evet efendim.
0: Ne var Jock?
3: Pantolonunuz size hiç yakışmıyor.
0: Evet, biliyor musun Jock? Başımı çarpmış olmam mümkün.
3: Mümkün mü?
0: Hiç aşağıyı aç diye bir tabir duydun mu?
3: Hayır efendim.
0: Kendimi kirlenmiş hissettirdi. Çok iyi gösteri Jock. Diğerlerine toz yutturuyorsun.
3: Nereye gitmek istersiniz efendim?
0: Tek güvenli yer İngiliz toprakları tabii. Koşar adım büyükelçiliğe. Jock.
3: Başınız eğin efendim. Sıkı tutunun efendim.
0: Jock.
3: Evet efendim.
0: Sonunda her şey yoluna girecek mi?
3: Bilmiyorum efendim.

0: Hayır hayır, basamaklar olmaz.
1: Biraz gürültü çıkacak efendim.

0: Bu çok heyecan vericiydi.
1: Nereye efendim?
0: Uzun zaman önceydi ya da reşit değildim ama yanılmıyorsam elçilik şu taraftaydı.
1: Anlaşıldı efendim.
0: Tamam. Jockey?
1: Evet efendim.
0: Aşağıya aç.
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Bilip de bana söylemek istemiyor olabilir misin?
1: Evet efendim.
2: Onu buldular. Moskova'da Büyükelçilik konutunda. Hitrov'a gelecek, ilk uçağa binecek.
3: Teşekkür ederim.
2: Ve karısı 6. hatta sizi istiyor.
3: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Morris. Morris.
4: Kapıyı kapat.
2: Emredersiniz.
3: Merhaba Joanna, onu bulduk. Şu anda eve geliyor.
5: Tanrı'ya şükür. Bu yer yalnız başına bir anıt mezarı andırıyor çünkü.
3: Kendini tehlikede mi hissediyorsun?
6: Biraz.
3: Gece arabamla dışarıda bekleyebilirim.
5: Bunu isteyemem ama... Yarına ne dersin? İçeri gelebilirsin saat 8 gibi.
3: Sen, ben ve Charlie mi?
5: Elbette Alistair. İkimizin yalnız kalması uygun olmaz, öyle değil mi?
3: Hayır, herhalde olmaz. Yine de yetişemezse... Yetişememiş demektir.
7: Bir şey getireyim mi?
5: Belki getirebileceğim bir şey vardır.
3: Sevdiğin içecekten mi?
5: 1945 Haziran'ında 7. Ordu 2. Tümen'deki askerlerin tam bir listesi.
3: Öyle olsun Joanna.
6: Yarın görüşürüz, hoşça kal.
3: Evet, belki de gerçekten yetişemez.
8: Moskova. Londra.
9: Yukarı yukarı Jock.
1: Zaten çıktık efendim.
9: Çıktık mı? Neredeyiz biz? Diğer adamı görecektiniz.
3: Senin şu anda bu durumda olman neredeyse uluslararası bir skandala sebep olacağın gerçeğini değiştirmiyor. Senin yaşındaki bir adamın kendini kaybetmiş müzikol şarkıcıları bakım evinden kaçmış bir kaçak gibi davranması hiç yakışık kalmıyor.
9: Haberin olsun, ben alkolik değilim, sarhoşum. İkisi farklı şeyler. Ve haberin olsun, uçağa binene kadar içmemiştim.
1: Arabada içtiniz efendim.
9: Biraz da arabada içtim.
1: Büyükelçilik konutunda da.
9: Ve büyükelçilik konutunda içtim.
3: Sana tavsiyem sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğin zaman kendini

0: aklından çıkar. Bunu yapamam.
1: Krempe satacağım o marka araba mükemmel bir paravan olacak. Tablonun onda olup olmadığını öğren. Malikanesinin kapılarından gir, etrafı biraz kolaçan et. Araba Los Angeles'a giden bir kargo uçağına yüklendi ve şu anda Amerika yolunu yarılamış durumda. Sen peşinden gideceksin.
0: Kaliforniya'ya mı? Aa, iğrenç.
1: Bavulların hazırlandı ve teslim edildi uçağının kalkış saati. Aa, şimdi.
2: Ha. Ayağa kalk asker. Bana tutun onu.
0: Karımı aramam gerek. Benim için çok endişelenmiş olmalı.
1: Ha, onun için endişelenme. Ben onunla ilgileniyorum.
0: Ha? Ne diyorsun sen?
1: Amerika'ya git ve Crampy'i gör. Tabloyu getirmek için ne gerekiyorsa yap ve Joanna'yı da bana bırak.
3: Londra. Los Angeles.
4: Çok. Gel buraya. Korkuyorum. Ne dersin sence Joanna bıyığımı ısınmaya başlamış mıdır?
5: Merhaba. Özür dilerim, sıra vardı.
4: Tanrı aşkına be adam. Jockey. Dikkatini ver. İflasa 5 günümüz kaldı.
2: 2 gün efendim.
4: Bugün ne? Pazartesi mi?
2: Perşembe efendim.
4: Aa, çok iyi. Devam et.

0: Ah, John. Tatlı özütü bol çok. Bak burası Amerika. Yeni bir dev, adil ve özgür bir ülke. Nasıl bir cehennem olmuş burası? Oo. Sanki yanlış yola saptım ve kendimi bir yetişkin filmi setinde bulmuşum gibi geliyor. Yanlış bir yola sapıp bir yetişkin filmi setine mi geldik acaba?
1: Giriş mi yapacaksınız?
0: Benim adım Mordecai. Silverdale Lord'uyum. Bir kova buz, rahatsız etmeyin tabelası ve bir buldozer istiyorum.
1: Giriş mi yapacaksınız?
2: Evet, giriş yapacağız.
0: Ama dekorasyonu yenilemem gerekebilir.
1: 326 numara havuza bakan oda.
0: Yani tek gereken gelmek. Ve bana bir kredi kartı veriyorlar. Ülkenizin iflas etmesine şaşmamalı.
1: Bavullarınızı taşımamızı ister misiniz?
0: Hayır, bavullarımızı taşımana gerek yok. Benim bir uşağım var. Ne garip bir ülke. Au!
3: Merhaba.
4: Tutun. Teşekkür ederim.
5: Merhaba.
0: Merhaba. Oh. Ya. Lanet olası orangutanları dinlemeye benziyor. Gerçekten neden? Alo Amerikalı? Buradaki odalar betondan yapılmış. Hava saldırıları için çok iyi ama yorucu bir yolculuktan sonra biraz dinlenmek isteyenler için akustik bir kabus aslında. Yani lütfen antilop gibi hırlamayı bırakıp biraz uyumama izin verir misin be adam, lütfen?
6: Özür dilerim efendim. Sessiz olmaya çalışacağız.
0: Ah Tanrı aşkına! Çok kaldır o şeyi be adam! Oh.
7: No. Alo?
0: Oh, gözümün bebeği. Hayatımın aşkı. Burada her şey bana seni hatırlatıyor.
7: Kimsin sen?
0: Benim sevgilin. Kocan Charlie.
7: Neredesin?

0: Sen?
1: Los Angeles denen korkunç bir yerdeyim. Anlaşılan uzak batı kolonilerinde bir yermiş.
0: Ne işin var orada?
1: Rolls Royce'u şu çirkin Milton Cramp'e teslim etmeye geldim. Gelmişken bir şeyi daha teslim alacağım ama.
0: Cramp'in kızından uzak dur. Tanınmış bir nemfomanyaktır.
1: Öyle midir?
2: Böyle şeyleri nereden biliyorsun?
3: Joanna, buzumuz kalmamış. Biraz isteyeyim mi?
0: Kocamla konuşuyorum.
2: O hala yaşıyor mu? Tabloyu bulmuş mu?
1: O Martland mı?
0: Hemen geleceğim Alistair.
1: O Yehuda, o Ayas, o Paris ya da Agamemnon muydu? Kastettiğim şu Truvalı Helen'i kaçırıp Yunanistan'da şu berbat savaşı başlatan korkunç adam. Sonunda!
0: Charlie, o etrafını duyduğum sesler ne acaba?
1: Anlaşılan burada bazı ahlaksız kadınların arasında kalıyorum aşkım.
0: Ne dedin sen?
2: Haberin olsun.
1: Ben de belirli bazı türde kadınların arzuladığı bir erkek olabiliyorum.
0: Charlie.
2: Evet, evet.
1: Bazı kadınlar benim gibi bıyıklı adamları görünce gözlerini kırpmaktan kör oluyorlar.
0: Charlie Mordecai, çok tehlikeli sularda yüzüyorsun.
1: Bana Cramp'in şu erkek delisi kızlarından bahsetsene, belki o da bu konuda fikrini söyler. Hmm?
3: Önemli değil, bunun soğuğunu buldum. Hoşuna gideceğinden... Joanna? Joanna! İnanamıyorum.
1: Jock'la birlikte arabayı müşteri Milton Cramp'e teslim etmek için yola koyuldu. Kendisi insafsız bir milyarder, sanat koleksiyoncusu ve söylentilere göre kayıp koyanın da sahibi. Tablonun izini bulduğumdan emindim. Ayrıca erkek derisi kızını da merak etmiyor değildim. Evet, tamam, evet. Tabloyu bulmamız ve bu kabus yerden kaçmamız gerekiyor. Bunu yapabileceğin zaman haber ver.
4: Emredersiniz.
1: Şanslı yer. Evet, güzel. İnsana can veren tepsi sonunda kendini gösterdi.
4: Nane. Efendim.
1: Her şey olur, teşekkür ederim.
5: Ben Georgina Cramp.
1: Nasılsın?
5: Sen Mordecai olmalısın.
1: Evet, gerçekten de oyum. Sen içecek bir şey almıyor musun peki?
5: Hayır, bir şey içmek istemiyorum. Duyularımı köreltmekten hoşlanmam.
1: Ne korkunç.
5: Ben harika hissediyorum. Dokun bana.
1: Evet.
6: Charlie Mordecai, seni lanet olası.
1: Ben kızının orasını burasını sıkmıyordum.

0: Oh.
1: Oh. Tamam.
0: Hadi canım. Ben bir kuryeymişim.
1: Bronwyn beni arayıp Goya'yı bulduğunu söylediğinde ben de Spinoza'yı aradım. Her şeyi ayarladı. Buna tabloyu senin üstünün içinde kaçırmak da dahil.
0: Evet ama birinin plandan haberi oldu ve şimdi Bronwyn Richard amcamın şapka bandı gibi kaskı atıyor.
1: Evet. Sanat eseri restorasyonu tehlikeli,
0: tehlikeli
1: bir iş.
0: Tehlikeli iş sensin.
1: Bak ona. Çok güzel değil mi?
0: Evet öyle.
1: Tanrım.
0: Olamaz. O kadar güzel ki.
1: Mükemmel.
0: Usta fırça darbeleri, pürüzsüz çizgiler.
1: Anneme benzemiyor mu? Benzerliği görebiliyor musun?
0: Annenle hiç tanışmadım.
1: Hayır, onda değil. Bende. Benimki gibi dolgun dudakları var ve uzaklara bakan gözleri. Haksız mıyım? Ne dersin?
0: Evet. İzin verir misin?
1: No.
0: Sadece başka bir şey daha arıyorum.
1: Tamam. Brenspet. Tamam. Teşekkür ederim. Çalışma odama. Lütfen.
2: Evet efendim.
1: Teşekkür ederim. Alınma lütfen. Umarım bu akşam benimle kalırsın. Bir parti veriyorum. Düşesi sergileyeceğim ve şehirdeki bütün sanat dünyası züppesinin ağzının suyunun akışını izleyeceğim. Otele eşyalarını göndermelerini söyleriz. Yukarı çıkıp bir duş al, çok pis kokuyorsun. Ve elini çabuk tutarsan akşam yemeğinden önce Corsina ile görüşecek zamanı bile olabilir. Uşakların yarısı görüştü bile.

0: Efendim, içeceğinize bakıyorsunuz.
1: Gerçekten de bakıyorum. Jock, korkarım çok geç kalmış olabiliriz. Geleceğimiz o lanet olası tabloyu ele geçirmeye bağlı ve dolayısıyla bir plan yapmamız hayati öneme sahip. Çok şeytani ve akıllıca bir plan olmalı.
0: Şöyle düşünüyorum efendim.
1: Baş döndürecek kadar karmaşık olmalı. Aldatmacalarla, oyalamalarla ve İsviçre saati gibi dakik ayarlanmış hareketlerle dolu olmalı. Bir fikrin var mı?
0: Parti sırasında kimse bakmıyorken çalarız.
1: Dahi yani. Tekrar eder misin?
0: Siz aşağı inersiniz, insanlara yüzünüzü gösterirsiniz. Sonra sizinle orada buluşuruz. Binanın duvarından tırmanırız, pencereden gireriz, tabloyu alırız.
1: Oo, şeytani bir plan. Bir kez daha gözden geçirelim, olur mu?
0: Bildiğiniz eski camıkır ve kapkaç numarası.
1: Aa, elbette öyle. Şu eski camıkır ve kapkaç numarası. Kap ve kaç. Jock.
0: Evet efendim.
1: Seninle gurur duyuyorum.
0: Teşekkür ederim efendim.
1: Ve Jock.
0: Evet efendim.
1: Seni sevdiğimi biliyorsun değil
0: mi? Teşekkür ederim efendim.
1: Jock.
0: Evet.
1: Her şey yolunda gidecek mi?
0: Ben bunu nereden bileyim?

0: sırada.
1: Sen İngiliz'i meşgul et. Ben dikkatleri dağıtacağım.
2: Hiç sorun değil. Merhaba.
3: Oh, benim popom.
2: Dans et benimle.
3: Yıldız patlayışı. Oh. Oh, bakılacak o kadar çok şey var ki.
2: Ah, sahip ol buna.
3: Ah güzelim, o kadar yorgunum ki. Çok yorgun ve çok evliyim. Yorgunum ve evliyim. Ben bunu şey... Hayatım, hangi rüzgar attı seni buraya? Şu anda elimdeki bir göğüs değil.
2: Son konuşmamız beni biraz huzursuz etti. İlk uçağa atlayıp geleyim dedim. Şaşırdın mı?
3: Çok mutlu bir şaşırma.
2: Bizi tanıştırmayacak mısın?
3: Joanna hayatım, bu Milton Cramp'in deli... kızı, Georgina. Şimdi konusunu konuşuyorduk da... üçlü... bazen ne olduğunu bilirsin. Sen... ne diyorum ben böyle? vay canına. Saate bakın. Evet. Siz devam edin. Bir canavar. Bir canavar. Ne yapacağım ben şimdi? Evet. Aç olmalısın, evet. Sosise baksana köpekçik, ha? Sosis. Sosise bak, sosis. Al sana sosis, hoppa. Bir canavarla karşılaştık.
4: Cramp'in penceresi soldan ikinci.
3: Hayır, canavar diyorum.
4: Çık şu merdivene.
3: Peki. Kahramanlık işlerini ben yaparken sen bu arada ne yapıyor olacaksın? Canavar. Yağmurlu ve Avrupa'nın kayıtsızlığını o kadar özlüyorum ki. Aferin çok.
5: Bir ayrıcalık efendim.
3: Evet Bay Cramp, sonuçta sen de buradasın, ben de buradayım. Artık açık konuşmanın zamanı geldi. Ha, anladım. Senin için haberler kötü Strago. O tabloda banka şifresi yok.
1: Bence olduğunu ikimiz de biliyoruz. Görünmez mürekkep diye bir şey var.
6: Olduğun yerde kal. Otur.
3: Bak ben seni uyarıyorum Georgina, neye bulaştığının farkında değilsin. Erkek çantasına rağmen Strago çok tehlikeli.
2: Hayatım, birlikte çalışıyorlar.
3: Nereden biliyorsun?
1: Biz aşığız.
7: Silahı bırak.
6: Emel! Al silahı.
7: Bırak dedim.
3: İyi bir gösteriydi. Aslında gerek yoktu, ne de olsa ölüydü.
2: Alistair, ne işin var burada?
7: Peşinden geldim. Bu karmaşaya kendi başına dalmana izin veremezdim, öyle değil mi? Jock, tabloyu bana ver.
6: Otur.
7: Bıçağı bırak, seni vururum.
3: Evet, büyük ihtimalle yanlışlıkla.
2: Biraz ipleri olan bir adamla birlikte olmanın nasıl olduğunu bilemeyeceksiniz.
3: Kendi adıma haklı olduğunu söyleyebilirim. Elbette ben Eton'da okumadım. Orada bu şeyler gırla gider. Sen Eton'da okumuştun, öyle değil
7: evet,
3: mi?
7: Evet, orada okudum. Evet, orada okudum.
8: Lütfen kusma.
1: Aldın mı?
6: Hadi, gidelim.
1: Gidiyorum.
8: Vale.
3: hoşuma gitmedi.
4: Gözlerinizi kapatın efendim.
7: Tamam. Anahtarları ver, arabanın anahtarlarını. Oh.
2: Hadi gidelim.
3: En azından hiçbirimiz kabuklu yemedik. Joe, lütfen. Biliyorsun ben de geğiririm, değil mi? Aklını mı kaçırdın sen? Partide kabuklu deniz ürünü yenir mi? İkinizin de haberi olsun, siz gelmeden önce her şey kontrolüm altındaydı.
2: Aa, bir şeylerin kontrolünde olduğunu gördüm.
3: Aa, bana laf edene de bir bakın. Burada bütün gününü başarısız bir şairle geçiren kişi ben değilim.
7: En azından benim üniversitedeki hedefim intihal değil.
3: Sen buna karışma.
4: Hassas bir midem var. Geliyor.
3: Gelmesin.
4: Uyuttum.
2: En azından ben kaçamaklarımı saklama nezaketini gösteriyorum. Herkesin gözüne sokmuyorum.
3: Yani kaçamaklar olduğunu kabul ediyorsun.
2: Hiçbir şey kabul etmiyorum.
3: Ben de hiçbir şeyi reddetmiyorum.
7: Kapayın çenenizi.

0: onların arabası.
1: Nerede? Orada.
2: Şimdi 30 saniye bekleyeceğiz. 29, 28...
3: Sayma.
4: Kusunca rahatlıyorsun, tamam.
0: Ben bölgeyi tarayacağım.
1: Bu bir rezalet. Kilometrelerce yakında bile okyanus manzarası yok.
3: Lütfen çekilmez olma. Job!
1: Üst üste sıraladığın hakaretlerin sonu geldi mi acaba?
2: Şimdi yüzeyini ısıtacağız. Şifreyi alacağız ve parayı transfer edeceğiz. Lehim lambasını getir.

0: gitti. Of.
1: Kimse kımıldamasın.
2: Ha, buna hiç kalkışmazdım çünkü çok iyi eğitimli ve çok tatminsiz.
1: O banka şifreleri yeniden yanlış ellere düşmeyecek. Tablodan uzaklaşın.
2: Ha, yapma bunu, o, hayır.
3: Aşkına.
1: İngiltere için. Eyvah. Herkes dışarı.
2: Tamam. Olaylar polisin pek de hoşuna gitmedi. Strago ve Georgina kaçtılar ve biz kalanlar bazı çok suçlayıcı soruları cevaplamak zorunda kaldık. Korkunç hikayeyi elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Bu Amerika'da alışılmış bir selamlaşma olabilir. Bilemiyorum. Bu arada aklımda sadece evim vardı. Elbette Joanna'yla hala dönecek bir evimiz varsa. Jock bahsetti mi bilmiyorum ama her şey için gerçekten çok üzgünüm. Gerçekten hayatım... lütfen. Herhalde artık evi satışa çıkarmamız gerekecek. Jock'tan uşak odasını hazırlamasını isteyeceğim. Sence Jock'i maaş ya da konaklama olmadan uşaklığına devam eder mi?
4: Saçmalama. Bu şey henüz bitmedi. O tablo sahteydi.
2: Sahte miydi? Nereden biliyorsun?
4: Gerçek tablo tavşan lakaplı bir adamdı.
2: Tavşan mı?
4: Bronwyn başından beri yalan söylüyordu. Kayıp Goya'yı hiçbir zaman bulmadı. Onu kendi yaptı.
2: Elbette. Bronwyn sahte bir tablo çizmiş ve Cramp'i aramıştı.
5: İlgileniyor muyum? Hem de çok, çok ilgileniyorum.
2: Cramp Spinoza'yı aramıştı.
5: Aha.
2: Georgina'nın haberi olmuştu ve Emil'e söylemişti. O da tabloyu çalmak için Bronwyn'a gitmişti. Ama Spinoza çoktan oradaydı. Emil'i bayıltmış ve tabloyu almıştı. Spinoza sonra tabloyu arabada saklamıştı ve ben farkında olmadan Cramp'e kadar götürmüştüm onu.
4: Dük'ün anlattığına göre tablo tavşandaydı ama onu bulamıyorum.
2: Hangi Dük?
4: Asher Barrowden. Bronwyn'ın aşığı.
2: Tavşan. Sevgiler senin tavşanın. Stüdyodaki o not bir çocuktan değilmiş, ondanmış. O Dük tavşanın ta kendisi.
4: Ve başka bir şey kastetmiyordu.
2: Anlayamadım.
4: Dük orasına bakmam için beni tuvalete götürmeye çalışıp duruyordu.
2: Oo, azgın ihtiyar.
4: Ama aslında o değilmiş. Bana gerçek tabloyu göstermeye çalışıyormuş. Wellington düşesi tavşanın tuvaletinde.
2: Oo.

0: Aman tanrım.
1: Aman tanrım.
0: Vay canına.
1: Vay canına.
0: Eyvah.
1: Olamaz. Evet. Su işleri memurundan kurtulmuş oldu.
0: Kaybınız için çok üzgünüm hanımefendi.
2: Çok iyisiniz.
0: Lavaboyu kullanmamın sakıncası var mı?
1: Bu taraftan.
0: Hayatım lütfen beni öldürüyorsun ama.
1: Tamam. Alıp pencereden çıkalım.
0: İyi fikir. Ancak sormam gereken birkaç soru vardı. Sonra ne yapacağız? Çünkü Martland bu tabloyu ele geçirirse muhteşem bir sanat eserini yok edecek ve biz de komisyonumuzdan olacağız. Strago'nun eline geçecek olursa dünyanın başına pek çok felaket çorabı örebilecek ve Romanov'a satmaya çalışırsak bizi öldürür ve tabloyu da alır.
1: Ama yine de borcumuz olan 8 milyonluk vergi ödemenin bir yolunu bulmamız gerekiyor.
0: Evet doğru. Evet evet. Gerçekten çok haklısın. Büyük bir açmaz bu. Bunu düşünmek için zamana ihtiyacım olacak.
1: Lütfen yap. Otur düşün. Ama şunu da unutma. Şu anda elimde bir ölünün goyasıyla bir tuvaletin üstünde duruyorum.
0: Tablomuz Sedgwick'in Cuma müzayedesinde satılacaktı değil mi?
1: Evet.
0: Mükemmel. Goya'yı müzayedede bizim tablomuzun yerine sokacağız.
1: Ama o müzayede evine gitti. Gerçekliği onaylanıyor.
0: Değiştiririz. Ama önce alıcılarımızı yeniden piyasada olduğuna ikna etmeliyiz.
1: Bize inanmayacaklardır. Kendileri görmek isteyecek.

0: gösterecek.
1: O zaman gösteririz. Şu anda durumun gerektirdiği şey çok iyi hazırlanmış bir söylenti.
2: Sir Graham, size bir mesaj var efendim.
3: Nedir bu saçmalık böyle? Sıradan bir Sheridan'la ilgilenmediğimi biliyorsun.
1: Hayatım.
0: Oh!
1: İlgini çektin mi?
3: Çok.
4: Ama yanışını gördüm.
5: Bu Mordecai efendim. Söylentilere göre piyasaya sürmek için çok yaratıcı bir yol bulmuş.
6: Müzayede saat 5'te başlıyor.
7: O tabloyu istiyorum.
8: Müzayedeye çıkarıyorlar.

0: Yanılmıyorsam bana hala bir parmak borcu var.
1: Merhaba kurabiye.
2: Merhaba hayatım. Kartlardan birini çaldım.
1: Aferin sana. Bizimki 7. eser. İlan edildikten sonra değiştirmek için 30 saniye ihtiyacım var.
2: Bu binayı avucumun içi gibi biliyorum. Yeterince zamanın olacak.
1: Oh. Hmm.
2: Bol şans.

0: İyi günler bayanlar ve baylar. Sedwick Sonbahar Ustalar Müzayedesi'ne hoş geldiniz. Birinci eserimizle başlayacağız. Ahırdaki arkadaşlar. Çok güzel bir Helen Alinyum. İki at, bir eşek ve birkaç tavus kuşunu resmetmiş. Çok da güzel bir gökyüzü var. Açık artırmaya 17 bin sterlinden başlayalım mı? 17 bin verildi. Teşekkür ederim.
1: Gizli ol be adam, gizli ol. Evet, bir orman kedisi gibi. Merhaba Vladimir, seni burada görmek ne güzel.
2: Ya tablonun yerini söylersin ya da kafanda büyük bir delik açarız.
3: Oranda büyük bir delik açarız.
1: Dimitri'nin bu saplantısı neden acaba?
4: Annem ve baban sadece bir kez karşılaştı ve o da para için oldu zaten.
1: Muhtemelen 20 sterlinden azı.
4: Ve dediklerine göre o sırada erkek kılığındaymış.
5: Buna kalkışmazdım. Aklıma bile getirmezdim.
0: Fuşya kravatlı beyefendiye sattım. İkinci esere geçiyorum.
1: Evet. Buna ihtiyacın olmayacak, değil mi? Değil mi?
6: Hey!
1: Lanet olsun, Jock dostum elin.
5: Öyle mi değil efendim, bir tane daha var.
1: İnanmayacaksınız biliyorum ama bu Jock'u ilk vuruşum değil.
5: Efendim, değiş tokuş. Ha? Değiş tokuş efendim.
1: Aa, evet haklısın, kaybedecek zaman yok.
6: Lanet olsun.
5: İçeride buluşuruz efendim.
0: Ve dördüncü eserimize geçiyoruz. Fernon Just Kenyon'un Lavanta Tarlası. Büyüleyici değil mi? 25 bin verildi. 25, 28, 28 verildi. Teşekkür ederim efendim. 30 bin var mı? Adam 30 bin sterlin. Evet, 30 bin sterlin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Var mı artıran? 35 bin sterlin verildi. 37 bin veren var mı? 40 bin sterlin arıyorum. 40 bin verildi. 45 sırada. 45. Teşekkür ederim efendim. Ve arkadan 50 verildi.
7: Tabloyu bana ver.
1: Ne tablosu? Oo. Bakıyorum eskrim sanatı konusunda da eğitim almışsın ha? Ne var ki? Ben de aldım. Bu her beyefendinin eğitiminin önemli bir parçası. Ve bir beyefendi olarak seni uyarmalıyım. Kudaret'te

0: Ben bugün bile insanlar şöyle bahseder, fısıltıyla. Ay, hiç hoşuma gitmedi, hoşuma gitmedi.
1: Ve 25 bin sterlin verildi. Beşinci eser. Sandalyede oturan gülümseyen kadın. Ve 210 bin sterline satıldı.
2: Şimdi altıncı eserimize geçiyoruz.
3: O olamaz. En derinden gelen, en içten özürlerimi kabul etmeni rica... Ateşkes!
1: 210 bin sterlin. Bayanlar ve baylar, lütfen panik yapmayın.

0: Bayanlar ve baylar, yerinize oturursanız size minnettar kalacağım. Özür dilerim bayanlar ve baylar. Verdiğimiz bu rahatsızlıktan ötürü çok üzüldüm.
1: Mordecai nerede?
2: Hadi bakalım.

0: 57. eserimize sıra geldi. Albay Blücher,
1: Zweihem
0: yakınında tazılarıyla birlikte. Mordecai ailesi tarafından satışa çıkarılan güzel bir Sheridan. Açık artırmaya 100 bin sterlinden başlayalım mı? 100 bin sterlin verildi. Teşekkür ederim söyledim.
2: Funk parmak istiyor.
1: Teklif vermeliyim, teklif vermeliyim, teklif vermeliyim.
2: Mordecai nerede? Cevap ver.
3: Burada değil, tamam mı? Beni gönderdi.
2: Nerede? Söyle.
3: Ben yalnız geldim.
1: Sevgili tatlı kahraman çok.
0: 200 bin çok iyi. 300 veren var mı?
4: 300.
0: Evet ama gelecekte. Lütfen bayraklarınızı kullanın.
5: Öyleyse senin parmağını alacağım. Kımıldama.
2: Diğer adamınkini kesmeyecek miydik?
5: Ne fark eder ki? Bütün parmaklar birbirine benziyor. Kimse fark etmez. Beni meşgul etme. Burada bir parmak kesmeye çalışıyorum.
2: Demek istediğim sonra başımız derde girmesin.
5: Girmeyecek.
2: Biliyorsun Frank çok sinirlidir.
5: Sen söylemezsen anlamaz.
2: Söylerim demiyorum ama ya
1: İstemeden
2: o anlarsa...
1: oradaki
5: sen söylemezsen nasıl anlayacak?
1: Misafiri oldum da parmakla mı ilgiliydi?
3: Hiç merak etmeyin efendim. Bende 9 tane daha var.
5: Yaşadığındır ya bunda keçe külah başında helvacının kızı mıydı?
1: Kendimi kötü hissediyorum ama müzayedeye yetişmem gerek.
3: Beni merak etmeyin efendim.
1: 8 milyona ihtiyacımız var.
2: Tamam öyleyse. Sen yapacak
0: 500 mısın? Bin veren var mı? 500 bin bayanlar ve baylar.
6: İşte orada paniğe sebep olmayın. Yakalayın.
0: 500 bin sterlin. 500 bin sterlin arıyorum.
6: Bekle, bekle.
0: Teşekkür ederim hanımefendi. 500 bin verildi. 600 bin var mı? 600 bin
7: Arthur.
0: Lütfen.
7: Ne?
0: Lady Mordecai da teklif verdi. Görünüşe bakılırsa kendi tablosuna teklif veriyor. Atı Londra'ya gezmeye çıkarıp geri götürmek istiyorsunuz öyle mi?
7: Evet.
0: Öyle olsun. 600 bin öyleyse.
1: Kendimi affettireceğim Jockey.
3: Biliyorum efendim. Her zaman yaparsınız.
5: Keselim de bitsin artık.
2: Kes öyleyse.

0: Çok iyiydiniz efendim. 900. 900 bin.
1: Bu bir ayrıcalık mı? Yok.
0: 900 bine satıyorum.
2: Teklif var.
0: Teşekkür ederim Sir Graham. Artıran var mı? 900 bin verildi. Son uyarı. 900 bin sterline Sir Graham'a satıyorum.
3: Hayatım.
0: Son şans ve... Evet Lord Mordecai. Siz de mi teklif vermek istiyorsunuz?
3: 10 milyon sterlin.
0: Lord Mordecai'ın kendisinden 10 milyon sterlin.
4: Şimdi.
5: Gel 20 buraya. Milyon senin pislik.
6: 25 milyon.
5: 25,5 tamam. Milyon. 25 milyon 750 bin.
6: 30 milyon son teklifi.
0: En son fiyat bu mu? Başka artıran var mı? 30 milyon sterline... sattım.
7: İşte buyurun 250 bin 42 sterlin.
8: Çok özür dilerim. Matematiğim pek iyi değildir de. Ama 30 milyon diye bir şeyler söylendiğini duydum. Bunu geri alın hadi.
7: Bizim komisyonumuz taşıma, değerleme ve satış vergileri. Geriye 8 milyon sterlinden biraz daha fazla kaldı. Üzülerek söylemek zorundayım. Ona da...
9: Majestelerinin hükümeti vergi borçlarının karşılığı olarak el koydu. Charlie. Şu anda seni tutuklamamam için iyi bir sebep düşünebiliyor musun?
8: Bu beni rahatsız eder.
10: Burada suçlanacak biri varsa benim. Sevgili Alistair... Aramızda bir şey olduğunu düşünmene sebep oldum ama bu sadece bilgi almak ve kocamı korumak içindi. Beni affedebilecek misin?
9: Elbette Joanna.
10: Charlie?
8: Çok iyi bir denemeydi eski dostum.
11: Kalemden ve dilden dökülen bütün hüzünlü sözler içinde en üzücüleri bunlar herhalde.
9: Teşekkür ederim Morris.
8: Zavallı çok. Meraktan ölmüştü ama ben sonunda her şeyin yoluna gireceğini biliyordum. Muhteşem.
10: Sence şifreler hala orada mı?
8: Kesinlikle oradalar hayatım ve onları yetkililere teslim ettim. İsmimi açıklamadan elbette. Beş parasız olabiliriz hayatım ama o kadar da çaresiz değiliz tabii.
10: Umarım yanlış taklidi satın aldığını öğrendiğinde Romanov Sir Graham'a çok kızmaz.
6: Işıklar. Bu hayal kırıklığı yarattı. Büyük bir hayal kırıklığı. Şeyini aç şimdi.
12: Lanet olsun.
10: Şimdi... bana o kadınlardan söz et bakalım.
8: Hayatım, sana ihanet etmek için o kadar çok çabaladım ki ama yemin ederim yapamadım işte.
10: Bu insanın kendi eşine yeniden aşık olduğu şu korkunç durumlardan biri olmalı.
8: İşte bu bakış biri dışında vücudumdaki bütün kemiklerimi yumuşatıyor.
10: Demek istediğim, hazır mısın?
8: Böyle bir durum için bir engel göremiyorum. Aşkım, unutmuş olmalısın. Ben zaten sünnetliyim.
10: Charlie.
8: Bayan Mordecai, sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi ben az ve öz konuşan biriyim. Ama inan bana, bu beyi çok ama çok seviyorum. Ama şunu da anladım ki, seni seviyorum. Daha çok. Devam edebilirsin.
10: Benim için bunu gerçekten yapar mısın?
8: Senin için... yapamayacağım hiç ama hiçbir şey yok.
10: Bu durumda Bay Mordecai, bıyığının kalması beni çok mutlu eder.
8: Sahi mi? Yani... hayatım, o yine giyireceksin değil mi?
10: Deneyelim.
8: Oh, aşkım, hiç bu kadar mutlu...
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Perihan, döndün demek. Niye bana seslenmedin?
1: Şşş, biraz sessiz olsanız.
0: Neden?
1: Çocuk uyuyor da.
0: Tamam. Ömer uyusun. Hadi gel, biz karşılıklı birer kahve içelim. Hadi içeri geçelim. Hiç bırakmıyorsun çocuğu da. Bırak uyur.
1: Siz geçin. Ben sonra gelirim.
0: Yok, olmaz. Böyle deyip kandırıyorsun beni. Sonra da gelmiyorsun. Sonra kahvemi tek başıma içiyorum ben.
1: Lütfen bakın, biraz bir işim var, hemen halledip geliyorum.
0: Perihan, senin de işin hiç bitmiyor. İki tane hizmetçi tuttuk bunun için mi?
2: Gülben neredesin? Babanın
1: yanına lazım
2: gelmiş, gel çabuk.
0: Kim?
2: Gülben.
0: Kim görmemesi lazım?
1: Yok. Bu kesin gene bir işler peşinde. Naci ile bir işler organize ediyor bunlar ama hayırlısı. Aşk meleği kesildi bir de başımıza. Kelin Meryem'e olsa. Üç kere kocayı eskitmişti. Tövbe estağfurullah yarabbim, ben demedim. Gülben, kız. Gülben. Yok işte ya, yok. Ay bu Naci'nin yanındaki o olmasın? Ay kesin öyle. Ay bunlar bana sürpriz hazırlıyor o zaman. Alem kız. Aşk meleği kesildi vallahi billahi. Geliyor görecek beni.
0: Kim geliyor?
1: Gelin. Aa, baba hayırdır, niye duruyorsun orada öyle?
0: Perihan bir şey diyordu, ben de dinliyordum.
1: Tamam baba, otur öyle dinle o zaman. Dizlerin ağrıyacak. Ne diyorsa öyle desin, tamam mı? Bir bitmedi zaten.
0: Sen varken konuşmaz, çekinir. Sen çık.
1: İlaç saatin şimdi. Vereyim ilacını, sonra uzun uzun konuşursun Perihancığınla burada.
0: Seni hiç sevmiyor.
1: Aman ben de ona bayılıyordum zaten, çok üzüldüm. Bir dakika, bu hangi Perihan'mış?
0: Sana ne?
1: Hayır, bu sarışın olan mı o, soluk benizli?
0: Sensin o. Doğru.